0: şekilde veriyoruz. Buradan kan ışınlanıyor. Kanın içindeki mitokondri dediğimiz bir hücreyi etkileyerek bacaktaki damarlarda genişleme yapıyor ve o üç damarda tıkanan damarların çevresindeki ince kılcal damarlar oluşturarak o dolayısıyla ince kılcal damarların yardımıyla o bölgeye kan götürülüyor. Bu bölgeye kan götürüldüğü zaman ince kılcal damarların yardımıyla o bölge kanlanıyor, oksijenleniyor ve bir nevi doğal bypass yapılmış gibi hastanın bacağındaki ağrı, yanma, şişlik şikayetleri gidiyor ve kansız olan bölgeye, örneğin mesela baş parmağında yara vardı veya şikayeti vardı veya çok şiddetli ağrıyordu, yere basamıyordu veya yürüdüğü zaman kısa mesafede ağrı geliyordu. Bu şikayetlerden büyük ölçüde tamamen bu düşük enerjili lazer tedavisinin etkisi altında ve bunun yardımıyla kurtulmuş oluyor. Ve sağlıklı bir şekilde veya hayat standardını yükselterek hayatına, sağlığına devam ediyor.
1: Herhangi bir yan etkisi var mı bu tedavinin?
0: Bu düşük enerjinin lazer tedavisinin şeker hastalarında herhangi bir yan etkisi yoktur. Dünyanın en ünlü büyük kliniklerinde yıllardır kullanılmaktadır. Biz Türkiye'de, yani İstanbul'da hemen hemen 4 yıldır bu tedaviyi kullanıyoruz. Herhangi bir hastamızda herhangi bir yan etki görmedik. Tam tersi, %90'ın üstünde hastalarda tamamen başarılı sağladık. Bütün tedavi olan hastalar, şeker hastalığına bağlı damar tıkanıklıkları olanlar, yani bacaklarında yaralar olanlar veya yara olmadan da şikayetleri olanların büyük ölçüde hepsi çok memnun oldular ve organ kaybı olmadan sağlıklı yaşamlarına devam ediyorlar.
1: Herkese uygulanabilir bir yöntem midir Cafer Bey?
0: Genelde herkese uygulanan bir yöntem değil. Biz hastayı muayene ederek seçiyoruz. Yani bir hastanın eğer damar tıkanıklığı varsa ve stent ve ameliyat şansı yoksa onlar bu tedaviye adaydır. Yok, bir hasta eğer gerçekten ameliyat şansı varsa ona sen ameliyatını ol diyoruz veya sen stent şansı varsa stentini ol diyoruz. Bu tedavi, yani düşük enerjili lazer tedavisi o hastalarda ki şeker hastalarında bacakta herhangi bir bypass şansları yoktur. Herhangi bir stent şansları yoktur. Sadece ilaçlarıyla ve yaralarıyla, ağrılarıyla baş başa değilseler o hastalara biz düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz ve düşük enerjili lazer tedavisi bunlarda büyük ölçüde faydalı oluyor. Örneğin mesela diyelim kalp cerrahisinde eğer ihtiyacı olmayan bir damara bypass yaptığımız zaman bizim bypassımızı vücut tıkamış oluyor. Yani damar fizik kapanıyor, evet. Yani fiziksel olarak damar öyle bir yapıya sahiptir ki, yani o ihtiyacı olduğu zaman dışarıdan yardım edebilirsin. Eğer ihtiyacı olmadan bir damara yardım etsen onu çok kabul etmiyor. Kendi yoluna devam ediyor.
1: Yani aslında bypass yapılsa da vücudun ona ihtiyacı yoksa o damar yine kullanılmıyor.
0: O damar tekrar zamanla tıkanmış oluyor.
1: Peki bu tedavi tek seanslık bir tedavi midir? Nasıldır protokolü?
0: Bu tedaviyi hemen hemen biz şeker hastalarında bacakta yara varsa veya şikayetleri, ağrı şikayetleri büyük ölçüde varsa hastalara 10 seansı da yapıyoruz. Her gün bir seanstır, bir saat sürüyor ve hasta bir geldiği zaman tedavisini oluyor. Yine yürüyerek gidiyor peş peşe, yani hemen hemen çok şey vermeden, ara vermeden o 10 gün her gün bir seans lazer tedavisini hastaya yapıyoruz. Yani kanını ışınlıyoruz ve hasta bu ışını aldıktan sonra gidiyor ve genellikle bunları biz dalga boyuna göre bu ışınları seçiyoruz. Nasıl denizde dalga boyları farklıdır, bu lazer ışınlarında dalga boyları hep birbirlerinden farklıdır. Bacaktaki yara veya damar tıkanıklığı hangi bölgedeyse veya bazen şeker hastalığına bağlı hasta böbrek hastası da olabilir, kalp hastası da olabilir. Bacakları bugün ağrıyor ama 5 yıl önce kalp ameliyatı olmuşsa onlara umumi ışın veriyoruz. Bazen 4 tane ışın veriyoruz. Yani ultraviyole, kırmızı, mavi ve yeşil veriyoruz. Ve dolayısıyla hastalığın derecesini, derinliğini seçerek ve programlayarak bu ışınları ve hastaya vererek ve o bölgedeki kanlanmayı arttırmış oluyoruz.
1: Peki nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz size?
0: Bize genellikle internet sayfalarımızdan Cafer Abbasoğlu diye Google'dan girdikleri zaman adreslerimizi görürler. Veya telefonumuz 0212 320 30 22'den randevu alabilirler. 320 30 22 alan kodu 212 ulaşabilirler. Biz de yardımcı oluruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler Hülya Hanım.

0: Hülya'lı sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi çok sorulan bir soru var. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar. Tövbenin kabul olması için ne lazım diye genel olarak soruluyor. Yani her günah işliyoruz, günahkarız hepimiz. Pişman oluyoruz. Yani tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim diyoruz. Hatalı bir söz söyleyince mesela, hatta bazı insanlarda da alışkanlık haline gelmiş. Tövbe tövbe diyor, tövbe ya Rabbim diyor falan. Şimdi böyle söylemesi sadece bir insanın tövbe etmesi için, bir Müslümanın tövbe etmesi için yeterli midir? Yoksa tövbe etmenin başka belli şartları var mıdır?
1: Mustafa Bey, Anadolu'da belki bizi izleyenler de duymuştur bu sözü. Siz de duymuşsunuzdur. İşte eli çamurda gözü oynaşta diye, eli hamurda gözü oynaşta diye bir tabir var. Şimdi tabii tövbe tövbe falan. Yani yemeğe devam ediyorsun. Tövbe tövbe yemeğe devam ediyorsun. Ya ama Gazali Hazretleri tavuğun tövbesi gibi bir tövbe oluyor. Mesela yazın o hayvanların necasetinin içerisinde darı taneleri, buğday taneleri oluyor. Tavuk saldırıyor yani. O necaset şey yapıyor falan, gagasıyla o taneleri alıyor. Sonra gidiyor otun üzerine gagasını siliyor. Hani o tövbe ettim demiyor da temizleniyor. Bu din büyükleri tarafından mesela İmam-ı Gazali Hazretleri tavuğun tövbesine benzemesin. Tövbe ediyor yani, necaseti bir daha sokacak.
0: Sonra bir daha gidiyor, sonra bir daha yiyor. Yani
1: iki dakika gördünüz mü gene gidiyor şimdi. Şeyde Riyad-ı Nasin kitabı var. Muhammed Refik Hamdi Hazretleri. Orada buyuruyor ki tövbe kalp, dil ve günah işleyen aza ile birlikte olmalı. Kalp pişman olmalı. Dil dua etmeli. Yalvarmalı. Aza da günahtan çekilmeli. Kul hakkı bulunan günahlara tövbe etmek için de o kulu hoşnut etmek, razı etmek lazımdır buyuruyor. Hı. Başka bir şekilde de günaha hemen son vermek, üç şartından bahsediliyor. İkincisi günahı yaptığına pişman olmak. Çünkü Hazreti Şerif'te pişmanlık tövbedir buyuruyor. Üçüncüsü işlediği günahı bir daha hiç yapmamaya azmette karar vermek. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri'nin özet olarak bir söz daha var. Bu zat buyuruyor ki yaptığın dua, yaptığın tövbe efendim kabul olur mu, olmaz mı diye endişe etme. Çünkü Allah-u Teala vaadi vardır. Ama buyuruyor, şartlarına uydun mu uymadın mı? Sen diyor şartlarını kontrol et.
0: Ona bak.

0: Üstad anlatırken yaşadığı şehirdeki deveydi, ondan sonra sığır cinsinden hayvanlardı, koyun keçiydi. Onun geçtiği yerlerden geçerken ne idrarlarını yaparlarmış, ne kayıtalarını yaparlarmış. Allah Teala bir evliyası buradan geçiyor, ayağından necası ulaşmasın diye. Allah Teala sen samimi olursan,
1: Allah sen öyle olursan böyle hayvanlar yaratır.
0: Hayvanlar da böyle de davrandırtır Allah Teala. Onun için de İslam alimleri dönüyor, dolaşıyor, buyuruyor ki samimi olacaksın ve şarttan uygulayacaksın. Eğer işlenen günahlarda kul hakkı varsa hak sahibinin hakkını ödeyip helallaşmak lazım. Maide suresinin 38. ayet-i kerimesine halen bir kimse günah işleyip sonra tövbe eder ve salih amel işlerse Allah Teala tövbesini elbette kabul eder. Elbette kabul eder. Cenab-ı Hakk'ın vaadi ilahisi var. Şimdi mesela TGRTB'nin İslam ve Toplum programında da sık sık soruluyor. İşte buraya da aynı şekilde zaman zaman telefonla, maille sualler geliyor. Şimdi Mustafa Bey diyor ki ben tövbe ettim ama da acaba kabul oldu mu olmadı mı? Kimse bilemez bunu. Kimse bilemez. Bizim vazifemiz sebebe yapışmak, şartlarına oynak. Ha bazen aynı şekilde kabul olduğunu hissedebilirsin. Alametlerini görebilirsin. O ayrı bir mesele. Yaptığın duanın da mesela o da çok geniş bir konu. Gerçi bir dua konusuna şey yaptık ama farklıydı o. Mesela dünyadayken dua ediyor, duası kabul oluyor. Başkası için yaptığın dua tamam. Ama kendisi için evliya dua etmiyordu. Ve dünyada da karşılığını istemiyordu. Sebebine gelince mesela bir kul dua ediyor, Allah Teala duasını kabul ediyor, karşılığını ahirette veriyor. Karşılığını ahirette verince o sonsuz onunla beraber kalıyor. Ve hatta duası dünyada kabul olup da bunu gören kimseler diyeceklermiş ki orada tüh diyeceklermiş. Karşılığı dünyada bize verilmeseydi de burada verilseydi diyeceklermiş. Dolayısıyla tevbenin de duanın da kabul olması için Allah Teala belli şartlar, belli sebepler bildirmiştir. Her şeyden önce samimiyet deniyor. Ona ihlas denmişti. İhlas. Allah razı olsun.
1: Bunun belirtisi de, göstergesi de mesela bir daha yapmamak.
0: Bir daha yapmamak.
1: Yani tövbe ettiğin şeyi.
0: Bir daha yapmamak. Yani hani bir Şafii Hazretleri misalini verdiler de bir daha yapmadı. Meyhanede çıkmazdı bu zaten.
1: Tamam. Tövbesi kabul olmuş demek.
0: Tövbesi kabul olmuş. Yani. Ve Rabbim tövbemi kabul etti. Tövbemi bana sevgisini verdi. Ve bir daha da ayağına aynı şekilde ayakkabı çorak giymemişim bari. Ha, o şekilde yani samimiyeti hep samimi daim etmiş. Evet. Hep devam etmiş. Dolayısıyla İmam-ı Gazali Hazretleri şartlarına uygun yapılan tövbe muhakkak kabul olur. Tövbenin kabul edeceğinde şüphe etmemeli, tövbenin şartlarına uygun olmasa şüphe etmeli. İmam-ı Rabbani Hazretleri de günahlarına tövbe etmek herkese farzayındır. Hiç kimse tövbeden kurtulamaz. Yani konuya girerken dediniz ki hepimiz aynı şekilde hata ederiz. Cenab-ı Hak bizi böyle yaratmış Musa Bey.
1: İnsan eşittir hata.
0: Evet. Şimdi insan ve cin, bu ikisinde Cenab-ı Hak nefis yaratmış. Meleklerde yok. Melekler isyan etmez. Melekler günah da işlemez. Sadece hayvanlarda da aynı şekilde nefis olmadığı için onlar da sorumlu değil. Ona içgüdüyle ilgili hareket ederler.
1: Akıl da yok. Akıl nefis de yok.
0: Geriye sadece insan ve cin kalıyor. İnsan ve cin kalıyor. Ve bunları Allah Teala nefise vermiştir. Dolayısıyla insan da cin de evliya da hata edebilir mi? Edebilir. Sadece Allah Teala mesela peygamberler için diyelim ki böyle fanus yaratıyor. İsmet sıfat değil işte onu. Peygamber fanus. Allah Teala onları günah durumuna düşürmüyor.
1: Korunuyorlar yani.
0: Korunuyorlar. Hatta mesela peygamberlerden Yusuf Aleyhisselam Hazreti Züleyha daha iman etmeden önce hani kendisine davet ettiği zaman benim nefsim kötü şey istemiyor demiyorum ki buyuruyor. Çünkü o da et ve kemikten yaratılmıştır. Ama Rabbim koruyor beni diyor. Rabbim koruyor beni. Cenab-ı Hak aynı şekilde o korumayı kaldırırsa o da efendim Eshab-ı Kiram da olsa evliya da olsa hata edebilir mi edebilir. Yalnız onu İslam alimlerinin büyükleri donanan İmam-ı Rabbani Hazretleri bunlardan nefs iman ettiği için evliyadan yani o enasır-ı erba diye toprak, su, hava, ateşten yaratılmıştır bu beden. Dolayısıyla bu maddeler sebebiyle onlar hata

0: edebilir, günaha düşebilir. Ama nefis gibi bu maddeler ısrar etmez. Ne olacak fişerim sende? Bir gece aynı şekilde felekten çalıverelim, içiverelim. Ne olacak fişerim aynı şekilde falan. İşte yalan söyleyiverelim.
1: Dünyaya bir kere geliyoruz.
0: Ha, bir kere geliyoruz falan. öyle o bir keresi, bir keresi falan yok. Netice itibariyle tepe taklak ettirir götürür. Şimdi işte sizin o ifadenizde biz şey yapacağız, söyleyiver. Günahlarımıza tövbe edeceğiz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki peygamberlerin sonuncusu ve en yüksek olan Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki kalbimde emmari ilahinin gelmesine, bu emmari ilahi demek ilahi nurların gelmesine engel olan perde hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 kere istiğfar ediyorum buyuruyor. Yapılan günahta kul hakkı da varsa bizzat onunla da helallaşmak gerekir. Yani kul hakkı varsa helallaştın. Ondan sonra şartlarına uygun tövbe ettin ve bu tövbenin yani bir kimsenin muhakkak kabul olur. Hayır. Kabul olma ihtimali yüksektir. Şartlarına uyarak dua ettin, sebeplerine yapıştın. Bu duanın kabul olma ihtimali yüksektir. Yüksektir. Tövbenin de aynı şekilde şartlarına uyuyorsan ve bir de samimiysen.
1: İhlasla yapıyorsan
0: yani kabul olma ihtimali yüksek.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatıp Allahü Teala'yı anarak uyuyan, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibadet eder. Uyanınca yine Allahü Teala'yı anarsa, o melek bu kulun affı için Allah'a dua eder. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinde Tebük'e yaklaştığı sırada Eshab-ı Kirama, "Yarın kuşluk vaktinde Tebük'e ulaşacaksınız. Ben gelmeyince kimse elini suya dokunmasın," buyurdu. Oraya varınca gördüler ki suyu gayet az akan bir çeşme vardı. Suya el sürmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O çeşmenin suyu ile mübarek ellerini ve yüzünü yıkadı. O anda çeşmenin suyu çoğaldı ve coşarak akmaya başladı. Bütün ordu istediği kadar su aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e radıyallahu anh, "O kadar ömrün olur ki bu çeşmenin suyunun bostanlara aktığını görürsün," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e vardığı sırada Herakl'de Humus'a gelmişti. Orada bekleyip Resulullah'ın her türlü halini araştırıp öğrenmesi için bir kişi gönderdi. O şahıs gelip Resulullah'ın üstün ahlakına ve güzel hallerine şahit oldu. Mübarek gözlerindeki kırmızılığı, nübüvvet mührünü gördü. Sadaka kabul etmediğini öğrendi. Geri dönüp gördüklerini Herakl'e anlattı. Herakl bunları haber alınca kavmini topladı. Müslüman olmaya davet etti ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmalarını emretti. Kavmi Herakl'in bu sözlerini işitince silahlarını alıp hücuma kalkıştılar. Herakl'in oturduğu yerden kıpırdamaya mecali kalmadı. Binbir hileyle kavminin hücumunu zor yatıştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i radıyallahu anh Eshab'tan bir cemaat ile Tebük'ten Dûmetül Cendel'e gönderdi. Dûmetül Cendel'in reisi olan Ekidir Nasrani'ydi. Onun ile harp edeceklerdi. Halid bin Velid radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, biz düşman memleketindeyiz. Kuvvetimiz de çok az. Halimiz nice olur?" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O bir dağ sığırını avlamakla meşgul iken Allahü Teala seni ona karşı galip kılar buyurdu. Halid bin Velid radıyallahu anh mehtaplı bir gecede Ekidir'in hisarına ulaştı. Ekidir hanımıyla hisarın damında çalgı çaldırıp şarap içiyordu. Bir şarkıcı kadın da şarkı söylüyordu. Halid bin Velid radıyallahu anh bir yere gizlenmişti ve onları görüyordu. O sırada baktı ki iki dağ sığırı birbiriyle oynaşarak hisarın kapısına geldiler. Boynuzlarıyla kapıya vurdular. Şarkıcı kadın Ekidir'e olanları göstererek "Hiç böyle av gördün mü? Onları kaçırma." dedi. Ekidir atının hazırlanmasını emretti. Yanına kardeşi Hasan'ı ve birkaç adamını alarak hisardan dışarı çıktı. Kadınlar da peşlerinden çıktı. Halid bin Velid radıyallahu anh üzerlerine hücum etti. Hasan'ı öldürdü. Ekidir'i esir aldı. Diğerleri kaçıp hisara girdiler. Tebük'te Beni Sa'd kabilesinden birkaç kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler. "Ya Resulallah, kabilemizin bir kuyusu var. Suyu gayet azdır. Kabilemize yetmiyor. O kuyunun suyunun fazlalaşması için Allahü Teala'ya dua etmenizi istemeye geldik. Böylece refahımız artsın. Düşmanlarımıza muhtaç olmaktan kurtulalım." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Birkaç tane küçük taş getiriniz." buyurdular. 3 tane çakıl taşı getirdiler ve mübarek eline verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o taşlara mübarek elini sürdü ve getiren kimseye geri verdi. "Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek birer birer o kuyuya atınız." buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu hem son derece çoğaldı hem de tatlandı. Böylece rahata kavuştular ve düşmanlarına karşı da galip geldiler.

Geçmiş evliyaya dil uzatmak, onlara cahil demek, sözlerinden İslamiyete uymayan manalar çıkarmak, öldükten sonra da keramet gösterdiklerine inanmamak ve ölünce velilikleri biter sanmak ve onların kabirleriyle bereketlenenlere mani olmak, Müslümanlara suizan, zulmetmek, mallarını gasp etmek gibi ve haset, iftira ve yalan söylemek ve gıybet etmek gibi haramdır. Hadis-i şerifte Allahü Teala kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum buyurdu denilmektedir. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki farzlarla birlikte nafile ibadetleri yapan Allahü Teala'nın sevgisini kazanır. Bunların duaları kabul olur. Said bin İsmail Ebu Osman Hayri Nişapuri rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki bu hadis-i şerif onun görmek, işitmek, gitmek, tutmak gibi her çeşit istediklerini hemen ihsan ederim demektir. İşlerinizde sıkıştığınız zaman kabirde olanlardan yardım isteyiniz. Hadis-i şerifi de Allahü Teala'nın sevdiği kullarına ölüyken de bu kuvveti vermiş olduğunu göstermektedir. İmam-ı Birgevi Etfalül Müslimin risalesinde bir müminin kabrini ziyaret ederken ya Rabbi Muhammed aleyhisselam hürmetine buna azap yapma denirse Allahü Teala kıyamete kadar azabını durdurur. Hadis-i şerifini yazmaktadır. Kabirdeki meyyitte his bulunduğunu bildiren çok hadis-i şerif vardır. Eshab-ı kiram ve tabiîn-i izam kabri saadete ziyaret ve istigaze ederdi. Duanın kabul olması için peygamberleri aleyhimüsselavatü ve teslimat ve salih kulları vesile etmelidir. Buhari'deki hadis-i şerifte böyle bildirildi. Peygamberimiz Allahümme inni es'elüke bihakkıs sâilîne aleyke yani ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum derdi ve böyle dua ediniz buyururdu.

0: Taamdan evvel sünnet olduğunu düşünerek el yıkamanın 10 faydası vardır. Bir kimse taam yemek için ellerini yıkadıkta, ıslak olan parmaklarının ucunu gözlerinin pınarına koyup geriye doğru silse, o kimse Allahü Teala'nın izniyle göz ağrısı görmez. 10 faide. 1. Arş-ı Rahman altında bir melek nida eder. Elini pak ettiğin gibi senin küçük günahların pak oldu, der. 2. Nafile namaz kılmış gibi sevabına nail olur. 3. Fakirlikten emin olur. 4. Sıddıklar sevabına nail olur. 5. Melaike onun için istiğfar ederler. 6. Her bir lokmanın mukabelesine onları sadaka vermiş gibi sevaba nail olur. 7. Besmele ile yemede günahından temiz olur. 8. Yemekten sonra yaptığı duası kabul olur. 9. O gece ölürse şehit mertebesine erişir. 10. Gündüz ölürse şüheda zümresine yazılır. Önce elleri yıkamak ve kurulamamak sünnettir. Taamdan sonra sünneti yerine getirmek niyetiyle el yıkamanın 6 faydası vardır. 1. Arş-ı Rahman altında bir melek nida eder ki, ya mümin, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem senden razı oldu. 2. Bu nimete mahsus sevaba nail olur. 3. Bedenindeki kıl sayısınca sevabı olur. 4. Rahmet deryasından nasibi olur. 5. Elinden akan damlaların adedince sevap kazanır. 6. Vefat ettikte şehit olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini ilimiz Edirne'nin, şirin ilimizin başka bir ilçesinde Havsa'dan sesleniyorum. Havsa'nın karayolları trafik levhası arkamda. Şehir de görünüyor. Tabii Trakya'daki bazı ilçelerimiz çok düz bir araziye kurulmuştur. İlçenin hepsini görmek mümkün olamıyor. Mecburen trafik levhasının önünde sizlere o ilçeyle ilgili, tarihiyle ilgili bilhassa bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bizim konumuz tarih efendim. Bu levhayı da bahane ederek şimdi buradan sizlere bazı sözler aktarmaya çalışacağım. Bazı şeyler söylemeye çalışacağım. İlçenin esas adı Osmanlı'daki Havsa değil. V ile değil, F ile. Hafsa Sultan. Nasıl Manisa'daki Sultan Camii Hafsa Sultan rahmetullahi aleyhanın adına yapıldı ise de biz onu unutmuşuz. Hangi sultan? Ne kadar sultan varsa onun adı konabilir önüne. Halbuki Kanuni Sultan Süleyman Han'ın, efendime söyleyeyim, validesi olan Hafsa Sultan yaptırdı orayı. Peki Mesih Selinliklerinde neden Hafsa Sultan'ı kullanmıyoruz da sadece Sultan'ı kullanıyoruz? Sultan Camii. Hangi Sultan Camii? Hatuniye Camii. Manisa'da var mesela. Hangi Hatuniye'nin, hangi Hatun'un camii bu? Bunları belirtmekte fayda var. Çünkü bu insanlar Allah rızası için bu eserleri yaptırdılar. Oy almak için veya insanlardan para kazanmak için, müşteri toplamak için yaptırmadılar. Şan şöhret olsun diye de yaptırmadılar. Ben de ona şehadet ederim. Çünkü şan şöhret için yaptırılan eserler, desinler diye yaptırılan eserlere bakıyorum. Onlar 50 seneyi bile deviremiyorlar. Ama Allah rızası için yaptırılan eserler ise yüzlerce seneyi deviriyorlar da insanlar farkında değil. Bu camiye ismini veren hanımefendinin 2. Bayezid Han'ın eşi olduğu söylenir. Sicilli Osmaniye baktım. Hanedan da sultan eşleri silsilesinde 2. Bayezid Han'ın hanımları arasında Hafsa Sultan ismi yok. Mehmet Süreyya Bey bunu hazırlayan Sicilli Osmaniye bunu atlamış olabilir mi? Ben ihtimal veriyorum. Çünkü bazı tarihi kayıtlarında da çok mühim bir işe soyunmuş. 25 binden ziyade Osmanlı'nın devlet adamlarının isimlerini ve özgeçmişlerini hazırlamış. Bu kadar eksik bilgi olması onun için minakise değil. Bu kadarını hazırlaması hatta tebrik edilecek, ona dua edilecek bir vesile olmalıdır. Ama var mıdır? Vardır. Böyle bir Hafsa Sultan. Çünkü bu Hafsa Sultan'ın özelliklerinden birisi de Kanuni Sultan Süleyman Han'la görüşme yetkisi vardı. İkinci Bayezid Han oğlu birinci Selim Han'ın lehine tahttan feragat ettiği zaman Dimetoka'ya gitmeyi arzu etti. Dimetoka'da bugün Yunanistan'ın toprakları sınırları içerisinde olan Dimetoka'da bir saray olduğu söyleniyor. Şu anda var mı onu bilmiyorum. O Yunanistan topraklarında herhangi bir çekimde nasip olmadı, gitmedik. Olsa iyi olur muydu? Olurdu ama nasip de bunlar varmış, buna şükrediyoruz. İpsala'ya kadar gittik. Dimetoka'ya yaklaştık şöyle ünleme mesafesinde, nasip olmadı. İpsala'yı çektik. Oradan döndük başka ilçelerimize. Şimdi de Hafsa'yı çekiyoruz. Hafsa Sultan'ın burada çiftliği vardı. Onun için de buraya Hafsa Sultan çiftliği dendi. Derken Sultan unutuldu. Hafsa'sı unutuldu. Hafsa diye bir yerleşim yeri oldu. Bu ilçe Trakya'nın 1969-70'li yıllarda en küçük ilçelerinden birisiydi. Şu anda arkamda 8500 nüfus görünüyor. Bilmiyorum buna tabii eski köylerimiz, yeni mahallelerimiz dahil mi değil mi? Bazı yerlerde dahil olduğu söyleniyor. İhtimal burada da olabilir. Edirne'ninki nasıl onu bilmiyorum doğrusu. Gene de iyi bir nüfus sayılır bu ilçe için. Ana mihver üzerinde İstanbul'dan Edirne'ye ulaşımın tam bel kemiği, iskelette böyle bel kemiği olur ya efendim, yanlarda kaburgalar falan, aynı o bel kemiği gibi bir yer burası. Fakat gelişmesi diğer civarındaki yerlere nazaran, efendim ötekilerde tabii askeri birlikler falan da vardı, esnafın biraz böyle ticareti daha gelişir böyle askeri birliklerin olduğu yerde, Lüleburgaz vardı efendim, Baba Eski vardı, burada olmadığı için belki ondan olabilir. Ben hatırlarım 69-70'lerde o Ay'a insan göndermeye çalıştıkları yıllarda burada bir tek cadde vardı. Caddenin iki tarafında da tek katlı efendim böyle villa değil de tek katlı böyle mütevazi ilçelerin evlerinden evler vardı. Gerisi bu kadar. Niye böyle? Bu normal. Bu buranın kötü olduğunu göstermez. Bunun normalliği şu. Yanında Edirne var. Birazcık burada işini düzene sokar, Edirne'ye gidiyor. Yerleşiyor. Bir il var. 27 kilometre ötesi Edirne. Biraz daha giderse, 150 kilometre öteye giderse veya 180 kilometre öteye, orada da devasa İstanbul var. Dolayısıyla burada insanı nasıl tutarsınız? Ancak devletin görevlileri vardır. Öğretmen olsun, doktor olsun, efendim kaymakamlık personeli olsun, belediye personeli olsun. Bunlarla da bu ilçe bu şekilde belki de birçok insanın arzu ettiği asude hayatı yaşayan bir topluluk halinde devam ediyor. Bu ilçenin tarihine gelince, Trakya'daki ilçelerde söylediğim gibi Traklar ülkesiydi. Efendim Türk Trak Krallığı'nın da bir ara bura toprakları arasına girmişti. Büyük İskender'in gelip geçtiği yer, Büyük Dara'nın, Darius'un gelip geçtiği yer, topraklarına kattığı yerlerdendir. Yani bütün Trakya ilçeler için aynı şeyleri tekrar etmek mümkündür. Roma İmparatorluğu zamanında Roma'nın topraklarındaydı. 1395 senesinde bini yok, 395 senesinde Roma İmparatorluğu ikiye parçalanınca bu parçalanan devletin Doğu Roma olanının topraklarının içine burası dahil edilmiş oldu. Batı Roma'da, Batı'da hayatına devam etti. Tabii Doğu ve Batı Roma'nın bölünmesinde bir mezhep farklılığı vardı. Ona mezhep de diyemezsiniz çünkü temelde itikat meseleleri ayrıdır. Halbuki Bizim bildiğimiz dört hak mezhepte İslamiyet'te Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, bunların itikatta birbirlerinden hiçbir farkı yoktur. Sadece amelde farklılıkları vardır. Ve bunların birbirlerine hiç düşmanlıkları görülmemiştir. Bir Şafii grupla, milletle, devletle bir Hanefi devlet hiçbir zaman savaşmamıştır. İslam tarihinde böyle bir savaş gösteremezler. Veya bir Maliki ile bir Hanbeli veya bir Hanbeli ile bir Şafii, böyle bir savaş yoktur. Bu mezheplerden bahsederken mezhepler savaşından bahsetmenin de hiç lüzumu yoktur. İşte esas insanlık tarihindeki büyük mezhep çatışmalarının en büyüğü, en çok kan dökeni Paris'teki Saint Barthélemy katliamında bir gecede 20 bin kişinin evleri yakılarak kendileri kılıçtan geçirildiği Saint Barthélemy katliamı bile bir mezhep taassubundan olmuştur. Avrupa bu taassuptan korkmalıdır. Bugün de halen böyledir. İşte Balkanlardaki Balkan devletleri Ortodokstur. Onları yönetimi altına almaya çalışanların çoğu Katolik devletlerdir. Peki bu insanları böyle evet ama Müslümanlara karşı biz bunları idare edelim diye idare etmeye çalışıyorlar ama Doğu Roma ile Batı Roma arasındaki savaşlarda milyonlarca Ortodoks öldürülmüştür. Süryanilerden binlercesi öldürülmüştür o savaşlarda. Onun için bura Doğu Roma'nın hissesine düştü. Yani Ortodoks Rum olanlar idaresine geçti. Ortodoks Bulgar olanlara düşman gözüyle baktılar. O yüzden yani iki Ortodoks'un arasında da bu birleşememe hali halen devam etmektedir. Hafsa Sultan'ın çiftliği kime nasıl intikal etti, bugüne kadar geldi, onu tabii bilmiyoruz. Bu çiftliğin olduğu yere daha sonraları Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Sokullu Mehmet Paşa büyük bir külliye yaptırdı. Burası Osmanlı ordusunun Avrupa'ya seferleri esnasında konaklama yerlerinden birisiydi. Birisi Lüleburgaz, birisi Baba Eski, birisi de Edirne'ydi. Dikkat edilirse bunların araları hep 20 ile 30 kilometre arasındadır. Osmanlı konaklama yerlerini hep böyle ayarlardı. Ordu gitmeden önce konakçı ekibi gelir, büyük bir ekipti. Çadırları kurar, yemekleri pişirir, askere sıcak yemek yedirir, temiz su içirirdi. Bu Osmanlı'nın seferdeki ikbaline Avrupalılar hayran kalıyorlar. Amerikalılar dahi hazırladıkları sahra talimnamelerinde Osmanlı'nın ikbal sistemini esas alarak hazırlamışlardır. Şimdi bu topraklar, Hafsa toprakları, Hafsa veya Havsa diyelim artık coğrafi şeye göre, bu topraklar birçok işgaller gördü. Osmanlı zamanında 1828-29 Osmanlı-Rus harbinde, sonra 1877-78-93 harbi Osmanlı-Rus harbinde çok yağmalar oldu burada. Ve bu külliyelere de çok zarar verildi. Bu mihver üzerindeki Lüleburgaz'dan itibaren Edirne dahil birçok zarar verildi. Birçok tarihi eserin kitabelerini Ruslar aldılar, memleketlerine götürdüler ve kendi memleketlerindeki müzelerde bunu bir kahramanlık neticesiymiş gibi anlatarak sergiliyorlar. Daha sonraki yıllarda 1912 senesi Birinci Balkan Harbi zamanında ta Çatalca'ya kadar giden Bulgarlar buraları aldı gittiler. Bir Edirne'ye giremediler ve buralardaki insanlara çok zulmettiler. Malkara'da bir kurban bayramı sabahı bayram namazındayken namaz esnasında 234 kişiyi şehit ettiler. Aynı katliamı bu bölgedeki Uzun Köprü olsun, Keşan olsun, Hafsa olsun, buralarda da Bulgarlar irtikab ettiler. Peki insanın bayram namazında ibadet yaparken canına kastetmek nerede var? Yiğitseniz cephede karşı karşıya gelin, çata çat, efendim, süngü süngüye harp edin. Ya onlara gelmez ki o. Daha sonraki yıllarda 1900 22'de 1922 öncesinde Yunan'ın Tekirdağ'dan başlayan Tekirdağ, Çorlu, ondan sonra Lüleburgaz, Bobeski, ta Edirne'ye kadar gelen ters bir hareketi vardır. Yani doğudan batıya doğru bizim kol ordumuzu Bulgaristan'a kadar sürmüştür. O Yunanlar geldiğinde de burada bu topraklar kendine kalacakmış gibi isimlerini değiştirdiler. Ama onlara da yar olmadı. Onlar da birçok tarihi eseri tahrip ettiler. Bilhassa 1912'deki Bulgar tahribatında Hafsa'da olsun, Babaeski'de olsun, Lüleburgaz'da olsun tarihi camilerimize zarar verdikleri gibi çok da hakaret edecek şekilde kirlettiler. Sanki affedersiniz halaları gibi kullanmaya kalktılar. Kuyulara insanları attılar, cesetleri yüzmesin diye üzerine taş doldurdular. Bunların hepsinin şahitleridir bu eserler. Biz şimdi Hafsa'yı anlatırken de o eserlerin yanında da bu konulara temas edeceğiz. Ve nihayet 1922'de 23 Kasım günü ilçe düşman işgalinden kurtuldu. 1922'de yani Cumhuriyet'in ilanından neredeyse 11 ay önce burası kurtulmuş oldu. Zaten Cumhuriyet'in ilanına çeyrek kalada, çok az kalada İstanbul'dan işgal kuvvetleri yani İtilaf devletleri defolup gittiler, bir daha gelmemek üzere. İnşallah gelmelerini ne biz görelim ne bizden sonra gelen kuşaklar görsün diye dua edelim. Hafsa'yı anlattığımız programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hafsa'daki birkaç tarihi eseri de sizlere bundan sonraki günlerdeki programlarımızda anlatmaya çalışacağız. Hoşça kalınız efendim.

0: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, bade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: Efendimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua edince Ümmi Ümare, bu bana kafidir der. Artık dünya musibetlerini aldırmaz. Ümmü Ümare ya da Hazreti Nesibe. Neccaroğullarından Mazim bin Neccar ve hanımı Rebab binti Abdullah Medine'de çok itibarlıdırlar. Halk gelir onlara akıl sorar. Kızları Nesibe iyilik perisi gibidir. Adeta başkaları için yaşar. İlerleyen yıllarda kendisi gibi hayırdan, hasenattan hoşlanan bir gençle Zeyd bin Asım'la yuvasını kurar. Karı koca yetim sevindirmekten, aç doyurmaktan anlatılmaz bir haz alırlar. Ahir zaman peygamberinin Mekke'de tebliğe başladığını duyunca çok heyecanlanırlar. Kul, köle, hatta hayvan hakkından bahis açan, ana babaya hürmeti, akrabaya ziyareti emreden, fuhşu, yalanı, çocuk gömmeyi yasaklayan bu dine girmekte karar kılarlar. Onların tanıdığı ilk Müslüman Mus'ab bin Umeyr olur. Genç muhacirin sohbetlerinde çok şey öğrenir, Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşurlar. Zeyd ve Nesibe oğullarını da yanlarına alır, yola çıkarlar. Git gel Mekke 30 gün. Dile kolay. O sarı sıcak, o gece ayazı, o toz, o toprak, yılanlar, çıyanlar, haydutlar. Ama Akabe'de Server-i Kainat'la buluşunca bütün yorgunluklarını unuturlar. Zeyd biat ettikten sonra "Ya Resulallah" der. "Bizimle birlikte gelen iki mümine var. Onlar da size biat etmek istiyorlar." Bunlardan biri hanımı Ümmi Ümare'dir. Diğeri ise Ümmi Müneh radıyallahu anhuma. Efendimiz onların da biatlarını alır, lakin ellerinden tutmazlar. Bedir Savaşı'na sadece erkekler katılır. Uhud'da da ailecek yerlerini alırlar. Ümmi Ümare'nin vazifesi güya kırbayla su dağıtmak ve yara sarmaktır ama dayanamaz. Kılıcını kapıp meydana fırlar. Cengin en şiddetli anında Allah'ın Habibine saldıran bir müşriyi atından düşürüp öldürür ama bu arada darbe almaktan kurtulamaz. Örtüsü, entaresi al kanlara boyansa da durmaz. Biricik kocası ve bakmaya kıyamadığı oğulcuklarıyla kavganın odağına koşar hep birlikte. Efendimiz'e zırh olurlar. Resulü Ekrem, Hazreti Nesibe'nin ölümüne dövüştüğünü görünce yanındakilerden biriyle kalkan yollar. Bu kalkan çok işine yarar. Tutulduğu ok, kılıç sağanağından selametle çıkar. Artık daha bitirici hamleler yapar. Özellikle süvariler arasına dalar, hayvanları ürkütüp binicilerine düşürmeye bakar. Nitekim birini yıkmayı başarmıştır ki Efendimiz, "Ey Ümmü Ümare'nin oğlu, annene yardım et." buyururlar. Ana oğul, müşriyi haklamakta zorlanmazlar fakat o hengamede hurma ağacı gibi uzun boylu bir silahşör Abdullah'ı yaralar. Ümmü Ümare kendi kesiklerini umursamaz, oğlunun kolunu alelacele sarıp sarmalar ve "Hadi kalk" der. "Cenk bitmedi daha." Efendimiz mani olurlar. "Ey Ümmü Ümare, senin katlanabildiğin şeye herkes dayanabilir mi?" diye sorarlar. Abdullah'ı yaralayan silahşör yeni bir hedef arıyordur ki Server-i Alem "İşte oğluna vuran adam" buyururlar. Ümmü Ümare yay gibi boşanıp adamı yakalar. Boyu yetişmediği için önce bacaklarını budar. Resulullah mübarek dişleri görünecek kadar gülümser ve ona dua buyururlar. Abdullah ise sağlam kolunu kullanıp taş atar. İnkarcıları Efendimiz'e yaklaştırmaz. Kureyş'in azgın müşriklerinden İbn-i Kamya güçlü bir savaşçıdır. Önüne çıkanı yıkar, doğrar. Nitekim kılıcını Hazreti Musab'ın kanıyla boyayıp Efendimiz'i aramaya başlar. Ne zaman ki Resulullah'ı görür, büyük bir hırsla saldırıya kalkar. Ümmü Ümare 12 yarası olmasına rağmen önüne çıkar. Bir yandan İbn-i Kamya'nın atının dizginlerine yapışır, bir yandan kılıcını sokacak bir boşluk arar. taşıdığı zırhlarla adeta ayaklı kaleye andıran bu insan azmanı için onun darbeleri hafif kalır ama İbn Kamiya tek vuruşta Nesibe Hatun'un boynunu omzuna kadar yarar. Kesik o kadar derindir ki iyileşmesi tam bir yıl alır. İzi hayatı boyunca kapanmaz. Bu kez yara sarma sırası Abdullah'tadır. Efendimiz yana başlarında durur. Allahu Teala ev halkınıza rahmet etsin der. Müjdelerde bulunurlar. Hazreti Nesibe fırsatı kaçırmaz. Ya Resulallah der. Dua et cennette senin olsak. Efendimiz ellerini açar. Allah'ım bu aileyi cennette benimle komşu yap buyururlar. Hazreti Nesibe artık dünyanın hiçbir musibetini aldırmam der. Bundan âlâ nimet mi var? Biliyor musunuz? Asr-ı saadet yıllarında kocasını kaybeden hanımlar yas tutmaz, dulda durmazlar. Nitekim Ümmü Ümare annemiz efendisi Zeyd'in vefatından sonra Guzeyye İbni Amr'la radıyallahu anhüm evlenir, Temim gibi mücahit bir oğulla Havle gibi saliha bir kız daha yetişir. Hazreti Nesibe ve oğulları Hudeybiye, Hayber, Umretül Kaza, Huneyn gazalarına da katılır. Mekke'nin fethinde ve veda haccında bulunurlar. Aradan uzun yıllar geçer. Oğlu Habibi Museylemetül Kezzab'a elçi olarak yollanır. Yalancı peygamber bana iman ediyor musun diye sorunca Habib alaylı bir üslupla elini kulağına koyar. Sizi duyamadım der. Sahtekarın havasını bozar. Mürtetler genç sahabeyi canlı canlı doğrar. Öldürmeden uzuvlarını koparırlar. Ümmü Ümare çok üzülür. Bu katilin sonunu görmeyi çok arzular. Oğlu Abdullah'la beraber Yemame Savaşı'na iştirak eder. Mücahitleri yönlendirip Museylemetül Kezzab'ı sıkıştırır, yaralamayı da başarırlar. Canı tatlı şarlatan kaçmaya kalkarsa da Hazreti Vahşi'nin mızrağından kurtulamaz. O gün Nesibe Hatun bir kolunu kaybeder ama fitnenin kapanmasıyla fevkalade ferahlar. Bir gün Resulullah Efendimiz Ümmü Ümare'nin evini şereflendirirler. Mübarek kadın o gün oruçludur. Lakin hemen sofra hazırlar. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, bir oruçlu, oruçlu olmayanlara yemek yedirdiği zaman, melekler sofra kalkıncaya kadar ona dua ederler, buyururlar. Hazreti Ebu Bekir de hilafeti yıllarında bu ağzı dualı validemizin kapısını çalar, hallerini, hatırlarını sorar. Hazreti Ömer, ganimet dağıtıldı mı, kendi hissesine düşen kıymetli kumaşları Ümmü Ümare'ye yollar. Geçtiğimiz asırda Vahabiler Cennetül Baki'yi dağıtırlar. Hazreti Nesibe'nin kabri nerededir bilemiyoruz ama ailecek Resul-i Ekrem'le olduklarından şüphemiz yok. Kim bilir, belki de Kevser Havuzu'nun yanında.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Egeret'e efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yaşlılara saygı göstermek Allahü Teala'ya tazimdendir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Topuz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz ahir zamandaki müminlerin hali. Değerli dinleyenler, Eşiatül Lemaat ismindeki kitabın Kitabül Fiten kısmında diyor ki, Eshab-ı Kiram'dan Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz'e ileride hasıl olacak fitnelerden sordum. Çünkü bunların şerrine yakalanmaktan korkuyordum. Zararlı şeyden sakınmak, faydalı şeye kavuşmaktan daha mühimdir. Buradaki fitne, insanlar arasında karışıklık, dövüş, savaş demektir. Haram işlemenin yayılması da fitne ise de, bunu sormaya lüzum yoktur. Çünkü haramlar bellidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'e, "Ya Resulallah, biz Müslüman olmadan önce kötü kimselerdik. Allahü Teala senin şerefli vücudunla İslam nimetini, iyilikleri bize ihsan etti. Bu saadet günlerinden sonra yine kötü zaman gelecek mi?" dedim. "Evet, gelecek." buyurdu. "Bu şerden sonra hayırlı günler yine gelir mi?" dedim. Yine "Evet, gelir. Fakat o zaman bulanık olur." buyurdu. Yani bu zamanda iyilik kötülükle karışık olur. Kalpler ilk zamanlarda olduğu kadar saf ve tertemiz olmaz. İtikatların sahih, amellerin salih ve idarecilerin adaletleri birinci asırdaki gibi olmaz. Kötülükler, bid'atler her tarafa yayılır. İyilikler arasına kötüler, sünnetler arasına bid'atler karışır. "Bulanıklık ne demektir?" dedim. "Benim sünnetime uymayan ve benim yolumu tutmayan kimselerdir. İbadet de yaparlar, günah da işlerler." buyurdu. "Hayır da yaparlar, şer de yaparlar, bid'at işlerler. Bu hayırlı zamandan sonra yine şer olur mu?" dedim. "Evet, cehennemin kapılarına çağıranlar olacaktır. Onları dinleyenleri cehenneme atacaklardır." buyurdu. "Ya Resulallah, onlar nasıl kimselerdir?" dedim. "Onlar da bizim gibi insanlardır. Bizim gibi konuşurlar." buyurdu. "Onların zamanlarına yetişirsek ne yapmamızı emredersin?" dedim. "Müslümanlara, ehl-i sünnet alimlerine tabi ol." buyurdu. "Müslüman cemaati ve ehl-i sünnet alimi bulamazsam ne yapalım?" dedim. "Bir kenara çekil, aralarına hiç karışma, ölünceye kadar yalnız yaşa." buyurdu. Bir hadis-i şerifte, "Benden sonra öyle hükümetler olur ki, benim yolumdan ayrılırlar. Kalpleri şeytan yuvasıdır. Bunlara da itaat ediniz. Karşı gelmeyin.

gidecek, ibadet yapılacak en karlı zaman da gençliktir. Gençlikte şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda dinin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki, ancak Allah-u Teala bilir. Çünkü maniler, engeller karşısında ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı, o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Engel bulunmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki insanların yüksekleri meleklerin yükseklerinden daha üstün olmuştur. Çünkü insan engeller arasında ibadet ediyor. Meleklerse engel olmadan emre itaat ediyor. Harp zamanında askerin kıymeti artar ve muharebede ufak bir hizmetleri sulh zamanındaki büyük gayretlerinden daha kıymetli olur. Gençlik arzuları Allah-u Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. Dine uygun şeylerse Allah-u Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allah-u Teala'nın düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren, hakiki sahibi gazaba getirmek, akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir. Allah-u Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip, nefse, şeytana ve din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan korusun. Hele dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman çocuklarını dinden çıkaran propagandaların yayıldığı zamanda yapılan az bir ibadete doğru olmak şartıyla kat kat çok sevap verilecektir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ey eshabım, siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allah-u Teala'nın emirlerinden onda dokuzunu yapıp birini yapmazsanız helak olursunuz, cehenneme gidersiniz. Bir zaman gelecek ki o zamanın müminleri emirlerin birini yapabilip dokuzunu bıraksalar cehennemden kurtulurlar. O zamanda imanı olanlara müjdeler olsun. Mal müminin yardımcısıdır. Çalışınız, helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki muhtaç olursanız dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için alın teriyle yemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp helalini, haramını düşünmeyecekler. O halde bir Müslüman her aldığını helal mi, haram mı diye düşünmeli, haramsa almamalıdır. Aldığı şeyde hakkı olanlara vermeyi, fakirlere, gariplere yardım etmeyi düşünmelidir. Çünkü insanların iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların kötüsü insanlara kötülük edendir. İnsan kazandığına kanaat etmeli, Allah-u Teala'nın taksimine razı olmalıdır. Allah-u Teala beş şeyi beş şey içine koymuştur. Bu beş şeyi alan içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi, ibadete. Zilleti, sefaleti, günaha. İlmi, hikmeti, çok yememeye. Heybeti, itibarı, gece namaz kılmaya, zenginliği, kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır.

0: Hazreti Ali buyuruyorlar ki, ahiret olmasa dünyada mükafatlandırılamayan iyilikler, cezası çekilmeyen fenalıklar karşılıklarını göremeyeceklerdir. Buysa haksızlık ve kusurdur.
1: Şiirlerle menkıbeler. Cüneyd-i Bağdadi, kuddise sirruh. Mü'min toprak gibidir. Vefatlarından sonra bu mübarek veliyi bir gece rüyasında görmüştü bir sevdiği. Sordu, ne muamele eyledi Allah size? Buyurdu, keşf keramet gibi neyim var ise,

Hiç işe yaramadı onların bir tanesi. Olmadı hiçbirinin bana bir faidesi. Yalnız bir gece vakti, iki rekat bir namaz, imdadıma yetişti, azaptan oldum halas. Cüneyd-i Bağdadi'nin ruhlara tesir eden nasihatleri vardı, kalpleri temizleyen. Buyurdu ki, Müslüman toprak gibi olmalı. Üstünde tepinseler hiç ses çıkarmamalı. Nasıl ki bir toprağı sürerler, çapalarlar ve ona türlü çeşit muamele yaparlar. Yani toprak ne kadar görse de çok eziyet, yine de çıkar ondan çeşitli tatlı nimet. O her bir çirkinliğe ikramla cevap verir. Halis Müslüman dahi işte aynen böyledir. Onu gören kimsenin sürur gelir içine. O darda kalanların yardım eder işine. Buyurdu. Bir kimsenin havada uçtuğunu görseniz de keramet sanmayınız hiç onu. Bakın ki uyuyor mu Allah'ın her emrine, sıkı sarılıyor mu Resul'ün sünnetine. Emir ve yasaklara uymakta zerre kadar gevşekliği var ise uçmasın neye yarar? Halis mümin odur ki haya eder Allah'tan. Daima kalbi titrer bir günahı yapmaktan. Bilir ki imtihana gelmiştir bu dünyaya. Eğiktir boynu her an Allahü Teala'ya. Tercih eder dünyaya hep ahiret işini. Zira o hiç unutmaz cehennem ateşini. O ateşte yanmamak yegane arzusudur. Bu yüzden her işini tam İslam'a uydurur. Kaçınır her günahtan, asla uymaz nefsine. Bilir ki kendi nefsi düşmandır kendisine. Bir günde buyurdu ki, ölümü çok anınız. Düşünün ki şu anda nerededir ecdadınız? Siz dahi bugün yarın ölürsünüz akibet. Lakin unutmayın ki ebedidir ahiret. Her bir amelinizden soracak Hak Teâlâ. Onlara güzel cevap verirseniz ne âlâ. Ahirette azap var. Çetindir hem de gayet. Öyleyse her günahtan kaçmaya edin gayret. Ey insanlar! Bu dünya tarladır ahirete. Faydalı tohum eken kavuşur her nimete. Kadın, çocuk, mal, makam ve mevki düşüncesi Allah için olmazsa dünya olur cümlesi. Rıza-i bari için kullanılırsa bunlar dünya değil bilakis ahiretten olurlar. Dünya ile ahiret zıttır birbirlerine. Birinden uzaklaşan yaklaşır diğerine. Bir iş dine muvafık yapılırsa şayet, dünya ve ahirette olur büyük saadet.

Ebul Hasan Harkani Hazretleri buyuruyorlar ki, bir mümin kardeşini sabahtan akşama kadar incitmeyen kimse, o gün akşama kadar Peygamber Efendimizle yaşamıştır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 재결의 재판.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Tegere Tefem.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Eylül Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Fatih Selik'in Tuz Kokmuş başlıklı makalesini sunuyorum. Neye, kime, hangisine şaşıracağımızı şaşırdık. Her güne 2-3 büyük operasyonla uyanıyoruz. İskandinav ülkelerinde bir ay gündemde kalacak mevzuları bir günde tüketiyoruz. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasıyla birlikte hızlanan yolsuzluk operasyonları kimsenin yanına kalmıyor dedirtiyor. Ama öte yandan sokaktaki sıradan vatandaşa da ağır bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Nereye el atsan tel tel dökülüyor. İşte geçen hafta fon vurguncuları deşifre oldu. Gürlek başsavcılığından beri meseleyi takip ediyormuş. Defalarca ilgili kurumlara yazılar yazmış. Soruşturmanın nüfuzlu kişilere uzanması, ikazların bilerek kulak ardı edildiği ya da yetkililerin baskı gördüğü ihtimalini akıllara getirdi. Ersin Çelik hafta ortasında Yeni Şafak'ta ucu nereye uzanırsa uzansın meselesinin üzerine gidilmesi gerektiğini, aksi halde bunun iktidara siyasi bir faturasının olacağını yazdı. Fakat sosyal medyada linç yedi. Çelik hükümete operasyon yapmakla ve sopa göstermekle suçlandı. Ama iki gün sonra ne oldu? Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte 3 ay içinde fonlar üzerinden 2 milyar liranın üzerinde kazanç elde ettiği iddiaları ortaya çıktı. Kaya baskılar üzerine istifa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bütün mal varlıklarını dondurdu. Sonra kendisine yakın olduğu ve koruduğu öne sürülen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Mart 2025'ten beri çarşaf çarşaf CHP idaresindeki belediyelerde yaşanan yolsuzlukları yazıyoruz. Peki şimdi biz eski bakana ne diyeceğiz? Et kokarsa tuz basarsın, tuz kokarsa ne yapalım? Tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu üstü örtülecek bir şey değil, mızrak çuvala sığmıyor. Bu arada belediyeleri soyup soğana çeviren Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği CHP'lileri siyasi operasyon diyerek aklamaya çalışanların eski bakan karşısında aslan kesilmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Hele belediyeleri akraba çiftliğine çevirdiği ayyuka çıkan Bülent Tezcan gibi tiplerin hadi üstüne gidin diye yüzü bile kızarmadan atar yapması yok mu? Belediye başkanları liderlerinin kendilerini haraca bağladığını itiraf etti. Adam ve yakın çevresi şaibeler balçığının içinde ama hala görevde. Bir de sıkılmadan fon vurgunundan dolayı iktidara bu bataklığı kurutmak için ya bizimle çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın diye çağrı yapabiliyor. Akıl alır gibi değil. Üçüncü sınıf demokrasilerde bile böyle bir skandal istifayla sonuçlanırdı, bizde tık yok. Rozetin rengi, makamın gücü ya da geçmişin hizmeti kimseye dokunulmazlık zırhı olamaz. Artık senin hırsızın, benim arsızım devri bitmeli. Bıçak kemiğe dayanmışken kim olursa olsun sonuna kadar vurulmalı. Yoksa bunun altında herkes kalır. Türkiye Gazetesi'nde Fatih Selek'in Tuz Kokmuş başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin fon krizinde kelleler uçacak başlıklı makalesini sunuyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 10 ay önce uyarmıştı. Şimşek 4 Kasım 2025 tarihinde Sermaye Piyasaları Kongresi'nde kürsüye çıkmış ve özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz demişti. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde 26 Şubat 2025 tarihinde SPK'ya resmi bir müzekkere yazdığı ortaya çıktı.
Dikkat ettiniz mi? Mehmet Şimşek'in uyarısı da, Akın Gürley'in resmi yazısı da 2025 tarihini taşıyor. Yıl olmuş 2026'nın Eylül ayı, fon krizi patlak vermiş. Peki o zaman niye harekete geçirmemiş? Berberlerin IBAN'ına gönderilen tıraş parasını, simitçilerin IBAN'ına atılan simit parasını takip eden devletimiz bunu niye takip etmemiş? Fonları denetleyen denetim kuruluşları var. Bu denetim kuruluşları bağıra bağıra gelen bu krizi fark etmemişler mi? Fark etmedilerse onlar orada ne iş yapıyor? Eğer fark edip raporlarında belirttilerse neden önlem alınmamış? Eğer denetim kuruluşları tespit edip uyandılarsa, buna rağmen gereği yapılmadıysa o daha vahim bir yanlış demektir. Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bu tür krizlerin bir özelliği vardır. Ya siz krizi yönetirsiniz ya da kriz sizi. Krizin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu dirayetli duruşla kriz yönetimi başladı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden şunun bilinmesini isterim, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır, dedi. Türkiye'ye döndüğünde ayağının tozuyla bir toplantı yaptı. Bugünse Ankara'da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında daha kapsamlı bir toplantı yapılacak. Böylece fon krizinin metastaz yaparak diğer yerlere sıçramasına engel olunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı önemliydi. Erdoğan çok net ve kararlı bir duruş ortaya koydu. Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendi. Erdoğan bu duruşunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını jet hızıyla kabul ederek pekiştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise fon krizinde dinamik bir kriz yönetimi uyguluyor. Akın Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Bu olumlu bir adım. Fon krizi patlak verdiği andan itibaren AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, infial halindeler. Kim en ufak bir usulsüzlük yaptıysa hesabının sorulmasını istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tavrı ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bu konuda yaptığı açıklamalar umut verici. Fon krizinin faturası borsanın yolunu bile bilmeyen gariban vatandaşa ödetilmemeli. Kimler haksız kazanç elde ettiyse faturayı da onlar ödemeli. Herkes yer içer, hesabı Dilber öder durumu olmamalı. Bu millet İnci Taneleri dizisindeki Dilber değil. Bu ülkede banker krizi oldu, hesabı millet ödedi. Bankalar krizi oldu, faturayı yine millet ödedi. Ancak AK Parti iktidarı döneminde buna izin verilmedi. Bugün muhalefette olan Ali Babacan, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olduğu dönemde batık bankaların parasının millete ödetilmediğini çok net bir şekilde anlattı. Fon krizinin faturası da yüksek kazanç elde edenlerden tahsil edilmeli. Bu olayın bir de siyasi boyutu var. Ona da değinmek istiyorum. AK Parti meclis açıldığında fon krizinin araştırılması için önerge verebilir. Böylece hem ön almış olurlar hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavizsiz çizgisini sürdürürler. Pandora'nın kutusu yeni açıldı. Soruşturma derinleştikçe sürpriz tutuklamalara tanık olabiliriz. Çünkü henüz işin köpüğüyle uğraşılıyor. Derine inilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir. Bu tür mide bulandırıcı işler karşısında dik duruş önemlidir. Fon krizi patlak verdiği andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı bir tavır ortaya koydu. Şimdi burada yapılan çalışmaları uzun uzun anlatacak değilim. Asıl dikkat çekmek istediğim nokta, AK Parti'den fon krizini savunan kimse çıkmadı, çıkmaması da lazım. Bırakın Erdoğan'ı ve parti yönetimini, milletvekili sayesinde dahi, seviyesinde dahi kimse savunmaya kalkmadı. AK Parti'ye yakın medyadan da kimse savunmadı. Çünkü bunun savunulacak bir tarafı yok. Tam tersine hesap sorulması gereken bir durum. İstifaya davet eden AK Parti'ye yakın gazeteciler oldu. Dış güçler ya da siyasi operasyon gibi şeylere sığınan olmadı. Biraz önce belirttim, ya bırakın savunmayı, tam tersine bir hava var. AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, infial halindeler. Doğru olan bu. Uşak Belediye Başkanı
Özkan, Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı bir kadınla basılıp belinde havluyla polislerin karşısına çıkmasına rağmen Özgür Özel yönetimi bunu savunmuştu. CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Uşak'a kadar gidip yalın başkanımızın arkasındayız diye açıklama yapmıştı. Manavgat'ta baklava kutusunun içinden Euroluğa çıkınca Özgür Özel savunmuştu. Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin Tuana'ya cinsel tacizi uyguladığı ortaya çıkınca CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in talihsiz genç kızın yanında durmak yerine şikayetlerini geri çekmesi için aileye baskı yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunlar yanlış şeyler. Ama bu tür olaylarda liderlerin ve partilerin duruşu önemlidir. AK Parti'nin fon krizi karşısındaki tutumuyla Özgür Özel dönemi CHP'sinin yolsuzluklar ve ahlaksızlar karşısındaki tavrına dikkat çekmek istedim. Fark var. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Fon krizinde kelleler uçacak" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Sofraya yeni düzenleme geliyor. Halde kayıt dışılığa son verilecek" başlıklı makalesini sunuyorum. Vatandaşın sofrasına uzananlara yapılan operasyonun yankıları sürerken Ticaret Bakanlığı yaş, meyve, sebzede yeni düzenleme için çalışmaları hızlandırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretinde yeni düzenleme çalışmasının yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi. Bolat, düzenlemenin temel amacının üretici birliklerini teşvik etmek, çiftçiden perakendeye uzanan zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak olduğunu belirtti. Hal kayıt sisteminin etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bakan Bolat, fiyatların üreticiden başlayarak kayıt içine alınmasının haksız fiyat oluşumlarını önlemede kritik rol oynayacağını söyledi. Sebze meyve piyasasına ilişkin soruşturma hakkında da açıklamalarda bulunan Bolat, teftiş raporları, vergi denetim kurulu verileri ve ilgili kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir operasyon yürüttüğünü, tutuklamaların gerçekleştiğini söyledi. Bolat, sürecin soruşturmadan iddianameye, ardından yargılamaya dönüşeceğini ifade etti. Türkiye'de hallerin 1960'tan bu yana yürürlükte olan sistemle yönetildiğini, 177 halin belediyeler tarafından işletildiğini belirten Bolat, 2012'de yapılan değişikliklerin önemli olduğunu ancak yalnızca yasa çıkarmanın yeterli olmadığını söyledi. Bakan Bolat, bazı aktörlerin iklim koşullarını veya arz-talep dengesini fiyat sabitleme ve haksız ticaret için gerekçe olarak kullanabildiğini ifade ederken, WhatsApp grupları üzerinden fiyat sabitleme iddialarına da değinerek, bu tür uygulamalar her kademede ortaya çıkabiliyor, dedi. Taşımacılık maliyetlerinin de fiyatlar üzerinde önemli etkisi bulunduğunu belirten Bakan Bolat, ürünün başlangıç fiyatı düşük olsa bile İstanbul haline ulaşana kadar nakliye, fire, bozulma ve pazar kayıpları nedeniyle kilogram başına 7 ila 10 lira seviyelerinde ek maliyet oluşabildiğini ifade etti. Gazetecilerle ABD temaslarını değerlendiren Bakan Bolat, New York'ta düzenlenen iş dünyası ve yatırım toplantılarında Türkiye'nin yatırım ortamı, teşvikleri ve makroekonomik görünümünün uluslararası yatırımcılara anlatıldığını belirtti. Türkiye'de faaliyet gösteren 2345 Amerikalı şirketin bugüne kadar 16,5 milyar dolar sermaye getirdiğini, aradan geçen yıllarda ise Türkiye'deki toplam yatırımlarının 60 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bolat, 2025'te iki ülke arasındaki ticaretin %10 artışla 38,5 milyar dolara çıktığını, ABD'nin Türkiye'ye karşı yaklaşık 6 milyar dolar ticaret fazlası verdiğini belirtti. 2026'da petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışların da etkisiyle toplam ticaret hacminin %10'dan fazla artarak 42-43 milyar dolar aralığına ulaşmasının beklendiğini kaydeden Bakan Bolat, bu trend korunursa 2028 yılı sonunda yıllık 50 milyar dolara ulaşmış olacağız, dedi. Türk ve Amerikan iş dünyası arasındaki bağlantının güçlü olduğunu belirten Bakan Bolat, üçüncü ülkelerde ortak iş yapma potansiyeline de dikkat çekti.
Fahiş fiyat ve haksız ticaretle mücadele kapsamında cezaların artırıldığını hatırlatan Bakan Bolat, 29 Mayıs 2024'te yapılan kanun değişikliğiyle cezaların 10 katına çıkarıldığını, ayrıca her yıl yeniden değerleme oranıyla artırıldığını söyledi. Bakanlık ekiplerinin sahada denetimlere devam ettiğini belirten Bolat, fahiş fiyat, güvensiz ürün, bozuk gıda, vergi kaybı ve hal kayıt sistemi kontrollerinin farklı kurumlarla eş güdüm içinde yürütüldüğünü ifade etti. Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunu belirten Bakan Bolat, piyasa istikrarının sağlanması ve iklim değişikliği kaynaklı gelişmelerin haksız ticaret gerekçesi olarak kullanılmasının önlenmesi gerektiğini söyledi. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Sofraya yeni düzenleme geliyor. Halde kayıt dışılığa son verilecek" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Hukuk varmış, savcı varmış deme" başlıklı makalesini sunuyorum. Fon soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. SPK 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin Tefas'ta işlem gören fonlarını alım satıma kapattı. 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Bazı hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddia edildi. An itibariyle 51 kişi soruşturma kapsamında tutuklu. Evet, kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında yüksek tutarlı yatırım ve para çekme iddiaları ortaya atıldı. Sayın Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti ve şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu nedenle şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum." Kaya'nın görevden ayrılma talebi kabul edildi. Olması gereken budur. Kanun ne diyorsa odur. Türkiye bir hukuk devletidir. Diğer tüm soruşturmalar ve davalarda da böyle olmalıdır. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasıyla birlikte ülkenin her tarafına sirayet eden çete yapılanmasına dair onca bilgi, belge, görüntü, baklava kutusu, para transferi, rüşvet, para transfer işleri, İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, Uşak, Bolu başta olmak üzere onlarca CHP'li belediyede yolsuzluk, hırsızlık iddiaları belgeleriyle, yazışmalarıyla, görüntüleriyle ayyuka çıktığında da böyle olmalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dostları, iş ortakları, müdürleri, çalışanları aldık, yedik, götürdük, rüşvet, irtikap, çökme, çarpma çırpma var deyip itiraf ettiğinde mahkemeye hesap verilmeli, şiir okunmamalıdır. Saraçhane'de toplanıp kaos çıkartılmaz. Dava hukuki değil siyasidir diye bağırarak kanundan kaçılmaz. Yolsuzluktan yargılananlar Ramazan'da cami duvarına işeyerek korunmaz. Hasılı kelam, siyaset tarihinin en büyük hırsızlık, yolsuzluk dosyası ayyuka çıkmışken sütte leke var bizde yok diyerek salağa yatılmaz. Başkan Erdoğan diyor ki ilgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Kim olursa olsun, ucu kime dokunursa dokunsun iltimas yok. Eski CHP yeni parti ve başkanıysa hala kendilerini dokunulmaz sanıyor. Hukuk, kanun, mahkeme falan tanımıyor. Ne halt işlersek işleyelim, bizi yargılasanız siyasi olur, siz yargılanırsanız hukuki olur, sütte leke olur, bizde olmaz diyor. Aslında mukayesesi kabil değil ama illa

İftarda Yalçın Yılmaz'ın İç cepheyi sarsan çıkar gruplarının ideolojisi olmaz başlıklı makalesini sunuyorum. Ankara, Ukrayna, Suriye ve Gazze süreçlerini dikkatle takip ederken İran-İsrail-ABD savaşı başladı. Bugünlerde ise Yemen krizi genişleme potansiyeliyle birlikte bölgeye eklendi. Bu gelişmeler Türkiye'yi içeride daha dayanıklı, dışarıda daha güçlü pozisyon almaya zorluyor. Bölgede yaşanacak olası gelişmelere hazırlıklı olan ülkelerin hasarsız çıkacağı ve üstelik kazançlı olacağı bir eşikteyiz. Ankara'da bir süredir iç cephe vurgusu Erdoğan-Bahçeli ittifakı tarafından öne çıkarılıyordu. Toplumsal fay hatları ve milli birlik vurgusu öne çıkarılıyordu ancak küresel finans sisteminin önemli paydaşlarından biri olan Türkiye'deki mali hareketlilikler sadece bizim değil dünyanın da dikkatini çekmekteydi. Son iki yıldır Türkiye'de gerçekleşen operasyonlar tesadüfi görülmüyor. Özellikle mali konularda başlayan operasyonlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Teşkilatı merkezdeydi. O dönemde Başsavcı Akın Gürley'in özel yetkili olarak ülke genelinde başlattığı operasyonlar birçok holding ve şirketin belediye yöneticilerinin siyasi uzantılarının açığa çıkmasına neden oldu. Küresel ekonomik göstergeler ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu riskler finansal istikrarı zorunlu kılıyordu. Bir süredir ülkemizde kripto para satıcıları, sanal kumar ve bahis şirketleri takipteydi ancak geçtiğimiz hafta patlayan fon skandalı ise bardağa taşıran son damla oldu. Kamuoyu kısa sürede yüksek marjlı bu kazancın faturasını ödeyen küçük yatırımcının hakkını sorgularken elbette siyaset kurumu da bu konuda açıklama yapmak zorunda kaldı. Nitekim masumiyet karinesini dikkate almakla birlikte Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası kamuoyunda şu duyguyu tetikledi. Kim olursa olsun üstüne gidilsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır bölgede yaşanan riskleri en iyi bilen isim. Önüne gelen raporlarda bölgenin karşı karşıya kaldığı tablo açıkça belirtiliyor. Böyle sıkıntılı bir dönemde iç cephede yaşanacak kırılganlığa en çok onun tepki vereceğini biliyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan'ın tavrı soruşturmanın ucu kime dokunursa dokunsun sürdürülmesi yönünde. Tam da bu noktada mesele hukuki olduğu kadar siyasidir. Çıkar gruplarının ideolojisi yoktur. Farklı kesimlerin bir araya gelerek makamlarını, statülerini kullandıklarını, ortaklık inşa ettiklerini, haber ve bilgi paylaşımı yaptıklarını geçmişteki soruşturmaların detaylarından biliyoruz. Bugün Erdoğan liderliğini güçlendirecek hamle ucu kime dokunursa dokunsun yolsuzluğa bulaşan kişilerin siyasetten ve bürokrasiden uzaklaştırmaktır. Nitekim son iki yıldır devam eden soruşturmalar birçok şirketin kara para aklama yöntemlerini, borsa manipülasyonlarını, parti içi siyasette yükselme yöntemlerini gün yüzüne çıkarmıştır. Bir tarafta birkaç ay içinde yüz milyonlarca hatta milyarlarca liraya ulaştığı ileri sürülen kazançlar tartışılıyor. Diğer tarafta geçim sıkıntısı toplumun geniş kesimlerinin günlük meselesi olmaya devam ediyor. Fon tartışmasını siyaseten bu kadar ağırlaştıran da tam olarak bu karşıtlık. Çünkü mesele artık yalnızca bir fon, birkaç yatırımcı veya birkaç siyasi isim değildir. Mesele toplumun adalet duygusudur. İnsanlar kendi hayatlarıyla yukarıda gördükleri hayatlar arasındaki mesafeye bakıyor. Bu sebeple iç cepheyi güçlendirmek yalnızca milli birlik çağrılarıyla mümkün değil. Finansal sistemin güvenirliği, kamu kurumlarının denetim kapasitesi ve siyasetin kendi çevresine de hukuk uygulayabilmesi iç cephenin doğrudan parçalarıdır. Türkiye'nin çevresindeki krizler giderek büyürken içeride güçlü olmak tam da bunu gerektiriyor. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın iç cepheyi sarsan çıkar gruplarının ideolojisi olmaz başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Didem Özel Tümer'in yavaş Macron'un stratejisini izler mi başlıklı makalesini sunuyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasıyla yine yeni bahisler açıldı. Onun bazı tartışmalarda pozisyonunu muğlak bırakması ve temkinli yaklaşımı buna neden oluyor. Çok konuşmaktan ve kesin ifadelerden kaçınıyor. Bu da siyaset meraklılarına geniş yorum alanı bırakıyor. Ancak istifa ederken tam tersini yaptı ve bağımsız kalacağını ilan ederek kendini bağlamayı tercih etti. 2019 yerel seçimlerine giderken Yavaş İYİ Parti'nin mi CHP'nin mi adayı olacak diye tartışılıyordu. Sonra İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair iddialar açıldı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP'nin forvetiyken İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığında ısrarı üzerine yeni bahislere girildi. Sondan bir önceki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme üzerinden ilerledi. CHP'den istifasıyla yeni tur başladı. Kimileri onun bağımsız olarak kendini korumaya aldığını, kimileri AK Parti'ye geçişine zemin hazırladığını savunuyor, kimileri de bunu siyasetten çekileceğinin kat'i göstergesi sayıyor. Sıkı siyaset takipçisi arkadaşıma Yavaş'ın muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olabilmek için bağımsız kalmayı tercih ettiğinin tartışıldığını söyledim. O da Yavaş'ın Emmanuel Macron gibi yol izleyeceğini düşündüğünü belirtti. Macron gibi partiler üstü bir aday olarak ortaya çıkarsa desteklenebileceğini savundu. Sonra da şunu ekledi. Mevcut partilerden sıtkı sıyrılanların oyunu alabilir ancak hiçbir partiyle bağı olmazsa. Önce Macron'un 2017'de nasıl cumhurbaşkanı olduğunu hatırlayalım. O da tıpkı Yavaş gibi bir partiye bağlıydı. Sosyalist Hollande hükümetinde ekonomi bakanıydı. Görevini sürdürürken isim ve soyadının baş harfleriyle başlayan En Marche yani yürüyüş hareketini kurdu. Bu Hollande'a karşı sadakatinin sorgulanmasına neden oldu. Tıpkı CHP'de Yavaş'ın CHP aidiyetinin sorgulandığı gibi. Hollande Macron'a ilk mitinginin ardından kurallara uymazsan burada işin yok demişti. Yavaş da CHP'nin kuruluş yıl dönümüne katılmayıp Özgür Özel'i de Erdoğan görüşmesi konusunda bilgilendirdiğini açıklayınca benzeri muameleye maruz kaldı. Macron'un Sosyalist Parti'de kendisine bir gelecek görmediği için bağımsız adaylığının fitilini ateşlediği söyleniyordu. Yavaş'ın durumu farklı mı? Kendisini solcu olarak tanımlamasına rağmen Macron, merkeze hitap etmiş ve amacını Fransa halkını birleştirmek olarak açıklamıştı. Yavaş'ın istifasını duyurduğu paylaşımındaki şu ifadeyi hatırlayalım. Belediye başkanlığı görevimin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır. Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara'da başardık. Mansur Yavaş acaba Ankara'da başardığını düşündüğü şeyi Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yapabileceğine mi inanıyor? Şu sözde onun, Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil, ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir. Yavaş'ın İYİ Parti'den kendisine önerilen siyaset tekliflerinin geri çevirmesi, onun sadece milliyetçi parantezine sıkışmayı istememesine bağlanır. CHP'yi tercih etmesi de 100 yıllık CHP'nin rozetinin ona açık ara avantaj sağlamasına. Yavaş milliyetçi kimliğiyle CHP'nin marka değerinin oluşturduğu sinerjisinden yararlandı. Bugünse ortada onun katıldığı CHP yok. Yeni partinin ona aradığı artı değeri tek başına sunup sunamayacağı da belli değil. Yavaş olur da Cumhurbaşkanı adaylığına soyunursa neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Tek bir partinin değil, tüm muhalefetin desteği arkasında olmalı. Bu da yetmez. Kim, hangi tarafın adayı olursa olsun karşı taraftan da oy alması ve kararsızları da ikna etmesi gerekiyor. Daha önce katıldığım programlarda anlatmıştım. İmamoğlu CHP'nin adayı olarak ilan edilmek için ısrar ederken yakın çevresi Yavaş'ın diğeri kadar hırslı olmadığını, parlamenter sisteme geçiş için bir dönem gerektiğini ve onun da herkesin güvenebileceği partiler üstü cumhurbaşkanı olabileceğini işliyordu. Ancak İmamoğlu ve çevresinin bu geçiş dönemi cumhurbaşkanlığı formülüne güvenmedikleri kulaktan kulağa dolaşılıyordu. Yavaş şartlar oluşursa benzeri bir argümanla aday olabilir mi? Yazı boyunca bilinçli olarak eğer, olur da gibi marjlar bıraktım. Yavaş'ın adaylık için kesin karar vermediğini düşünüyorum. O da ortada seçim yok ki konuşayım mealinde açıklamalar yapıyor. Haklı, erken.
erken kalktığında her zaman yol alınamadığının örnekleri de ortada. O sonuna dek olabildiğince ketum olacak ve garantili adımlar atmaya çalışacaktır. Tam da bu yüzden Abdullah Gül'le arasında benzerlik bulanlar fazla. Milliyet gazetesinde Didem Özel Tümer'in "Yavaş Macron'un stratejisini izler mi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın "İsrail seçimleri ne değişecek?" başlıklı makalesini sunuyorum.

soykırımcı canavar Netanyahu'nun ipini çektiler. Birleşmiş Milletler zirvesindeki yalnızlığı dar ağacındaki mahkum andırıyordu. Yanlış anlaşılmasın, Netanyahu'yu insanlık tarihinin en acımasız soykırımını gerçekleştirdiği için infaz etmiyorlar. Gazze ve oradaki soykırım maalesef kimsenin umurunda değil. Netanyahu'yu ABD'yi İran'la savaşa soktuğu ve bataklıktan çıkmasına da mani olduğu için saf dışı bırakıyorlar. Trump'a yapılan suikast girişimleri ve Epstein şantajı da Amerika için affedilir suçlar değil. 27 Ekim'de yapılacak İsrail seçimlerine dair anketler, Netanyahu liderliğindeki 4 partili koalisyonun hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeyi alamayacağını gösteriyor. Bir sürpriz olsa ve 61'i geçse bile ortakları Netanyahu'nun yanında durmayabilir. Netanyahu'nun karşısındaki muhalefet bloğu da hükümeti kurabilecek 61 sandalyeye ulaşamıyor. İsrail içindeki 4 Arap Partisi 11 sandalye alabiliyor, bu da Arap partilerini kilit noktaya taşıyor. Araplar kiminle koalisyona girse hükümet kurdurabilir ama ittifaka girmeleri karşı tarafın elini güçlendiriyor. Netanyahu şimdiden muhalefeti Arap partileriyle ittifak yapmakla suçluyor. Bu arada İsrail Merkez Seçim Komitesi Arap partilerinin seçime girmesini yasakladı. Kararın yüksek mahkemede bozulması bekleniyor. İsrail 2022 öncesinde olduğu gibi bir hükümetsizlik krizine girebilir. Fakat bir hükümet kurulsa Netanyahu başbakanlıktan düşse bile İsrail'de ne değişecek ki? İsrail'in terör, işgal, soykırım, etnik arındırma, ayrımcılık, ırkçılık ve saldırganlık gibi politikaları partiden partiye değişmiyor. Arada olsa olsa ton farkı olabiliyor. İsrail'in devlet ideolojisi de ezici çoğunlukla İsrail toplumunun tercihleri de bütün insanlık suçlarını destekleyen bir zeminde duruyor. Netanyahu gidip Eisenkot, Bennett ya da Lieberman'da gelse İsrail tüm insanlığı ve dünya barışını tehdit eden bir çıban başı olmayı sürdürecek. İsrail'de kurulması muhtemel yeni hükümet Gazze ya da Batı Şeria üzerindeki zulmü kaldırmayacak. Bir umut hafifletecektir. Bunu da yapsa bile İsrail'in ve onu destekleyen Amerika ve Avrupa'nın yerlerde sürünen imajını düzeltmek için yapacaktır. Netanyahu'nun gitmesi bölgede arada kalmış bazı devlet ve devletçiklerin rahatlamasına yol açacak. İbrahim anlaşmaları yeniden masaya gelecek. Birleşik Arap Emirlikleri emiri Zayed yalnızlıktan kurtulacaktır. Lübnan'ın işgal edilmiş topraklarından çekilmek, Suriye'nin güneyinde işgale son vermek, yeni İsrail hükümetinin istemeyeceği, istese bile yapamayacağı adımlar olacaktır. Yeni hükümetle birlikte İsrail-Türkiye ilişkileri normalleşebilir mi? Mümkün görünmüyor. Bir kere İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi, Suriye'yi rahat bırakması, Türkiye'nin taviz veremeyeceği kırmızı çizgiler. Netanyahu baskı altında ve Türkiye'nin girişimleriyle PKK'ya desteğini çekmek zorunda kaldı. Yeni hükümet bu çizgiyi izlemez, PKK'yı kışırtmayı sürdürürse bu da Türkiye-İsrail gerilimini sürdürecektir. Türkiye, Filistin'in en büyük hamisi olarak Gazze ve Batı Şeria'da zulüm sona ermedikçe, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadıkça İsrail'le normalleşmeyi aklının ucundan bile geçirmeyecektir. Hatta Filistin üzerindeki zulmün kalkması, bir Filistin devletinin kurulması yetmez. Soykırımın kapsamlı bir hesabı sorulmadıkça da Türkiye normalleşme kavramını gündemine almayacaktır. 27 Ekim İsrail seçimlerine çok anlam yüklemeye gerek yok. Netanyahu gitse bile soykırımcı terör devleti ve onu destekleyen hastalıklı toplum orada durmaya, insanlığı tehdit etmeye devam edecektir. Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın İsrail seçimleri ne değişecek başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 3, Sure Bakara Suresi 253-274. Ayetler, sayfa 41-45.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Hatim-i Es'am rahmetullahi aleyh. 7. faidem. Hatim dedi: "Ey hocam, baktım şu insanlara. Helal haram demeden kazanırlar hep para. Bir lokma ekmek için girerler çok zillete. Katlanırlar bu yüzden bir hayli eziyete. Lakin buyuruyor ki Rabbimiz bunun için, hiçbir canlı yoktur ki rızkı gönderilmesin. Düşündüm ki ben dahi bir canlıyım pekala. Benim dahi rızkımı gönderir Hak Teala. Madem ki rızık için kefildir Allah bize, o halde ne lüzum var fazla düşünmemize? Dünyada benim gibi milyarlarca canlı var. Verir rızıklarını geçse de uzun yıllar. Benim dahi rızkımı gönderir Rabbim elbet. Niçin bunu kendime edineyim fazla dert? Yalnız ben kul olarak yapıştım sebeplere. Helalinden kazanıp harcadım helal yere. O emrettiği için çalışıp tuttum sanat. Lakin kazandığıma eyledim hep kanaat. Sonra baktım insanlar dünya kazancı için, hiç Allah'tan korkmadan söylerler yalan çirkin. Düşündüm ki bir insan herhangi dileğini ele geçirmek için çiğnerse Hak emrini, tercih etmiş sayılır Rabbine onu elbet, ona Hak Teala'dan vermiş olur çok kıymet. O şey onun mabudu olmuş olur o zaman. Zira o şey için Allah'a etti isyan. Madem ki o şey için asi oldu Rabbine, artık onun mabudu o nesnedir kendine. Şakik dedi: "Ey Hatim, çok doğru söylüyorsun. 8. faydanı söyle de bilgim olsun." Hatim dedi: "Ey hocam, baktım şu ehaliye. Gördüm ki güvenirler Rablerinden gayriye. Kimisi parasına, kimi mal ve mülküne, kimi de güveniyor makam ve mevkiine. Bir kısmı da fakirdir. Yok onlarda mal para. Dayanır onlar dahi kendi gibi kullara. Halbuki Müslümana yakışmaz böyle olmak. Zira şöyle buyurur Kur'an'da Cenab-ı Hak: Kim ki tam güvenirse şayet Yaradanına, yetişir o da onun her türlü imdadına." Ben bunu düşünerek Rabbimden gayrisinden yüz çevirip hiç yardım istemedim kimseden. Yalnız ona güvendim ve ona dayandım hep. Dünyada hiç sıkıntı çekmedim bundan sebep. Düşündüm ki onların güvendiği o şeyler, hepsi Hak Teala'dan elbette acizdirler. Mal telef olabilir, insan ölür akibet. Rabbimiz ölümsüzdür, O'nundur güç ve kuvvet. Şakik bunu duyunca buyurdu ki: "Ey Hatim, semavi kitapların hepsini ettim hatim. Gördüm ki dördünün de bunlardır hülasası. Bu 8 temel üzere yazılmıştır esası. Her kim bu 8 şeye tam ederse riayet,
dünya ve ahirette bulur sonsuz saadet. Gevşeklik eder ise bunlarda insan eğer, dünya ve ahirette çeker çok elem keder. Ya Rabbi, bu mübarek kulların hürmetine, nail et bizleri de af ve mağfiretine.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Fadl rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp kalplerin kararmasına dört şey sebep oldu. Birincisi, bildikleriyle amel etmemek. İkincisi, bilmeyerek yapmak. Üçüncüsü, bilmediklerini öğrenmemek. Dördüncüsü, başkalarının öğrenmelerine de mani olmak buyuruyor Muhammed bin Fadl rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler hocam.
1: Hayırlı günler efendim,
2: önce...
1: buyurun.
2: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim, sizler de iyisiniz.
2: Allah'ım iyilik versin. Allah başımıza nefis etmesin. Hocam, ben bir çocuklarımız için dua isteyeceğim. Bir de ayağım kırıldı, şifa isteyeceğim.
1: Rabbim şifa ihsan etsin. Allah-u Teala ona da kolaylık versin. Çocuklarınıza da sıhhat, afiyet, maddi ve manevi iyilikler, hayırlı yardımcılar, hayırlı insanlar çıkarsın.
2: Allah razı olsun hocam. Amin. Kız kardeşim ev alacak hocam. Biraz sıkıntıda. Onun için de dua eder misiniz?
1: Cenab-ı Hak hayırlı neticeler ihsan eder inşallah.
2: Allah. Allah razı olsun. Hocam, benim ayak bileğim kırıldı. Ama ben yanlış okumadıysam sizin gazete şeyinizde, internette, ayağım şu an sargıda, alçıda, ameliyatlı. Ama hani böyle üstüne de mest edilirse olur diye okudum, ama ben de yanlış anlamış olabilirim.
1: Doğru.
2: Doktor da su değmeyecek dedi.
1: Doğru anlamışsın. Sargı üzerine mest.
2: Doktor da su değmeyecek dedi. Ben orada çok kararsız kaldım hocam. Teyvim mi yapsam?
1: Yok. Sargı üzerine ıslak elle geçiver, o kadar. Tamam mı?
2: Islak kendi.
1: Evet efendim.
2: Tamam. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
1: Güle güle.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurun.
3: Hayırlı günler Mustafa Bey. Hayırlı günler hocam.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun.
3: Cümlemizden yüce Rabbim sizlerden razı olsun. Hocam, benim daha önce de size sordum. Birinci sorum, ben galiba biraz anlatamadım size. Ağzımdaki hareketli çıkan protezler var. Gezeleri çıkarıp şeye koyuyorum, bardağın içine, suya.
1: Tamam.
3: Ben abdest aldıktan sonra onları ağzıma taksam veya abdestliyken, dişler ağzımda, abdestliyken çıkarıp dişlerimi yıkasam, yeniden taksam abdestim bozulur mu?
1: Ha, anladım. Tamam efendim.
3: İkinci sorum da görümcemin sorusu hocam. Dizlerinden ameliyat olacak. Ben söyledim de yine de size sorayım, kesin şey, emin olmadığım için. Bir ay ayaklarına ameliyat olacağı için hani su vurulmayacak. Görümceme demişler ki gusül abdesti alman lazım narkoz aldığın için. O da diyor ki ben bir ay boyunca diyor namazlarımı kalkıp o yüzden ameliyat bile olmak istemiyor. Bir ay boyunca ben namaz kılmayayım mı diyor, hani su vurdurmayacaklar diye. Ben de gusül abdesti almanı gerektiren narkoz bir şey değil dedim. Yine de hocam sana sormak istedim.
1: Tamam efendim.
3: Oldu, çok teşekkür ederim. Hürmetlerimi, saygılarımı sunarım size. Allah-u Teala razı olsun.
0: Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Hocam, bir dinleyicimiz de diyor ki Mekke'de mukimmiş bu dinleyicimiz. Orada çalışıyormuş. Türkiye'ye izine gelip gidiyor. İzinden gelirken diyor Mekke'ye ihramsız girebilir miyim? Burada ben mukimim ya diyor. Bir de hanımını getirmiş iki aylığına.
1: O da mukim olmuş.
0: Evet. Diyor, niyet etmeden ihramsız geldik biz buraya diyor. Bir cezası var mıdır?
1: Şimdi Saadet-i Ebediye'de de ticaret maksadıyla veya mukim oradan gelirken onlara belli cezalar bildiriliyor. İhramsız girme konusunda hassas bir konu. Harem-i Şerif'in belli bir sınırları var oraya girme konusunda. Fakat bazı kabiller var o konuda. Mesela bu dinleyicimiz gibi. Orada mukim. Bu rahatla ihram sayınca oraya girebilir. Ondan sonra
0: girip çıkabilir yani. Çıkıp girer.
1: Kabe'nin içerisine, Kabe'ye de girer. Harem-i Şerif'in içerisine de girer. Orada namaz da kılar. Yani ihramsız girer. Çünkü bir sürü ihramsız kimse var orada. Yani illa oraya ilk girildiğinde ihramla girilecek şartı söz konusu değil. O umre veya hac niyetiyle gelenler ihramsız geçemezler. Ama mesela ticaret maksadıyla gelenler için de yani harem-i şerifin sınırlar içerisinde bu ihrama girilen yerlerde ihrama girilmesi kitaplarda yani birinci kabil olarak alınmış ve bildirilmiş. Fakat acil durumu söz konusudur. Şöyle söyleyeyim. Mesela şeyde şimdi Türkiye işte Pakistan Suud bir ittifak yaptılar ya. Mesela burada bir devlet görevlisi mesela acilen
0: asker,
1: asker toplantıya gitti falan. Onun ihrama girmesi veya aynı şey yapması gerekmez. Zaten zamanı da yok.
0: Toplantı şey, Mekke'de olsa bile.
1: Toplantı Mekke'de işte. Yani oraya aynı şekilde oraya aynı şekilde girebilir mi? Girebilir. Şimdi dinleyicimiz diyor ki böyle bir durum olsa hanım da geldi. Hanım da mümkün oldu orada. Yani oraya gelirken ilk geldiğinde ihramsız girmiş olsa zaten hanımların ihram için ayrı bir elbise giymelerine gerek yok.
0: Niyet mi ediyorlar sadece?
1: Sadece niyet ediyor. Ha, gelirken bir niyet eder. O kadar başka bir şey söz konusu değil. Peki bunun için bir ceza falan. Şimdi çeşitli kabiller olması sebebiyle en pratik olarak tercih edilen kitaplarda bildirilen sadaka versin. Bu her zaman için tavsiye edilmiştir. Yolcu içinde, yani misafir içinde, mukim içinde, hasta içinde, sağlam içinde hep sadaka vermek. Çünkü Allah Teala rahmet eylesin, Emer abiler de o toplantılarda ısrarla naklediyorlardı. Çünkü kitaplarda bildiriliyor. Sadaka derdi belayı, gelmekte olan belayı durdurur. Gelen belanın da gitmesine sebep olur. Şimdi bazıları mesela o zihnine takılıyor. Yani gelen belayı sadaka verdin ama durmadı, gene geldi. Şimdi Mustafa Bey, böyle durumlarda efendim ben dua ettim, kabul olmadı. Bunlar çok yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Niye yanlış? Çünkü kitap okumayınca hani Emen abinin Allah-u Teala rahmet eylesin o sözünü hep tekrar ediyoruz biz. İlim öğrenmenin acısına, sıkıntısına, meşakkatine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Boynu bükük olur. Ondan sonra ona sorar, buna sorar. Nasıl yapacaktım, ne alacaktı? Ya iyi de arkadaş, hani bize çocukken anlatırlardı. Hep Nasrettin Hoca merhuma aynı şekilde yüklerler ya bunu. Adam bir su değirmeni yapmaya kalkmış. Gerçi su değirmeni nasıl olduğunu şehirdekiler bilmezler de. Bir değirme yapmaya kalkmış.
0: Herkes suyla çalışıyor,
1: çarkları. Suyla çalışıyor. Gerçi hani anlatılan hikayede pek olası değil ama öyle hikaye diye anlatılıyor. Şimdi birisi gelmiş, aa demiş, sen bu değirmenin yönünü demiş kuzeye çevirmişsin, olmaz mı, güney olacaktı. Güney yapmış. Ondan sonra şey bakmış adam, her gelen bir fikir söyleyince, oğlum bir dakika, değirmenin altına kocaman kocaman tekerler koydurmuş. Güney olacak, çevir oğlum, altı tekerler diye. Kuzey olacak, çevir oğlum. Doğuya olacak, çevir oğlum. Ya şimdi Emre abine ne kadar haklı, ne kadar doğru söylemişler. Cehaletin zilletini yudumlar durursun. Ya arkadaş aynı şekilde sen değirmenle alakalı aynı şekilde bilgileri öğrendikten sonra arkada su buradan geliyor. Bu suyla dönen bir değirmendir. Yani şeyle değil, rüzgarla değil. Hadi rüzgarla olsa bir dereceye kadar da suyla olanı değiştirin. Der ki su buradan geliyor. Başka türlü bunun alternatifi yok. Biz sorduk, araştırdık. Onun için de kitaplarda buluyor ki bir iş yapmadan önce istişare etmeli. İstişareci kimse bulamazsan istihare yapmalı. Ondan sonra karar vermeli. Kararında da dönmemeli. Hani Yavuz Sultan Selim Han'ın iki tane hasesi anlatılır. Birisi Mısır seferi, öbürsü İran seferi. İran seferinde dönelim diyorlar. Yoksa dönelim diyen paşaya azlediyor. Cezalandırıyor. Bir şey de var. Şeyhülislam da yanında diyor ki yani niye yaptın bunu? Bir dakika diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de istişare edin. Emir diyor. Ben bunlar diyor İstanbul'da topladım. İstişare ettik. İstişare ettikten sonra Allah-u Teala buyuruyor ki bir karar verin. Karar verdik. Yol meşakkatlidir, sıkıntılıdır. Adam karşımıza çıkmayacak, kaçacak, şu olacak, bu olacak. Bunların hepsini görüştük. Karar verdik sefere. Ve ondan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki verdiğin karardan dönme. Verdiğin karardan dönme.
0: Bunlar dönüyor.
1: Bu diyor dön diyor diyor. Bu diyor dön.
0: Kararından
1: dön. Kararından dönüyor. Olmaz öyle şey. Kararından verdi işte. Sina'dan geçerken de efendim diyor işte Sina hasbel kadar bir vezirini gönderiyor. Rapor getirecek. Bir, işte yarım saat sonra geliyor falan. Nasıl vaziyet diyor? Diyor ki sultanım diyor, hasbelkader diyor, bir kuş girse mi diyor bu Sahra çölüne, Sina çölüne, özür dilerim, Sina çölüne, tabahhur eder. Tabahhur eder demek yani pişer düşer bu, değil.
0: Buhar
1: olur. Yok olur.
0: Buharlaşır.
1: Buhar olur. Azlettim seni diyor. Azlettim seni. Niye? Hani verdiğimiz misallerde şimdi dinleyiciler de ki nereden çıkardın bunu falan. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han'ın yani bütün şehzadeleri yetiştirirken öyleydi. Yavuz Sultan Selim onun dedesi Fatih Sultan Mehmet Han 9 dil biliyordu. Hem de şakır şakır konuşuyordu hepsini. O dillerde kitap da okuyordu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki diyor Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi aleyh, dağları, ovaları, nehirleri, denizleri ve hatta çölleri insanın emrine musahhar kıldım. İnsanın emrine verdim. Allah-u Teala bunları insan için yarattı. İnsan için yaratılan şey, yaratılan şeyden insan ürker mi? Geri durur mu? Allah-u Teala buyuruyor ki sizin için yarattım. Geçebilirsiniz demektir bu diyor. Azlettim seni diyor. Azlettim seni. Bilgi noksandı. Ne oldu? Zelil oldu orada. Zelil oldu. Dolayısıyla yani insan nereden çıktıydı konu?
0: Mekke'de ikamet eden.
1: Şimdi orada dedik bir sürü kabiller evet. Var. Bir sürü kabiller var. Dolayısıyla şimdi herkesin durumuna göre kitaplarda bildirilen mesela fıkıh kitaplarında zayıf kabil diye yazıyor. Yani şimdi birçok müştehidin o konuda iştihadı var. Ama üçüncü derecedeki tercih ehli olan müştehidler onu tercih etmemişler. Onun için kitaplara geçerken zayıf kabil diye geçiyor. Fakat sonraki asırlarda gelen müceddilerden o kabili çeker kitabını alırsa o artık zayıf kabil olmaktan çıkar. Onunla tatbik edilir. Hatta Faydalı Bilgiler kitabında hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki dört mezhebin mutlak müştehitleri, mezhepte müştehitler, bunların herhangi bir konuda bir Müslüman sıkıntıya düştü, müftilik makamında oturan bir kimse bunların hepsini bilecek. Dört mezhebi de tam iyi bilecek. Şimdikine kendi mezhebini bilmek. Mezhepleri inkar ediyorlar zaten de. Ayette diyor ki, hadiste diyor ki, diyor, kendi kafasına göre bir şey uyduruyor. İki gün sonra da çelişiyor tabii onunla. Faiz haram, buraya yatırmayacağım, fona yatırmayacağım diyor. Diyanet de aynı şekilde şeyleri yatırmış, milleti yakalatmışım. Ele verir, dalkını kendi yutar, salkımı deyiverirler yani. İnternet sitelerinde yazıyor bu. Dolayısıyla orada geçen ifadelerden birisi, Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimizin hepsi Peygamber Efendimiz'in sohbeti bereketiyle hem evliyalıkta mürşidi kamil olmuşlardır buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, hem de fıkıh konusunda iştihat makamına yükselmişlerdir. Yani ne demek bu biliyor musun Mustafa Bey? Her biri mezhep imamıdır aynı zamanda. İmam-ı Azam İbani Hazretleri'nin üstün çünkü Peygamberimizi gördüler. İmam-ı Şafii'den, İmam-ı Malik'ten. Çünkü İmam-ı Azam İbani Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Malik Hazretleri de o kanaldan gelen bilgilerle aynı şekilde öyle yükseldiler. Dolayısıyla bunlardan bazılarının mesela iştihatları kitaba geçmiş, kitaplara geçmiş, duyurmuş ve bazı alimler yazmışlar. Ama çoğu geçmemiş, geçmediği için bilinmiyor diğerleri. Ve böyle bir sıkıntılı durumda, dört mezhepte de çıkış yolu yoksa, işte bu müştehitlerden birisinin iştihadı bu konuda aynı şekilde buna ruhsat veriyordu diye de mesela müftülük makamındaki o şekilde fetva verebilir. Faydalı Bilgiler de açıkça yazılı bu. Ve Müslümanlara bu rahmettir ve kolaylıktır. Bu sebepten dolayı
0: müftülük makamı dediğinizde öyle şeydi yani ilçe il müftülüğü değil.
1: TCN müftülük makamları değil. Yani
0: o başka bir makam.
1: Mesela Osmanlı döneminde gerçekten öyleydi. Mesela Osmanlı döneminde İstanbul müftüsü Şeyhül İslam bir yere yani bir ülkeler arası bir yere gittiği zaman ona vekalet edebilecek kalitede ve çapta olması gerekiyordu. Ona vekalet edebilecek. Hatta bırak onu yani diyelim ki o da yok mesela. İstanbul'da Süleymaniye Camisi'ne imam olacak kimse Arapça parçayı bildiği gibi fıkıhta, tefsirde, hadiste ileride olduğu gibi kalbi de aynı şekilde temizlenmiş olmasına rağmen o zamanki meşhur olan 2-3 tane de Batı dilini mutlaka bilmesi şart. Ve hatta bir vakfiye koymuşlar. O vakfiyede diyor ki Süleymaniye Camisi'ne imam olacak kimsenin hanımı da çevredeki hanımların en güzeli olacak. Niye? Karıya kıza şuna buna şey yapmasın.
0: Tamah etmesin.
1: Tamah etmesin. Peki para? Para konusu zaten Osmanlı şeyle çalışıyor. Öyle maaşla çalışmıyor. Hele kadınları maaşla çalıştırmıyor. Neyle çalıştırıyor? Ne diyorlardı o sisteme? Açık çek.
0: Açık çek.
1: Ha, açık çekle çalıştırıyor. Şimdi
0: belli bir ücret yok yani.
1: Adam geliyor diyor ki sana diyor 1 milyon vereyim şöyle bir fetva ver. Ben diyor 2 milyon yazsam devlet bana veriyor diyor. Bu adamı nasıl satın alacağım?
0: Para ihtiyacım yok.
1: Nasıl satın alacaksın? Öyle bir durum söz konusu değil. İngilizler alçak hainler başkalarına kaldırıyorlar. Bu kanunu kaldır bizim dediğimizi yap diye. Kendileri o kanunu kullanıyor. Hakimleri açık çekle çalıştırıyor. Hala daha varmış. Hala daha varmış. Dolayısıyla yani bu demek ki o sorduğunuz şahıs sadaka versin kafi. Peki sadaka durdurur mu? Durdurur. Gelmekte olanı. Kesin gelecekse, ha o zaman kesin gelecekse bir kaya Osman'ın üzerine geliyor. Osman da sadaka verdi, dua etti. O kaya gene gelir ama parçalanır. Kum haline gelir. Kum şeklinde gelir. Ne oldu? Rahatları geçtik.
0: Peki Mekke mükerremede mukim olan birisi oralı veya orada yaşıyor. Umre yapamaz mı?
1: Yapar. Mustafa Bey şimdi oraya gidenler bilirler. Hemen Mekke'nin dışında bir yer var. Hatta buradan mesela Türkiye'den gitti. Medine-i Münevvere üzerinden geçti. Medine-i Münevvere hemen çıkar çıkmaz orada ihrama girilecek yerler vardır. Orada ihrama girdi, gitti. Umresini yaptı, ihramdan çıktı. Tekrar yapmak istiyor. Hemen Mekke'nin mükerremede şeyler var, minibüsler var. Umre diye bağırıp duruyorlar adamlar. Biniyorsun, oraya gidiyorsun, orada ihramını giyiyorsun, geliyorsun, yine umre yapıyorsun. Yani zor bir şey değil.
0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, amel imanın parçası mı? Amel imandan parça mıdır? Yani bir farzı yapmayan veya bir haramı işleyen kafir olur mu diye bir sual akla gelebilir. Amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. Hiç Müslüman kalmazdı. Mutezile ile Vehhabiler ve diğer bazı bidat fırkaları amel imandan parçadır demişlerse de amel imanın parçası değildir. Küfrün zıddı iman, günahın zıddıysa ibadettir. İmanı bırakan kafir olur, ibadeti terk eden günahkar olur. Amelsiz iman makbuldür, imansız amelse makbul değildir. Kadınların muayyen hallerinde olduğu gibi namaz, oruç gibi ibadetleri bırakmak caiz ve gerekirken imanı hiçbir zaman bırakmak caiz olmaz. Yalnız imanla cennete girilirse de yalnız amelle cennete girilmez. Amelsiz iman makbul, imansız amelse makbul değildir. İmanı olmayanların yaptığı ibadetler ahirette hiçbir işe yaramaz. İman başkasına hediye edilmez. Fakat amelin sevabı başkalarına hediye edilir. İman vasiyet edilmez. Fakat kendi için amel yapılması vasiyet edilir. Ameli terk eden kafir olmazsa da imanı terk eden hemen kafir olur. Özrü olan kimseden amel affolur ise de iman kimseden affolunmaz. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, sapık fırkalar, onlar iman edip salih amel işlediler mealindeki Rad suresinin 29. ayeti kerimesini delil gösterip amel imanın parçasıdır dediler. Halbuki bu ve benzeri ayetler amelin imanın içinde değil dışında olduğunu gösterir. Eğer aksi olsaydı ve amelü salihat sözü lüzumsuz tekrar edilmiş olurdu. Mutezile fırkasının ve Vehhabilerin günah işleyenlerin ebedi cehennemde kalacağını söylemesi yanlıştır. Çünkü hadis-i şerifte ikrar ettiği şeyi inkar etmeyen kafir olmaz buyuruldu. Günah işleyen, tasdik ettiği imanın esaslarını inkar etmiş olmaz. Ahirette yalnız imansızlara şefaat edilmez. Bu da şefaat edilen günahkarların kafir olmadığını gösterir. Hadis-i şerifte büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim buyuruldu. Ebu Derda Hazretleri, ya Resulallah, zina ve hırsızlık eden de şefaate kavuşacak mıdır diye sual etti. Cevabında, evet, zina ve hırsızlık edene de şefaat edeceğim buyuruldu. İmanla ölen herkes er geç cennete girer. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, şirk üzere ölmeyen her mümine şefaat edeceğim. Zina etmiş, hırsızlık yapmış, içki içmiş mümin de cennete girer. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Günahkar mümin cezasını çektikten sonra cennete girer. Zina edenden, içki içenden iman çıkar hadisi şerifi günahkarların kamil mümin olmadığını bildirmektedir. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir sözünün manası şudur. İnsanda iman vücuttaki baş gibidir. El, kol gibi uzuvlarda ameller gibidir. Elsiz kolsuz insan olursa da başsız insan olmaz. Normal bir insan tarif edilirken bütün azalarıyla tarif edilir. Yani bazı azaları eksik olsa bile insan yine insandır. Bunun gibi kamil mümin tarif edilirken amel de dahil edilmiştir. Eli ayağı kesik kimseye yaşayan ölü dendiği gibi büyük günah işleyene de kamil mümin değil manasına mümin değildir buyurulmuştur. Dinimizde amel imandan parça değildir. Yani şarap içen veya başka günah işleyene kafir denmez. Amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olur, hiç Müslüman kalmazdı. Hatta amel imandan parçadır, günah işleyen kafir olur diyen sapıklar da Müslüman olamazdı. Çünkü masum, yani günahsız olmak peygamberlere mahsustur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İmam-ı Azam Hazretleri, mümin büyük günah işlese de imanı gitmez, kafir olmaz buyurdu. Günahı çok olan bir mümin tevbesiz ölmüşse, Allahü Teala dilerse günahlarının hepsini affeder, dilerse günahları kadar azap eder, fakat sonunda yine cennete koyar. Ahirette kurtulmayacak olan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan kurtuluşa erer. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, günah işleyene kafir denmez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam Allah'a şirk koşmadan ölen her Müslüman cennete girer dedi. Zina ve hırsızlık eden de cennete girer mi dedim, evet dedi. Aynı suali 3 defa sordum, üçüncüsünde ise evet zina ve hırsızlık eden mümin de affa veya şefaate kavuştuktan sonra yahut sevaplarını günahlarından çoksa veyahut günahının cezasını çektikten sonra cennete girer dedi. Müslümanlığa inanan ve seven bir kimseyi kusurlarından dolayı Müslümanlıktan çıkarmak doğru değildir. İman, Müslümanlık esaslarını kabul etmek ve bütün ahkamına, hükümlerine uymakta kusur etse bile saygı göstermek olduğundan Müslümanlığın temelidir. Amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. Dünyada Müslüman kalmazdı. Hadis-i şeriflerde bazı iyilikler imana, bazı kötülükler küfre bağlı olarak bildirilmiş ise de böyle buyurulması bu iyilik ve kötülüklerin şiddetini, derecesinin çokluğunu bildirmek içindir. Başka ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin yardımıyla bunların imandan veya küfürden parça olmadıkları anlaşılmaktadır. Haya imandan bir şubedir. Temizlik imanın yarısıdır. İman namazdır. Mümin insanların emin olduğu kimsedir. Mümin müminken zina etmez. Müminde her huy, her tabiat bulunabilir. Yalnız hainlik ve yalancılık bulunmaz. Hadis-i şerifleri böyledir. Bu hadis-i şerifler haya, taharet, namaz, emanet, iffet, doğruluk gibi iyiliklerin olmaması ve yalan, hainlik ve zina gibi kötülüklerin bulunması imanın olmaması gibidir diyerek bunların ehemmiyetlerini bildirmektedir. Bazı amellere iman kadar kıymet verilmekle bunların ehemmiyetleri bildirilmiştir. Dinde reformcular buna karşılık olarak peygamberlerin imana dahil ettiği şeyleri ehl-i sünnet alimlerinin imandan ayırmaya ne hakları olabilir derlerse, mümin olarak ölen kimse zina etmiş ve hırsızlık etmiş ise de sonunda cennete girer hadis-i şerifleri bunlara cevap vermektedir. Ankebut suresinin 2. ayeti kerimesinde insanların iman ettik demekle bırakılmayarak din yolunda karşılaşacakları sıkıntılara katlanmalarına göre iman ettik sözlerinin doğru veya yalan olduğu anlaşılacağı meali şerifiyle bildirilmektedir. Bu ayet-i kerimede sıkıntılara da dayanmanın çok mühim olduğu anlatılmaktadır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, 1. bölümdeki ilk dinleyicimiz, ayağım dedi kırık, Allah-u Teala hayırlı şifalar ihsan etsin. Dedi su değdirilmeyecek, tamam dedi, teyemmüm mü yapayım? Yok, sargı üzerine ıslak eliyle sadece geçiverse kafi. Diğer organlarını yıkasın, ayağın orasını ıslak eliyle. Peki diyelim ki hani iki ayağında da böyle bir arıza var, kaldıramayacak, yürümeyecek, o zaman teyemmüm yapar. Gelelim efendim diğer dinleyicimizin suallerine. Takma diş diyorlar, protez. Yani başka dolgusu, kaplaması yok. Zaten protez dişler gusül abdest alırken de çıkarılmaz. Çıkarılmasına gerek yok. Çünkü onun altına su gidiyor. Kaplamada ve dolguda gitmediği için Maliki mezhebi taklit ediliyor. Yoksa çıkan dişlerde hareket halinde mütahrik deniyor onlara. Onlarda bir problem yok.
0: Yani kaplaması ve dolgusu yoksa, mütahrik dişi varsa çıkarmasına gerek yok.
1: Çıkarmasına gerek yok.
0: Mezhep taklidine de gerek yok.
1: Mezhep taklidine de gerek yok. Dinleyicimiz tabii ki o konuda belli şeyler aynı şekilde duymuş veya okumuş da ama yerli yerine oturmamış. O zannediyor ki hani diyor gece diyor çıkartıyorum ben bu diyor protezleri diyor. Suyun içerisine koyuyorum. İşte sabahleyin abdest alıp sonra takıyorum diyor. Ama
0: mest gibi.
1: Mest gibi. Sonra bazen de diyor abdestliyken bunları çıkarıyorum diyor. Abdestim bozuldu mu? Ne abdesti bozuldu, ne aynı şekilde onlar çıktığı zaman aldığı abdest ve gusle bir zararı var, ne onlar takılıyken aldığı abdeste ve gusle zararı var. Abdest ve gusül aldıktan sonra dişlerini çıkarmış olsa abdest de bozulmaz, gusül de bozulmaz, müsterih olsun. Efendim gelelim dinleyicimizin son sualine. Bu da enteresan, bak öğretmedim bunları bana. Narkoz vurulduysa gusül gerekirmiş. Hep mesela bu şekilde böyle, tabii kadıncağızın kafasını karıştırmışlar, zihnini karıştırmışlar. Karıştıran da cahil. Kendi cahil. O söylediği şey böyle sanki bilgiçlik pozunda falan böyle kafasını karıştırıyor başkasının. İdrak diye demiyor. Toprağın da bunun hesabı sorulur. Ya narkoz durumunda ne oldu ki bu gusül gerekir? Gusül gerektiği hal bellidir. Gusül gerektiği hal bellidir. Ya ihtinam olur, ya şehvetlenir, neziyle beraber meni gelir ve hanımıyla beraber olur. Bu şekilde aynı şekilde gusül gerekir. Bunun dışında kadın kocasıyla beraber olur. Bunun dışında
0: kadın gusül, kadınsa muayyen zamanı.
1: Bir de muayyen zamanı.
0: Bir de o zaman olur.
1: Gusül gerekmez. Gusül gerekmez. Dolayısıyla efendim işte bayıldı ya. Bayılsın. Bayılsın. Adam bir hafta baygın kaldı. Veyahut da aynı şekilde yoğun bakım aldı mesela. İki hafta kaldı. Ne yapacak şimdi o? Gusül abdesti mi alacak?
0: 14 kere gusül abdesti alacak. İki hafta kaldığı için.
1: Tövbe yarabbi ya. Tamamen aynı şekilde cahil sözü. Efendim narkoz vurulması suretiyle gusül gerekmez. Gusül gerektiren şeyler tam İlmi Hazreti Tebedi kitabında, İslam Ahlak kitabında açık, net, yazılı. Onun için kitabı okumak lazım. Kitabı okumazsak onun bunun sözüne böyle aa olur mu ya bir soralım ya falan deriz. Aynı şekilde kendimiz de telaşa sokarız. Sureti katiyette narkoz vurulduğu zaman ona kalacak olursan, şimdi dişe gittiği zaman o bölgeyi uyuşturuyor. O bölgeye gusül gerekir o zaman, değil mi?
0: Uyuşmasaydı. Yani uyuştuğu için gerekir.
1: Veya bazı ameliyatlarda, benim kendi başıma geldi. Bölgesel şey yapıyor, anestezi yapıyorlar. Değil mi?
0: Lokal anestezi.
1: Lokal. Orayı uyuşturuyor. Kendine geldiği zaman orada bir gusül abdesti alması lazım diye olur.
0: En azından orayı yıkamak lazım.
1: Ya tutar birisi ciddiye alır ha onu.
0: Yok, şaka yapıyoruz.
1: Hep ister lokal olsun, ister aynı şekilde diş çektirmek için yani oralar uyuşturulsun, ağız uyuşturulsun veya vücudun tamamı narkozla aynı şekilde uyuşturulsun. Kendine geldiği zaman ve vücuttaki lokal olarak uyuşturulan yerler o uyuşukluk gittikten sonra gusül gerekmez. Gusül gerekmez. Hatta diyelim ki iğne vurup oradan kan falan çıkmadıysa abdest de bozulmaz bunun. Abdest de bozulmaz. Fakat ihtiyaten abdest alması iyi olur diye yazıyor kitaplar. Bayıldıysa.
0: Bir dinleyicimiz de diyor ki hocam düğünlerde diyor düğün salonu tutuyorlar. Kadınları ayrı, erkekleri ayrı yerlerde. Arada bazen perde çekiyorlar. Ama kadınlar diğer tarafta müzik çalıp oynuyorlar. Ya bunu da hani güya dinini bilen insanlar yapıyormuş. Yani erkek kadın ayırdık ya, daha ne istiyorsunuz filan böyle bir şey söyleyince de daha ne olacak işte. Tamam yaptık işte, erkek araya perdeyi çektik ya falan diyorlarmış. Bu haram olmaz mı diyor bu şekilde olsa da.
1: Yani orada sesleri geliyor.
0: Ses geliyor, müzik geliyor. Oynadıkları belli.
1: Şimdi Karadenizli bir arkadaş anlattı. Biraz kaba ama hatırıma geldi. Şimdi Karadenizli vaiz efendi çıkmış kürsüde konuşuyor. Kadınlar da gelmiş, kadınlar ikide bir konuşuyor. Yani o camilerin arka tarafında yüksekte bir yer var ya, perdeli orada. Bu ikaz ediyor, seslenmiyor. Hanımlar diyor, şimdi erkeklere ay şeyler söyleyeyim, biraz sonra diyor konuyu size getireceğim diyor. Tövbe yarabbim. Şimdi Çok özür dilerim de, çok özür dilerim. Yani kadınlar camiye gitmesinin, gitmemesinin, daha doğrusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında arz edildiği zaman, sizin evinizin bir köşesinde kıldığınız namaz benim bu mescidimde kılınan namazdan kat kat daha üstündür. Şimdi Diyanet habire teşvik ediyor. Erkekleri çağırdı çağırdı, olmadı. Erkekleri aynı şekilde bunalttı. Çünkü namazdan önce vaazı aldı. Adam öğle namazından önce vaaz ediyor. Cuma günleri bilhassa. 10 dakika geçmiş, 15 dakika geçmiş, adam köpürüyor ya, işte gidecek falan. Hala uzatıyor. O anlatan da zannediyor ki, tabi ses seda çıkmadığı için beni pür dikkat dinliyorlar. Ya adam sövüyor içinden arkadaş ya. Bir arkadaşım bir şey anlattı şimdi. Adam dua ediyormuş. Trakyalı bu hoca, Trakyalılar, hoca gitmiş uzatıyor duayı. Uzatmaya başlayınca amin bir ses ondan sonra. Amin. En sonunda amin dedik ya. Kes artık diyor ya, tamam mı? Kes artık. O zannediyor ki ben diyor aynı şekilde böyle cevap da vermiyorlar falan, coşuyor. Ya arkadaş faydalı olmuyor. Adam nefret ediyor. Hele bu zamanda nefret ediyor. Onun için Emel abiler yani insanı iyi tanıyorlardı, huzura doğru da 10 dakika 11 dakika olmayacak buyurdular. 10 dakika. Biz de biraz hızlı konuştuğumuz için daha sonra sordular nasıl gidiyor diye huzurda. Dedim efendim ben de biraz daha hızlı konuşuyorum. Evet dediler. Vatandaş o 10 dakikayı dedim 5 dakika zannediyor, uzatılmasını istiyor. Ya buyurdular. Ya, hedefini vurdu. Adam onu 5 dakika kabul ediyor. Herkesi susturuyor. Bir dakika diye dinleyeyim. Farkına varmadan her gün onları dinleye bir altyapısı oluşuyor. Bir altyapısı söz konusu oluyor. Dolayısıyla kitaplarda da biz de nakledik mesela. Yani senin konuştuklarından zevk almayan, anlamayan kimse konuşmamalı. Konuşmak orada ahmaklıktır buyuruyor. Adam anlamıyor, istemiyor da. Ancak hani bir söz var ya, mal müşteriye satılır. Talipse tamam. Talip değilse adam zaten eğreti duruyor. Yani seni dinleyecek durum yok. Dinle bağlantısı da yok. Mesela dinleyicilerimiz zaman zaman çocuklarımızı yetiştirme konusunda yapacaksın İslam ahlakını. Çocukta pazarlık edeceksin. Diyeceksin ki 5 dakika. Saatini çıkaracaksın veyahut da telefon saatini açacaksın, koyacaksın oraya. Bakacaksın şu anda işte 9:20 geçiyor. 9:25 geçene kadar. Okudu baktı 25 geçiyor. Tamam. Cümlenin yarısında kal. Kal. Çocuk 1-2-3 en sonunda birçok şey de öğrenir. Ha, söz verince sözünde duruldu. 5 dakika geçirilmiyor. Ondan sonra der ki ya annemin diyor hatırına şu 5 dakikayı dinleyeyim. Önce hatır için dinler. Sonra dikkatini çeker arada bir. Çünkü büyüklerin sözü. O sana soru sorarsa tekrar o zaman soru sorunca ama sen orada kapat. Soru sorunca tekrar gün gelir. O 5 dakika değil 50 dakika sohbet edersin çocuğunla. Ama o duruma getirmen lazım.
0: Düğündeki olay günah olur mu?
1: Günah olur tabii ki. Çünkü kadınlar ses çıkarıyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugünkü sorumuz şöyle. Dinimiz açısından hasta olan bir kimse tedavi olmak için hangi yollara başvurması gerekir? Şu açıdan biraz da hani konuyu soruyorum. Yani dua etsek yeterli midir?
2: Şimdi Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam, tabii hadis-i şerifler var. Ta Adem aleyhisselam'dan itibaren gelen bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın vahyetmiş olduğu emirleri var. Bunların hepsi kitaplarda bildirilmiş. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam zamanında da hasta olanların müracaat ettiği şekilleri, ilaç kullanmaları, doktora gitmeleri, bunların hepsi didik didik edilmiş. Mesela Tıbb-ı Nevi diye kitaplar bile yazılmış.
3: Tıp kitapları.
2: Evet, tıp kitapları yazılmış. Yani Peygamber Efendimiz'in
3: uyguladığı
2: yollar. Ve İslam alimleri bunların hepsini toplamışlar. Ve üç ara grupta Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam dedik. Bilinen ilaçları kullanmak, yani doktora gitmek.
3: Evet.
2: Doktorun verdiği ilacı kullanmak. Yalnız orada bir ayrıntı var. Nedir o? Şifayı doktordan ve ilaçtan değil, yine Allah-u Teala'dan bileceğiz. Birinci yol bu, doktora gideceğiz. Şimdi bu konuda da Musa aleyhisselam Allah-u Teala'ya arz ediyor. Ya Rabbi, hastalığı yapan kimdir? Hastalığı iyi eden kimdir diye arz ediyor. Hastalığı yapan nedir? Hastalığı yapan bir canlı, bir mikrop.
3: Mikrop, bakteri.
2: Bakteri kim yaratıyor?
3: Cenab-ı Hak.
2: Peki o bakteriyi yok eden kimdir? Şimdi Musa aleyhisselam soruyor. Diyor ki, ya Rabbi, hastalığı yapan kimdir? Hastalığı iyi eden kimdir? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, her ikisini de yapan benim. O hastalığı meydana getiren bakteriyi, mikrobu yaratan benim. Onları imha eden, başka canlılar yaratan veyahut da şifa eden, onları yok eden, güç ve kuvveti veren de benim. Senin ilaç olarak tavsiye ettiğin, bildirdiğim şeyi kullandığın zaman o mikrobu öldüren veyahut da o gücü de ben veriyorum. İkisini de ben yapıyorum. Bunu senden Musa aleyhisselam arz ediyor. O halde ya Rabbi diyor, doktora ne lüzum var, ilaca ne lüzum var, eczaneye ne lüzum var. Allah-u Teala buyuruyor ki, sen benim adetimi mi değiştirmek istiyorsun? Onlar şifa için yarattığım sebepleri bilir ve kullarıma verir. Ben de onlara bu yoldan rızık ve sevap veririm diyor. Ben ezelde böyle denedim buyuruyor. Doktor, eczacı benim şifa için yarattığım sebepleri araştırır. Onların da maddi rızkını, ben o hastayla gönderirim. Yine onlara şifa veren benim. Doktor değil. Öyle olmuş olsaydı. Şifayı veren doktor olmuş olsaydı. Mesela diyelim ki ben gittim bir doktora, muayene oldu falan. Bir hastalığımdan dolayı ilaç verdi. Hakikaten iyi oldu. Aynı hastalığa sen yakalan. Falan yerde bir doktor var diyor. Aman ha, kaçırma. Ya öyle iyi geldi ki bana. Sen de gidiyorsun. Hakikaten. Yani doktor gerçekten mütehassıs, uzman sahasında, ilaçlar veriyor falan. Ya hiçbir ilerleme yok, hatta daha beter oluyorsun. Başka bir doktora gidip sana diyorsun ki, ya abi böyle böyle dedin ama senin doktor ne beş para etmez. Ya doktorla alakalı değil o. Doktorla alakalı değil o. Ya bana şifayı Cenab-ı Hak o vasıtayla verdi. Ama sana o vasıtayla değil, öbür vasıtayla verdi. Onun için hemen bir doktora gidince orada şey yapmazsa değiştir doktorunu.
1: Doktordan gelse zaten her doktora gidenin iyi olması lazım.
2: Öyle olması gerekir. Yani ben iyi olduysam her hasta iyi etmesi lazım. Edemiyor. Bazen kendisi hastalanıyor.
1: Kendinde de biliyor.
2: Mesela kendi bildiği ilaçları şey yapıyor. Olmuyor. Ya Cenab-ı Hak başka bir sebep yaratmışlar. Gidiyor kendi okuldayken, tıp fakültesindeyken arkadaşı beraber aynı dönemde. Gidiyor, ya bende böyle bir rahatsızlık var, şu ilacı kullanmıyor. Yok Cem, sen yanlış yapmışsın. Onu değil, şunu kullan diyorsun. Kullanıyor, iyi oluyor. Allah Allah diyorsun. Bu iyi etti. O iyi etmedi. Allah-u Teala iyi etti. Onun için üç çeşit tavsiye etmiş peygamber. Birincisi doktor, eczacı, yani bilinen ilaçları kullanmak. İki, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etmek. Şimdi bazı hastalıklar var. Yine okursun. Ama mesela ameliyat, öyle değil o. Sinirsel olan ruhi hastalıklar var mesela. Tedavisinde bu telkinle zaten tedavi olur. Bazı şeyler var, onlar da telkinledir. Mesela sil, yani halen daha, evet bazı ilaçlar var falan ama bazı ilaçlar var ama halen daha aynı şekilde onun tedavisi şey değil. Bazıları mesela benim de, çünkü bu parmak ellerimin üzerinde, şu parmaktan uçlarına varıncaya kadar, tıraş şuraya kadar böyle sil doluydu. Rahmetli nenem dedi, oğlum bak dedi, küçüktüm, ilkokula gidiyordum falan, bunu dedi okutacağız falan dedi. Nasıl okutacak? İşte bu tanelerini okudu, bunları saydı, ha böyle yorulmadan saydı. Ondan sonra bir ipe dizdi onları. Bulgur şey, yani kaynatılmış buğday tanesi. Bak dedi, bunları asıyor. Bunlar dedi kuruyunca dedi senin bu sihirler kuruyacak falan. Çocuğum inanmıyor, onu oradan kopardım attım. Sonra başka bir şey, bir söğüt dalı kopardı dedi baharın. Oraya çintik şey yaptı. Bunu dedi gömeceğiz işte, iyi olacak falan. Onu da şey yaptım falan. Çıkardım, ondan sonra dedi yok dedi. Seni inanmıyorum dedi. Ben sana bakmıyorum. Oğlum yaş büyüdü. Böyle bir çamurla falan oynuyor. Her tarafına şey yapıyor. Yani ne dedi, seni inanmıyorum. Bir yenge dedi ki, annemin dayısının hanımı. O dedi ki ben bir ilaç biliyorum ama dedi, onu dedi inanman lazım. Ya herkes aynı noktada birleşiyor. Aynı noktada inanman lazım. Dedi işte ayı görünce bir şey söyledi. Bunu şey yaparsan dedi kurtulursun ondan. Ayı dedi ilk hilali göreceksin. Ta o zamandan başladı dedik biz hilal görmeye.
4: Gözetlemeye.
2: Gözetlemeye. Evet. Bir seferinde koştum gittim dedim hilali gördüm. Yok dedi 3 günlük o. İlk gün göreceksin. Bir ay daha bekledik. Bir şey söyledi. Hakikaten Mustafa abi bir şey kalmadı ya. Ne alakası? Hiçbir alakası yok.
4: Sonra o zaman inandınız demek.
2: Evet. O zaman inandım ama çaresiz kaldım çünkü. Ve bir doktor arkadaş anlatmıştı da, dedi ki biz dedi şeyde tıp fakültesinde okurken dedi, ateist bir dedi öğretim üyemiz var dedi. Ateist adam dedi. Yani açık açık böyle söylüyordu ateist olduğunu. 40-50 kişiyiz amfide dedi. Böyle anlatırken dedi, branşı dedi böyle sihirler. Böyle gel dedi, sihirler meselesine gelince çocuklar demiş, bunun demiş tek çaresi demiş okutmak demiş adam. Tabii diyor, herkes diyor onun şey oldu. Herkes güldü diyor. Anlamadı diyor. Demiş ne olur, gülecek bir şey misin? Bir şey mi yaptım diyor, bir şey mi oldu, bende bir şey mi gördünüz? Yok demişler hocam işte sen okutmak. Ya demiş onu demiş, doğru söylüyorum ben. Bu demiş psikolojik. Adam inanacak demiş ya. Adam inanacak bunu işte, hani nenem bana yaptı bulgur şey yapacak, ona inanırsan gidecek bu. İnanmazsan gitmiyor. Psikolojik mi? Evet psikolojik. Bazı şeyler. Evet. Ruhi olan şeyler var mesela. Mesela psikiyatristlerin yaptığı telkindir. Evet ilaçla da aynı şekilde şey yapıyorlar falan. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bildirilen şifa ayetleri var. Kur'an-ı Kerim'in şifa verdiğine inanman lazım. Sana şifa gelebilmesi için. Bunu kullanman gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ve hadis-i şeriflerde bildirilen, mesela sinir hastalığı için Resulullah Efendimiz'in de bildirdiği kitaplarda yazılı. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu aynı şekilde her bir 100 defa okumalıdır buyurmuşlardır. Ve bir de üçüncü olarak da sadaka vererek hasta.

0: hayır diye kullanmam. Bunun üzerine Cenab-ı Hak vahyederek ilaç kullanmazsan şifa vermem buyurdu. O ilacı kullandı. Fakat kalbine bir şey geldi. İşte dedi ya dedi niye gerek var buna? Allah-u Teala buyuruyor ki sen tevekkül etmek için benim adetimi, hikmetimi mi değiştirmek istiyorsun? İlaçlara diyor elbette tesir gücünü veren benim. Ama ezelde ben böyle yarattım. Böyle diledim. Böyle mi olacak? Elbette. Mesela Kur'an-ı Kerim, işte hadis-i şerifte ilaçların en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir buyuruldu. Hastaya okunursa hastalığı hafifler, eceli gelmemişse iyi olur buyuruluyor. Eceli gelmişse ruhunu teslim etmesi kolay olur. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okumak biraz önce arz etmiştik. Bu da buyuruyor sinir hastalığına iyi mi gelir? İyi gelir. Yalnız Mustafa Bey buna inanmak gerekir. İnanarak yapmak gerekir. Yani Kur'an-ı Kerim'in şifa verdiğine hatta İslam alimleri buyuruyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in şifa ayetleri var. O şifa ayetlerinin dışında buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in her ayeti Allah-u Teala'nın sözüdür. Hepsinde şifa vardır. Her ayet değil, her kelimesi değil, her harfi şifadır. Evet. Buna inanırsan Cenab-ı Hak da gönderir mi? Elbette Cenab-ı Hak da gönderir. Demek ki dinimiz tedavi için üç tane yol bildiriyor. Bilinen doktora gideceğiz, ilaçları kullanacağız. Kur'an-ı Kerim'de bildiren şifa ayetleri var. Hadis-i şerifte bildiren bunları okuyacağız. Ve bir de sadaka vererek. Peki sadaka verince ne olur? Sadaka verince Allah-u Teala'nın kullarına yardım etmiş oluyorsun. Onlar dua ediyor. Gıyaben yapılan dua kabul olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın merhameti harekete geçiyor. Ve dolayısıyla ya bize doğrudan doğruya şifa verir veya şifaya giden yolları önümüze çıkartır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan herkese lazım olabilecek bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti Ebediyeden
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Bir kere de buyurdu ki, çok Müslüman evladı babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Yine buyurdu ki, çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kâbe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Ebu Süleyman Darani Hazretleri 3. Bölüm. Şam'da yetişen büyük velilerden. 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamıştır. İsmi Abdurrahman bin Ahmet bin Atiye el-Ansi'dir. Künyesi Ebu Süleyman olup, Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareyya köyünde doğduğu için, Darani nisbesiyle meşhur olmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. 820 Hicri 205 senesinde Şam'da vefat etti. Kabri Daran köyündedir. Ebu Süleyman Darani Hazretleri çocukluğunda ve gençliğinde rastgele bir hayat yaşıyordu. Diğer insanlar gibi normal günlük hayatına devam ediyordu. Allah adamı salih kimselerin hallerinden haberi yoktu. Bir gün namaz kılmak için camiye gitti. Camide vaaz ve nasihat eden bir zatın konuşmaları ona çok tesir etti.

0: Dışarı çıkınca bu tesir kayboldu. Ertesi gün tekrar gelip o zatın sohbetini dinledi ve yine önceki tesiri hasıl oldu. Fakat dışarı çıkınca tesiri biraz devam ettiyse de yine kayboldu. Üçüncü defa gelip o zatın sohbetini dinledi. Bu defa öyle bir hal oldu ki bu tesir eve kadar devam etti. Eve gelince günahlarına tövbe etti. Evindeki musiki aletlerini kırdı. Allahü Teala'ya kavuşturacak hakiki yola yöneldi. Alim ve salih kimselerin ilim meclislerine, sohbetlerine devam etti. Onun bu halini işiten Yahya bin Muaz Hazretleri bir serçe bir turnayı avlamış buyurarak onun kavuştuğu manevi yolun büyüklüğüne işaret etti. Ebu Süleyman Darani Hazretleri dünyadan ve içindekilerden yüz çevirmiş olup zahit bir hayat yaşadı. Ebu Süleyman Darani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu: Hayırlı adam hayırlı işe sebep olur. Hayrun nasi men yenfe'un nas. Yani insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruluyor. Ahirette iki yol olduğu gibi dünyadan da ahirete giden iki yol vardır. Biri Allahü Teala'nın rızası için çalışılan yoldur. Diğeri de insanın kendi nefsi için, şeytan için, servet için, şöhret için çalışılan, kazanılan yoldur. Ama ikisinin de bir gün bitmesi lazımdır. El mevtü babün küllün nase dahiluha. Dahiluha. Ölüm tek bir kapıdır. Herkes oradan geçecektir. Orada ayrı bir kapı yoktur. Allahü Teala'nın ahirette bize soracağı iki sual: niçin yaptın, kim için yaptın? Eğer bana ait olanlar varsa ayırıyorum. Onlar bana aittir. Bana ait olmayanları sana veriyorum. Ne yaparsan yap diyecektir. Günahların en büyüğü kul hakkıdır. Anne hakkı, baba hakkı, komşu hakkı, kime olursa olsun bir hak vardır. Bu hak ya iyi veya kötüdür. Buradaki hesabımıza göre haklıyız diyoruz. Ya yanlış çıkarsa ne yaparız? Orada artık dönüş yoktur. Göremezsin, istiğfar yapamazsın. Tövbe edemezsin, ibadet yapamazsın. Onun için büyükler buyuruyorlar ki, İnsanın dünyada aldığı tek bir nefes, ahiretin 100 milyon senesine bedeldir. Burada bir defa Allah desen, hesap değişebilir. Ama orada 1000 kere desen, hesap değişmez. Eğer Allahü Teala bildirmese, Cenab-ı Hakk'ı ve sıfatlarını peygamberler de bilemez. Onun için Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, kendi razı olduğu yolu peygamberlerine bildirmiş. Onlar da ümmetlerine bildirmişlerdir. Bu Allahü Teala'nın bildirdiği yolun ismi dindir. Dünyanın her yerine hak olan 124 binden ziyade peygambere ben bundan razıyım, ben şundan razı değilim diye bildirmiştir. İnsanlar biliyorlar ama edinmeye gelince benim böyle olmam lazım, ben artık bunlara uymam ve böyle yaşamam lazım dediği zaman 3 gün geçiyor. 4. gün tekrar hepsini unutuyorlar. Çünkü nefis var, şeytan var, menfaat var, çevre var. Onlara ne derler var. Onların takdiri var, onların zemmetmesi var. İşte bunların hepsi insanı yoldan sapıtır. 3 gün, 4. gün yine hepsi unutulur. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretlerinin menkıbelerinden nakledelim. Hazreti Ebu Süleyman şöyle anlattı: Bir gece camide ibadet ediyordum. İçerisi çok soğuktu. Öyle ki soğuğun şiddetinden dua ederken bir elimi koynuma sokuyor, diğer elimi semaya doğru açıyordum. Bu şekilde dua etmek beni fevkalade rahatlatmıştı. Uyuduğumda hafiften bir ses, "Ya Eba Süleyman, dua için kaldırdığın eline nasibini verdik. Diğerini de kaldırsaydın, ona da nasibini verirdik," diyordu. Bunun üzerine kendi kendime, "Ne kadar soğuk olursa olsun, bir daha her iki elimi de semaya kaldırmadan dua etmeyeceğim," diye söz verdim. Ebu Süleyman Darani'nin talebesi Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle anlatıyor. Bir sene hocamla beraber hacca gidiyorduk. Yolda su tulumunu düşürmüşüm. Suya ihtiyacımız oldu. Susuz kaldık. Hocama, "Efendim, su tulumunu kaybettim," dedim. Ellerini açıp şöyle dua etti. "Ey gaybları bilen ve sahiplerine iade eden, dalalette olanları hidayete erdiren Allah'ım, kaybettiğimiz şeyi bizlere iade eyle." Duasını bitirir bitirmez bir kimsenin, "Bu su tulumunu kaybeden kimdir?" diye seslendiğini duyduk. Tulumumuzu alıp yolumuza devam ettik. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. İnsanın nefsi, Allah, peygamber düşmanıdır. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok. En büyük, Allah, peygamber düşmanı, insanın içindedir. Neyse ki Allahü Teala onun iman etmesini, onun Müslüman olmasını istememiştir. O ne yaparsa yapsın, yeter ki siz kalbinizden iman edin ve onun şerrinden bu imanınızı koruyun. Böyle olursa ben sizi cennetime koyarım. Ama onun tarafına kayarsanız yanarsınız. Eshab-ı kiram dahil, onların hepsinin nefsi mutmainne bulmuştu. Nefisleri iman etmişti. Ama vücutlarının maddeleri ölünceye kadar mücadeledeydi. Onun için küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz demişlerdir. Küçük cihat savaş ama büyük cihat vücutlarının tabiatı itibariyle olan dört maddeye karşı ölünceye kadar devam edecek olan mücadeledir. Dolayısıyla evliya da olsa bu dört madde ıslah edilmedikçe her an kudurabilir, tetiklenebilir. Büyükler, "Hiçbir ev temelsiz olmaz, hiçbir ağaç köksüz olmaz," buyurmuşlardı. İster en büyük evliya olsun, başlangıç suridir. Yani başlangıç görünen imanı ele geçirmektir. Sonra üstüne ilaveler yapılır. O halde dinin temeli ilk başlangıçta öğrendiklerimizdir. Yani âmentüdür. Temel olmazsa bina ne kadar yüksek olsa hepsi birden yıkılır. Başlangıçta öğrenilenler yani suri, taklidi, görünüşte de olsa iman çok önemlidir. Etraf düşman doludur. Onun için büyüklerimiz, ehli sünnet itikadı balta girmemiş ormanların en ücra köşesindeki âb-ı hayat suyu gibidir. O sudan bir damla içenler sonsuz olduğu için onu sonsuz olan cennete götürür buyurmuşlardır. Mal ya hayırlıdır ya da habistir. Hayırlı mal ahirete yararlı olandır. Habis mal ise dünyaya yarar. Allahü Teala dünyayı yarattığı günden beri ona bir rahmet nazarıyla bakmamış, sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermemiştir. Çünkü dünya hem nefse fırsat verdiği için hem de insanı Allahü Teala'dan kopardığı için mel'undur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Dünya mel'undur. Allah için olmayan her işte mel'undur," buyuruyor. Kapıdan çıkınca veya otururken ölebiliriz. O halde ölüm bize çok yakındır. Halbuki biz onu kendimize çok uzak zannederiz. Eğer nefes alıp veriyorsak, bu fırsattır. Bu vücudu Rabbimizin rızasına uygun olarak kullanmayı Allah nasip eylesin. İnsanların gözüne girmekle bir şey kazanamazsınız. İnsanlar nankördür. Bugün sever, yarın döverler. Süleyman aleyhisselam bir karıncayı yakalamış. Sen bir senede ne kadar yersin? Bir buğday yerim demiş. Peki demiş, karıncayı bir kavanozun içine koymuş. Biraz da delik açmış. Bir sene sonra Süleyman aleyhisselam bakmış, karınca ve yanında yarım buğday var. Ona hani sen senede bir buğday yerdin, ne oldu? Karınca, senden korktum. Evvelden Rabbim veriyordu, ona güveniyordum. Sen belki vermezsin diye yarısını ayırdım demiş. Onun için şu insanlara güvenmeyin. Bugün sever, yarın döver. Allah var, şeriki yok. Niyet hayır, akibet hayır. Nefse hitap etmeyen işler kesat gider. Biz tabii kesat da gitmesini istemiyoruz ama faydalı iş yapmak istiyoruz. Hüküm neticeye göre verilir. Büyüklerin bir kısmı, bizim sükûtumuzdan bir şey anlamayan, konuşmamızdan hiçbir şey anlayamaz buyurmuşlardır. Hani derler ya, konuşmak gümüşse, susmak altındır. Allah rızasını düşünmekten başka bir şey akla gelmemelidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ömrü boyunca İslamiyeti yaymakla uğraştı. Yakin elde etmek için haramlardan çok sakınmak ve sevdiğini çok anmak lazımdır. Allahü Teala'yı en çok seven Cenab-ı Peygamber aleyhisselamdı. Neden? Çünkü Allahü Teala'yı çok severdi. İnsan çok sevdiğini çok zikreder. Allahü Teala'yı seven onu çok hatırlar, çok zikreder. Zikretmek Allah demek, kelime-i tevhid söylemektir ama sohbet etmek zikirdir. Kitap okumak en büyük zikirlerdendir. Çünkü onda ilim vardır. Namaz kılmak baştan başa zikirdir. İnsanları sevindirmek, velhasıl Rabbimizin rızasına uygun yapılan her hareket zikirdir. Mübarek halleri. Ebu Süleyman Darani Hazretleri çok ibadet eder, Allahü Teala'ya şöyle yalvarırdı. Allah'ım, eğer bana günahım sebebiyle azap edeceksen, senden affını diliyorum. Çünkü senin aff ve rahmetin benim günahlarımdan daha çoktur. Allah'ım, eğer cimriliğim sebebiyle azap edeceksen, senden keremini istiyorum. Eğer bana kötülüklerim sebebiyle azap edeceksen, senden ihsanını ve iyiliklerini dilerim. Eğer beni cehennemine koyacaksan, cehennem ehline seni sevdiğimi haber vereceğim. O anda gâibten bir ses, ey Ebu Süleyman, seni cehenneme koymayacağım, bilakis cennetime koyacağım. Cennet ehline onları sevdiğimi haber ver. Çünkü dostların yeri cennet, düşmanların yeri ise cehennemdir, buyurdu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Tefekkür 5 çeşittir. 1. Allahü Teala'nın yarattığı şeylere bakıp, onun yüceliğini düşünmek. Bundan marifet, Rabbini tanımak hasıl olur. 2. Allahü Teala'nın nimetlerini ve ihsanlarını düşünmek. Bundan muhabbet hasıl olur. 3. Allahü Teala'nın vaat ettiği nimetleri ve mükafatları düşünmek. Bundan ibadete karşı rağbet ve ibadet yapma şevki hasıl olur. 4. Allahü Teala'nın azabını düşünmek. Böyle tefekkür eden kimse Allahü Teala'ya isyan etmekten sakınır. 5. Allahü Teala'nın verdiği nimetler ve ihsanları yanında nefsin kötülüklerini düşünmek. Bundan da geçmiş günahları hatırlayarak Allahü Teala'ya karşı haya, utanma hasıl olur. İnsanın kalbine nur yerleşince azaları iyilik yapar ve iyiliği konuşur. ehli muhabbet olmayan kimse himmete tam manasıyla ulaşamaz. Himmet sadece bir şeyi istemektir. Bu da Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Muhabbet ehli buna sünnete tabi olup bid'atlerden sakınmak suretiyle kavuşmuştur. Çünkü Resulullah himmette en yüksek derecede olup Allahü Teala'ya en yakın olandır. Cahillerin evliyayı inkar etmesi, büyüklere dil uzatması, onları anlamaktan uzak olmalarından ve kalplerinin hikmeti almamasındandır. Evliya olan zatlar evliyalıklarını daima gizlerler, söylemezler. Fakat onların halleri ve davranışları evliya olduklarını gösterir. Evliyalık iddiasında bulunan kimseler dilleriyle bunu söylerler. Fakat hal ve hareketleri onların yalancı olduklarını ortaya çıkarır. Allahü Teala'ya en yakın olan kimseler fakirlerle bulunmaktan hoşlanan kimselerdir. Ebedi olanı geçici olana tercih edenler ve kazaya rıza gösterenlerdir. Bir şeyi yapmaktan aciz kalırsan, bu acizliğini, zayıflığını anlamaktan da aciz kalma. Evliyayı hor görmek, marifetullah'ın, Rabbini bilmenin azlığındandır. Bir kimsenin, bir Müslümanı hor görmesi, iman ve marifet zayıflığındandır. Yol belli ve açık. Delil, alimler, müçtehitler. Azık tam, binek kuvvetli. Fakat insanı asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştıran şeyler var. Bunlar, alimlere, müçtehitlere uymadan kendi görüşüne uymak. Nefsinin istekleri peşinde koşmak. Azığı, yiyeceği gayrimeşru yerden toplamak. Mesuliyeti unutup bineği zayıflatmaktır. İnsanların felaketine sebep, asıl işi bırakıp boş şeylerle uğraşmaları, nefslerinin isteklerine uymaları ve harama dalıp şüphelilerden sakınmamalarıdır. İnsanların en kötü ahlaklısı, dostunu düşmanına ayırmayan ve sohbet ehlinden uzak yaşayandır. İnsanın kendine ait eski şeyleri giymesi, başkasının verdiği yeni şeyleri giymesinden hayırlıdır. Kalp ve vakit, insan için sermayedir. Fakat kalbini kötü zanlarla, düşüncelerle meşgul eder. Vaktini de boş şeylerle geçirir, zayi eder. Bu ne acı bir haldir. Sermayeyi kaybedene kim kâr getirebilir? Şu altı şey kendisinde bulunan kimsenin cahil olduğu anlaşılır. Birincisi, sebepsiz yere kızmak. İkincisi, faydasız yere konuşmak. Üçüncüsü, yersiz nasihatte bulunmak. Dördüncüsü, sırrını herkese söylemek. Beşincisi, herkese güvenmek. Altıncısı, dostunu düşmanından ayıramamak. Mü'minin dört alameti vardır. Sözü Allahü Teala'yı hatırlatır. Susması tefekkür. Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünmek ve ahirette başına gelecekleri hatırlamak. Bakışı ibret, ilmi hayırdır. Denilir ki, güzel ahlakı elde etmek istersen, haram olan şeylerden sakın. Kim kalbini kibir, riya, haset ve gıybet gibi manevi hastalıklardan temizlerse, Allahü Teala da onun bedeni ve azalarıyla hayırlı, rızasına uygun işler yapmayı ona nasip eder. Hazreti Ali buyurdu ki, savaşta yiğitlik, kızgınlıkta yumuşak huyluluk, ihtiyaç anında da hakiki dostluk ortaya çıkar. Sabır ne güzel ferahlık verici bir şeydir. Kim Allahü Teala'dan korkarsa ona eziyet ve sıkıntı dokunmaz. Allahü Teala'dan hayır ve iyilik umanlar umduklarına kavuşurlar. Kardeşlik ve dostluğunda samimi olan kimse, kardeşinin kusur ve ayıplarını örtüp bunları affeder. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, kim Allahü Teala'dan korkarsa, Allahü Teala her şeyi o kimseden korkutur, çekindirir. Kim Allahü Teala'dan korkmazsa, Allahü Teala onu her şeyden korkutur. Allahü Teala bütün bu varlığı insan için, insanı da Allahü Teala'yı bilmek için yaratmıştır. Dünya nimetlerini Allahü Teala'ya itaat için kullanan hem dünyayı hem de ahireti kazanır. Bunun tersini yapan kimse ise hem ahireti hem de dünyayı kaybedecektir.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala salih bir Müslüman kulu hürmetine komşusu olan 100 hane halkını bela ve musibetten korur.

Bugünkü konumuz, dua niçin kabul olmaz? Değerli dinleyenler, dua şartlarına uygunsa kabul olur. Hadis-i şerifte, Rabbiniz kerimdir. Kendine açılan eli boş çevirmekten haya eder. Edilen duayı kabul eder buyuruldu. Duanın kabul olması için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir. Yapılacak işlerden bazıları ise şöyledir. Önce günahlara tövbe etmeli, istiğfar okumalı, sadaka vermeli, imanını düzeltmeli, duanın kabul olacağına inanmalı. İki diz üzerine kıbleye karşı oturup duaya başlarken Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alal Vehhab demeli. Euzü besmele çekip hamd ve salavat okumalı. Duayı üçten fazla söylemeli. Kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli. Kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, emri marufu bırakırsanız dualarınız kabul olmaz. Bidat ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz. Kızını fasıkla evlendirenin duası kabul olmaz. Farzları yapmayanın, mesela namaz kılmayanın duası kabul olmaz. Haramlardan sakınmayanın duası kabul olmaz. Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri, haram yiyenin, gıybet edenin ve haset edenin duası kabul olmaz buyuruyor. Hadis-i şerifte de duanın kabul olması için yenilen ve giyilen helal olmalıdır buyuruluyor. İhlaslı ve salih olmaya çalışmalı. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, ihlaslı olarak dua edin. Allahü Teala ancak takva sahiplerinin, salihlerin amellerini, dualarını kabul eder. Değerli dinleyenler, evliyayı vesile ederek dua etmeli. Buhari'deki hadis-i şerifte duanın kabul olması için peygamberleri ve salihleri vesile etmek gerektiği bildirilmektedir. Mesela silsile-i aliyenin isimleri okunup onların hürmetine dua edilmeli. Din kardeşine gıyabında dua etmeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin der. Meleğin duası reddedilmez. 5 vakit namazı doğru ve severek kılmalı ve sonra dua etmeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, 5 vakit namazdan sonra yapılan dua kabul olur. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, büyüklenmeyen, gününü Allah'ı anmakla geçiren, Allah'ın razı olduğu işleri yapan, günahta ısrar etmeyip istiğfar eden, aç doyuran, garibi koruyan, küçüğe merhamet, büyüğe saygı gösterenlerin namazlarını kabul ederim. Böyle bir kimselerin istediklerini veririm. Dua ederlerse dualarını kabul ederim. Duasının kabul olmasını isteyen darda kalanı ferahlandırsın. İstiğfara devam eden her türlü sıkıntıdan ve geçim darlığından kurtulur. Ferahlığa çıkar. Ummadığı yerden rızka kavuşur. Sıkıntılıyken duasının kabul edilmesini isteyen kimse, refahtayken çok dua etsin. Bir ayet-i kerime meali. Hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinize, sevdiğiniz şey de kötülüğünüze olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Her halimize razı olmalıyız. Çünkü Allahü Teala kutsi hadislerde buyuruyor ki, mümin başına gelen işten hoşlansa da hoşlanmasa da o iş onun için iyidir. Kimisinin imanı ancak zenginlikle salah bulur. Eğer o fakir olsaydı küfre girerdi. Kimi de ancak fakirlikle salah bulur. Doğru olur, iyi yolda olur. Eğer zengin olsaydı küfre düşerdi. Kiminin imanı da ancak sıhhatli olmasıyla tamam olur. Eğer hastalansa küfre girerdi. Kiminin imanı hastalıkla olgunlaşır. Eğer sıhhatte olsaydı küfre sürüklenirdi.
Esas hayat ahiret hayatıdır. Muhteşem bir hayat sürülse de dünya geçicidir. Akıllı ahiretini düşünüp, "Ya Rabbi, hakkında hayırlı olanı nasip et" diye dua eder. Kur'an-ı Kerim'de "Dua edin, duanızı kabul ederim." Hadis-i şerifte ise "Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten haya eder" buyuruldu. Duam kabul olmadı demek yanlıştır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, "Dua edenin ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür yahut ahirette mükafatını bulur." Allah-u Teala kıyamette duası dünyada kabul edilmeyen kula, "Dünyada ettiğin duana karşılık şu sevapları veriyorum" buyuracak. O kadar çok sevap verecek ki o kimse "Keşke dünyada hiçbir duam kabul edilmeseydi" diyecektir. Allah-u Teala dua edeni sever, dua etmeyene gazap eder. Dua, müminin silahı, dinin temel direklerinden biridir. Duanın faydaları çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, "Dua işlenen günahlara kefarettir. Dua bela gelirken korur. Allah-u Teala isteyene verir. Dua etmenin, istemenin de şartları vardır. Bu şartlara riayet eden arzusuna kavuşur." Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, "Allah-u Teala sabra gayret edeni muvaffak kılar. İffet talep edeni de iffetli, istina edeni de gani kılar. Hayır isteyen hayra kavuşur, şerden sakınan da korunmuş olur." Demek ki sabreden başarır, namuslu olmak isteyen ve insanlara muhtaç olmak istemeyen arzusuna kavuşur. Arayan Mevlasını, azan belasını bulur. Ayrıca Allah-u Teala'nın adetine zıt olan dualara da amin denmez. Mesela "beni öldürme, beni melek yap, beni kadın yap" demek böyledir. Ayrıca ibadet yapmadan cennete girmek için dua etmek de günahtır. Demek ki kabul olmayacak ve amin denmeyecek dualar vardır. Bu bakımdan kabul olmayacak duaya amin denmez demek küfrü gerektirmez. Fakat böyle sözler söylememek iyi olur. Gaflet içinde olduğunu söyleyerek duayı bırakmak da doğru değildir. Kalbine geldiği gibi dua etmek, ezberlediği duayı okumaktan daha iyidir. Dua dinin direğidir. Allah-u Teala indinde duadan daha şerefli bir şey yoktur. Düşmandan kurtulmak, bol rızka kavuşmak için dua edin, çünkü dua müminin silahıdır hadisi şerifleri, duanın önemini açıkça bildirmektedir. Allah-u Teala'dan bir şey istememekse çok kötüdür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah-u Teala kendisinden bir şey istemeyene, dua etmeyene gazap eder. Başka bir hadis-i şerifte, "Dua ibadettir" buyuruldu. İbadeti terk etmekse hiç uygun değildir. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, "Bana dua edin kabul edeyim. Bana halis kalple dua ederseniz kabul ederim. Bana ibadet etmek istemeyenleri zelil ve hakir eder, cehenneme atarım."

0: Abdullah bin Abbas Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala istiğfara sıkı sarılana, her türlü keder ve sıkıntıda bir ferahlık ve rahatlık, darlık zamanındaysa çıkış ihsan eder. Onu kendisine yetecek şekilde rızıklandırır.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh. En sevgili ibadet. Bu zat bir sohbetinde şöyle buyurmaktadır. Şereflerin büyüğü iman ehli olmaktır. Başka bir sohbetinde buyurdu ki oğluna, bakmak kötü göz ile hiçbir Allah kuluna. Bir kâfiri görürsen şöyle düşün ey oğul. Olur ki bu dünyadan imanla gider bu kul. Oysa benim imanla gidip gitmeyeceğim kesin belli değildir, neye güveneceğim. Belki o ileride iman eder, kim bilir. O takdirde o benden daha faziletlidir. Müminler arasında varsa sevgi, muhabbet, işte odur Allah'ın en sevdiği ibadet. Ve hatta bu muhabbet şartıdır imanında. Yani bu sevgi yoksa yok olur o imanda. Bir mümin bir mümine sırf Müslümanlığından ötürü buğz ederse o olamaz Müslüman. Bir günde buyurdu ki, çok sakının küfürden. Zira küfrün cezası yanmaktır ebediyen. Müminin çok günahı olsa da o gün yine sonsuz azapta kalmaz imanı hürmetine. Ebedi saadete kavuşabilmek için İman ile ölmesi lazım gelir kişinin. Birinin çok nadide inci mücevherleri olursa koyacak yer bulamaz o şeyleri. Hırsız çalmasın diye arar türlü çareler. Hatta kaçar uykusu bu yüzden çok geceler. İşte imanımız da böyle çok kıymetlidir. Onu korumak için tir tir titremelidir. Öyle kötü devirde yaşıyoruz ki şu an, imanını bir anda kaybedebilir insan. Kişi bir kelimeyle nasıl ki mümin olur, bir kelimeyle de o imanı kaybolur. Dinin kıymet verdiği bir şeyi tahkir etmek, tahkir ettiğine de aksine kıymet vermek, küfr-i hükmî olur ki gayet tehlikelidir. Yani hükmen o kişi imanını yitirir. İslam bilgilerine ve din alimlerine hakaret etmek dahi küfürdür elbet yine. Biri kâfir olmaya maazallah etse niyet, niyet ettiği anda kâfir olur o elbet. Küfre sebep olacak bir kelimeyi insan bile bile söylerse imanı gider o an. Bilmeyerek söylerse yine tehlikelidir. Çoğu alime göre bu da küfre sebeptir. Küfre sebep olacak bir işi de kim eğer bile bile yaparsa maazallah küfre girer. Bilmeyerek yapınca çoğu alime göre çok tehlikeli olup o dahi girer küfre.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Sabah gazetesinde yer almış. Yine Hürriyet'te milletin malını yedirmeyiz yazıyor. Aynı zamanda öğrenci yapay zekaya bağımlı. Öğrenciler artık eğitimlerini yapay zeka ile sürdürmeyi tercih ediyorlar. Öğretmenlere güvenmeyi bıraktılar. Nasıl oldu bu? Onu da konuşacağız. Yine tıpkı Sabah gazetesinde olduğu gibi akşamda da milletin hakkını el uzatan karşısında bizi bulur manşetini gördük. Son olarak ekonomide de borsada kayıp 4 trilyona ulaştığı manşeti var. Borsayı da konuşacağız. Altını da konuşacağız. Saat 8.30'da Yaprak Hırkayıldız bizlerle olacak. Ekonomi başlıklarını onunla konuşacağız. Etiketimiz hesap günü. İlla ki gelir efendim hesap günü. Her zaman gelir. Gelmiştir. Bu dünyada illa ki gelir. Tabii dediğim gibi dün de bunu konuşmuştuk. İnanç sahipleri öbür dünyada da zaten o hesabın sorulacağını biliyorlar. Ama bu dünyada da gelir efendim. Önce bir burada, sonra orada. O yüzden ekşi yemeyelim, midemiz ağrımasın. Hesap günü geldiğinde de rahat rahat alnımız açık bir şekilde hesap verebilelim. Bu önemli. Böyle düşündüğünüz ne varsa bu konuya dair, herhangi bir habere dair bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye başlıyor.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tam 46 ilde 383 arsayı açık arttırmayla satışa çıkarıyor. İhalelerde peşin alımlarda %15 indirim uygulanacak. Az sonra. İstanbul'da sağlık hizmetlerine ilişkin çarpıcı rakamlar açıklandı. İlk 7 ayda 130 milyon muayene yapılırken randevusuna gitmeyip iptal de etmeyen 548 bin kişi dikkat çekti. Yetkililer boş kalan randevuların başka hastaların muayene olmasını engellediğine dikkat çekti. Az sonra.
4: Hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına yönelik çok sert mesajlar verdi. Haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizdi. Milletin malına, mülküne el uzatan karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan bugün ekonomi kurmaylarıyla da bir araya gelecek.
6: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
7: Fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Çok sert mesajlar verdi. Kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi.
6: Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz.
7: Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Adalet Bakanı Akın Gürlek sunum yaptı. Toplantı 3 saat sürdü. Erdoğan kabine sonrası kameraların karşısına geçti. Fon soruşturması ile ilgili sorumlu olan sonucuna katlanır mesajı verdi.
6: Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması söz konusu olduğunda en küçük bir tereddüt göstermediklerinin altını çizdi.
6: Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
7: Erdoğan kararlı ve tavizsiz bir süreç yürütüldüğünü dile getirdi.
6: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, İster belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirtti. Türk ekonomisi güçlü vurgusu yaptı.
6: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
7: Erdoğan, sermaye piyasalarını yakından takip ettiklerini de ifade etti. Yatırımcıların tedirgin edilmemesini istedi.
6: Her kim aksini iddia ediyorsa, Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci büyük bir dikkat ve titizlikle yönettiklerini aktardı.
6: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Eylül Salı günü ekonomi kurmaylarını toplayacağını açıkladı.
6: Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı bu konuşma bütün gazetelerinde manşetindeydi. Şimdi Türkiye gazetesinde biz hak yiyeni savunmayız manşeti yer alıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzluklara arka çıkanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Milletin hakkına el uzatanlar hesap verecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu milletin hakkına el uzatan, vatandaşın cebindeki 1 liraya göz koyan kim varsa, hiç ne olduğu, kim olduğunu önemsemeden kim varsa hesap vermeli efendim. O yüzden hesap günü etiketinde belirledi ki o hesap günü hemen gelecek ve milletin cebindeki bir kuruşa göz koyan kim varsa hesap verecek. Çünkü etrafımızda görüyoruz yani bu işe 3-5 kuruş kenardan dişinden tırnağından arttırdığını koyup en azından çok büyük paralar kazanmayı hayal etmektense yine de parasını koruyup 3-5 param değerlensin belki yarın öbür gün bir ev alırım araba alırım diye düşünen insanlar da var. Yani benim çevremde de ne yazık ki bu fondan dolayı zarar eden arkadaşlarım oldu. Manevi abim dün attığı mesajda oğluyla birlikte yatırmışlar paralarını. Şimdi ne yapacağız diye düşünüyor. Bir miktar para gitti. Oğlunun parası yani küçük bir çocuğun parasına bile el koydular efendim. Ne yazık ki. Bakalım zararlar nasıl karşılanacak? Çünkü binlerce vatandaş, milyarlarca lira. Bakalım işin sonu nereye gidecek göreceğiz efendim. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftanın ilk gününde mesaisine yoğun diplomasi trafiğiyle de devam etti. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü. Görüşmede liderler Türkiye-Endonezya işbirliğinde kararlılık vurgusu yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya yoğun diplomasi trafiğiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bunun sürdürülmesinin ülkelere fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret ve savunma başta olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin de altını çizdi. Bu doğrultuda adımlar atmaya devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede mevkidaşını Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 liderler zirvesine davet etti. Öte yandan Erdoğan, Almanya Kuzey Renvestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın partiden istifasını değerlendirdi. Kimseyi zorla CHP'yi yapmadık, kendi tercihi dedi. Kılıçdaroğlu hükümetin dış politikasından da övgüyle bahsetti.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasını değerlendirdi. Hiç kimseyi zorla CHP'ye üye yapmadık dedi.
8: Hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık. Kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir. Herhalde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir.
1: Kılıçdaroğlu partisinin Bolu'daki kampında siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin dış politikasından övgüyle bahsetti.
8: Türkiye'nin uluslararası arenada saygınlık kazanması ve gücünü bölgesinde hissettirmesi elbette olumludur. Örneğin Suriye'de çatışmaların sonlanması ve Türkiye'nin o bölgeye yatırım yapması önemlidir. Libya ile yapılan anlaşma Türkiye'nin hem Akdeniz'de hem de Ege'de önemli haklara sahip olmasının yollarını açtı bize. Türkiye bu çerçevede önemli bir adım attı.
1: Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na aday olup olmayacağına ilişkin de konuştu. Ömür boyu CHP Genel Başkanlığı yapacağım diye bir iddiam hiç olmadı dedi. Ancak delegelerin kendisini tekrar aday göstermesi konusunda ise açık kapı bıraktı.
4: Efendim şimdi yeni partiden bahsedeceğiz. İlçe kongreleri kriz oldu. Kavga, gerilim, inanılmaz işler oluyor. Esenyurt'ta usulsüzlük iddiası vardı, seçim ertelendi. Mersin'de silahlar patladı efendim. Eskişehir'de millet birbirine girdi. İzleyelim.
1: Silahlar çekildi. Demokrasi sustu, tekme ve yumruklar konuştu. Yeni partinin ilçe kongreleri meydan muharebelerine döndü. Özgür Özel'in başkanlığını yaptığı yeni parti ilçe başkanlarını seçmek için sandığa gitti. Yapılan kongrelerse siyasi krize dönüştü. Tansiyonun en yüksek olduğu ilçelerin başında İstanbul Esenyurt vardı. Cafer Çakmak'la Ali Kocakaya'nın aday olduğu seçimde usulsüz oy kullanıldığı iddia edildi. Bunun üzerine taraflar tartışmaya başladı. Tansiyon gitgide yükseldi. O tartışma arbedeye dönüştü. Kriz bir türlü sonlandırılamadı. Öfkeli taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan gerginliğin ardından Esenyurt Kongresi ertelendi. Kongrenin yeni tarihine ilişkinse bir açıklama yapılmadı. Tansiyonun yüksek olduğu noktalardan biri de Mersin Mezitli'ydi. Mehmet Kara ile Buğra Baran'ın yarıştığı ön seçimde adaylar konuşma yapıyordu. Taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Kalabalık bir anda kontrolden çıktı. İçlerinden biri silahına davrandı. Silahların patladığı olayda neyse ki kimseye bir zarar gelmedi. Bir diğer adres Eskişehir'di. Odun Pazarı İlçe Kongresi'nde Emine Cevahir Çalıkuşu yazıcının 3 oy farkla seçimi kazanmasının ardından sonuçlara yapılan itiraz salonda gerilimi tırmandırdı. Taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan kavgada Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'la Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt arbedenin arasında kaldı. Oyların salonda sayılmayarak genel merkeze gönderilmesi kararlaştırıldı.
4: Daha yeni kurulmuş partinin il ilçe kongreleri bu haldeyse, oho, yani işimiz var. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyen Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Alt komisyonların oluşturulması, görevleri, yetki alanları ve kurumlar arası koordinasyon konularını karara bağladı.
9: Burada esas mesele silahların bırakılması, terörün artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarılması.
1: Alt komisyonlar oluşturuldu. Görev ve yetki alanları belirlendi. Kritik süreçte bir aşama daha geçildi.
6: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıya Bakanlar ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı.
6: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır.
1: Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Kurul toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Kurulun tarihi bir sorumluluk üstlendiğine işaret edildi. Açıklamaya göre sahadaki durum, yürütülen ve devreye alınması planlanan faaliyetler gözden geçirildi. Sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli alt komisyonların oluşturulması görüşüldü. Görevleri ve yetki alanları belirlendi. Kurumlar arası koordinasyonda karara bağlandı. Açıklamada, kurul kanunun ruhuna ve devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir denildi.
4: Girne açıklarında batan Filojet gemisinden iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
1: Girne açıklarında batan Filojet gemisine dair önemli bir gelişme yaşandı. Arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kayıplar batığın 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip çalışmalarında bulundu. İki kişinin cansız bedeni kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemesine alındı. Kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Geçtiğimiz haftada geminin kara kutusu bulunmuştu. Kara kutu uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Gemi Girne ile Mersin arasında sefer yaparken ön kısmından su almaya başlamış, limana dönmeye çalıştığı sırada 267 kişiyle sulara gömülmüştü.
4: Efendim, Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak gösteren bir harita paylaştı. Trump'ın dünya haritaları da tartışma konusu oldu.
10: We have a gulf and we have...
11: Bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir okyanus.
1: ABD Başkanı Donald Trump dünya haritasını yeniden çizmeye devam ediyor. Hürmüz'ü önce Amerikan Boğazı ilan etti ama yetmedi. Bu kez adını doğrudan Trump Boğazı koydu. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak gösterdi. Thank you very much, everyone. Daha önce kendi kontrolünde olduğunu savunduğu Hürmüz'ün adını Trump olarak değiştireceğini söylemiş, ancak pek ciddiye alınmamıştı.

0: değişirse bu iş benim üzerime kalsın, Amerika Birleşik Devletleri'nin değil diye bir üst akıl oyunu da olabilir. Bu biraz daha zorlama bir fikir ama neden olmasın. İsrail'de sandık başına gitmeye sadece bir ay kala siyaset kazanı kaynıyor. Muhalefet liderleri Başbakan Netanyahu'yu devirmek amacıyla Tel Aviv'de kritik bir zirvede buluştu ve ortak yol haritasını açıkladı.
1: İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçim öncesinde muhalefet safları sıklaştırdı. Eski Başbakan Yair Lapid'in Tel Aviv'deki evinde bir araya gelen 5 muhalefet lideri Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetini değiştirmeyi ortak en yüksek hedefi ilan etti. Zirveye Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, Gadi Eisenkot ve Yair Golan katıldı. İlkeler belgesine imza atan liderler seçim gününe kadar birbirlerini eleştirmeme, sandığa katılımı artırma ve ortak strateji yürütme kararı aldı. Ancak Dev İttifak'ta ortak başbakan adayı henüz netleşmedi. Uzlaşmanın seçim sonrasına bırakıldığı belirtildi. Muhalefetin gövde gösterisine Başbakan Netanyahu'dan tepki gecikmedi. Liderlerin fotoğrafına yapay zekayla Arap milletvekillerini ekleyerek sosyal medyada paylaşan Netanyahu, muhalefeti Arap partileriyle ittifak yapmakla suçladı. Seçmenine sandığa gidin çağrısında bulundu. Anketler 120 sandalyeli mecliste kıl payı bir dengeye işaret ederken gözler İsrail Yüksek Mahkemesi'ne çevrildi. Seçim komitesinin Arap partilerine getirdiği yasak kararının mahkemeden dönüp dönmeyeceği 27 Ekim'deki sandığın kaderini doğrudan belirleyecek.
0: Efendim görüyorsunuz yani İsrail'in içinde bile artık Netanyahu'yu göndermek için bir çaba var. Zaten bütün dünya bir araya gelmeye yeni yeni başlamıştı. Türkiye'nin bu noktadaki duruşuna yeni yeni diğer ülke liderleri de yaklaşmaya başlamıştı. Şimdi İsrail içinde de aynı yaklaşım var. Ve aynı zamanda İsrail'de 7 Ekim kumpasına da isyan var. Neden 7 Ekim kumpasına isyan var anlatalım. Gazze kasabı gerçekleri gizlemek ve kendi halkını öldürmekle suçlanıyor. İsrail halkı sonunda gerçeği gördü. Türkiye gazetesinde bu arada bu haber. Binlerce protestocu Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısından önce istihbarat aldığını ancak gizlediğini savundu. Eylemcilerse Gazze kasabının emriyle helikopterlerin Yahudileri öldürüp Hamas yaptı diyerek soykırıma bahane ürettiğini dile getirdi. Biz bunu zaten o zaman da söylemiştik. İlk olaylar olduğunda da yani paramotorlarla İsrail hava sahasına girip de orada katliam yapmanın çok da hayatın olağan akışına uygun olmadığını, bu işin içinde bir iş olduğunu, tamamen Gazze'nin bugünlere gelmesi için böyle bir hareket yapılmış olabilme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu zaten anlatıyorduk da işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi yavaş yavaş olduğumuz noktaya geliyorlar. Neyse ki zararın neresinden dönse kar efendim. İsrail'de ırkçı çıkışlarıyla bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yeni bir provokasyona imza attı. Filistinli bir tutsağın hücresine giden Ben-Gvir, seni öldürmek istiyorum dedi.
1: Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandallarına bir yenisini daha ekledi. Irkçı bakan Filistinli tutsak Hasan Selami'nin hücresine baskın yaptı. Ben-Gvir 1996'da 48 kişinin ölümüne yol açan otobüs saldırılarından sorumlu tutulan Selami'yi öldürmek istediğini söyledi. Ben-Gvir paylaşımında yaklaşık 2 hafta önce cezaevine giderek Hamas'ın üst düzey isimlerinden Yahya Sinvar'ın arkadaşı ve ortağı olan terörist Hasan Selame ile yüz yüze geldim ifadelerini kullandı.
0: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya üçgeninde S-400 füzeleri ve F-35 programına dönüş diplomasisi hareketlendi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-400'lerin dost bir üçüncü ülkeye transferini açık kapı bıraktı.
1: Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri Washington'la yürütülen F-35 diplomasisinde ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Katsa yaptırmasını

0: bombalarının kaldırılmasına ve F-35 programına ilişkin olumlu sinyallerinin ardından gözler sistemlerin geleceğine çevrilmişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara-Washington hattındaki senaryolardan biri olan 3. ülkeye devir ihtimaline ilişkin Moskova'nın şartını ilk kez net bir şekilde dile getirdi.
1: S-400 sistemlerinin sevk edileceği ülkenin sorumlu davranması ve Rusya ile dostane ilişkiler sürdürmesi durumunda böyle bir ihtimal söz konusudur. Talep gelmesi halinde S-400'leri böyle bir ülkeye transfer etmeye hazır oluruz.
0: Moskova'ya henüz resmi bir başvuru yapılmadığını belirten Lavrov, transferin ancak şartları karşılayan bir ülke üzerinden mümkün olabileceğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da pürüzün yakın zamanda aşılacağını umduğunu belirtirken, taraflar arasındaki diplomasi trafiğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
2: Fon soruşturmasında 4. dalga operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
3: Soruşturma derinleştiriliyor. Gözaltı sayısı artıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Destek Faktoring AŞ ile Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. Aralarında üst düzey yöneticilerinin olduğu 8 şüpheli yakalandı. Aranan 2 şüpheliden İskender Balcı'nın önceki gün Karadağ'a gittiği tespit edildi. Balcı Türkiye'ye döndü ve teslim oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan Balcı'nın babası Mustafa Balcı da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun eski yöneticilerindendi. Soruşturmada daha önce mal varlığı tedbiri kaldırılan 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fon hakkında yeniden tedbir uygulanmaya başlandığı iddia edildi. Ancak başsavcılık bu iddiayı yalanladı. Adli makamlarca alınmış ilave ya da yeni bir tedbir kararı bulunmadığı açıklandı. Fon soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal oldu. Sandal'ın fonlardan 11 milyar lira çıkış yaptığı öne sürülmüştü. İddialara avukatı aracılığıyla cevap veren Melis Süt Şurup Sandal, 11 milyar liralık çıkış iddiasını yalanladı. Kendisine ait yatırımların halen söz konusu fonlarda bulunduğunu, fonların kapatılması nedeniyle bu yatırımlara erişemediğini belirtti. Sandal, diğer yatırımcılar gibi maddi zarara uğradığını söyledi. Şarkıcı Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fon alım satımı ya da bu yönde bir organizasyonun içinde olmadığını söyledi.
4: Benim alnım hak. Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır.
3: Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde İsmet Öğüt adına 1 Temmuz 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı bulunduğu tespit edildi.
5: Ödemesini karkış kıyamet köylü çok büyük.
3: Kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt'ün abisi olan CHP Ardahan eski milletvekili Ensar Öğüt'le söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu Tera Finansal Yatırımlar Holding incelemesinde 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 39 kişi hakkında da 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verdi. 24 kişinin de lisansı iptal edildi.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Tamer'in ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı.
6: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü aydınlatılamadan soruşturmayla ilgili bir başka şüpheli ölüm haberi geldi. Gözaltına alınan ve adli kontrolle bırakılan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer evde ölü bulundu. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
7: 2011 yılında hayatını şüpheli bir şekilde cezaevinde kaybeden eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu öldüğü dönem cezaevi doktoru olarak görev yapan Turgay Tamer gözaltına alınmış, daha sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. O doktorun bu evde cansız bedeni bulundu.
6: Cezaevi doktorunu birkaç günlüğüne yurt dışına çıkan eşi eve döndüğünde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
7: Bu ölüm şüpheli bulundu ve polis ekipleri inceleme başlattı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği o cezaevindeki doktorun ölümü üzerine soruşturma başlattı.
6: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Turgay Tamer'in gözaltı ve sorgu sürecine ilişkin açıklama yaptı. Tamer'in o dönem Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını ancak Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığını bildirdi. Öte yandan Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi sonrası hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunun 9 Ekim'de tamamlanmasının beklendiği öne sürüldü. Raporda kesin ölüm nedeni ve üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı ortaya çıkacak.
8: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklamları dinlediniz.
13: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
14: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
8: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
15: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
16: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
17: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
18: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
19: Çocuklar bayılıyor Gülsan fındık ezmesi.
20: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
21: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
22: TGRT FM Haber.
23: Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda 6 Ekim'de toplanacak.
3: Komisyonda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan milletvekillerine sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Karahan burada milletvekillerinden gelen soruları da cevaplayacak.
2: Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecine alınan fonlarla ilgili yatırımcıları ilgilendiren yeni bir açıklama yaptı. 16-17 Eylül vurgusu yapılan açıklamada fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını açıkladı.
6: SPK'dan beklenen açıklama geldi. Ödemede 16-17 Eylül ayrımı yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu krizin merkezindeki yatırım fonlarının işleme kapatıldığı gün verilen çıkış emirleriyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada 16 Eylül saat 13.30 öncesi Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu TEFAS'a iletilen tüm emirler olağan akışta 13.30 sonrası verilen veya iptal edilen askıda kalan girilemeyen ya da girilmeyen tüm emirlerse tasfiye kapsamına alındı. 16 Eylül'de verilen bütün emirlerse iptal edildi. Kurul açıklamasında yatırımcıların iptal edilen emirleri nedeniyle hak kaybına uğramayacağı tasfiye sonucunda pay sahipliği oranında ödeme alacağı belirtildi. Ayrıca 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmesine rağmen fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Fon soruşturmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun başsavcılığa gönderdiği yazı da ortaya çıktı. SPK, şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin yeniden değerlendirilmesini istedi. Öte yandan soruşturmayla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de yeni açıklama geldi.
0: Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımızla koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tam 46 ilde 383 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. 29-30 Eylül'de yapılacak ihalelerde peşin alımlarda %15 indirim de uygulanacak.
1: Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun.
3: Arsalar açık artırmayla satılacak, peşin alan daha karlı olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 46 ilde 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsa sahibi olacak. Bazı arsalarsa peşin bedelle satılacak, peşin ödemelerde %15 indirim uygulanacak. Açık artırmalar 29-30 Eylül'de saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, spor ve eğitim alanı gibi farklı niteliklerdeki arsaların tahmini bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira, toplam büyüklüğü ise 1 milyon 684 bin 690 metrekare.
2: Efendim şimdi ilk saat dilimimizin son bölümüne girdik. Her gün olduğu gibi futbol konuşacağız. Hiç de konuşmak istemiyorum. Dün akşamı unutmak istiyorum. Çok kötü bir futbol. Kendi evinde Dünya Kupası'na bile gidemeyen, artık takımının yarısını bile tanımadığımız İtalya'ya Bursa'da 4-1 yenildik efendim. Milliler son zamanlarda oynadığı en kötü futbol oynadı. Ne yazık ki 1-2 oyuncu hariç ve maalesef 4-1 yenildik.
3: Türkiye kendi sahasında İtalya'ya 4-1 yenildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A milli takım Bursa'da 100. yılı Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı konuk etti. Rakip İtalya ilk golünü 9. dakikada kaydetti. Barış Alper Yılmaz'ın 47. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getiren milliler maçın ikinci yarısında 4. golü ağlarında gördü. son düdüğün çalmasıyla Ay Yıldızlılar İtalya'ya 4-1 kaybetti. İlk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan milliler bu sonucun ardından grupta puansız olarak yoluna devam etti. A milli takım 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Belçika ile karşı karşıya gelecek.
2: Akıl almaz bir futbol. Nasıl olduğunu anlamadığımız bir anda yediğimiz arka arkaya goller. Şimdi Montella'nın maç sonu açıklamaları var. Benim en çok dikkatimi çeken iki konu. Birincisi, İtalya'nın kadro değeri 800 milyon avro, bizimki 400 milyon avro. Arada büyük fark var dedi. Sevgili Montella, Türkiye'de 2006'da 2010'da sokağa çıktığınızda İtalya milli takımı dediğinizde ilk 11'i sayabilecek insan sayısı en az 10'da 5, 10'da 6'ydı. Bugün en fazla 10'da 1. İtalya'nın ilk 11'indeki oyuncuları tanımıyoruz bile. Yani 1-2 tane çok iyi oyuncuları var. Evet, dünya çapında tanınmış. Tonali'si, aklıma gelen başka Barella dün zaten kadroda yoktu. İşte Donnarumma'sı vesaire. Birkaç oyuncu. Diğerlerini tanımıyoruz bile. Ve ilk 11'ler olarak baktığımızda aradaki fark öyle iki katı da değil. Birkaç milyon avro kadar. Senin elindeki futbolcular dünya yıldızları. Arda Güler'in var, Barış Alper'in var, Merih'in var. Var da var. Zaten bu bir bahane de değil. Yani ortada oynanmış kötü bir futbol var. Dünya Kupası'nda alınmış büyük bir hezimet var. Orada daha Paraguaylıları, Avustralyalıları yenemedik. Sonrasında Uluslar Ligi'nde bir Fransa maçı oynadık. Fransa'nın zaten Zidane'la ilk maçı, takımın daha alışma süreci. Sonrasında bu maç. Şimdi bir de Belçika ile oynayacağız. O da çok farklı olmayacak büyük ihtimalle. Uluslar Ligi'nde A kategorisine girdik. Girdiğimiz gibi geri döneceğiz. Dün bir başka tepki daha vardı Bursa'da. O da TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'naydı. Bakın, tribünler ne diye bağırdılar. Burası önemli. Biraz ses de verelim arkadaşlar. Villa versene, villa versene diye bağırdı tribünler. Neden? Çünkü biliyorsunuz sadece Dünya Kupası'na katıldığı için futbolculara villa verilmişti Bodrum'dan. Tabi vatandaş da buna tepki gösteriyor haliyle. Diğer ülkelerde biliyorsunuz herhangi bir büyük başarı olduğunda devlet erkanı tebrik ediyor oyuncuları. Tekrar evlerine yolluyor. Ya da belli başlı bazı ödüller veriliyor. Ama sadece bir turnuvaya katıldı diye değil. Turnuvaya katıldı diye bu ödülü verdiysek bu adamlar yarın öbür gün bir kupa kazansa ne yapacağız? Ki aynı sporlarda, benzer sporlarda, farklı branşlarda çok daha büyük başarılara imza atanlar var. Onları birkaç cumhuriyet altınıyla da evlerine yolluyoruz. Yani hem bu ayrımın yapılmaması gerekiyor, hem de ödül verirken de biraz daha adaletli olmak lazım. İşte ondan sonra da Hacı Osmanoğlu terk etti tribünü. Böyle bir başarısızlık varken ortada, bunu da göğüslemek gerekiyor. Ne yapılması gerekiyorsa da yapmak lazım. Montella için de aynı şey geçerli. Ben niye istifa edeyim? Daha planlarım var diyor. Tutmadı planlar. Bu da ortada yani. Bir Fanatik gazetesi gelsin. Onun üzerine de bir konuşalım. Şimdi Fanatik gazetesinde de kahır gecesi başlığı vardı. Gerçekten bir kahır gecesiydi. Yani İtalya istese daha fazlasını da atardı. Kaleci Altay büyük ihtimalle hayatının en kötü günlerinden birini geçirdi. Bütün topları sektirdi. Yediği 4 golden 3'ünde hatalı. O da bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. Şimdi artık bu maçı geride bıraktık. Rakip Belçika. Çok büyük protestolar vardı maç boyu. Futbolcular ıslıklandı. Moralleri de bozuldu haliyle. Şimdi Belçika maçında deplasmana gidiyoruz. Evimizdeki iki maçı kaybettik. Belçika'yı kesin yenmemiz lazım. Yenemezsek Uluslar Ligi'ne zaten büyük ihtimalle A kategorisine veda edip tekrar B Ligi'ne düşeceğiz. Geçelim diğer haberlere efendim. Aslan'a yeşil ışık yaktı Bruno Fernandes. Dün Portekiz maçından bir görüntü yayınlandı efendim. Saha kenarında Bruno Fernandes ısınırken o sırada bir Türk taraftar, büyük ihtimalle Türk olduğunu düşünüyoruz, Galatasaray'a gel diye bağırıyor. Bruno Fernandes de orada gülüyor kendisine. Herhangi bir tepki vermiyor. Gülüyor. Bayağı da bir gülüyor hem de. Aslında biraz enteresan bir görüntü. Çünkü bu tip durumlarda futbolcular göz göze gelmekten kaçınırlar. Belki de gerçekten bir yeşil ışıktır. Onu göreceğiz. Karakartal'da maraton başlıyor. Milli ara sonrası çok kritik maçlara çıkacak Beşiktaş. Fikstürü, milli ara sonrası fikstürü en zor takımlardan biri. Fener'de hedef Balogun. Dün de zaten konuşmuştuk. Monaco'nun forvetini, Amerikan forvetini istiyor Fenerbahçe. Çünkü Forvet'te özellikle Lukaku'dan istenen verim alınamadı ki alınabilecek gibi de durmuyor. Fenerbahçe'nin oyun yapısına da hiç uymadı Balogun. Şimdi bir de dünkü maçtan şundan bahsetmek istiyorum. Roberto Mancini, İtalya teknik direktörü. Kendisiyle benim de Galatasaray'da çalıştığım dönemde tanışmıştık. Ben de o dönem futbol takımında muhabirlik de yaptım. Gerçekten müthiş klas, çok beyefendi biri. O dönem Galatasaray'da kendisine verilmeyen transfer bütçesinden dolayı, yani o dönem belli bir miktar transfer bütçesi istedi. Kulüp de dedi ki biz bu kadar bir transfer bütçesi ayıramayız sana. O zaman bütün alacaklarımı bırakıyorum ve ben gidiyorum dedi. Hiçbir kırgınlık, küskünlük olmadan, kulübe dava açmadan. Aynen de bu şekilde çıktı ve gitti. Dün maç çıkışı çıkarken tam Mixon'da röportaj alanında dönüp cimbombom diye bağırıp öyle gitti. Bir yanda da şimdi böyle bir duruş sergileyebilen var ki aynı ülkenin vatandaşı Montella da hala daha ben niye gideyim ki diyor başarısızlığa rağmen. Hoşman için de Nisan ayında şampiyonluk verip de tarih yazmıştı, orası da ayrı da neyse. Kısa bir ara efendim, aranın ardından tekrar birlikteyiz.
4: TGRT FM.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM
7: Haber. Kaybettiği otomobil Sivas Bulvarı üzerindeki tramvay durağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar oluştu. Sürücü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı noktada o sırada yayaların bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. El frenini çekmeyi unuttu, tarlaya böyle uçtu. Olayın adresi Elazığ. Sürücü aracını park etti ancak el frenini çekmeyi unuttu. Sahipsiz otomobil aniden hareket etti. Araç geri geri caddeye fırladı. Önce orta refüje çarptı. Hızını alamadı, metrelerce ilerledi. Caddede büyük panik yaşandı. O esnada kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü vardı. Üzerine gelen aracı son anda fark etti. Hemen geri manevra yaparak ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Kontrolden çıkan araç boş tarlaya uçarak durabildi. O sırada yolda yayanın olmaması faciayı önledi. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

0: Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi büyüyor. Son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. 25 ilde 545 binden fazla kişi selden etkilendi. Başkent Bangkok'ta 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Yaklaşık 52 bin hane su altında kalırken 5 bin kişi barınma merkezlerine tahliye edildi. Başbakan Anutin Charniviracul sel bölgelerini ziyaret etti. Bazı vatandaşlar hükümetin müdahalesinin yetersiz olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Ordu birlikleri de yardım çalışmalarına katıldı. Askerler bot ve kamyonlarla mahsur kalanlara gıda ve su ulaştırıyor. Bangkok valisi Chatchar Sitipunt, yağışların durmasıyla su tahliyesinin hızlanacağını açıkladı. Yetkililer ani sel, nehir taşkını ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın yoğun kül püskürtmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kül bulutunun yaklaşık 4 kilometre yükselmesi üzerine bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayımlandı. Sicilya'daki Catania Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nda iç ve dış hat uçuşları askıya alındı. Yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısı yapıldı. Avrupa'nın en aktif yanardağlarından Etna'da son aylarda yoğun kül ve lav püskürmeleri yaşanıyor. Burası Artvin Kemalpaşa'ya bağlı Köprücü Köyü. Yılmaz ailesinin 35 yıllık evi büyük tehlike altında. Binanın altından tam 8 aydır su fışkırıyor. Kabus gece yarısı başladı. Alt kat 1,5 metre suyla doldu. Kardeşler zemini 9 yerden deldi. Suyu bu deliklerden tahliye ediyorlar.
1: 1,5 metre suyu bulmuş. Alta indik, varyoz aldık, betonu deldik, suyu tahliye ettik.
0: Suyun kaynağı henüz çözülemedi. Dere yatağından mı yoksa yer altından mı geldiği bilinmiyor. AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.
2: Yağmur yağdı, yağdı mı? Evlerin içi dolay. Biz korkuyoruz, kaçıyoruz. 2-3 gün sonra kesiliyor.
0: Aile evin temelinin çökmesinden endişe ediyor. Yılmaz kardeşler şimdi soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor. Ankara Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordine etti. Asayiş Ahlak Bürosu eğlence mekanlarını denetledi. Bu yıl 7 ayrı uygulamada 50 iş yeri 73 kez kontrolden geçirildi. Denetimler sonucu 20 alkollü işletmenin ruhsatı süresiz iptal edildi. Kaçak elektrik kullanan 2 iş yerine toplam 100 bin lira para cezası verildi, elektriği kesildi. Kaçak su kullanan bir iş yerinin su sayacı, gaz kaçağı ve kaçak hat tespit edilen bir iş yerinin ise doğal gaz sayacı mühürlendi. Denetimlerde tam 1101 sigortasız işçi çalıştırıldığı belirlendi. 54 kez belgesiz alkol servisi, 51 kez kadınların izinsiz çalıştırıldığı tespit edildi. 51 kez kapama saatlerine uyulmadığı yönündeki ihlal kayıtlara geçti. İşletmelere toplam 58.262.435 lira idari para cezası kesildi. Mevzuata aykırılıkta ısrar eden 20 alkollü işletmenin ruhsatı süresiz olarak iptal edildi. Yüksek hız ve hatalı sollama yine kaza getirmiş, tam 7 can hayattan koparmıştı. Faciada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kaza akşam saatlerinde Gaziantep Nurdağ Karayolu'nda yaşandı. Hatay Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. İkisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 16 kişinin de yaralandığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Sadece müziğin sesini değil, aracın kapısını da açtı. Trafiktekilere konser verdi. Burası İstanbul Kartal. Sorumsuz sürücü hareket halindeki otomobilinin kapısını sonuna kadar açtı. Araçtaki müzik sisteminin sesini de öyle bir açtı ki adeta sokakları inletti. Kendi canını içe saydı, yetmedi. Trafikteki diğer vatandaşların hayatını pamuk ipliğine bağladı. Ne aynaya baktı, ne arkadan gelen araca aldırış etti. Açık kapıyla yükselen müzik eşliğinde yolda süzülmeye devam etti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı. Irak Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'la güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Terörle mücadele birimleri intihar bombacısı oldukları belirtilen 3 DEAŞ mensubuyla çatışmaya girdi. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı. 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edilirken çevrede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşe Salihi de operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine destek verdi. Başarı.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Başlıklarımıza tekrar bakalım ikinci saat diliminde neleri konuşacağız. Gelsin ekranlara. Evet, ilk başlığımız fon vurguncularına sert mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına yönelik çok sert mesajlar verdi. Haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizdi. Milletin malına, mülküne el uzatan karşısında bize bulur dedi. Bugün ekonomi kurmaylarıyla da bir araya gelecek Cumhurbaşkanı. Devam. İsim krizine AYM nokta koyacak. Yeni partinin isim krizine Anayasa Mahkemesi nokta koyacak efendim. Yüksek Mahkeme yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini bugün görüşecek. Yeni parti ise aleyhte bir karar çıkması ihtimaline karşı iki alternatif isim hazırladı. Getireceğiz ekranlara. Bolu'da skandalların ardı arkası kesilmiyor. Belediye şirketiyle kooperatif ortak vurgun yaptı. 2023 yılında gerçekleştirilen bir ihalede eski çadırların yeni gibi gösterilip satıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 24 milyon liralık kamu zararına neden olduğu iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. Okullarda güvenlik için yeni denetim. Güvenliğin artırılması için yeni bir çalışma başlatılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da katıldığı programda tüm illerde güvenlik tedbirlerinin müfettişler tarafından yeniden inceleneceğini açıkladı. Valilik, kaymakamlık ve okul yönetimlerinin aldığı önlemler de yerinde kontrol edilecek. Ve son başlığımız Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş desteği. Türkiye'nin yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş 2 Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Ankara semalarında ilk selamlama uçuşunda gerçekleştirdi efendim. Etiketimizi de verelim hemen. Hesap günü etiketine mesajlarınızı bekliyoruz ve devam ediyoruz.
1: Milli Savunma Bakanlığı Ege'de dev bir tatbikata imza attı. Ege Ordusu ve Komando Tugaylarının katıldığı Deniz Hücum Harekatı eğitimiyle Mavi Vatan'da adeta gövde gösterisi yapıldı az sonra. Yükseköğretim kurumları sınavında tercih yapamayan veya herhangi bir programa yerleşemeyen adayların merakla beklediği ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Okul kayıtları 2 Ekim'de başlıyor az sonra.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına yönelik çok sert mesajlar verdi. Haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizdi. Milletin malına, mülküne el uzatan karşısında bizi bulur dedi. İzleyelim.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
3: Fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Çok sert mesajlar verdi. Kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi.
2: Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz.
3: Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Adalet Bakanı Akın Gürlek sunum yaptı. Toplantı 3 saat sürdü. Erdoğan kabine sonrası kameraların karşısına geçti. Fon soruşturması ile ilgili sorumlu olan sonucuna katlanır mesajı verdi.
2: Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması söz konusu olduğunda en küçük bir tereddüt göstermediklerinin altını çizdi.
2: Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
3: Erdoğan kararlı ve tavizsiz bir süreç yürütüldüğünü dile getirdi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirtti. Türk ekonomisi güçlü vurgusu yaptı.
2: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
3: Erdoğan, sermaye piyasalarını yakından takip ettiklerini de ifade etti. Yatırımcıların tedirgin edilmemesini istedi.
2: Her kim aksini iddia ediyorsa, Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
5: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
13: TGRT FM Haber.
14: Hükümsüz sayılması talebini değerlendirecek Yüksek Mahkeme esastan karar verebilir ya da parti temsilcilerinin savunmalarını isteyebilir. İsterse başvuruyu erteleyebilir. Yeni parti ise aleyhte bir karar çıkma ihtimalini düşünerek iki alternatif isim hazırladı.
15: İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi. Bu kadar basit, anlatabiliyor muyum?
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan yolsuzluk davası devam etti. Sanıklara söz hakkı verildi. Belediyedeki kirli ağ deşifre edildi. Ben,
3: İhalelerdeki usulsüzlükler, muvazalı işlemler ve arka plandaki organizasyona tek tek deşifre edildi. Duruşmada ifadeler ardı ardına geldi.
16: Medya AŞ yöneticisi Elif Güven, Medya AŞ üzerinden bize fatura keserdi. Medya AŞ'nin faturasını biz ödemeye çalışırdık. Sistem bunun üzerindeydi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında yargılama devam ediyor. Duruşmada Medya AŞ ihale görevlisi tutuksuz sanık Mehmet Recep Taşçı çarpıcı iddialarda bulundu. Taşçı ihale süreçlerinde firma belirleme yetkisinin kendisinde olmadığını, hangi firmanın hangi ihaleye gireceğinin ve verilecek teklif tutarlarının iletişim koordinasyonu tarafından önceden belirlenip üst yönetim aracılığıyla kendilerine bildirildiğini iddia etti.
17: Direkt bana şahsıma gelmiyordu. Gökhan Köseoğlu müdürümüze bildirirdi ya da genel müdürümüze bilgi gelirdi. Yani bir ihaleden önce Gökhan Köseoğlu ve Emrah Bağdatlı genel müdüre bilgileri getirirdi.
3: Taşçı, belediye iştiraklerinden ihale alan Emrah Bağdatlı'ya inisiyatif uygulandığını da söyledi. Açık hava reklamcısı Kaan Ketenci'ye de söz hakkı verildi. Ketenci, özel projelerle Medya AŞ ile anlaşmalı olarak çalıştıklarını söyledi. Murat Ongun karar verici mercidir. Ondan cevap gelir ya iş yapılır ya da yapılmaz diyen Kaan Ketenci, reklam alanları için kesilen ecri misil cezalarını ve Medya AŞ tarafından taraflarına kesilen muvazalı faturalarla kendilerinden para alındığını belirtti.
16: Elif Güven bana bunu imzalayacaksın dedi. Sonra biz sana bunun karşılığında fatura keseceğiz dedi. Yani biz derken Medya AŞ'den bahsediyor burada. Elif Güven'in kendi şahsıyla alakası yok. Medya AŞ olarak konuştu. Biz sana Medya AŞ'ye faturasını böyle keseceğiz dedi. Ben de peki o zaman dedim. Hani böyle gerekiyorsa böyle gerekiyor diye tamam dedim.
0: Bolu'da belediye şirketiyle kooperatif ortak vurgun yaptı. 2023 yılında gerçekleştirilen bir ihalede eski çadırların yeni gibi gösterilip satıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 24 milyon liralık kamu zararına neden olduğu iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
3: İhalede eski çadırları yeniymiş gibi sattılar, vurgun yaptılar. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı verdi. Jandarma ekipleri harekete geçti. Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatife sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında yönetimden isimlerin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırma ve zimmet suçlarından adli işlem başlatıldı. Operasyonun detayları ise şoke etti. Bilirkişi raporunda usulsüzlüğün kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden yapıldığı belirlendi. Raporda 2021 yılında yapılmış ve hali hazırda kullanılmakta olan 21 adet kültür mantarı yetiştirme çadırının 2023 yılında düzenlenen 21 kültür mantarı yetiştirme çadırı sistemi mal alımı ihalesiyle sanki yeni alınmış gibi gösterildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde sermayesinin tamamı Bolu Belediyesi'ne bağlı Boltartek şirketinin ihale tarihi itibarıyla ikinci el raiç bedeli vergiler dahil 10.097.189.20 olan çadır sistemini kooperatiften 34.020.000 liraya satın aldığı ortaya çıktı. Böylelikle kooperatife 23.922.810.80 fazla ve yersiz ödeme yapılarak büyük çapta kamu zararına yol açıldı.
0: Meclisin açılmasıyla birlikte gözler 13. yargı paketinde olacak. Paketle birlikte süresiz nafaka çilesi son bulacak. Ayrıca sosyal medya platformlarına girişte e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması uygulaması getirilecek. Adalet Bakanı Yardımcısı Abdullah Haydoğdu pakete ilişkin TGRT Haber özel açıklamalarda bulundu.
14: Süresiz nafaka uygulaması son bulacak. Sosyal medya platformlarına giriş e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması ile yapılacak. Gerekli düzenlemeleri yapmayan ağ sağlayıcılara ağır yaptırımlar uygulanacak. 13. yargı paketinde önemli düzenlemeler yer alacak.
18: 13. yargı paketinde çalışmalar sürüyor. Paketin en önemli başlıklarından biri nafaka düzenlemesi. Özellikle kısa süreli evliliklerde nafakanın üst sınırı 5 yıl olacak. 5 yıldan uzun süren evliliklerde nafakanın üst sınırı 15 yıl olacak.
19: Süreli nafaka verilmesi verilmesi hususunda da artık tarafların sosyal ekonomik durumları ile birlikte el birliğin ne kadar sürdüğü önem taşıyacak.
14: 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Gözler 13. yargı paketinde olacak. Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu, TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'a paketin içeriğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre boşanma davasıyla nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konular birbirinden ayrılacak. Boşanma davası hızlıca sonuçlandırılacak ancak gerekiyorsa mali boyutla ilgili davalar ayrıca ele alınacak.
18: Boşanma davalarında yeni formüllere geçiliyor. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir boşanma davası neden yıllarca sürsün açıklamasından sonra yeni formüller masada. Bunlardan biri boşanma davası ile boşanmanın mali sonuçları birbirinden ayrılacak.
19: Yeni yargı paketiyle artık boşanma kararı diğer uyuşmazlıklardan ayrılacak. Ayrı dosyada görülebilecek, diğer uyuşmazlıklardan bağımsız değerlendirilebilecek. Yani öncelikle boşanma davasına karar verilecek.
14: Düzenleme kapsamında mali paylaşımında da zaman aşımı süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesi planlanıyor. Aile hukukundan kaynaklanan bazı dava ve işlemlerin adli tatilde de görülmesine yönelik düzenleme de pakette yer alacak. 13. yargı paketinde nafaka ve aile hukukuna ilişkin düzenlemelerin yanı sıra sosyal medya konusu da önemli bir başlık olacak. Sahte hesap açıp hakaret, tehdit ya da manipülatif paylaşımlar yapmanın önüne geçilecek. Kullanıcılar artık gerçek kişilerden oluşacak. Sosyal medya platformlarına girişte e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması uygulaması getirilecek.
19: Artık sosyal medyaya girişlerde e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılacak. Aslında burada amaçlanan sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık, hakaret, şantaj, yasa dışı bahise, özendirilmesi gibi suçların önüne geçilmesi.
18: Aile hukukunda da yeni düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Özellikle LGBT gibi unsurların önlenmesine yönelik düzenlemelerin 13. yargı paketinde olması bekleniyor.
0: Okullarda güvenliğin artırılması için yeni bir çalışma başlatılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. İstanbul'da katıldığı programda tüm illerde güvenlik tedbirlerinin müfettişler tarafından yeniden inceleneceğini açıkladı. Valilik, kaymakamlık ve okul yönetimlerinin aldığı önlemler de yerinde kontrol edilecek.
14: Okul güvenliği konusunda mesajı netti. Alınan tedbirlerin yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.
20: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, ülke müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız.
14: 18. Milli İrade Buluşması İstanbul Eyüp Sultan'da yapıldı. Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın düzenlediği programda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuştu. Çiftçinin gündeminde ise okullardaki güvenlik meselesi vardı.
20: Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
14: Tüm illerde güvenlik tedbirlerinin müfettişler tarafından yeniden inceleneceğini belirtti. Valilik, kaymakamlık ve okul yönetimlerinin aldığı tedbirlerin de yerinde değerlendirileceğini vurguladı.
0: Suudi destekli Yemen ordusu, Husilerin güçlü olduğu Taiz kentine büyük bir hava taarruzu başlattı. İran bağlantılı 4 askeri uzmanın saldırılarda öldüğü açıklandı. Sivil alanlara düzenlenen füze ve drone saldırılarında ise en az 7 kişi öldü.
14: Yemen ordusuyla Husiler arasındaki çatışmalar kritik Taiz kentinde yoğunlaştı. Suudi destekli Yemen ordusu Taiz'deki Husi mevzilerine geniş çaplı bir hava saldırısı başlattı. Yemen güçleri Husi noktalarını yüzlerce füze ve drone ile hedef aldı. Taiz kenti Yemen hükümetinin denetiminde ancak Husiler birçok noktada güçlü. Yemen ordusu sözcüsü son bombardımanda füze ve drone fırlatma konusunda uzman 4 İranlıyı etkisiz hale getirdiklerini öne sürdü. Sözcü bu gelişmenin İran'ın Husilere verdiği aktif askeri desteğin en somut kanıtı olduğunu söyledi. Yemen ordusu sivil noktaları da hedef aldı. Taiz'de bir pazar yeri füzelerle vurulurken aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu açıklandı.
1: Yemen hükümeti ise pazar yerini değil, milislerin hemen yakınında kurduğu askeri kampı ve lojistik depoları hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi ordusunun Yemen'deki operasyonlara doğrudan katılıp katılmayacağı konusuysa belirsizliğini koruyor.
0: Efendim şimdi Gazze hakkında konuşacağız. İmkansızlıklar içindeki arama kurtarma ekipleri enkaz altından aylar sonra acı bilançoyu çıkarmaya devam ediyor. Gazze şehrinin kuzeyinde yıkılan bir binanın enkazında 28 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
1: Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Deraj bölgesinde aylardır enkaz altında kalan cenazelere ulaşmak için yürütülen çalışmalarda acı bir tablo daha gün yüzüne çıktı. Gazze sivil savunma ekipleri yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde 28 Filistinlinin daha cansız bedenini çıkardı. Cansız bedenlerine ulaşılan kişiler savaşın ilk günlerinde hedef alınan bir evde bulundu. Bölgede ağır iş makinelerinin, vinçlerin ve teknik ekipmanın bulunmaması enkaz altındakilere ulaşılmasını aylarca geciktiriyor. Sivil savunma yetkilileri ellerindeki kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmalarına devam etmeye çalışsa da Gazze şeridi genelinde binlerce kişinin halen yıkılan binaların altında olduğu tahmin ediliyor. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 74.018'e, yaralı sayısı ise 175.079'a yükseldi.
0: Böyle videoda, haberlerde ya da internette izlediğinizde bir film karesi gibi geliyor. Gerçeklikten uzak geliyor değil mi? Hiç de değil. Bakın efendim şimdi uzaydan da görünüyor artık. Siz şu anda evinizde, bilgisayarda ya da telefonda Google haritalara girip bu manzarayı görebilirsiniz. Çünkü Google uydularını yeniledi, güncelledi uydu görüntülerini. Ve bugün 3 yıldır devam eden bu savaşın ardından Google haritalara girin, Gazze Refah yazın. Gazze'nin güneyi ya da elle manuelde gidebilirsiniz efendim. Refah'ta görüntü böyle. Tam olarak bu şekilde görünüyor. Bakın şimdi 3 yılda ne değişti? Bir onun fotoğrafı da gelsin. Nasıl görünüyordu da ne oldu? Çünkü filmlerden hep aklımızda kalmıştır ya, Orta Doğu'daki görüntüyü böyle daha sarı bir ülke, zaten yıkık dökük yerler gibi geliyor gözümüzün önüne. Değil mi? Değil efendim. Bakın normal bir şehir, gayet düzgün bir yapılaşma, binalar ayakta, herhangi bir sorun yok. 2022'de Refah böyleydi. Aşağı inelim, 2026'yı da görelim. Bakın ne oldu sonra. İşte bu da son hali. Dümdüz ettiler efendim Gazze'yi. Hala bu enkazların altından insanlar çıkıyor. Cansız bedenler çıkıyor. Ki daha da çıkacak. Belki binlercesi. Biz şu anda 80 bine yakın bir bilançonun farkındayız. Onu biliyoruz ama belki o sayı 160 bine, belki 300 bine çıkacak. Çünkü enkaz altında olan hala cansız bedenler var. Ne yazık ki. Toplu mezarlar çıkacak daha. Daha gizlenenler çıkacak. Her gün çocuklar, kadınlar bombalarla, açlıkla öldürülüyorlar. Tabii sadece silahlarla vurulmuyorlar. Altyapıları yok edildi Gazze'nin, geleceği yok edildi. Zeytin ağaçları bile yok oldu. O yüzden sadece bugünü değil, bundan yıllar sonrası da elinden alındı Gazze'nin. Ve bunun yeniden inşası da şart. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu da konuşuldu. Gazze'nin yeniden inşası konusu, ama önce bir terör devleti oradan elini çekecek. Ondan sonra onları konuşacağız. Devam edelim. İzlanda Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada Netanyahu'ya yönelik ahlaki korkaklar sözleriyle dikkat çekti. Bakanın sözleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alkışlandı.
21: Madam President, Excellencies, dear friends.
1: İzlanda Dışişleri

0: masaya oturmayı ve müzakere etmeyi reddeden dünya liderleridir. Çaresiz insanların insani yardıma erişimini engelleyen liderler ahlaki korkaklardır ve dünyanın uluslararası hukuku defalarca ihlal eden ve saygısızlık eden liderleri de ahlaki korkaklardır.
1: İsrail yönetimini uluslararası hukuku defalarca ihlal etmekte suçlayan bakan, Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizlerin diğer trajedileri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. İzlandalı Bakanın bu sözleri salondaki katılımcılar tarafından alkışlandı. Yes.
2: Ukrayna askerleri Donetsk'te bir binaya sızan Rus askerlerine film gibi operasyon düzenledi. Askerlerin kas kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler savaşın soğuk yüzünü gösterdi.
1: Привет! Bilgisayar oyunu veya film sahnesi değil, savaşın gerçek yüzü. Bu görüntüler Ukrayna ile Rusya arasındaki çekişme bölgesi olan Donetsk'ten. Rus askerleri bir binaya sızdı. İstihbaratı alan Ukrayna askerleri operasyon başlattı. Çok katlı binaya girildi. Kas kameraları kayıttaydı. İçeride Rus piyadeleri vardı. Kontakt! Сюда! Karanlık koridorlar ve odalar adeta ölüm kokuyordu.
3: Stoy. Ya! Kontakt, da. Dati их побачу. Ой, двое нас. С автоматами? Да. Где именно? Справа?
4: Справа.
1: Yakın mesafeden ateş açıldı. Kurşun yağmuru başladı. Ukrayna askerleri düşman unsurları temizlediklerini iddia etti. Görüntüler sosyal medyada rekor düzeyde izlendi.
2: Yani inanılır gibi değil. Böyle izlediğimizde bir film sahnesi ya da bilgisayar oyunu gibi geliyor. Ya da çok oyun oynuyoruz ya da film izliyoruz diye biraz normalleştirildi ama görüntünün gerçekliğini düşününce insanın tüyleri ürperiyor. Ayrıca o kullanılan silah da oldukça büyük bir ağır makineli. Yani onu da kullanan askerin ayakta yürürken o şekilde sıkıyor olması da inanılmaz. Gerçekten çok güçlü, kuvvetli bir insanın o şekilde o silahla ateş edebiliyor olması lazım. Çünkü gerçekten çok büyük ve güçlü bir silah. Avrupa Birliği Rusya'dan gelebilecek hibrit tehditlere karşı teyakkusa geçti. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas. Moskova'nın Avrupa'yı Ukrayna'ya destekten vazgeçirmek için sabotaj eylemler planladığını söyledi.
1: Belçika'nın başkenti Brüksel'deki kritik Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gündem Rusya kaynaklı hibrit tehditler ve Avrupa'nın savunma kapasitesindeki açıklardı. Görevi devraldığı günden bu yana Moskova'ya karşı sert tutumuyla bilinen Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, ellerindeki istihbarat raporlarına dikkat çekerek birlik üyelerine açık bir uyarıda bulundu.
0: Tetikte olmamız gerekiyor. Çünkü istihbarat raporlarında Rusya'nın toplumlarımızı bölmek, korkutmak ve Ukrayna'ya yardım etmekten vazgeçirmek için daha fazla sabotaj eylemi ve demokrasimize yönelik saldırılar planladığını görüyoruz. Akıllarındaki şey bu.
1: Kallas, Rusya'nın bu hamlelerine karşı önleyici istihbaratın önemine vurgu yaptı. Toplantıda Avrupa Savunma Ajansı'nın hazırladığı savunma raporunun da masaya yatırılacağını belirtti. Ukrayna'nın acil hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu hatırlatan yüksek temsilci, üye ülkelerin stoklarını Kiev'e nasıl aktarabileceğinin tartışılacağını kaydetti. Kallas, gayri safi yurt içi hasılanın %2,2'sine ulaşan savunma harcamalarının tek başına bir caydırıcılığa yol açtığını söyledi. Yine de

0: Pasitedeki büyük eksiklerin fiilen kapatılması gerektiğinin altını çizdi.
1: Efendim çok sıcak bir gelişme var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı şu anda gözaltında efendim. Hakemler Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu MHK üyeleriyle birlikte gözaltında. 7 kişi efendim. Resmi belgede sahtecilik, eziyet suçu kapsamında gözaltına alındılar efendim. Hemen açıklamanın detaylarından da bahsedelim. Şüpheli şahıslar hakkında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar bulunduğu anlaşılmıştır. MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki tanık ifadeleri, bilirkişi tespitlerine istinaden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği tespit edildi ve 7 kişi gözaltına alındı efendim. Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı, Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, yine MHK Üyesi Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif. Bu 7 isim gözaltına alındı efendim. Nasıl bir evrakta sahtecilik yapıldı? Kimlere mobbing uygulandı? Eziyet edildi? Bunlar tabii şu anda soru işareti. Bu soruların cevapları da çok geçmeden cevap bulacaktır. Hemen Hanifi Bayar'a bağlanalım. TGRT Haber muhabiri. Hanifi, ne oluyor sabah sabah? Resmi belgede sahtecilik, mobbing ve eziyet suçu, oldukça ciddi iddialar ve Ferhat Gündoğdu gözaltında. Anlatır mısın detayları?
2: Merkez Hakemler Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında evrakta sahtecilik iddiasıyla Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Sadece Gündoğdu gözaltına alınmadı. Ayrıca toplam 7 kişi gözaltına alındı. Kimler onlar? Ferdi Karadoruk, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı, Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili, Yunus Yıldırım, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi, Sebahattin Şahin, MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu, Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu, Emre Kosif, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alındılar. Peki suçlamalar neler? Özellikle 15 Eylül'de bu soruşturmanın başladığının altını çizelim bir kez daha. 15 Eylül'de bu soruşturma başladı. Müşteki ifadeleriyle başladı ve yine az önce isimlerini saymış olduğum MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da dahil olmak üzere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verildi. Dosya kapsamında ayrıca MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki sanık ifadeleri, bilirkişi tespitlerine de yer verildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerinin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir kez daha söyleyelim. Operasyon İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da bu sabah saatlerinde polis ekipleri düğmeye bastı ve eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 7 isim gözaltına alındı. Bir kez daha son dakikanın detayını paylaşalım sizinle. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyeleri dahil 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla bu gözaltı işlemleri yapıldı. Bugünün gündemi bu olacak Okan Ateş. Bugünün en sıcak gündemi sabahın erken saatlerinde yaşandı. Bugün bugünden çok konuşulacak. Merkez Hakemler Kurulu Başkanı gözaltında diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Evet Hanifi, teşekkürler. Gerçekten bugün bütün gün büyük ihtimalle bunu konuşacağız. Yani dünkü mağlubiyetin üstüne bir de bu olay. 15 Eylül'de başlatılmış soruşturma. Şimdi 15 gün olmuş. Özellikle mobbing ve eziyet suçu diye bahsedilmesi oldukça önemli. Akıllara şu geliyor. O zaman Merkez Hakem Kurulu kime mobbing uyguladı? Tabii ki akıllara ilk gelenler hakemler. Şu anda bunlar tabii düşüncelerimiz, daha kesinlik yok. Sadece soruşturma ile ilgili yapılan açıklama kadar bilgi verebiliyoruz ama acaba hakemler üzerinde bir mobbing mi uygulandı? Evrakta nasıl bir sahtecilik yapıldı? Bu soru işaretleri ilerleyen saatlerde cevap bulacaktır ama tekrar operasyonun detaylarından bahsetmek gerekirse efendim. Şimdi hakemler dosyası olarak adlandırıldı. Resmi belgede sahtecilik, eziyet suçu kapsamında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçları var efendim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu MHK üyeleriyle birlikte gözaltında. Toplamda 7 kişi var gözaltına alınan. Hepsi hakem camiasından ve gözaltına alındılar şu anda. Dediğim gibi resmi evrakta nasıl bir sahtecilik yapıldı? Kimlere mobbing uygulandı? Üstelik bu iddiaların MASAK ve HTS çalışmalarıyla, aynı zamanda müşteki tanık ifadeleriyle, bilirkişi tespitlerine istinaden gözaltıların yapıldığını da belirtmekte fayda var. Yani sadece ortaya bir iddia atıldı ve gözaltılar yapıldı değil. Hem bilirkişi raporu var, hem MASAK ve HTS kayıtları var, hem de tanık ifadeleri var. Bunlarla birlikte bunların tamamı bir araya getirildi. Bilirkişi raporuna istinaden de gözaltı kararları verildi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte toplamda 7 kişi, aralarında MHK üyeleri var, temsilciler var, bölge sorumluları var. Toplamda 7 kişi gözaltına alındı. O isimlerden de bahsedelim. Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı, o zaten bir numarada. TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk. TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin. TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, mevcut MHK üyesi Sebahattin Şahin, Federasyon Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar, Hakemler ve Gözlemciler Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif. Bu isimler gözaltına alındı efendim. Resmi belgede sahtecilik, eziyet suçu kapsamında mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçları iddiasıyla gözaltına alındılar. Ömer Faruk Ünal şu anda telefon hattımızda, kendisiyle konuşacağız bu operasyonu. Ömer Faruk Ünal, günaydın. İnanılmaz bir sabah uyandık.
3: Evet, günaydın, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Nasıl değerlendirirsin bu operasyonu?
3: Yani tabii çok sıcak bir gelişme, çok detaylı bilgimiz yok. Yalnız şunu biliyorum, dün akşam Bursa'daki maçtaydı Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Dün akşam Türkiye Milli Maçı'nda tribünde olduğunu ben görmüştüm. Uzun süredir tabii Merkez Hakem Kurulu ile ilgili birçok suçlamalar, birçok dava konusu olan konular vardı. Ama hangisinden dolayı olduğunu ben şu anda tam bilemiyoruz şu andaki bilgiler itibariyle. Ama Merkez Hakem Kurulu Başkanı 2 yıllık görev süresini doldurdu. Yani 2024'ün 23 Temmuz'unda göreve başlamıştı kendisi. Göreve geldiği günden beri birçok dava konusu olan konular olmuştu. Bazı hakemlerin şikayetleri olmuştu. Antalya'da açılan bir dosya vardı, dava konusu. O daha sonra İstanbul'a nakledildi. İstanbul'da devam ediyordu. Bazı hakemlerin böyle şikayetleri söz konusuydu. Artık bu mu veya başka bir şey mi? Bunun herhalde ilerleyen saatlerde öğreneceğiz. Yani Merkez Hakem Kurulu normalde mevzuat itibariyle talimatına göre 9 kişi olması lazım. Bizde 7 kişi şu anda. İkisi istifa etti. Yerine diğer 2 kişi gelmedi. Bu kuruldaki diğer üyelerle beraber mi hepsi gözaltlandı? O da tam bilmiyoruz ama tabii çok çarpıcı bir gelişme. Dikkat çekici bir gelişme. Çünkü yani Türkiye'de hakemliğin başında olan, hakemliği yöneten, tayinleri yapan, klasmanları yapan, bütün bu süreci işleten önemli bir kurum Merkez Hakem Kurulu. Bunun başındaki kişinin ve kurul üyelerinin gözaltına alınmış olması yani çok önemli. Çünkü diyelim ki öyle bir bilgilerine başvurulmak gerekse çağrılırdı, ifadeler alınırdı veyahut da gidip federasyonda bunlarla görüşme yapılırdı. Böyle gözaltına alınmalı demek ki ciddi bir sebep var. Çünkü bu safhadan sonra görev yapmaları da çok zor olacaktır. Yani beklenmedik, çok sürpriz bir gelişme ama tabii çok detaylara şu an hakim değiliz.
1: Tabii şimdi ligler devam edebilecek mi yani MHK başkanı ve üyeleri gözaltındayken? Şimdi bir sonraki hafta şimdi başlayacak ligler, ne olacak?
3: Evet, şimdi ligler önümüzdeki hafta da yok ama tabii ikincilikler ve üçüncülikler devam ediyor şu anda. Bu hafta sonu gelecek hafta ikincilikler ve üçüncülikler devam ediyor. Şimdi bizim talimatlarda şöyle bir durum söz konusu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmadığı zaman, yani böyle bir kriz esnasında son çare hakem işleri müdürü bu işi yapar. Ama ben ona kalacağını sanmıyorum. Hemen bu süre zarfında muhtemelen Futbol Federasyon Yönetim Kurulu toplanır ve bir Merkez Hakem Kurulu buraya tayin edilir. Şu anda bizim hakemleri eğitiminden sorumlu İngiliz Anthony Taylor var. Evet. Belki Merkez Hakem Kurulu böyle bir durumda o geçici olarak da Taylor'a bu iş bırakılabilir veyahut da Merkez Hakem Kurulu yeniden yeni bir kurul atanabilir. Bunu önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günler içerisinde herhalde daha açıklığa kavuşacaktır bu iş. Yani çok sıcak bir gelişme olduğu için bunun dışında bir henüz bilgiye sahip değiliz.
1: Tabii tabii, bilgiden ziyade şimdi yorumlamaya, anlamaya çalışıyoruz. Yani oldukça ilginç bir iş ve uzun bir süredir konuşulan, belki de yabancı hakem tartışmasını da bir yandan yeniden gündeme getirecek ve sezon belki de yabancı hakemle tamamlanacak. Bu da bir ihtimal değil mi?
3: Yani yok, o yabancı hakem getirmek çok kolay bir iş değil. Yani bizim bunu zaten Futbol Federasyonu çok denedi. O çok kolay bir iş değil. Yani istediğiniz kalitede yabancı hakem getiremiyorsunuz ama buradaki bu iş konu olan bu işin başındaki insanlar. Ama yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve 6 üyesinin gözaltına alıyor olması hakikaten çok çarpıcı. Buradaki yönetim katında bir problem var demek ki. Yani şunu söyleyeyim, birçok insanın için de bu çok sürpriz bir gelişme değil. Yani bu uzun süredir insanların böyle böyle bir şüphesi vardı. Bu şimdi neden kaynaklandı? Bütün mesele sebep nedir? Onu öğrenmek lazım. Yoksa çünkü Merkez Hakem Kurulu ile ilgili birçok eleştiri konusu vardı. Sayın Başkan aynı zamanda bir emekli albay, personel albayı ve kendisi bir özel bir eğitim kurumunda da yöneticilik yapıyordu aynı zamanda. 8 Mart'ta da göreve gelmişti, 2000 bundan önceki göreve geldiği sürede. O süre zarfında da çok tartışmalı kararlar almıştı. Türkiye'de çok tartışılacak işlere imza atmıştı. Ondan sonra istifa etmek mecburiyetinde kaldı. Çünkü tahkim kurulu kendi kararlarının hepsini reddetti. İstifa ettikten sonra sürpriz bir şekilde, hiç beklenmedik bir şekilde mevcut federasyon başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu seçildiği zaman tekrar Ferhat Gündoğdu'yu getirdi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na. Şimdi de 2 yıl, yani aşağı yukarı 26-27 aydır görev başında. Bu süre zarfında da yine kendisi istediği kadar klasman yaptı, hakemlerle ilgili istediği kadar talimat değişikliği oldu. Birçok yani söylediği her şeyi de federasyon yerine getirdi. Tahkim kurulu da bütün bu tahkim kuruluna giden hakemlerin de itirazdan reddetti. Yani burada böyle çok altın tepside istediği her türlü uygulamayı yapan bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ydı. Ve iki tane üyesi istifa etti bundan bir yıl kadar önce. Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin istifa etmişlerdi. Normalde bunların yerine yeni iki kişinin ilave edilmesi gerekiyordu. Fakat bu ilave yapılmadı. Yapılmayınca da
1: anladım,
3: 7 kişiye devam ediyor. Normalde hakemlerin tayini konusunda da bir boşluk söz konusuydu. Ama burada şu var. Giden Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un çok büyük bir öfkesi ve tepkisi vardı. Yani ben bu vücut bende olduğu müddetçe ben bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla uğraşacağım demiş Sayın Ali Koç. Yine Beşiktaş kulübünün de bir takım şikayetleri vardı, bir takım tepkileri vardı. Ama bu esas sebep nedir? Bunu ilerleyen saatlerde öğreneceğiz.
1: Peki. Ömer Faruk Ünal, çok çok teşekkürler. Şimdi gazeteci Tahir Kum da şu anda hattımızda. Tahir abi günaydın. Yani ilginç bir güne uyandık. Ne dersin günaydın, bu operasyonla ilgili?
4: Evet. İlginç bir şekilde yattık. İlginç bir şekilde uyandık. Evet, dünkü müsabakat tabii biraz içimizi acıtmıştı. Evet. Sabah da böyle bir haberle güne başlamış olduk. Genelde bu bahis şike operasyonlarıyla biliyorsunuz, genelde cuma günleri böyle operasyonlar yapılırdı, gözaltılar yapılırdı. Bu bir, yani kamuoyu için sürpriz oldu. Şöyle, tabii bu olay, Ömer Faruk abi bunu detaylı şekilde anlattı. Sayın Ferhat Gündoğdu ve NHK üyeleriyle ilgili, yani daha önce görev yapmış kişiler var bunların içinde. Bunlarla ilgili Antalya'da açılan bir şey vardı, yapılan bir suç duyurusu vardı. Bunun akabinde gerçekleşen bir olay diye gözüküyor şu anda. Bununla ilgili daha önce MHK bünyesinde çalışan kişilerin yapmış olduğu bir suç duyurusu ve bunun akabinde bilgilerine başvurulan kişiler vardı. Ve bunlar sonucunda da böyle bir operasyon gerçekleşti. Tabii bu bir ilginç, yani belki yani Türk futbolunda ilk kez böyle bir olay oldu. Bunun altında ne var ne yok, bunları ilerleyen saatlerde öğreneceğiz. Ama bu sürekli konuşulan, sürekli gündeme gelen bir hadiseydi. Yani yaklaşık bir yıl öncesine dayanan bir hadise.
1: Hayko, şunu merak ediyorum. Yani hakemlere mobbing mi uygulanıyordu?
4: Şöyle, bununla ilgili bir iddia vardı tabii ki. Böyle bir iddia vardı. Bu olay şöyle oldu. Antalya'da bununla ilgili bir suç duyurusu yapılmıştı. Daha sonra o dosya İstanbul'da bahis şike operasyonu yürütülüyordu. Bununla birlikte bağlantılı yapıldı. Burada bir mobbing uygulandı ve bununla ilgili birkaç hadise anlatıldı. Bunun üzerine yaklaşık 7-8 tane kamuoyu tarafından isimleri bilinen FIFA Pokal'ı takmış hakemlerin bilgilerine başvuruldu. Anladım. Ve bu dosya bu noktaya kadar geldi. Yani bu olay yaklaşık bir yıllık, bir buçuk bir yıllık bir hadise. Yani bugünün sıcak bir hadisesi değil. Sonuçta çok farklı bir olay. Yani daha önce hiç benzerini görmediğimiz bir olay. Tabii göreceğiz, daha bilmiyoruz. Böyle bir gözaltı yapıldı. Detaylarını öğrendikçe bu bilgileri yine TGVT Haber'den paylaşacağız.
1: Peki. Tahir Kum, çok çok teşekkürler. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Değerli katkılarınız için hem Ömer Faruk Ünal'a hem de Tahir Kum'a teşekkür ediyoruz. Bu konuyu konuşacağız. Bir ekonomi diyelim, devam edeceğiz. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Yaprak, günaydın, hoş geldin.
5: Günaydın Okan, hoş bulduk diyelim. Yine hareketli bir sabaha uyandık. Yeni bir operasyon dalgası, sen de az önce detayları bizlerle paylaştın. Tabii piyasalar da hareketli, biliyorsun fon krizi nedeniyle özellikle borsada inişli çıkışlı bir süreç var ki geçen haftadan itibaren aşağı yönlü hareketleri gördük. İstersen piyasalara bir bakalım.
1: Zaten süremiz dar, top sende.
5: Evet. Dolarla başlıyoruz hemen sevgili izleyiciler. Dolarda yükselen bir grafik var, 49 lira görüyorsunuz. Euro düşenler arasında birazdan geniş çaplı değerlendireceğiz. 55 lira 69 kuruşta. Altının gramı da düştü, 6562 lirada. Endekse bakalım, %2.38'lik kayıp var, 12593 puanda. Devam ediyoruz hemen çeyrek altın fiyatlarıyla. 10729'a kadar geriledi. Yarım altın 21458 lirada. Tam 42.785 lira. Devam ediyoruz hemen Bitcoin'le, 83.293 dolar. Ethereum 2668 dolar. Litecoin 67 dolar. Ripple 1 dolar 48 cent. Yükseliş vardı. İşte o yükselişten tekrar düşüşlere geldi. Esasında kazanç kayba dönüştü diyebiliriz kripto paralarda da.
1: Peki, o zaman bir de borsayı kısaca konuşalım.
5: Evet, borsaya baktığımızda Okan, tabii bir fon krizi var. Gerekli düzenlemeler yapılıyor. Bir likidite sağlanmaya çalışılıyor. Biliyorsun dün kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Önemli açıklamalarda bulundu. Bir mağduriyet oluşmaması için yoğun çaba harcandığını ifade ettiler. Diğer taraftan tabii ki bununla ilgili bir takım spekülatif haberler de konuşuluyor. İşte basında duyuluyor. Buna ilişkin şunu söyleyelim hemen. Yani finansal yapıyı bozacak bir durum söz konusu değil. Yine konunun otoriteleri de bu bilgiyi paylaştı. Dar bir alanda yaşanan bir olumsuzluktan bahsedildi. Yani burada hızlı bir şekilde aksiyon alınacak. Bunu hemen ifade edelim. Fakat tabii ki borsaya yansımaları eksi olarak dün de kayda geçti. %2'nin üzerinde kayıplar vardı. Sektörleri değerlendirelim, süremiz az olduğu için. Kazandıranlar, kaybettirenlere bakacağız sektörlerde. Başta Ticaret, banka, ulaştırma sektörleri. Burada bir yükseliş var. sektörel bazda konuşacak olursak, ki bankacılık sektörü oldukça önemli biliyorsun. Borsada lokomotif sektörlerden biridir. Düşüş yaşayanlar var. Orada da baktığımızda sektörlere metal eşya, makine, madencilik, spor hisselerinin düştüğünü görüyoruz. Diğer taraftan tabii ki ekranlara geliyor dolar. Dolarda yükseliş var, 49 lira. Doların güçlü pozisyonu korunuyor. Şunu söyleyelim, işte FED'de bir önümüzdeki toplantıda bir faiz artışı bekleniyor. Diğer taraftan tabii ki petrol fiyatları bu dolardaki yükselişin ve emtialardaki düşüşün sebebi. %7 dolara kadar çıktı Brent petrol. Çünkü artık bir uzlaşı umudu yitirilmiş durumda, en azından şu an için Amerika ile İran arasında. Dolayısıyla piyasalara şu anlık yansımaları hemen özetleyelim. Süreyi sonlandıracağız. Gümüşte düşüş var, altında düşüş var. Euro düşenler arasında, dolar yükselenler arasında diyebiliriz özetle.
1: Teşekkürler Efek, değerli katkıların için.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Ekonomiyle bitirdik. Kısa bir ara sonra birlikteyiz.
6: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklamları dinlediniz.
13: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
14: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
6: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
16: TGRT FM Haber.

0: köprüler kuruyor. Sağlık çalışanları ise ulaşılması güç bölgelere çamur ve suyun içinden geçerek yardım ulaştırıyor. Yetkililer yağışların yeni sel ve heyelanlara yol açmasından endişe ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağ bir kez daha faaliyete geçti. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Kilauea'da pazar geç saatlerde lav sızıntısı başladı. Yetkililer yanardağın oluşturduğu tehditle ilgili verilen turuncu alarmın sürdüğünü hatırlattı. Büyük çaplı bir lav püskürtüsü riskinin devam ettiği belirtildi. Uzmanlar, yanardağdaki hareketliliğin 23 Aralık 2024'ten bu yana devam ettiğini söyledi. İki grup karşı karşıya geldi. Önce pompalı tüfek çıktı, ardından tabancalar ateşlendi. Alacak verecek meselesinde bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler bir film sahnesinden değil, Ankara'nın Çankaya ilçesinden. İddiaya göre spor salonunun devri nedeniyle aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup telefon görüşmesinin ardından karşı karşıya geldi. Tartışma büyüdü, salon sahibi otomobiline yöneldi. Arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle terör estirdi. Karşı tarafta tabancalarla karşılık verdi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Hayatını kaybeden Taner Aksoy'un cenazesi Ankara Gölbaşı'nda defnedildi. Daha 3 yaşındaydı. Babasının kucağındaydı. Kayalıktan kopan taş minik Kaan'ı hayattan kopardı.
1: Allahu Ekber.
0: Kayseri'nin Hacılar ilçesinde baba 3 yaşındaki oğlu Kaan Şen'i kucağına aldı. Kayalık alanda yürümeye başladı. O sırada kayalıklardan taş parçaları koptu. Taşlardan biri Kaan'ın başına isabet etti. Minik çocuk ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen 3 yaşındaki Kaan kurtarılamadı.
1: Haklarınızı helal ediniz. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Rabbim bizleri de.
0: Kaan Şen için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınları minik Kaan'ı son yolculuğuna uğurladı. 3 yaşındaki Kaan gözyaşları arasında toprağa verildi. Ne can güvenliğini umursadılar ne de kuralları. Görüntüler İstanbul Kadıköy'den. Aracın üzerinde iki kişi, biri tavanına kurulmuş, diğeri ise aracın kaputuna uzanmış. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attılar. Sürücüye 14.719 lira ceza kesildi. Yağışlı hava, kaygan zemin ve dikkatsizlik. Çankırı-Ankara karayolunda facianın eşiğinden dönüldü. Olay Çankırı-Ankara karayolu Baykuş Boğazı geçidinde meydana geldi. Çankırı istikametine doğru seyir halinde olan bir kamyonet önündeki yolcu otobüsünü sollayarak hızla viraja girdi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kayboldu. Virajı alamayan araç kendi ekseni etrafında spin atmaya başladı. Metrelerce savrulan kamyonet bariyerlere çarparak durabildi. Dehşet anları otobüs kamerasındaydı. Kamyonet otobüsün önünde fırıl fırıl döndü. Faciayı şoförün dikkati önledi. Frene basan sürücü çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağza getiren kazada şans eseri yaralanan olmazken kamyonette maddi hasar meydana geldi.
2: Bana vurdu, savruldum. Kafamı vurdum. Ne oldu, ne bitti anlamadım.
0: Durakta bekliyorlardı. Kontrolden çıkan tır üzerlerine devrildi. Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti.
2: Bir direğe vurdu, bir de tuttu. Bize vurdu ya. Allah'ım.
0: Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde D400 karayolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat yönüne giden tır Çolaklı Süral kavşağında önce trafik lambalarına ardından bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi. O sırada durakta bekleyen iki kişi devrilen dorsenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Tonlarca ağırlıktaki tırı kaldırmak için vinç ve iş makineleri devreye girdi. Uzun süren çalışmanın ardından dorsenin altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazada hafif yaralanan tır şoförü hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
3: TGRT FM Haber.
4: Başkanı ve MHK üyeleri gözaltına alındı. Eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından. Bir de yasa dışı bahis operasyonu var. Onu da anlatacağız efendim. Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir hesap hareketi var. Ama önce bir başlıklara da bakalım. O konuları da birazdan konuşacağız. Fon vurguncularına sert mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına yönelik çok sert mesajlar verdi. Haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizdi. Milletin malına, mülküne el uzatan karşısında bizi bulur dedi. Devam. Kimseyi zorla CHP'ye üye yapmadık. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Mansur Yavaş'a söylüyor bunu. Partiden istifasından sonra kimseyi zorla CHP'ye üye yapmadık. Kendi tercihi dedi. Gelecek ekranlara. Terörsüz Türkiye Kurulu'ndan kararlılık mesajı. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyen Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Alt komisyonların oluşturulması, görevleri, yetki alanları ve kurumlar arası koordinasyon konuları karara bağlandı. Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü birçok soru işareti barındırıyordu. FETÖ izini rastlandı ölüme ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan 36 şüpheli tutuklandı ve son başlığımız yollar göle döndü, evleri su bastı. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Evlerde, alt geçitlerde su baskınları gördü ne yazık ki. İstanbul Eyüp Sultan'da toprak kayması yaşandı. 4 katlı bir bina tehdit altında, tedbir amacıyla boşaltıldı. Neler yaşandı İstanbul'da onları da ekranlarınıza getireceğiz efendim. Etiketimizi tekrar hatırlayalım. Hesap günü, tam da hesap günü demişken MHK başkanının da gözaltına alınması biraz ilginç bir tesadüf oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump silah satışı konusunda ezber bozan bir teklifte bulundu. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e Amerikan silahı satmayı teklif ettiği ortaya çıktı az sonra. Çocuklarda obezite alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye çocukluk çağı obezitesinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Az sonra.
4: Önce MHK ile başlayalım. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişi MHK üyeleri gözaltına alındı efendim. Hemen onun detaylarını bir önce anlatalım. Bugün sabah saatlerinde yapıldı bu operasyon. Hakemler dosyasında resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçu kapsamında MHK Başkanı ve MHK üyeleri gözaltına alındı. Tabi MASAK ve HTS çalışmalarıyla birlikte müşteki tanık ifadeleri ve bilirkişi raporu bir araya geldi. Tüm bu deliller ışığında gözaltılar başladı efendim. Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı ile birlikte MHK üyeleri, eski başkan vekilleri ve hakemler derneklerinin İstanbul Şube sorumluları, bu isimlerin aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Ve bir de yasa dışı bahis operasyonu var efendim. O da kısa bir süre önce gerçekleştirildi. Onun da detaylarından bahsedelim. 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere 30 kişi tespit edildi. 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde şüphelilerin hesaplarında 4,1 milyar lira işlem hacmi tespit edildi efendim. 4,1 milyar lira. İnanılmaz bir rakam. Tabii eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda sunucu şifreleri, sözde call center görevlerini icra eden personellerin hazır metinleri, çok sayıda dijital materyale el konuldu. 505 banka hesabı ve 82 kripto varlık cüzdana da bloke uygulandı. Çok hareketli bir sabah, arka arkaya geliyor operasyonlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da fon soruşturmasına yönelik açıklamalar yaptı ve hukuk önünde hesap vereceksiniz dedi. Milletin malına, mülküne el uzatan karşısında bizi bulur diye konuştu. İzleyelim.
6: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
7: Fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Çok sert mesajlar verdi. Kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi.
6: Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz.
7: Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Adalet Bakanı Akın Gürlek sunum yaptı. Toplantı 3 saat sürdü. Erdoğan kabine sonrası kameraların karşısına geçti. Fon soruşturması ile ilgili sorumlu olan sonucuna katlanır mesajı verdi.
6: Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması söz konusu olduğunda en küçük bir tereddüt göstermediklerinin altını çizdi.
6: Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
7: Erdoğan kararlı ve tavizsiz bir süreç yürütüldüğünü dile getirdi.
6: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirtti. Türk ekonomisi güçlü vurgusu yaptı.
6: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir.
7: Erdoğan sermaye piyasalarını yakından takip ettiklerini de ifade etti. Yatırımcıların tedirgin edilmemesini istedi.
6: Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci büyük bir dikkat ve titizlikle yönettiklerini aktardı.
6: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Eylül Salı günü ekonomi kurmaylarını toplayacağını açıkladı.
6: Ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

Arkası Yarın. Monte Cristo 27. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinde alınan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliye savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Edmond Dantès, General Morcerf ile iftiracı Dankler'ın arasını açınca Dankler, General Morcerf'in eskiden balıkçılık yapan sahtekarın biri olduğunu ilan eder. Bu ara Monte Cristo'nun aile dostu denizci Morel'in oğlu kraliyet savcısı Wilfor'un kızı arasında derin bir sevgi başlamıştır.
1: Merhaba monsieur.
2: Boris terlemişsin.
1: Dedenizi ev aramak için sokak sokak koşturdum matmazel.
3: Ona bir bardak limonata verin. İyi gelir.
1: İçmeyeyim, teşekkür ederim. O limonata efendime ait.
3: İç. Zaten az kalmış. Yenisini yaptırırsın. Ver ona Valentin.
2: Peki dedeciğim. Al Boris, iç.
1: Teşekkür ederim matmazel. Ben sürahi mutfağa götüreyim de aşçılar yeni limonata yapsınlar.
2: Peki Boris. Kapı. Doktor Avrini gelecekti.
1: Ben kapıyı açarım.
2: Tamam.
4: Doktor kimin için geliyor?
2: Üvey annemi kontrole. Dedeme de uğrar. Siz isterseniz gidin Maximilian. Sizi burada görmeleri iyi olmaz. Gitsin, öyle değil mi dedeciğim?
3: Evet, gitsin.
2: Maximilian, her zamanki gibi gizli merdivenden bahçeye inerek gidiniz.
4: Merak etmeyin Valentin. Hoşça kalın Novardiye dedi.
3: Güle güle, güle güle Maximilian. Valentin, Maximilian, o iyi bir çocuk.
2: Onu çok seviyorum dedeciğim. Maximilian iyi bir koca olacak.
1: Doktor Avrini geldi matmazel.
2: Boris, senin neyin var? Yüzün sapsarı, terliyorsun da.
1: Bilmiyorum matmazel.
2: Dikkat edin, düşeceksin.
1: Bana ne oldu bilmiyorum. Gözlerim kararıyor, başım dönüyor.
2: Düştü, Boris.
3: Boris, iyi misin?
1: Efendim, beli nimetim. Çok fenayım, göremiyorum. Başıma kızgın şişler batıyor sanki. Ne olur bir çare bulun.
3: Valentin, doktoru çağır hemen.
2: Hemen dedeciğim. Doktor, doktor Avrini. Lütfen yetişin, sevgili uşağımız ölüyor.
5: Ne oluyor Valentin, neyiniz var?
2: Madam, dedemin uşağı Boris ölüyor. Doktor nerede?
6: Ne oluyor burada kızım? O da ne? Boris'e ne oldu?
5: Aman Allah'ım, yine bir felaket.
7: Kenara çekilin de ne oluyor anlayayım.
2: Boris ölüyor doktor.
3: Boris'i kurtar doktor.
7: Neyin var Boris?
1: Her tarafım ağrıyor mesya. Başıma kızgın şişler batırıyorlarmış gibi acı hissediyorum.
7: Gözleriniz de kamaşıyor mu?
1: Evet. Krizden önce göremez olmuştum ama şimdi tekrar görüyorum efendim.
7: Kulaklarınızda çınlama var mı?
1: Hem de müthiş bir şekilde.
7: Bu rahatsızlıklar ne zaman başladı?
1: Biraz önce efendim.
7: En son ne yediniz?
1: Efendimin limonatasından içtim.
7: Sürahi nerede şimdi?
1: Az kalmıştı. Yenisini yapsınlar diye mutfağa götürdüm.
6: Gidip getireyim mi doktor?
7: Hayır. Bizzat ben gidip getireceğim. Boris, içtiğiniz limonata bu muydu?
1: Buydu doktor.
7: Tadı nasıldı?
1: Bilmem, acı gibiydi galiba ama.
7: Tadına bakayım şunun. Monsieur Novardiye, bu limonatadan siz de içtiniz mi?
3: İçtim.
7: Tadı size de acı geldi mi?
3: Evet.
7: Limonatayı kim yaptı?
1: Ben yaptım.
7: Yapar yapmaz mı getirdin efendine?
1: Hayır, beni o sırada yukarıdan çağırdılar.
7: Limonatayı kim getirdi Monsieur Novardiye'ye?
2: Ben getirdim doktor.
7: Dedenize de siz mi içirdiniz?
2: Evet.
1: Doktor.
2: Boris.
5: Boris.
6: Doktor bir şeyler yapın. Boris, Boris kas katı kesildi.
5: Boris öldü mü doktor?
7: Müsaade edin de kalbini bir dinleyeyim. Maalesef yapacak bir şey yok. Oh. Boris ölmüş. Oh.
3: Zavallı Boris. Aman Allah'ım. Bu ne felaket.
7: Ben sizi bu konuda uyarmıştım Wilfor. İşte bir kurban daha verdik.
6: Allah kahretsin, Allah kahretsin.
8: Peki limonatanın zehirli olduğundan emin misiniz doktor?
7: Bunu kolayca ispat edebilirim. Madame Wilfor, şu masanın üzerinde duran menekşe şurubunu verir misiniz bana?
8: Elbette doktor. Buyurun.
7: Teşekkür ederim. Şimdi şu bardağa biraz menekşe şurubu koyacağım. Evet, şimdi de üzerine limonata koyacağım. Eğer limonatada zehir yoksa şurup rengini muhafaza edecektir. Aksi halde yeşile boyanacaktır. Evet, biraz bekleyelim. Bakın, şurubun rengi değişmeye başladı. Bu demektir ki limonataya zehir koyulmuş.
6: Nedir bu başıma gelenler? Evimde ölüm kol geziyor.
7: Cinayet deseniz daha uygun olur Mösyö. Lütfen üzerinize savcılık cübbenizi giyin ve görevinizi yapın. Katili bulunuz.
4: Savcı Wilfor evine dadanan katili araya dursun. Aynı akşam Andre Cavalcanti banker Dangler'ın evine gelir.
9: Monsieur, Paris'e neden geldiğimi biliyorsunuzdur sanırım.
10: Evet Monsieur Andre Cavalcanti. Zengin bir Fransız kızıyla evlenmek istediğinizi bizzat babanız Marki Cavalcanti'den duymuştum. Bu kızı bulabildiniz mi bari?
9: Monsieur, bir Cavalcanti için paradan önce şeref, itibar ve soyluluk gelir. Ben zengin bir kızdan ziyade soylu, güzel ve uyumlu bir eş arıyorum. Ve böyle birini de buldum efendim.
10: Ya, tebrik ederim. Kızın ailesini tanıyor muyum bari?
9: Monsieur, eğer servetim, soyum ve şahsım sizin için damat olmaya yeterliyse kızınızla hayatımı birleştirmek istiyorum.
10: Bunu duyduğuma çok sevindim Monsieur. O halde hemen işin mali yönlerini belirleyelim. Babanız olmadığına göre bu konuda karar verme yetkisine sahip misiniz?
9: Monsieur, biz babamla daha Paris'e gelmeden önce bu konuyu görüşüp bir karara bağlamıştık. Evlendiğim günden başlamak üzere bana senede 150 bin frank gelir getirecek olan bir mukaveleyi yanımda getirdim efendim. Ah,
10: beni mahcup ettiniz Monsieur. Zira benim kızıma vereceğim paranın getirisi senede ancak 25 bin franktır.
9: Hiç önemli değil. Bir Cavalcanti için asalet paradan önce gelir. Sizin asaletiniz benim için yeterli teminattır. 500 binin ne kıymeti var?
10: Annenizin bir markiz olduğunu duymuştum. Şüphesiz ondan da size bir servet kalmıştır.
9: Bizde kadın tarafının servetine pek itibar edilmediği için babam bundan hiç bahsetmedi. Ama 2 milyondan aşağı değildir sanırım.
10: Monsieur, bu işe oldu gözüyle bakabilirsiniz. En kısa zamanda nikah ahdini yapabiliriz.
9: Sizden bir ricam var Monsieur.
10: Buyurun Vicomte.
9: Monte Cristo kontu kredi konusunda hiçbir şekilde endişe etmememi söyledi. Hatta herhangi bir taleple bulunmadığım halde bana 20 bin franklık bir bono verdi.
10: Ya, bak bu güzel işte. Demek Monte Cristo sizi koruyor.
9: Bir Cavalcanti'nin korunmaya ihtiyacı yoktur Monsieur. Karşılıklı güven meselesidir bu iş.
10: Aha, bu açıklama benim için yeterlidir Monsieur.
9: Kontun bana verdiği bonoyu nakde çevirebilir miyiz acaba? Yarın biraz alışveriş etmek istiyorum da.
10: Elbette. Bono yanınızdaysa şimdi size 20 bin frank vereyim.
9: Yanımda Monsieur.
10: Teşekkür ederim. Kontun monolarından 1 milyonluk bile getirseniz bozmaya hazırım. Buyurun. 20 bin frankınız Andre.
9: Teşekkür ederim. Hem iyi bir kayınpeder hem de iyi bir bankersiniz efendim. Beni arayıp soran oldu mu Jack?
11: Oldu Monsieur Andre.
9: Kim aradı?
11: Hani bir gece arabanızın önüne çıkan bir sefil vardı.
9: Evet. Ne istedi?
11: Size verilmek üzere bir zarf verdi bana.
9: Buyurun teşekkür efendim. Ederim, teşekkür ederim. Sen işine bakabilirsin.
11: Peki.
9: Şantajcı Kadrus. Bakalım bu sefer ne istiyor? Yolunacak bir kaz buldu mu ister de ister. Benedotto adresimi biliyorsun. Seninle mutlaka görüşmek istiyorum. Bu gece evime gel Kadrus. Şerefsiz namussuz herif.
12: Tam zamanında geldim Benedotto. Ben de seni bekliyordum.
9: Gene ne istiyorsun Kadrus? Seninle bir anlaşma yapmıştık. Ayda 200 frank verecektim. Neden döneklik yapıyorsun?
12: Anlaşmalar da zamanla ilave görür değil mi sevgili Benedotto'cuğum?
9: Bana bak bunak herif, artık fazla olmaya başladın sen.
12: Yok kızmak yok. Bunak dediğin adam bir zamanlar kayınpederin olacak Dangler'ın samimi arkadaşıydı. O zamanlar ne banker ne de barondu. Monsieur Morel'in gemisinde sıradan bir katipti. Ben de kimseye ihtiyacı olmayan usta bir terziydim o zamanlar.
9: Buraya senin palavralarını dinlemeye gelmedim. Lafı uzatma da istediğin ne onu söyle.
12: Palavra öyle mi? Eğer şu anda aranan bir hapishane kaçağı olmasaydım bunu sana kolaylıkla ispat edebilirdim. Ama bunu pekala sen de öğrenebilirsin. Yarın veya çok merak ediyorsan bugün müstakbel kayınpederine git ve ona Terzi Kadrus adında birini tanıyıp tanımadığını sor.
9: Deli misin sen? Bu ikimizin de sonu olur.
12: General Morsef bile benim samimi arkadaşımdı. O zamanlar adı Fernand'dı. Kader işte. Onlara yürü, bana sürün dedi. Neden? Çünkü onlar benden daha alçaktı. Bak sen bile analığını cayır cayır yakan bir sadist olduğun halde kader sana da yürü dedi.
9: Kadrus, sana 1 milyon kazandıracak bir sır verirsem peşimi bırakır mısın?
12: Böyle basit numaralara benim karnım tok aslanım. 1 milyonun yerini bilsen bana yedirir misin sen?
9: Yerini biliyorum ama ben alamam. 1 milyon için beni bekleyen 5 milyonluk istikbali tepemem.
12: Öyle anlat bakalım. Eğer beni atlatmak için bir hikaye uyduruyorsan bilmiş ol ki fare deliğine bile girsen seni arayıp bulurum. Ondan sonra ne yapacağımı bilirsin tabii.
9: Bir anda önüme bulunmaz imkanlar seren Monte Cristo var ya.
12: Evet.
9: Paralarını çok emniyetsiz bir yerde saklıyor.
12: Hadi canım sen de, insan bu kadar parayı evinde saklar mı?
9: Milyarları olan bu adam için 1 milyon ne ki?
12: Nerede saklıyor bu parayı?
9: Çalışma odasında, bir çekmecenin içinde.
12: Peki evi koruma altında değil mi?
9: Hayır, bahsettiğim ev Şanzelize'de bir sayfiye köşküdür. Oraya sadece hafta sonları gider.
12: Şanzelize'nin neresinde peki?
9: 30 numarada, bahçeli bir ev. Bugün perşembe, cumartesiye kadar ev boş.
12: Bak, eğer bana bir oyun oynuyorsan, senin anandan gerçi kim olduğun belli değil ya, seni doğduğuna pişman ederim.
9: Denemesi bedava. Yarın gider kendi gözlerinle görürsün. Ancak bir şartım.

0: Petrocio, Baptista'yı hemen Şanzelize'deki köşke gönder.
1: Peki kontum. Orada ne yapmasını istiyorsunuz?
0: Orada ne kadar hizmetçi varsa buraya getirsin. Evde kapıcıdan başka kimse kalmasın. Zemin katın panjurlarını kapatsın. Evde başka hiçbir tedbir alınmasın. Her şey yolunda olduğu gibi kalsın. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı kont.
0: Bu gece ikimiz birlikte o eve gideceğiz.
1: Kontum, kızmazsanız bir şey sormak istiyorum.
0: Sor bakalım Petrocio.
1: Neden bu eve papaz kıyafeti giyerek geldiniz?
0: Bu benim sırrımdır Petrocio. Bu gece burada göreceklerini unutmanı istiyorum senden.
1: Siz öyle istiyorsanız elbette unuturum kontum. Şimdi de ikinci bir soru sormak istiyorum. İzin verirsiniz tabii.
0: Sor bakalım.
1: Neden buraya geldik?
0: Çünkü bu gece burayı biri soymaya kalkışacak Petrocio. Ve biz de onu yakalayacağız.
1: Peki böyle yapacağımıza polise haber verseydik daha iyi olmaz mıydı?
0: Hayır. Çünkü bu haber yalan da olabilir. Polisi boşuna çağırırsak yarın herkesin diline düşeriz. Bu yüzden bu işi ikimiz halledeceğiz.
1: Nasıl emredersiniz kontum?
0: Saat gecenin 12'sine geliyor. Hırsızlar bu saatten sonra harekete geçerler. İşte hırsız her kimse harekete geçti.
1: Aşağıdaki salonun camını kırdı namussuz.
0: Doğru buraya gelecek. Her ikimiz de perdelerin arkasına saklanalım hadi.
1: Peki kontum. Şimdi ne yapacağız?
0: Hırsızın buraya gelmesini bekleyeceğiz.
1: Kontum, pencereden dışarıya bakın. Bahçede birisi daha var.
0: Demek ki iki kişiler. Biri içeride, diğeri dışarıda gözetlemede.
1: Hırsız odaya giriyor Mösyö.
0: Bırak girsin. Ben emir vermeden ateş etmek yok.
1: Peki kontum.
0: Vay canına. Bu bizim kadrosmuş. Sakın ateş etme Petrocio. Ben ona gününü gösteririm.
2: Hayrola Mösyö. Bir şey mi arıyorsunuz?
3: Aman Allah'ım. Peder Busoni, burada ne işiniz var sizin?
2: Ya sizin ne işiniz var Monsieur Cadrus? Dostum Monte Cristo'nun evini soyacaktınız galiba.
3: Sayın Peder, bakın ben ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanın ki, yani yemin ederim ki...
2: Cam kırılıyor, gizlice pencereden giriliyor. Bütün bunları nasıl izah edeceğinizi merak ediyorum Monsieur Cadrus.
4: Monte Cristo adlı oyunun 27. bölümünü dinlediniz. 28. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Gerçi her sabah evde, işte, arabada, sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
1: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Reklamlar.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Günaydın, hoş geldiniz. TGT FM'deyiz. Buluştuk. Ana kumanda masamıza Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Eylül'ü uğurluyoruz artık. Bugün itibariyle son iki gününe girdik. Yağmurlu bir ay oldu. Eylül bereketli bir ay oldu. Ekim'i de yağışlarla karşılayacağız. Öyle görünüyor. Biz bugün Dünya Kalp Sağlığı günündeyiz. Kalp sağlığı konuşacağız. İkinci bölümde konuklarımız bize kalp sağlığı ile ilgili bilgiler aktaracaklar. Biz de ilk bölümde Türkiye'den, dünyadan rakamlar vereceğiz. Kalp sağlığı Türkiye'de hangi rakamlarla karşılık buluyor? Dünyada durum nedir ve neden kalp sağlığında biraz daha şanssız bir ülkeyiz? Bunun değerlendirmesini yapacağız. Alışkanlıklarımız mı, DNA'mız mı, bize öğretilenler mi, yoksa tamamen coğrafyayla ilgili bir durum mu söz konusu? İkinci bölümde bunu değerlendirmeye çalışacağız. Ama hızlı bir şekilde hava ve yol durumuyla başlayacağız. İstanbul'da bu iki gün için kritik olduğuna dair uyarı verilmişti, hatırlayacaksınız. Neden bu iki gün bu kadar önemli ve trafiği nasıl etkiliyor dışarıdaki hava? Şöyle bir beraber bakalım. İstanbul'da %72'lik bir trafik yoğunluğu var sevgili dinleyiciler. Avrupa yakasında 4 ayrı noktada araç arızası var. Bunlardan biri Halkalı İki Telli yönü ve buradan geriye doğru Firuzköy'e kadar yoğunluk var. Bir diğer nokta bağlantı yolunda Yıldırım Bayrampaşa Otogar yönü. Burada da yine geriye doğru bir yoğunluk var. E5'te 2 ayrı araç arızası var. Basın Ekspres'ten Kuyumcukent dönüşte Çobançeşme katılımında bir şerit trafiğe kapalı. İncirli Şirinevler yönünde de yine sağ şerit bir araç arızası var ve geriye doğru Mertere sarkan bir yoğunluk oluşmuş. Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar arasında yoğunluk var. Tersi istikamet daha rahat. Florya girişinde de bir yoğunluk göze çarpıyor ama bugün E5 yerine, ki E5'teki bu yoğunluk Cevizli Bağ'a kadar devam ediyor. Kesinlikle sahil yolunu öneriyoruz. Tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden 1. 2. köprülere gidebilirsiniz. 2. köprüde araç arızaları sebebiyle yoğunluk olduğunu söylemiştim. Aksaray bağlantısında da yine TEM Aksaray istikametinde yoğunluk var. TEM'de devam edecek olanlar için Hastal Serentepe trafiği de yine köprüye bağlanacak olanları yavaşlatacak gibi görünüyor. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasında da bugün köprülerde yoğunluk var. Ataşehir yoğun TEM'i kullananlar için. Köprüye dönecek olanlar Ümraniye'den köprü girişine kadar yoğunluk yaşayacaklar. Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca-Altunizade trafiği var ama bugün hem E5'ten hem Ataşehir hem Ümraniye bağlantısından yine E5 istikametine, yani köprü istikametine çok ciddi bir yoğunluk var. Bağdat Caddesi yoğun, Caddebostan'ın çok yoğun olduğunu söyleyelim özellikle. Yine E5'te Kartal'ı geçtikten sonra Maltepe trafiği başlıyor. Bugün Maltepe-Kartal istikametinde de yoğunluk var. E5'te bu Maltepe trafiği Göztepe'ye kadar devam edecek. %71 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu.

18 derece İstanbul'da, sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak gün içinde. Bugün gök gürültülü, sağanak yağış bekleniyor. Yağış kuvvetli sabah saatlerinde. Biz evden çıktığımızda da yine kuvvetli bir yağış vardı. Sabah ezanı saati yine oldukça kuvvetli bir yağmur vardı. Çarşamba günü bu yağış etkisini arttıracak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe, cuma, cumartesi günü de yine yağış etkili. Sıcaklık çok düşük değil, 21-22 derecelerde. Gece sıcaklığı 14-16 derece arasında, ama yağış bu hafta boyunca etkili olacak. Hafta sonu da yağış vardı, bu hafta sonu da yağış var. Meteoroloji 8-10 günlük yağışlı bir periyoda gireceğimizi söylemişti, ama uzmanlar yaptıkları açıklamada bu yağışın İstanbul içinde, Türkiye geneli içinde Ekim ayı boyunca devam etmeyeceğini, Ekim'in ilk haftasının yağmurlu olacağını, ama sonrasında serin olmakla birlikte yağışsız günlerin çoğunlukta olacağını, özellikle Ekim'in son haftasıyla Kasım'ın ilk haftası arasında bir pastırma yazının tahmin edildiğini söylüyor. Tabii ki bunlar uzun vadeli raporlar. Biz elimizden geldiğince günlük raporlar vererek size en azından birkaç gününüzü planlamanıza yardımcı olacağız. Ankara'dayız. 14 derece sıcaklık, 19 dereceye kadar çıkacak. Bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili Ankara'da. Yarın da yine benzer bir hava durumu var. Perşembeden itibaren yağış etkisini kaybedecek. Cuma bulutlanma azalacak. Cumartesi günü ise Ankara'da güneş kendini hissettirecek. Hafta sonuna uzun vadeli raporlarda şimdilik güneşli bir başlangıç söz konusu. Gelelim İzmir'e. İzmir'de şu anda sıcaklık 19 derece. Bugün yağış beklenmiyor. Hava kapalı, çok bulutlu, ama yarın gök gürültülü sağanak yağışı ihtimali kuvvetli. Sıcaklık 26-27 derecelerde hafta boyunca. Tahmin edilen yağışlı gün sadece yarın. Cumartesi gününden itibaren tıpkı Ankara'da olduğu gibi hava açacak, güneş kendini gösterecek, ama cumartesi gününe kadar hava kapalı. Meteoroloji harita üzerinden uyarılarda bulunmuş, sarı kodlu uyarı verilmiş. Bugün İstanbul, Bursa'dan başlamak üzere Karadeniz'e doğru yine Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta. Karadeniz'in doğusunda Rize ve Artvin'de sarı kodlu uyarı var. Bu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için verilmiş bir uyarı sevgili dinleyiciler. Bu illerde yaşayanlar dikkatli olmalılar. Özellikle Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli yağışlar var. Yine Marmara'nın doğusu da kuvvetli yağış alacak. Batı Akdeniz'de ise gök gürültülü olmamak üzere sağanak yağışlara dikkat denilmiş. Şimdi haritamızı açalım ve bakalım bugün için ne söyleyeceğiz. Biz bu iller için uyarı verdik. Meteoroloji bu uyarıyı paylaştı, ama Türkiye genelinde yağış var diyebiliriz. Özellikle Türkiye'nin kuzeyinde yağış etkili. Marmara, Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı, İç Anadolu bölgesinin tamamı, Akdeniz'in doğusu kısmen, Ege'nin kuzeyi, İzmir'de dahil olmak üzere bugün yağış alacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine Hakkari ve hemen komşusu Şırnak'ta bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 30 derecenin altına düştü. Ege'de öyle serinledi. Bölgede en sıcak yer Aydın 28 dereceyle, ama Akdeniz bölgesinde hala sıcaklıklar 30 derece ve 1-2 derece üzerinde. Tatil için Akdeniz'de hala fırsatlar var, ama yarından itibaren oraya da yağış gelecek. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'dan yağış çekilecek, ama bunun dışında Türkiye'nin genelinde yağış var diyebiliriz. Perşembe günü ise Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi yağış alacak. Bu arada 30 Eylül itibariyle Güneydoğu Anadolu bölgesine GAP'ta Teknofest başlıyor. Dolayısıyla burada bu 1 Ekim'deki, 2 Ekim'deki yağmur, hatta 3 Ekim'de de yağmur görünüyor. Bu yağmur bölgede bu festivale katılımı ya da festivalde yapılacak olanları etkileyebilir diye düşünüyorum. Açık alanda yapılan etkinliklerin hepsi böyle, ama tabii ki Teknofest söz konusu olduğunda sadece gençlerin değil, çoluk çocuk, herkesin ilgisi çok yüksek. Bölgeye gitmiş olması da bence çok kıymetli. Oradan da haberler almaya bakacağız. Hafta sonu için henüz erken, ama batıda yağışların etkisini azaltacağını, Karadeniz'in batısında da havanın açacağını, İç Anadolu bölgesinde havanın yükseleceğini, ama Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de yağışların etkili olacağını uzun vadeli raporlardan söyleyebiliriz.

Dünya Kalp Sağlığı günündeyiz sevgili dinleyiciler. Bugünden bahsedeceğiz ama güncel bir haber verelim. Okulların da açılması, havaların hızlı soğumasıyla birlikte okullarda bulaşıcı hastalıklar, virütik hastalıklarda çok ciddi bir artış var. Bu hastanelerin acil servislerine de yansıdı. Yaz dönemine kadar oldukça sakin devam eden bu durum, yazın hastanelerin biraz daha mevsim hastalıkları sebebiyle dolmasına yol açmıştı ama şimdi yazla karşılaştırıldığında iki katı bir yoğunluk söz konusu. Tabii ki bulaşın okul ortamında gerçekleştiğini biliyoruz. Kreşler, yine ilkokul çağındaki çocuklar, onlar hasta olunca tabii ki evde onlarla beraber yaşayanlara da bu hastalıklar geçiyor. Acilde karşılaşılan senaryolar yazın daha çok bakteriyel enfeksiyonlar, kışınsa viral hastalıklar. Konuyla ilgili uzmanlar başvuruların iki kat arttığını söylüyor sevgili dinleyiciler. Özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları, bulantılar, o enfeksiyonun da yol açtığı, özellikle geniz akıntısının çocuklarda yol açtığı bulantı çok ciddi anlamda acile başvurma sebebi. Hafif bir ateş var, burun akıntısı var, boğaz ağrısı var ve halsizlik var. Bu da çocukları hastaneye getiriyor. Eğer ayakta seyrediyorsa hastalık, 2-3 gün süreyle izlemekte fayda var ama 3-4 günü geçti, ateş, öksürük, şikayetler değişmedi, solunumda problemlere yol açtı, çocuğun halsizliği arttı, o zaman mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Düzenli ateş ölçmeyi gerekirse doktora danışarak, her zaman takip eden doktoruna danışarak bir ateş düşürücü tavsiyesi almayı, bol sıvı tüketmesine ve ellerini temiz tutmasına dikkat etmesini önerebiliriz çocuklar için. Bu da tabii doktorların önerisi. Bu arada tabii en çok tartışılan durum, çocuklar bu haldeyken okula gitmeli mi, gitmemeli mi? Uzmanlar çocukların bu dönemde dinlenmesini, okula gitmemesini öneriyor. Çocuk okula gittiğinde hastalığını başka çocuklara, arkadaşlarına da bulaştırıyor. Dolayısıyla evde dinlenmesi, bulaşın kesilmesi anlamında son derece kıymetli.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sevgili dinleyiciler. Biz de bir taraftan hem Yaşlılar Günü hem Yaşlılar Haftası. Bugünle ilgili yapılan etkinliklere şöyle bir bakıyoruz. 81 ilde eş zamanlı bir yürüyüş söz konusu olacakmış. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde biz de kendini genç hisseden ama yaşı ileri olan, yürümekten keyif alanları bu yürüyüşlere davet ediyoruz.

Bugün Dünya Kalp Sağlığı Günü sevgili dinleyiciler. Dünya Kalp Sağlığı Günü ile ilgili pek çok yerde bilgilere rastlıyorsunuz. Kalp sağlığı, kalp damar sağlığı, yapılması gerekenler, bilinmesi gerekenler, biz de bugün konuşacağız. Kalp sağlığı gününde özellikle biraz daha hareketli olmak için, yaşlılar için, bakın 1 Ekim'de bir yürüyüş var, bunu sizinle paylaştık. Hepimizin genel vücut sağlığımız için yapabileceğimiz en iyi şey aslında kalp sağlığımıza yatırım yapmak ve yürümek, beslenmek, iyi bir uyku, pozitif bir hayat ve mümkün olduğunca hareketli olmak. Bunu başarabildiğimizde işler biraz daha kolay gidiyor. Sadece kalp sağlığı değil, yani genelde kalp sağlığıyla ilgili problem yaşayanların genel vücut sağlığıyla ilgili de problemleri oluyor. Çünkü kalp vücuda kan pompalamak ya da kirli kanı temizlemek fonksiyonunu yeterince yerine getiremiyor.

Bugün Dünya Kalp Sağlığı Günü. Türkiye'ye baktığımızda kalp sağlığı ile ilgili verilerde aşağı yukarı her 3 ölümden birinin kalp sağlığı probleminden kaynaklandığını görüyoruz. 2025 yılına ait veriler bunlar. Biraz önce yürüyüşten bahsettim. Haftada en az 5 gün, hiç değilse yarım saat. Bizi bir parçacık yoracak, bir parçacık zorlayacak bir tempoda yürümek. Yani önce bir yürüdük, baktık ki yoruluyoruz, biraz yavaşlayacağız tabii. Ama sonra biraz daha nabzımızı yükselteceğiz. Buna böyle zikzaklar çizmek, nabızda zikzak yaptırmak deniliyor. Biraz yükselecek, sonra tekrar düşecek nabzınız. Biraz yükselecek, tekrar düşecek. Ama hiçbir zaman nefes nefese konuşamayacak kadar tıkanmış hissetmeyeceksiniz kendinizi yürürken. Bu son derece önemli. Eğer tıkanıyorsanız, özellikle merdiven çıkarken, yürürken, mutlaka bir uzmana danışmanız gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2027 yılına ait veriler, biraz önce söylediğimiz gibi 2025 yılı için verilen aşağı yukarı veriler, bu oranın yani ölüm oranlarında kalp sağlığı problemlerinin oranının arttığını gösteriyor. Ve ciddi bir problemimiz var ki gençlerde kalp sağlığı problemini daha sık görmeye başlıyoruz. 15 yaş üstündeki nüfusta kalp damar hastalığı sıklığı %7. Bunların bir kısmı doğuştan ama bir kısmı da çok ciddi anlamda obezite ve hareketsizlikle alakalı. Kalp sağlığımızı korumak için beslenmemize dikkat etmek lazım ki kolesterol verileri bize bu anlamda çok ciddi bir yol haritası çıkartıyor. İyi ve kötü kolesterol oranlarının birbirine oranı da çok önemli. Düzenli egzersiz yapmak, tütünden, alkolden uzak kalmak, kolesterolü, kan basıncını normal düzeyde devam ettirmek ve D vitamini oranlarımıza bakmak. Kalp damar sağlığımız için, özellikle damar sağlığı için çok ciddi anlamda faydalı olan şeylerden bir tanesi bu. Bu verilerin toplamını uzun süre takip etmek. Eğer varsa fazla kilomuz, bunu vermek. Eğer tütün kullanımı varsa bundan vazgeçmek. Bunlar son derece önemli. Genç nüfus içinde kalp sağlığı riskinin, kalp sağlığı açısından problemlerin artması da uzun vadede yine kalp sağlığında ciddi problemlerle karşılaşabilme riskimizi arttırıyor maalesef.

0: Biraz önce yıllara göre ölüm sebeplerine baktığımızda bazen 1/3 bazen 1/4 oranında kalp sağlığı hastalıklarından meydana geldiğini söylemiştik. Bu durum Avrupa ve dünyanın ortalama rakamlarının çok üzerinde. Dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri var. Kalp damar hastalıkları yine Türkiye'deki gibi 1 numaralı ölüm sebebi ama 17 milyon kişinin bu yıl bu sebeple hayatını her yıl kaybettiği ifade edilmiş. Türkiye'de her yıl ortalama 300-400 bin kalp krizi yaşanıyor. Birazdan kalp krizini konuşacağız, sebeplerini ve kalp krizi anında yapılabilecekleri, böyle bir ilk yardım bilgisi de vereceğiz. Kalp krizi ve buna bağlı ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasına bakıldığında Türkiye yine yukarılarda görünüyor. Tabii bunda en önemli faktör sigara kullanımının çok yaygın olması Türkiye'de maalesef. İşte kadınlar böyle biraz da östrojen hormonunun etkisiyle menopoza kadar kalp sağlığı riski taşımıyorlar çok fazla. Ama bu oran, özellikle östrojen hormonunun vücuttaki oranı menopozla birlikte aşağı düşmeye başladığında vücut alışık olduğu o koruma kalkanını kaybediyor. Ve bu kalp sağlığı ve kalp krizi riskleri açısından kadını erkekler karşısında daha savunmasız, daha risk karşısında bırakıyor. Dolayısıyla biz o belli yaşlarda östrojene güvenip her şey çok iyi gidiyormuş gibi zannedebiliriz ama hormon kalkanı ortadan kalktığında çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Kaldı ki kadınların metabolik hızından tutun da mukavemetine kadar her şeyle baktığınızda çok ciddi anlamda sigaranın onun için bir risk oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki biraz önce programın girişinde söyledim, biraz da şanssız bir toplumuz biz bu konuda. Genetik ve metabolik etkenler Türk insanını kalp hastalıkları açısından biraz daha savunmasız bırakıyor. Hipertansiyon böyle, diyabette böyle, işte D vitamini eksikliğinde böyle. Genetik olarak bu problemlere daha yakınız. Batıyla bizim aramızdaki farklardan bir tanesi bizde kalp hastalıklarının daha erken yaşta ortaya çıkmış olması. Kadınlar ve erkekler olarak baktığımızda kadınların dediğim gibi menopoz yaşına kadar biraz daha korunmalı olduğunu, koruma kalkanı altında bulunduğunu ama bunun menopozla beraber kalktığını söyleyelim. Özellikle erkeklerde kronik kalp hastalıklarının 35 yaşla birlikte yukarıya doğru çıktığını ve genelde kalp krizi yaşlarına ortalamalara baktığımızda da işte 40'lı yaşlarla birlikte erkeklerin daha çok kalp krizi geçirdiğini ya da ilk kalp krizini genelde farkına varsın varmasın bu yaşlarda geçirdiğini söylüyoruz, görüyoruz. Kadınlarda biraz önce söylediğim gibi hormonal bir koruma var ama bu da 50 yaş sonrasında etkisini kaybediyor. Bu arada toplum olarak bakıldığında hipertansiyon oranımız yaşla beraber artıyor. Artık 70'ine geldiğinde insanlar her 3 kişiden ikisi hipertansiyon hastası ve ilaç kullanmak zorunda. Bir değişme ihtiyacımız var. Bunu beslenmeyle başlatacağız. Biraz daha o bizim aslında sevdiğimiz bol yeşillikli, bol bitkisel proteinli, hayvansal yağların biraz azaltıldığı Akdeniz tipi beslenme bu anlamda öne çıkıyor. Ülkemize baktığınızda işte bu yeşilliklerin her biri bakıyorsunuz hani en işlek otobanın kenarındaki yeşillik alanda bile İnanılmaz güzel yeşillikler var. Bazen görüyorum kadınlar biliyorlar ve topluyorlar. Ha oradan alıp bir şey yemek işte ağır metal vesaire vesaire kurşun, egzoz bütün bunlar ayrı bir konu, ayrı bir bahis ama topraklarımız çok bereketli, çok kıymetli. Dolayısıyla burada beslenme şeklimizi değiştirmek için çok ciddi anlamda fırsatlarımız var. Kırmızı eti sınırlamak, doymuş yağ alımını kısıtlamak açısından kıymetli. Balığı arttırdığımızda omega 3 alıyoruz. Bu da bizim kan yağlarımızı kontrol altına almaya faydalı. Sebze meyveyi arttırdığımızda lif ve antioksidan damar sağlığımızı koruyor. Sindirim sistemimizi biraz daha fazla çalıştırıyor. Sağlıklı yağ asitleri içeren kuru yemişleri bir parçacık böyle bir avucumuzun içi kadar çok da fazla değil. Biraz da tuz tüketimini azalttığımızda biraz yoluna giriyor işler. Buna bir de güzel keyifli bir su içimi eklersek iş yavaş yavaş rutine dönüyor. Egzersizimizi arttırmak, yüksek yoğunluklu egzersiz yapamasak bile hafif yoğunluklu bir egzersizle hayat kalitemizi arttıracak bir hareketliliğin içinde olmak son derece kıymetli sevgili dinleyiciler. Elimizden geldiğince kalp damar sağlığımıza yatırım yapalım. Ne demek kalp? Bir ona bakalım. Kalp vücudumuzun ihtiyacı olan, onsuz yaşayamayacağı kanı en uç noktalara kadar gönderen pompa. O çalışmadığında organlar yeterince kanlanamıyor. Bu oradaki hücrelerin çalışamaması, oluşan toksinlerin vücuttan uzaklaştırılamaması anlamına geliyor. Bakıyorsunuz uç organlardan başlamak üzere hayati fonksiyonlarda ciddi problemler ortaya çıkmış. İşte o metabolik hastalıkların bir kısmı, biraz yanlış beslenme, biraz kalp sağlığına yatırım yapmama, damarlarımızı, yani kanın aktığı o çok kıymetli yolları açık tutamamamız, buraların kolesterolle, kireçlenmeyle kapanmış olması kalp krizini beraberinde getiriyor. Erkekler için de, kadınlar için de farklı yaşlarda olmakla birlikte Türkiye'de risk yüksek. O yüzden ara ara check-up'lar yaptırmak. Bakın bugün bundan da, BT Anjiyo'dan da bahsedeceğim size. İkinci bölümde bir röportajımız var. Ve genel anlamda kalp damar sağlığımızla ilgili bilmemiz gerekenleri aklımızda tutmak belki de bugünden bize kalacak önemli bir not. Şimdi izninizi isteyelim efendim. İkinci bölümde yeniden görüşeceğiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

kontrolden çıktı, tramvay durağına daldı. Kaza Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Sivas Bulvarı üzerindeki tramvay durağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar oluştu. Sürücü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı noktada o sırada yayaların bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

treni çekmeyi unuttu, tarlaya böyle uçtu. Olayın adresi Elazığ. Sürücü aracını park etti ancak el frenini çekmeyi unuttu. Sahipsiz otomobil aniden hareket etti. Araç geri geri caddeye fırladı. Önce orta refüje çarptı. Hızını alamadı, metrelerce ilerledi. Caddede büyük panik yaşandı. O esnada kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü vardı. Üzerine gelen aracı son anda fark etti. Hemen geri manevra yaparak ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Kontrolden çıkan araç boş tarlaya uçarak durabildi. O sırada yolda yayanın olmaması faciayı önledi. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi büyüyor. Son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. 25 ilde 545 binden fazla kişi selden etkilendi. Başkent Bangkok'ta 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Yaklaşık 52 bin hane su altında kalırken 5 bin kişi barınma merkezlerine tahliye edildi. Başbakan Anutin Charniviracul sel bölgelerini ziyaret etti. Bazı vatandaşlar hükümetin müdahalesinin yetersiz olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Ordu birlikleri de yardım çalışmalarına katıldı. Askerler bot ve kamyonlarla mahsur kalanlara gıda ve su ulaştırıyor. Bangkok valisi Chatchar Sitipunt, yağışların durmasıyla su tahliyesinin hızlanacağını açıkladı. Yetkililer ani sel, nehir taşkını ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

0: İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın yoğun kül püskürtmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kül bulutunun yaklaşık 4 kilometre yükselmesi üzerine bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayımlandı. Sicilya'daki Catania Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nda iç ve dış hat uçuşları askıya alındı. Yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısı yapıldı. Avrupa'nın en aktif yanardağlarından Etna'da son aylarda yoğun kül ve lav püskürmeleri yaşanıyor. Burası Artvin Kemalpaşa'ya bağlı Köprücü Köyü. Yılmaz ailesinin 35 yıllık evi büyük tehlike altında. Binanın altından tam 8 aydır su fışkırıyor. Kabus gece yarısı başladı. Alt kat 1,5 metre suyla doldu. Kardeşler zemini 9 yerden geldi. Suyu bu deliklerden tahliye ediyorlar. 1,5 metre üzülemedi. Dere yatağından mı yoksa yer altından mı geldiği bilinmiyor. AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.
1: Yağmur yağdı mı evlerin içi dolar. Biz korkuyoruz. Kaçıyoruz. 2-3 gün sonra kesiliyor.
0: Aile evin temelinin çökmesinden endişe ediyor. Yılmaz kardeşler şimdi soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor. Ankara Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ettiği Asayiş Ahlak Bürosu eğlence mekanlarını denetledi. Bu yıl 7 ayrı uygulamada 50 iş yeri 73 kez kontrolden geçirildi. Denetimler sonucu 20 alkollü işletmenin ruhsatı süresiz iptal edildi. Kaçak elektrik kullanan 2 iş yerine toplam 100 bin lira para cezası verildi, elektriği kesildi. Kaçak su kullanan 1 iş yerinin su sayacı, gaz kaçağı ve kaçak hat tespit edilen 1 iş yerinin ise doğal gaz sayacı mühürlendi. Denetimlerde tam 1101 sigortasız işçi çalıştırıldığı belirlendi. 54 kez belgesiz alkol servisi, 51 kez kadınların izinsiz çalıştırıldığı tespit edildi. 51 kez kapama saatlerine uyulmadığı yönündeki ihlal kayıtlara geçti. İşletmelere toplam 58.262.435 lira idari para cezası kesildi. Mevzuata aykırılıkta ısrar eden 20 alkollü işletmenin ruhsatı süresiz olarak iptal edildi.

Yüksek hız ve hatalı sollama yine kaza getirmiş, tam 7 can hayattan koparmıştı. Faciada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kaza akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağ karayolunda yaşandı. Hatay-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. İkisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 16 kişinin de yaralandığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Sadece müziğin sesini değil, aracın kapısını da açtı. Trafiktekilere konser verdi. Burası İstanbul Kartal. Sorumsuz sürücü hareket halindeki otomobilinin kapısını sonuna kadar açtı. Araçtaki müzik sisteminin sesini de öyle bir açtı ki adeta sokakları inletti. Kendi canını içe saydı, diğer vatandaşları ne aynaya baktı ne arkadan gelen araca aldırış etti. Açık kapıyla yükselen müzik eşliğinde yolda süzülmeye devam etti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Irak Kerkük'te terör örgütü DAEŞ'la güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Terörle mücadele birimleri intihar bombacısı oldukları belirtilen 3 DAEŞ mensubuyla çatışmaya girdi. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı. 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edilirken çevrede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşe Salihi de operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine destek verdi. Bir korna çaldı, kıyamet koptu. Yolu kesti, direksiyon başındaki adama saldırdı. Trafikteki maganda dehşetinin adresi Kartal. İddiaya göre otomobil sürücüsü önünde ilerleyen minibüsü uyarmak amacıyla korna çaldı. İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Öfkesine yenik düşen minibüs şoförü gaza bastı. Aracı cadde ortasında çapraz çekerek yolu kesti. Gözü dönmüşçesine sürücü koltuğundaki adama eşinin yanında saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şiddetli fırtına Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunu vurdu. New Jersey eyaletinde sel felaketi yaşanıyor. Sağanak ve rüzgar kıyı şeridinde deniz seviyesini 1 metre yükseltti. Surf City'nin sular altında kalan sokaklarında bir köpek balığı görüldü. Ağaçlar evlerin çatısına devrildi. Ekipler binaları temizlemek için zamanla yarıştı. Bir gençlik merkezinin çatısı tamamen çöktü. Hudson Nehri'nin taşması sonucu bir otelin otoparkı tamamen sular altında kaldı. Mahsur kalan 20 hane sakini botlarla tahliye edildi. Komşu New York eyaletinde de bilanço ağırlaştı. Yürürken üzerine ağaç devrilen 56 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. New Jersey valisi fırtınanın en çok hasar verdiği 8 bölgede

0: eyalet acil durumu ilan etti. Araçlarını park edeceklerdi, silahlar çekildi, komşu komşunun canına kastetti. Olay Beylikdüzü'nde bir sitede yaşandı. İki komşu sitenin otoparkına araçlarını çekmek istedi. Ancak ben park edeceğim, sen edeceksin kavgası kısa sürede büyüdü. Tam tartışma yatışırken taraflardan birinin babası belinde silahla olay yerine koştu. İşte o an cesur bir komşu kendini öne attı. Tereddüt etmeden saldırganın üzerindeki silahı alarak büyük bir facianın önüne geçti. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Önce damat, peşinden babası tabancaları peş peşe ateşledi. Faciadan dönüldü. Akıllara durgunluk veren olayın adresi Samsun'un Kavak ilçesi. Çayırlı mahallesinde kına gecesi vardı. Ancak eğlencede korku dolu anlar yaşandı. Önce damat tabancasını havaya ateşledi. Ardından da damadın babası peş peşe tetiğe bastı. Bu sırada silah sesinden rahatsız olan davetliler panik yaşayarak kulaklarını kapattı. O anlar kameraya yansırken olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Eskişehir 18, Konya ve Isparta 21, Afyon 19, Denizli 27, Muğla 24, Antalya 30, Hatay 27, Adana 30, Bolu 17, Zonguldak 20, Samsun 23, Trabzon ve Rize 24, Kayseri 20, Malatya 23, Erzurum 19, Van 20, Gaziantep 27, Diyarbakır 28, Şanlıurfa 29, Siirt 26 derece.

0: Yol durumu. Kızılcahamam Çerkeş yolunun 24 ila 26. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Belevitireil yolunun 20 ila 27. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 53 ila 57. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kardiyolog, doçent doktor Kahraman Coşan Su'yla birlikteyiz. Bugün BT anjiyo ya da sanal anjiyo konuşacağız. Son yıllarda kalp damar hastalıklarının ne kadar arttığını ve erken teşhisin, kalp damar sağlığımız açısından bilgili olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep konuşuyoruz. İşte aslında bu yeni yöntem bize bu anlamda çok ciddi bir fırsatta sunacak. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bugün sanal anjiyo ya da BT anjiyo konuşacağız. Genelde herhalde halk sanal anjiyo diye, vatandaş sanal anjiyo diye biliyor. Öyle de konuşuluyor.
1: Evet, yani sanal anjiyo diyenler var. İlaçlı tomografi diyenler var. Kalp tomografisi diyenler var. Yani birçok isimlendirmesi bulunuyor.
0: Adı sanal olsa da aslında verdiği sonuç itibariyle normal bir anjiyodan çok da farkı yok, değil mi?
1: Evet, yani anjiyo gibi damarlardaki darlıkları bize göstermesi bakımından, damarda ciddi bir durum var mı yok mu göstermesi bakımından ve normal anjiyoya en yakın tetkik olması bakımından sanal anjiyo terimi aslında uygun bir terim.
0: Şimdi aslında ikisini karşılaştırarak başladık. Nedir kısmını da konuşacağız ama hem elde ettiğiniz sonuç açısından size yanıltmıyor ama hem de hasta konforu ve girişime ayrılan süre açısından ve bütçe açısından bakıldığında çok ciddi de bir imkan sunuyor.
1: Evet, yani şöyle bir şey var. Normal anjiyo olması gereken hastaların sayısını bayağı bir azaltan bir yöntem oldu bizim için. Çok kuvvetli endikasyonlar varsa yine normal anjiyoyu yapıyoruz tabii ki. Ama arada kaldığımız, bir şey olabilir de olmayabilir de gibi ara durumlarda veya çok ciddi risk faktörleri olan hastalarda bizim için tabii kurtarıcı bir olay oldu.
0: Ya da daha önce teşhis almış, anjiyo geçirmiş, stendi olan, bypass olan hastalarda bir kontrol aracına dönüştü.
1: Evet, yani bunların kontrolünde de bize ciddi fayda sağlıyor. Yani eskiden bazen şu kadar süre sonra bir damarlarını görelim gibi bir şey uygulanırdı. Ama bu tetkik sayesinde damarlar eğer normalse bunu bize gösterebiliyor. Hı hı. Stent açık mıdır, bypass damarı açık mıdır, bunları bize gösterebiliyor.
0: Peki gelelim tanımını koymaya. Sanal anjiyo nedir?
1: Sanal anjiyo kalp damarlarının detaylı görüntülemesini sağlayan, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir tıbbi görüntüleme aslında. Hı hı. Bu teknik normal bir tomografi cihazı ile yapılıyor ama diğer tomografi cihazlarından farklı olarak daha detaylı. Yani televizyonda nasıl ki HD görüntü ve Full HD görüntü var, sonra 4K 8K çıktı, onun gibi düşünün. Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan, daha ince kesitler alan tomografi cihazlarıyla çekilen bir yöntem. Bunda kateter kullanılmıyor normal anjiyoya göre. Tek şeyimiz bir damar yolu açılıp oradan verilen ilaçla birlikte tomografimizin çekilmesi şeklinde.
0: Aslında tomografi cihazına girer gibi giriyorsunuz. Sadece bu cihaz diğer cihazlardan daha detaylı bilgi veren, daha ince kesitler alan bir cihaz. Dolayısıyla damarlarla ilgili size daha fazla bilgi veriyor. Ama yine bir ilaç kullanılıyor. Bu ilacın herhangi bir yan etkisi var mı? Bu ilaçla ilgili bilmemiz gereken bir şey var mı?
1: Bu ilaç standart anjiyoda kullandığımız ilacın aynısı. Kontrast madde diyoruz biz kabaca toplam olarak buna. Bu kontrast madde aynı şekilde ilaçlı tomografiyle ciğerlerin incelenmesinde, karın bölgesinin incelenmesinde gibi tüm tetkiklerde kullanılan ilaçla aynı ilaç. Hı hı. Yani kontrast maddeler. Bunların bizim için önemli olan yanı, böbrek damarlarında bir sıkıntı varsa böbrek damarlarındaki sıkıntıyı arttırabiliyor. Hı. Böbrek yetmezliğini daha doğrusu arttırabiliyor. O yüzden işlem öncesi mutlaka kreatin dediğimiz böbrek değerimizi görmemiz gerekiyor. Kreatin değeri normal olan hastalarda herhangi bir sıkıntı olmadan çekilebilir. Ama kreatin değeri yüksekse mutlaka nefroloji önerisiyle dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor.
0: Aslında nasıl uygulanır kısmını da biraz konuşmuş olduk böylece. Hasta mutlaka bu cihaza girmeden önce bazı kriterler açısından değerlendiriliyor. Bunlardan biri böbrek sağlığı, diğeri alerji. Evet. Bunun için bir kan testi mi veriyor?
1: Böbrek için tabii ki bir kan testi. Sadece basit bir kreatin değerine bakılması yeterli oluyor bizim için. Ama alerji ise öngörülemez bir şey. Daha önceden kontrast madde verilmişse, mesela bir zatüre geçirmiş, zatüre için tomografi çekilmiş ilaçlı ve alerji olmuş. Biliyoruz ki artık bunda verilen ilaç aynı ilaç olacağı için yine alerji geçirme riski var. Ama bunun dışında daha önce hiçbir alerji geçirilmemişse, bu tarz filmler çekilmişse zaten tekrar alerji oluşmaz. Bir kere oluşmuşsa da ama tekrarlama ihtimali yüksektir. O yüzden bazı hastalarda ön hazırlık ilaçlar veriliyor. Böylece reaksiyon gelişmesi engellenebiliyor.
0: Peki nasıl uygulanıyor? Hasta size geldi. Siz onu önce bir muayene ettiniz, değerlendirdiniz. O süreci biraz anlatır mısınız? Yani herkes sanal anjiyo olabilir mi?
1: Evet, şöyle, öncelikle hastamız bize geliyor. Endikasyonunun konulması lazım. Endikasyon tabii ki normal anjiyo gibi değil bunda. Yani kime yapalım kime yapmayalım konusu normal anjiyodan daha geniş bir kapsama giriyor. Mutlaka olması gereken hastalar şudur denilemez bu sanal anjiyoda. Mesela hasta diyebilir ki benim son zamanlarda şu şikayetim var, bu şikayetim var. Kardiyolog görür ve kardiyolog derse ki bir damarların görülmesi iyi olur. Bu durumda çekilebilir. Onun dışında hastanın çok fazla risk faktörü vardır. Mesela diyabeti vardır. Yani şeker hastalığı vardır. Veya hipertansiyon, kolesterol hastasıdır. Ve ailesel geçmişi vardır. Örneğin anne babasında, kardeşinde, genç yaşta olan kalp hastalığı veya stentli olması veya bypasslı olması ailesinde. Bunların hepsi risk faktörüdür. Bu kişiler özellikle belli yaştan sonra, bu belli yaş dediğimizde özellikle 40 yaştan sonra değerlendirilebilecek
0: kadınlar
1: hasta grubuna giriyor.
0: Kadınlar için standart bir yaş mı bu 40 yaş?
1: Yani şöyle söyleyeyim, bayanlarda menopoz sonrası kardiyak risk daha çok artıyor. Menopoz öncesi dönemde erkeklere göre daha düşüktür kalp riski. Ama menopoz sonrası eşitleniyor bu risk dengesi. O yüzden her iki grupta da risk bulunuyor. Belli yaştan sonra mutlaka değerlendirme gerekmektedir. Bunun dışında hastalar özellikle mesela bypass geçirmişse, az önce de konuştuğumuz gibi stentli bir hastaysa belli süre geçtikten sonra damar kontrolü amacıyla çekilebilecek bir tetkik tabii ki.
0: Şimdi bu. Burada hastalar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı tamamen işte stent takıldı, o ben yeniden damar sağlığıma kavuştum deyip geçmişi tamamen unutup eski hayatına devam ediyor. Kimileri ise çok takıntılı bir şekilde, hani mümkünse neredeyse 2-3 ayda bir doktor kontrolüne gidiyor. Burada orta yolu nasıl bulacağız? Bu hasta grubuna rutin muayene için ya da eğer gerekiyorsa bir sanal anjiyo için ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz? Bypass'tan ya da stentten sonra?
1: Örneğin bypass ve stent oldu, hiçbir şikayet yoksa hastanın yaklaşık 3-4 sene bence çekilmesine gerek yok. Ama hastada herhangi bir semptom gelişmişse o durumda tabii ki daha erken vakitte de çekilebilir. Örneğin hasta 1-2 ay sonra ciddi şikayetler tanımlamaya başladı. Ama şüpheli, yani damardan olduğundan kesin inancımız yok. Bu durumlarda sanal anjiyo uygun olur. Çünkü damarla ilgili olduğunu kesin olarak düşünürsek bu durumda normal anjiyo yapılması daha faydalı olacaktır tabii ki. Bunun dışında özellikle bypasslı veya stentli hastalarda kontrol amaçlı yapılması, yani bir sıkıntı yoksa dediğim gibi 2-3 sene beklenmesi faydalı olacaktır.
0: 3 sene sonra bu 3 yıl nasıl geçti damar sağlığı açısından, kalbin durumu nedir, bunu görmek açısından faydalı olacaktır. Zor bir uygulama mı?
1: Hayır, çok aslında çok basit bir uygulama. Tomografide hastalar biliyorsunuz zorlanmaz. Genelde MR'dan korkarlar, kapalı alan ve gürültüden dolayı. Ama tomografide hiç sıkıntı çekmezler. Bu da aynı. Hiçbir tomografiden farkı yok. Diğer tomografilerle tıpatıp aynı yapılan bir şey. Tek farkı dediğim gibi ilaç tomografilerin hepsinde uygulanan damar yolu açılıp öncesinde bir ilaç verilmesi, daha sonra tomografimizin çekilmesi.
0: Sonuçlar nasıl değerlendiriliyor? Ne kadar zaman içinde nasıl bir değerlendirme ortaya çıkıyor?
1: Bunun değerlendirmesi diğer tomografilerden biraz farklı. Öncelikle bir radyolog tarafından görüntülerdeki artefaklar dediğimiz ekstra yabancı

0: görüntü alınabiliyor.
1: Şimdi biz avantaj ve dezavantajlarını konuşalım. Risk grubunu ortaya koyduk. Kimler hangi zamanlarda, hangi periyotlarda sanal anjiyodan yararlanabilirler? Peki bu arada bir girişim olmaması bir avantaj ama tek avantaj bu mu?
0: Hayır. Yani bu şöyle söyleyeyim. Bize anjiyo olması gereken hastalarla olmaması gereken hastaları kolayca ayırt etmemizi sağlıyor. Eskiden örneğin diyelim ki 10 hastaya anjiyo yapıyorsak bu tetkik sayesinde bu 2 hastaya düştü. Bu çok ciddi bir oran, çok ciddi bir azalma. Hastalar açısından da avantaj çünkü anjiyo sırasında karşılaşabileceğimiz ciddi komplikasyonlar olabiliyor nadir de olsa. Örneğin damar yırtılması, pıhtı atması veya kalp krizi damar içinde sonuçta kateterler dolaşıyor, teller dolaşıyor. O yüzden böyle komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani veya damar yırtılması özellikle çok bizim korktuğumuz şey. Hiçbir damarında problem olmamasına rağmen işlem sırasında hastanın ciddi bir derin nefes alması nedeniyle bile bir kateterin yerinden oynayıp damara çarpması sonucunda, sürtünmesi sonucunda damar yırtılması meydana gelebiliyor. Çok düşük bir ihtimal. Benim hiçbir hastamda şu ana kadar olmadı mesela ama olabilecek, karşılaşabilecek bir komplikasyon. Sonuçta damarın içinde işlem yapıyoruz. İşte bunların hepsinden arınmamızı, aynı zamanda damar girişimsel giriş bölgemizde kol damarı olsun, kasık damarı olsun karşılaşabileceğimiz damar tıkanıklığı, çünkü katetere bağlı bazen kol damarımızda tıkanıklık olabiliyor mesela. Spazm olabiliyor, ağrı çekebiliyor hasta. Onun dışında kasık bölgesinde özellikle ciddi kanama, hematomlar olabiliyor. Veya oradaki damar yırtılmaları sonucunda ciddi kan kaybı olabiliyor. Tüm bu komplikasyonların da önüne geçilmiş oluyor. Yani tüm bu risk faktörleri de dışlanmış oluyor.
1: Ve elde ettiğiniz sonuç açısından baktığınızda aslında her ikisi arasında sizi yanıltacak, sizi zor durumda bırakacak herhangi bir sonuç
0: O konuda yok. Şöyle diyebiliriz. Yani diğer anjiyo dışındaki diğer tetkikler arasında örneğin efor testi, stres eko olsun veya diğer sintigrafi gibi kalp ilaçlı kalp filmi gibi tetkiklerle karşılaştırıldığında hepsinden daha detaylı ve daha net sonuçlar veriyor bize.
1: Bunu aslında bir teşhis yöntemi gibi
0: Tabii ki.
1: Gerek.
0: Yani bu da bir görüntüleme yöntemi, bu da bir teşhis yöntemi diğerleri gibi. Özellikle de damarda bir şey olmamasını, yani dışlama amaçlı kullanılması çok çok daha bize pozitif sonuç veriyor. Yok diyorsa, damarlar tertemiz diyorsa, net görüntü alınmışsa o doğrudur kesinlikle. %100 doğruluk verebilir bize. Ve de normal anjiyoda biz genelde şey deriz. Damar temizse, hiçbir plak dahi yoksa 5 yıl boyunca bir daha hiç görünmenize gerek yok deriz. Bunda da öyle diyebiliriz. Yani damarda herhangi bir sıkıntı saptamamışsak, tertemiz, net bir görüntü almışsak 5 yıl boyunca herhangi bir tekrardan tetkik yapılmaya gerek yok diyebiliriz.
1: Bu net görüntü cihazla mı alakalı, hastanın o anki hareketliliği ya da sabit durmasıyla mı alakalı, kalbin yapısıyla mı alakalı?
0: Yani burada birçok faktör söz konusu. Birinci faktör hastanın kendiyle ilgili olanlar. Bu kendiyle ilgili ne olabilir? Örneğin ileri yaş hastalarda kireçli damarları olabilir. Bu kireçlenmeler damarlardaki darlığın yüzdesinde yanlış okumaya sebep olabiliyor. Örneğin sonuçta %50 darlık çıkabilir ama genellikle %30 çıkar. Yani gerçeği normal anjiyo yaptığımız zaman bu hastaya. Yani biraz daha fazla ciddi darlık varmış gibi gösterebiliyor bize.
1: Ama siz onu yaş sebebiyle herhalde öngörebiliyorsunuz.
0: Evet, yani kireç skoru bizim için önemli. Bu kalsifikasyon skoru dediğimiz kireç skoru yüksek olan hastalarda damarda bir şey olma ihtimalinin yüksek olduğu belli oluyor. Aynı zamanda bu hastalar zaten bizim dediğim gibi görüntümüzü biraz tahmin edebilirliğimizi azaltıyor. Ve yanlış sonuçlara yol açabiliyor. Yanlış sonuçlar derken 50 der 30 çıkar. İşte 70 der 50 çıkar gibi düşünün. O derece bir yoksa belli bir miktar darlık mutlaka olduğu zaman gösteriyor zaten. Ama damarlar temizse zaten temiz olduğunu görüyoruz. Hasta ile ilgili onun dışında tabii ki işlem sırasında hastanın oynaması, hareketli olması, sessiz ve özellikle hareketsiz olması gerekiyor. Bunlar etkileyebiliyor sonucu. Onun dışında cihazla ilgili tabii daha detaylı kesit alan cihaz farklılıkları oluyor. Bazı cihazlar daha düşük kesitli, bazıları çok daha yüksek kesitli oluyor. Ama görüntü düzgün alınabilmişse, net görüntü alabilmişsek sonuçta çok bir sıkıntı çekmiyoruz açıkçası. En az 128 kesit olması lazım ama minimum görüntü kalitesi açısından.
1: Net bir görüntü elde etmek için. Evet. Şimdi bizim aslında burada fokuslandığımız daha çok herhalde 45, 55 ya da 60 yaş arasındaki grup. Bu grup daha önce herhangi bir kalp krizi geçirmediyse, anjiyo görmediyse, stent tak

0: olmadıysa ama şikayetleri varsa ve riski yüksekse, muayenede size geldiyse, onlar için zannediyorum durumu net olarak anlamak adına kullanılabilecek çok iyi bir yöntem.
1: Evet, şöyle söyleyeyim, örnek vermek gerekirse birkaç gün önce bir hastamın anjiyosunu yaptım. Bu anjiyosunu yaptığım hastanın bir hafta öncesinde de sanal anjiyosunu yapmıştık. Hastanın sanal anjiyo yapma sebebimiz hem babası hem annesi hem kardeşinde daha önceden stent ve bypass öyküsü vardı. Yani ailesi yaygın olarak 55 olması lazım. Hiçbir şikayet yoktu hastanın ama ailesinde bu kadar ciddi bir yaygın problem vardı. Bu hastalarda efor testi yapılabilir ama efor testinin bu damarsal problemi atlama riski de %20-30 oranında en az olabiliyor. Özellikle bu kadar yaygın damar hastalığı olanda. O yüzden biz bu durumlarda işte sanal anjiyoyu kullanabiliyoruz. Bu hastada da sanal anjiyo yapmıştık ve iki damarında ciddi şüphe çıkmıştı. Ciddi darlık saptamıştık. Daha sonrasında normal anjiyomuzu yaptık ve normal anjiyoda hastamıza stent taktık.
0: Yani aslında o belki de sanal anjiyoyu yapmasaydı kalp kriziyle gelebilirdi çok yakın
1: tabii,
0: zamanda.
1: Tabii bu hastalar zaten bu genellikle gittikçe ilerleyen bir süreçtir. Bu damarda saptadığımız mesela %70 darlık saptadık. Bu hep %70 kalmaz. Zaman içerisinde ilerler bu. Ve belli bir ilerleme sonrasında da kalp krizine sebep olur. Tabii bunu bilemeyiz. Bu stresör faktörler, beslenmedir, yaşam tarzıdır, genetiktir. Bir sürü faktöre bağlı. O yüzden ne zaman geçireceğini bilemeyiz ama geçirme riski yüksek bir hasta diyebiliriz.
0: Ve onu belki de bir kalp krizinden kurtardık.
1: Evet.
0: Yani acil bir durumda. Çok da enteresan. Yani özellikle hiç benim kalp sağlığımla ilgili bir problem yok diye düşünen etrafımdaki birkaç kişi arka arkaya kalp krizi geçirdiler ve %70-%80 oranında damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Halbuki daha önce belki bazı belirtileri kendi içlerindeki bu belirtileri takip edip bir doktora başvursalardı kalp krizinden belki korunabileceklerdi. Şimdi sanal anjiyonun tekrarında bir sınır var mı diye soralım.
1: Yani eğer normal saptadıysak, az önce söylediğim gibi bizim için dışlama da çok önemli. Normal saptadıysak 5 yıl boyunca yapılmasına gerek bir tekrarlamaya gerek yok. Ama baktık ki %30-40 darlığımız var. Birkaç sene sonra tekrardan yapılabilir.
0: Artabileceğini düşündüğünüz
1: tabii
0: için.
1: Ki, tabii ki. Yani çünkü hiçbir şikayet olmasa bile artabilir.
0: Çünkü o kişiler genelde hayat şartlarını değiştirmiyorlar. Ve evet, o damarları bozan ya da onun üstüne plak oluşturan faktörler neyse devam ediyor. Şimdi hazır sizi yakalamışken ve ben de elinden geldiğince sigarayla mücadele eden biri olarak sizin anjiyoda gördüğünüz damar sağlığını en fazla olumsuz etkileyen nedir diye sormak istiyorum. Hazır işte beslenmeden hayat şartlarından konuşmuşken.
1: Yani risk değiştirilebilir risk faktörleri olarak söyleyebileceksek, çünkü genetik risk faktörleri de tabii çok önemli. En önemli ilk iki sıraya koyacağım şey tabii ki sigara ve diyabet, şeker hastalığı. En fazla bu iki
0: İnsülin
1: hasta grubunda.
0: İnsülin direncinde bunun içinde görüyor musunuz?
1: İnsülin direncinde çok bu kadar yüksek değil. Diyabet hastaları çünkü komplikasyonlar gelişiyor. Daha insülin direnci henüz diyabete dönüşmemiş bir durum. Ön diyabet gibi diyebiliriz. Prediyabet hastaları diyebiliriz. Ama diyabete dönüştükten sonra özellikle şekerin çok yüksek kalmasıyla birlikte artık komplikasyonlar başlıyor. Kalp damar sağlığı açısından da olsun, böbrek damarları açısından da olsun, böbrek yetmezliği açısından da olsun, beyin damar hastalığı açısından da olsun. Yani birçok sistemi etkileyen etkiler başlıyor. O yüzden diyabetik hastaların damarları genellikle çok damar hastalığı vardır. Hı. Yani bütün damarlarında problemler
0: damarları
1: çıkar.
0: Damarları çok tutuyor. Çünkü evet, evet. Yani bir yakıcı bir şey aslında. Öyle evet, düşünmek evet lazım damar sağlığı açısından. Demek ki bu iki grup, yani yönetilebilir tarafta baktığımızda, bir diyabeti varsa kontrol altında tutacak, hareketli yaşayacak, sağlıklı beslenecek ve kendisi için sigaradan uzak duracak. Mesela sanal anjiyoda damarlarını tıkalı gördünüz belli bir oranda. Dediniz ki yani hemen değil ama uzun vadede risk taşıyor bu. Onlara da bir takım kısıtlamalar getiriyor musunuz?
1: Tabii, örneğin mesela %30-40 darlık saptadık diyelim hastada. Biz %30'a kadar plak diyoruz zaten buna. Bu hastalara hemen mutlaka kan sulandırıcı başlıyoruz öncelikle, bir. İkincisi lipid seviyeleri dediğimiz kolesterol seviyelerine bakıyoruz ve kötü kolesterol düzeylerinin özellikle belli düzeyin üzerindeyse mutlaka onlara da ilaç başlıyoruz. Ve yaşam tarzı değişikliğine tabii ki beraberinde başlatıyoruz. Yürüyüşler, özellikle beslenmesinde kolesterolden düşük beslenme, yağsız beslenme, kızartmadan uzak durma, beyaz un, ekmek gibi şeyleri azaltma, yaşam tarzında azaltma şeklinde mutlaka uygulaması gereken durumlar başlıyor bu süreçten sonra. Yani normal bir kalp damar hastalığı hastası gibi onlar da artık bir kalp damar hastalığı saptamış olduğumuz için tedavisine geçmiş oluyoruz.
0: Aslında bu anlamda da ortaya çıkabilecek daha büyük problemlerin önüne geçiyorsunuz bir noktada bu görüntüleme yönteminin size sağladığı, verdiği rakamlarla, fikirlerle.
1: Evet, yani şöyle söyleyeyim, kolesterol örneğin yüksek olan bir hastanın, diyelim ki kötü kolesterolü 200 çıktı hastanın, ailesel de bir kolesterol yüksekliği var, bu hastanın %30 çıkan bir damarı eğer bu şekilde devam ederse çok hızlı bir şekilde ilerleyip kalp krizi geçirecek bir darlığa ulaşabilir. Ama bu hastayı biz saptayıp bu şekilde damarında da problem saptayıp kolesterolü kontrol altında alırsak bu ilerleyiş süreci yavaşlayacaktır. Çünkü kötü kolesterol bizim bu damarda oluşan o plak dediğimiz tıkanıklığı asıl oluşturan molekülün ana etken maddesidir kötü kolesterol. O yüzden bu hastalarda biz normal hasta gibi düşünmememiz gerekiyor. Yani örneğin kötü kolesterol 150 olan hastaya biz hemen ilaç başlamayız normalde. Normal herhangi bir risk faktörü yoksa veya başka bir ek hastalığı yoksa. Ama 150 olan hasta bizim bu %30 darlık saptadığımız hasta için çok yüksek bir düzey. O yüzden bu hastalara direkt ilaç başlamak gerekiyor.
0: Ne kadar inmesi gerekiyor mesela bu 150'nin?
1: Bizim ilk ön planda 70'in altı. Hatta tercih sebebimiz daha da düşük değerler. Bu kolesterol plaklarının büyümemesi için.
0: Peki kötü kolesterolü yüksek ama iyi kolesterolü de yüksek hastanın?
1: İyi kolesterolün yüksek olması bizim için tabii ki bir avantaj ama kötü kolesterolü iyi kolesterolün
0: siz
1: yüksek olmasını ötürlemez.
0: Biz oraya hani bir T cetveli açmıyoruz. Siz direkt kötü kolesterol.
1: Artılar kısmı ve eksiler kısmını sadece oluşturuyor bunlar. Yoksa artı eksiği götürmüyor yani.
0: Peki. Grupları saydık. Aslına bakarsanız şikayetleri olan, riski yüksek olan kişilerin öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gelmesi ve sanal anjiyo için uygun olup olmadığını ya da böyle bir ihtiyacın olup olmadığını öncelikle uzmanıyla konuşması gerekiyor. Ama böyle bir imkanın olduğunu bilmek herhalde gittiğiniz hastane ve doktor açısından da kendinizi daha rahat, daha güvende hissedeceğiniz bir ortam oluşturacaktır.
1: Evet, tabii. Az önce şeyi konuşuyorduk bu arada. Hangi faktörler görüntüyü bizim sonucumuzu etkiler diye. Diğer faktörlerde okuyan kişinin, yani okuyan radyoloğun, bu görüntülemi temizleyen ve görüntüleri oluşturan radyoloğun tabii bu konuda tecrübeli olması lazım. Her radyoloğun yapacağı bir iş değil çünkü bu konuda özel eğitim alınması gerekiyor. Özellikle bu eğitimi alınmış, özelleşmiş bu konuda radyologların okuduğu sonuçlar tabii ki çok daha kalifiye olacaktır.
0: Doktorun önüne de bu gelecek o zaman.
1: Tabii ki. Yani o çok önemli bir faktör. Yani hasta faktörü var, okuyan faktör var, çekim kalitesinin faktörü var. Yani birçok faktör söz konusu bunda.
0: Hepsi iyi olacak ki sonuçta iyi olsun.
1: Hepsi iyi olursa tabii ki bizim görüntü kalitemiz ve sonuçta vereceğimiz doğruluk oranımız yükseliyor.
0: Çok teşekkür ederim bugün için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere. Türkiye Hastanesi'nden kardiyolog, doçent doktor Kahraman Coşan Su bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Rıfat Eralp Ulusoy bizimle birlikte. Rıfat hocamızla bugün kalp krizinin belirtilerini konuşacağız. Günlük hayat içinde bu belirtileri nasıl yakalayabiliriz? Kendimize, başkalarına nasıl yardımcı olabiliriz? Bunu konuşurken tabii bir yandan da günlük hayatımızdaki değişiklikleri, olması gerekenleri de konu edeceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba efendim. Öncelikli olarak tüm dinleyicilere en derin selam, sevgi ve hürmetlerimi söylüyorum. Şimdi bu kalp krizinin belirtileri biliyorsunuz her yıl şeyin üzerine geliyor. Program üzerine geliyor. Programda özellikle olarak kalp krizi açısından herkes göğüs ağrısı olduğunu biliyor. Ancak göğüs ağrısının öncesinde daha başka belirtiler de veyahut da göğüs ağrısına denk olabilecek başka bulgular da ortaya çıkmakta. Şimdi ilk etapta göğüs ağrısından önce mesela günlük hayatındaki işlerini daha zorlanarak yapmaya başlaması, daha çabuk yorulması, ara ara terlemeleri veyahut da ara ara karın ağrıları, sırt ağrıları veya ara ara baş dövmelerinden tutun aklınıza gelebilecek her türlü günlük hayatınızı etkileyen şikayetler kalp krizi veyahut da eş değeri olabilecek bulgular içermekte.
0: Yani aslında kriz bir son nokta. Ondan önce de bizim görmemiz, önemsememiz gereken belirtiler var bu saydıklarınıza baktığımızda.
1: Evet, yani genelde kalp krizi için göğüs ağrısının tam göğsümüzün ortasında çok şiddetli ve soğuk terlemeyle beraber hakikaten panikle ve endişeyle beraber olduğu şeklinde bulgular veriliyor veya söyleniyor. Fakat bir yandan da özellikle bayan veya erkeklerde bu biraz farklı olabiliyor. Mesela erkeklerde klasik bu görüntüler ortaya çıkarken bayanlarda genellikle sırt ağrıları veyahut da omuz ağrıları veya omuzun sağ tarafındaki ağrılar daha ağırlıklı önem kazanıyor. Veyahut da kol ağrıları. Özellikle sol veya sağ koluna yayılan ağrılar. Dikkat ederseniz erkekle kadın arasında göğüs ağrısı ve özellikle kalp krizi ağrıları biraz daha farklı olabiliyor.
0: Bütün bunlar kadın erkek ayrımıyla beraber bizim dikkat etmemiz gerekenleri gene de önemsiyor. Bir kere şöyle bir toparlamak gerekirse normal eforumuzun altında efor harcadığımız halde yoruluyor olmak. Evet. Özellikle iç organlara yakın ağrılar, terlemeler, omuzlara düşen ağrılar, bunlar bizim kol ağrıları, bunlar bizim dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor.
1: Evet, şimdi özellikle gene üstüne basarak söyleyelim. Her zaman yaptığınız işte daha zorlanarak bu işleri yapmaya başlıyorsanız veya o sabah uyandınız bir türlü neşeniz keyfiniz yerinde değil, karnınız ağrıyor, kendinizi normalden farklı hissediyorsunuz, böyle bir hafif terlemeniz var, kalbiniz hafif çarpmakta, özellikle kadınlar için sırt veya omuz tarafında ağrılar veya kollara yayılan ağrılar, özellikle sırtın solu veya sırtın sağı, genellikle sırtın sağına doğru da olabiliyor veya sağ kola doğru da olabiliyor. Erkeklerde ise bu durum biraz daha farklı. Erkeklerde ise göğsün tam ortasında ve göğsün üzerine sanki birisi çıkıp oturmuşçasına, yani o kadar ağırlıklı
0: basınç veya
1: bir basınç, basınç ve mengene gibi göğsünün sıkıştırıldığını bu insanlar bize söylüyorlar. Ve bu ağrının yanı sıra bir yandan da soğuk terleme, ölüm korkusunu hissedebiliyorlar ve paniği hissediyorlar.
0: Bütün bunlar anlık mı gelişiyor? Yani o söylediğiniz sabah yataktan kalktı, kendini keyifsiz hissediyor, işte göğsünde bir ağrı var. Bunlar böyle yavaş yavaş yavaş yükseliyor mu, yoksa birdenbire mi ortaya çıkıyor ya da birdenbire mi kalp krizine dönüyor?
1: Şimdi efendim, kalp krizi yaklaşık 6-8 saatlik bir olay. Bir süreç aslında. Bir süreç. Yani genelde 20 dakikanın üzerindeki bu türdeki ağrıları biz kalp krizi olarak adlandırıyoruz. Yani 20 dakikaya kadarki ağrılar pek ağırlıklı olarak bu şekilde adlandırılmıyor. Ancak 20 dakikanın üzerinde kabaca 1 saate kadarki ağrılar kalp kriziyle uyumlu olabilirler. Ancak 1 saatin üzerinde, yani 3 saat, 4 saat, 5 saat süren ağrılar genelde pek kalp krizi olarak değerlendirilmiyor. Ve mesela akşam huzur içinde yatıp sabahleyin bu tür bir ağrıyla veyahut da şikayetler silsilesiyle de uyanabilir insan veya gecenin bir körü de bu şikayetler silsilesiyle uyanabilir. Dolayısıyla buradaki esas önemli olan konu buradaki ağrının ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, ne kadarlık bir problemle karşı karşıya kaldığı veyahut da nefes darlığının eşlik edip etmediğiyle ilgili olabilir.
0: Bu durumda hızla bir doktora gitmesi gerekiyor kişinin herhalde, değil mi? Ya da evde kendini rahatlatacağı bir şeyler var mı gidene kadar?
1: Vallahi yapılacak olan şeylerden bir tanesi yüzünü önce yıkaması. Önce elini yüzünü yıkaması. Bu biraz nabzını, yüzüne soğuk su vurulduğu zaman nabzını biraz yavaşlamasına neden oluyor. Eğer evde aspirin varsa bir adet aspirinin çiğnenmesi. Yani yutmak değil, bakın, çiğnemek diyoruz. Çünkü aspirini çiğnediğiniz zaman hemen dilimizin altından dolaşıma karışıyor. Öbür türlü yuttuğunuz zaman mide bağırsak sisteminin geçmesi yaklaşık 4 veya 5 saate kadar sürebiliyor. O yüzden çiğnemek aspirini buradaki en hayati durumlardan bir tanesi. Aspirini hemen çiğneyelim. Biraz elimizi yüzümüzü yıkayalım. Paniğimiz varsa bir kenara oturalım. Fazla hareket etmeyelim. Fazla hareket etmedikten sonra eğer şansımız varsa evde bir, mesela başka bir kalp hastası varsa onun dil altı spreyi veya onun dil altı haplarından bir tane kullanabiliriz. Çünkü bu hakikaten geldiği zaman veya ortaya çıktığı zaman her zamankinden çok daha farklı, her zamankinden çok daha anormal bir şey olduğunu kişinin kendisi de muhakkak surette hisseder.
0: Başka bir şeyle karışmasına imkan yok yani, değil mi? Yani nelerle karışır soracağım en son, ama hani kişi eğer kalp krizi geçiriyorsa bunu gerçekten fark ediyor.
1: Evet, yani büyük oranda fark eder. Karıştığı birçok durumlar olabilir. Mesela geçirilen akciğer enfeksiyonları veya bayanlarda göğüsle ilgili olan problemler veya göğüs kas kemik kitleleriyle ilgili olan, mesela ağırlık çalışılır veyahut da çok ağır kaldırılır, bunlara bağlı gelişen ufak tefek kas yırtıkları veyahut da kas kemik kıkırdak yırtıkları veya göğüs ön duvarının tutan çeşitli enfeksiyonlar. Bunların hepsi veyahut da bizim özellikle heartburn dediğimiz, yani özofagusla veyahut da mide içeriğinin ağzımıza doğru gelmesi, yani biz ona reflü diyoruz, reflünün olması veyahut da bizim göğüs boşluğumuz içerisinde diyaframın üzerine doğru, yani göğüs boşluğunun içerisine doğru mide bağırsak sisteminin fıtıklaşması, biz ona hiatal herniler veyahut da daha farklı şekilde olan doğumsal fıtıklaşmalardan da bahsedebiliriz. Bunların hepsi kabaca şu anda aklıma gelen göğüs ağrısının 3 aşağı 5 yukarı olan göğüs ağrısının ekart edilmesi gereken veyahut da en tehlikelilerinden bir tanesi de aort damarına ait yırtılmalardır. Özellikle insan sırtına doğru içinden bir şeyin böyle bir kağıt gibi yırtıldığını hissedebilir. Bu da çok ölümcül bir durumdur. O nedenle burada bu tür durumlara dikkat etmek lazım. Ancak birisi göğsünüzün üzerine çıkmış oturmuş gibi, iki taraftan mengeneyle göğsünüzü sıkıştırıyor gibi yaklaşık 20 dakika ve üzerinde bir ağrı varsa, buna soğuk soğuk terleme ve panik endişeyle beraber gerçekten ölüm korkusunu hissettirecek boyutta bir ağrı hissediyorsanız, bu bilin ki büyük ihtimalle kalp krizi ağrısı olabilir.
0: Sosyal medyada çok konuşuluyor ya da işte haberlerde de görüyoruz. Eğer kalp krizi geçirdiğinizden şüphe ediyorsanız hapşırın. Hapşırmaya ya da öksürmeye çalışın. Bunların yeri var mıdır bu ilk acil müdahalede?
1: Şöyle, bunlar daha ziyade kalp atışlarının sayısını değiştirmeye yönelik uygulamalardır. Bence yapılması uygun olanlardan bir tanesi çok fazla hareket etmeden. Çünkü neticede orada oluşmakta olan bir yara var. Kalbin kasının üzerinde, damar tıkanıklığına bağlı. Bunu fazla arttırmanın, yani fazla hareket ederek arttırmanın bir anlamı yok zaten. Onun yerine fazla hareket etmeden bir yerde sakin oturup tekrar üstüne basarak söyleyeyim. Eğer şansınız varsa bir tane aspirin o esnada çiğneyebilirseniz, biraz da yüzünüzü gözünüzü soğuk suyla yıkayabilirseniz kalbinizi yavaşlatıp, bu o an için sizin yapacağınız en iyi şeyler olabilir. Doktora gidene kadar. Çünkü öbür türlü çok fazla hareket ettiniz, panik yaptınız. Bu tam tersine kalp atışlarınızı hızla hem hızlandıracak hem yavaşlamayacak. Daha fazla oksijen ve enerji talep edecek kalp. O nedenle daha farklı sıkıntılı ve tehlikeli olaylar ortaya çıkabilir.
0: Kalp krizi kadınlarda mı erkeklerde mi daha çok görülüyor?
1: Vallahi kalp krizinin şöyle söyleyeyim, kadın veya erkekte daha farklı olması dan ziyade toplumda genel görülme olasılığı, yani bizim damar darlıklarının veyahut da damarlarımızdaki darlıkların toplumda genel görülme oranı kabaca %6'dır. Yani kadın erkek ayırt etmeden tüm topluma baktığımızda hepimiz de biliyoruz ki özellikle kadınların östrojen denilen koruyucu bir hormonları var. Menopoz öncesinde. Ancak menopoz geçtikten sonra yaklaşık 2 yıl kadar daha bu östrojen kadının vücudunda dolaşmaya devam ediyor. Ancak 2 yıl sonra normal erkeğe göre kıyaslandığı zaman kadın damar hastalıklarına iki kat daha hızla koşmaya başlıyorum. Yani postmenopozal 2 yıl sonra kabaca erkeğe göre 2 kat daha fazla kadınlarda ortaya çıkmakta. Siz bunu yüksek kolesterol, şeker ve sigarayla çarparsanız bu 2 kat, 4 kat, 8 kat daha hızlanmakta. O yüzden bayanlara dikkat diyorum ben.
0: Özellikle belli bir yaştan sonra ve beslenmeye de dikkat etmiyorlarsa risk artıyor. Mevsimlerle kalp krizi arasında bir ilişki var mı?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim, hepimiz biliyoruz ki soğuk havalar öldürücüdür. Yani bunun daha önce de bilimsel olarak araştırılması yapılmış, özellikle Brezilya'daki yapılmış çalışmalarda soğuk havanın sıcağa göre daha fazla insanları öldürdüğünü. Çünkü soğuk havada ortaya çıkan damar spazmlarının sıcak havaya göre daha sık ortaya çıktığı ve bizim esas mekanizmalardan bir tanesi de zaten damarın yırtılması ve arkasından gelişen damar spazmıdır. Çünkü aslında spazmın kendisi yarayı veyahut da olayı durdurmaya yönelik bir fizyolojik cevaptır ama aslında bu fizyolojik cevap vücudun aleyhine doğru dönmekte. Siz bir de bunun üzerine soğuğu katarsanız özellikle kış aylarında kalp krizlerinin veyahut da kışa girerken kalp krizlerinin daha sık ortaya çıkabileceğini hepimiz bilmeliyiz. Yani soğuk hava öldürüyor, dikkat edelim.
0: Yazında zannediyorum beslenmedeki hatalar kalp krizini tetikliyor. Çünkü daha fazla kızartmalar vesaireler, yağlı yiyecekler, daha geç saatte yemek yemekler, daha uzun sofralar var. Daha fazla alkol, sigara tüketiliyor. Bu da galiba yazın başka bir olumsuzluğu.
1: Vallahi siz gayet güzel özetlediniz. Bana pek bir cümle kalmadı. Şöyle ki hepimiz yaz aylarını seviyoruz. Yaz ayları geldiği zaman hepimiz böyle bir rahatlamaya doğru gidiyoruz. Rahatladığımız zaman daha geç yatmaya, daha az uyku uyumaya, daha fazla eğlenceye doğru kaymaya başlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki damarlarımızı büzen konulardan bir tanesi, yani damar spazmlarını yaratan konulardan bir tanesi de etil alkol. Yani alkol. O nedenle alkol tüketimi yazın biraz daha fazla sanki artmakta gibi gözüküyor. Hani yaz, uzun yaz geceleri ve eğlence ve mekanları ve hayatları biraz daha artmaktı sanki. Ve yemek şekli de bu bizim bildiğimiz kış yemeklerinin tersine biraz daha böyle mangalvari veyahut da daha çabuk barbekü şeklinde ağır etler gibi ortaya çıkmakta. Siz üzerinizde hafif kilonuz var, kolesterol problemleriniz var, hafif şekeriniz yüksek, tansiyonunuz yüksek. Bunun üzerine ağır yemek yerseniz, hele ki bunu gece saat 12'ye 1'e kadar, çünkü sindirim sistemi saat 9'dan sonra kendini kapatmaya gayret ediyor ki dinlenmeye alsın, beyin de kendini dinlenmeye alsın. Ama siz bu beyni ve sindirim sistemini zorlarsanız o zaman şöyle düşünün, mesai saatiniz 8-5 olan bir memura siz 5'ten sonra mesai yüklemeye kalkarsanız nasıl yüzü aşağı inerse aynı şey vücut için de kalp için de geçerli. O yüzden gece saat 1'lere 2'lere kadar uzayan yemek yemek ve alkol tüketimi ve bir yandan da alkol tüketimi biliyorsunuz sigarayı da provoke ediyor. Hepsi beraber üst üste konduğu zaman damar spazmları ve damar spazmlarının arkasından artan kalbin iş yükü, kalbin dinlenememesi, dinlenemeyen kalp tam tersine yazın dinlenecek yere bu sefer de kalp krizleri tetiklenebiliyor.
0: Peki beslenme ilişkisinden biraz bahsedelim. Çünkü sizin TGRT Euro kanalında pazar günleri saat 12'de yayınlanan Kalp Dostu Yemekler programınız var. Orada da kalp sağlığı için neler beslenmesi gerektiğini, yenmesi gerektiğini Türk ve Dünya mutfaklarından ve Türk ve Dünya Kalp Derneklerinin onayladığı yemek seçeneklerinden oluşturarak sunuyorsunuz. Nasıl bir program bu? Nasıl istifade edebiliriz biz bu programdan?
1: Efendim şimdi bu program aslında 1-2 yıllık bir ön çalışmayla ortaya çıkan bir şey, böyle bir anda pat diye çıkmadı. Fakat buradaki esas esprimiz şu. Her ülkenin kendi kardiyoloji derneği tarafından onaylanmış olan 2 veya 3 çeşit yemeğini biz buraya getirdik. Ülkelerin kendi verdikleri reçetelere göre, yani malzeme listesine göre, yemeklerin önce malzeme listelerini bu programda ifade ediyoruz. Malzeme listelerini bir araya getirdikten sonra malzeme listelerinin ne şekilde hazırlanacağını benim yardımcım Nilüfer Hanım'la beraber ve sunucumuz da Nilüfer Hanım'la beraber, sağ olsun eli de çok iyi, gerçekten de lezzetli, Nilüfer Hanım'la beraber programda yapıyoruz. Ve her bir yemekte bir ana yemek, bir salata veyahut da bir orta veyahut da şöyle anlatayım, bir giriş yemeği, bir ana yemek ve bir tatlı konsepti şeklinde yapmaya çalışıyoruz. Ve Her bir yemeğin malzeme listesini önden veriyoruz. Daha sonra yapılışını gösteriyoruz. Yemek bitip ortaya çıktıktan sonra da yemeğin içeriğindeki porsiyon başında olan kalorisini, ne kadar lipidi var, ne kadar karbonhidratı var, ne kadar şekeri var, ne kadar efendim kolesterolü tuzu var, hepsini tek tek söylüyoruz. Mesela bu bir Portekiz yemeği olabilir, bu bir İtalya yemeği olabilir, bu bir Fransa yemeği olabilir veya ne bileyim bir İzlanda yemeği olabilir. Veya... Evet olmuş. Oldu zaten, harika da yemek yapıyor. Biz mesela, ben size Türkiye'ye örnek vereyim. Mesela Türkiye programında ben biraz Türkiye'ye torpil geçtim. Elbette ki ülkemiz, tabii ki torpil geçeceğiz. İlk başta Türkiye'nin yemeklerini yaptık. Türkiye'nin yemeklerinde yoğurtlu arpa çorbasıydı efendim. Arzu edenler medyadan da Kalp Dostu Yemekler veyahut da Rıfat Eralp Ulusoy diye girip YouTube ve benzeri kanallardan da eski programları izleyebilirler. Buradaki esas espri şu: yoğurtlu arpa çorbası biliyorsunuz kendisi zaten başlı başına sindirim sistemini çalıştıran ve sindirim sistemi içerisinde kitle etkisiyle hem bizi tıkayan hem de sindirim sistemi üzerine yük oluşturmayan ama aslında bir pasaj oluşturabilen bir yemek şekliydi. İkinci Türk yemeğimiz ise hepimiz biliyoruz, şiş kebap. Şimdi birçok dinleyicimiz ya hocam ne yaptın, şiş kebap mı diyebilirsiniz, ancak yağsız hazırlanan bir etle oluşturulan şiş kebap bizim için son derece kalp dostu bir yemek olarak Türk Kardiyoloji Derneği tarafından onaylanmış ve bildirilmiş. Dolayısıyla şiş kebabı ya sakın yabana atmayın. Ancak şiş kebabı da yaz ayları geldiğinde lütfen herkes saat gece 7-8'den sonra tüketmemeye çalışsın. Çünkü etin sindirimi hakikaten çok uzun bir süre. En sonunda kayısı veyahut da zerdali kompostosu olarak bitirdik Türk yemeklerini. Yani baktığınız zaman 3 kalem yemek, ancak şeker hastası olan dinleyicilerimiz lütfen zerdali kompostosuna dikkat etsinler.
0: Az şeker.
1: Evet, yani şekerli olanlar başlarına hocam kalp dostu diye şekerli başımızda derde sokmayalım demeyelim lütfen.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Pazar günleri saat 12'de Türkiye Dünya Mutfağı'ndan kalp dostu yemekleri bulabilirler. YouTube'da da ayrıca Kalp Dostu Yemekler de Rifat Eray Bulusoy sayfalarından geçmiş programlara ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bugünkü program için.
1: Ben de tüm sayın dinleyicilere sevgi, saygı ve hürmetlerimi ve sağlıklı günler dileklerimi iletiyorum efendim. Herkese selam, sevgiler.

0: şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

kontrolden çıktı, tramvay durağına daldı. Kaza Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Sivas Bulvarı üzerindeki tramvay durağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar oluştu. Sürücü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın yaşandığı noktada o sırada yayaların bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

frenini çekmeyi unuttu, tarlaya böyle uçtu. Olayın adresi Elazığ. Sürücü aracını park etti ancak el frenini çekmeyi unuttu. Sahipsiz otomobil aniden hareket etti. Araç geri geri caddeye fırladı. Önce orta refüje çarptı. Hızını alamadı, metrelerce ilerledi. Caddede büyük panik yaşandı. O esnada kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü vardı. Üzerine gelen aracı son anda fark etti. Hemen geri manevra yaparak ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Kontrolden çıkan araç boş tarlaya uçarak durabildi. O sırada yolda yayanın olmaması faciayı önledi. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi büyüyor. Son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. 25 ilde 545 binden fazla kişi selden etkilendi. Başkent Bangkok'ta 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Yaklaşık 52 bin hane su altında kalırken 5 bin kişi barınma merkezlerine tahliye edildi. Başbakan Anutin Charniwirakul sel bölgelerini ziyaret etti. Bazı vatandaşlar hükümetin müdahalesinin yetersiz olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Ordu birlikleri de yardım çalışmalarına katıldı. Askerler bot ve kamyonlarla mahsur kalanlara gıda ve su ulaştırıyor. Bangkok valisi Chatchar Sitipunt, yağışların durmasıyla su tahliyesinin hızlanacağını açıkladı. Yetkililer ani sel, nehir taşkını ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

0: İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın yoğun kül püskürtmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kül bulutunun yaklaşık 4 kilometre yükselmesi üzerine bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayımlandı. Sicilya'daki Catania Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nda iç ve dış hat uçuşları askıya alındı. Yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısı yapıldı. Avrupa'nın en aktif yanardağlarından Etna'da son aylarda yoğun kül ve lav püskürmeleri yaşanıyor. Burası Artvin Kemalpaşa'ya bağlı Köprücü Köyü. Yılmaz ailesinin 35 yıllık evi büyük tehlike altında. Binanın altından tam 8 aydır su fışkırıyor. Kabus gece yarısı başladı. Alt kat 1,5 metre suyla doldu. Kardeşler zemini 9 yerden geldi. Suyu bu deliklerden tahliye ediyorlar.
1: 1,5
0: üzülemedi. Dere yatağından mı yoksa yer altından mı geldiği bilinmiyor. AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.
1: Yağmur yağdı yağdı mi? Evlerin içi dolar. Biz korkuyoruz. Kaçıyoruz. 2-3 gün akar, 3 gün sonra kesiliyor.
0: Aile evin temelinin çökmesinden endişe ediyor. Yılmaz kardeşler şimdi soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor. Ankara Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ettiği Asayiş Ahlak Bürosu eğlence mekanlarını denetledi. Bu yıl 7 ayrı uygulamada 50 iş yeri 73 kez kontrolden geçirildi. Denetimler sonucu 20 alkollü işletmenin ruhsatı süresiz iptal edildi. Kaçak elektrik kullanan 2 iş yerine toplam 100 bin lira para cezası verildi, elektriği kesildi. Kaçak su kullanan 1 iş yerinin su sayacı, gaz kaçağı ve kaçak hat tespit edilen 1 iş yerinin ise doğal gaz sayacı mühürlendi. Denetimlerde tam 1101 sigortasız işçi çalıştırıldığı belirlendi. 54 kez belgesiz alkol servisi, 51 kez kadınların izinsiz çalıştırıldığı tespit edildi. 51 kez kapama saatlerine uyulmadığı yönündeki ihlal kayıtlara geçti. İşletmelere toplam 58.262.435 lira idari para cezası kesildi. Mevzuata aykırılıkta ısrar eden 20 alkollü işletmenin ruhsatı süresiz olarak iptal edildi.

Yüksek hız ve hatalı sollama yine kaza getirmiş, tam 7 can hayattan koparmıştı. Faciada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kaza akşam saatlerinde Gaziantep Nurdağ Karayolu'nda yaşandı. Hatay Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. İkisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. 16 kişinin de yaralandığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Sadece müziğin sesini değil, aracın kapısını da açtı. Trafiktekilere konser verdi. Burası İstanbul Kartal. Sorumsuz sürücü hareket halindeki otomobilinin kapısını sonuna kadar açtı. Araçtaki müzik sisteminin sesini de öyle bir açtı ki adeta sokakları inletti. Kendi canını içe saydı, yetmedi. Trafikteki diğer vatandaşların hayatını pamuk ipliğine bağladı. Ne aynaya baktı, ne arkadan gelen araca aldırış etti. Açık kapıyla yükselen müzik eşliğinde yolda süzülmeye devam etti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Irak Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'la güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Terörle mücadele birimleri intihar bombacısı oldukları belirtilen 3 DEAŞ mensubuyla çatışmaya girdi. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı. 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edilirken çevrede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşe Salihi de operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine destek verdi. Bir korna çaldı, kıyamet koptu. Yolu kesti, direksiyon başındaki adama saldırdı. Trafikteki maganda dehşetinin adresi Kartal. İddiaya göre otomobil sürücüsü önünde ilerleyen minibüsü uyarmak amacıyla korna çaldı. İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Öfkesine yenik düşen minibüs şoförü gaza bastı. Aracı cadde ortasında çapraz çekerek yolu kesti. Gözü dönmüşçesine sürücü koltuğundaki adama eşinin yanında saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

0: Şiddetli fırtına Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunu vurdu. New Jersey eyaletinde sel felaketi yaşanıyor. Sağanak ve rüzgar kıyı şeridinde deniz seviyesini 1 metre yükseltti. Surf City'nin sular altında kalan sokaklarında bir köpek balığı görüldü. Ağaçlar evlerin çatısına devrildi. Ekipler binaları temizlemek için zamanla yarıştı. Bir gençlik merkezinin çatısı tamamen çöktü. Hudson Nehri'nin taşması sonucu bir otelin otoparkı tamamen sular altında kaldı. Mahsur kalan 20 hane sakini botlarla tahliye edildi. Komşu New York eyaletinde de bilanço ağırlaştı. Yürürken üzerine ağaç devrilen 56 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. New Jersey valisi fırtınanın en çok hasar verdiği 8 bölgede eyalet acil durumu ilan etti. Araçlarını park edeceklerdi, silahlar çekildi, komşu komşunun canına kastetti. Olay Beylikdüzü'nde bir sitede yaşandı. İki komşu sitenin otoparkına araçlarını çekmek istedi. Ancak ben park edeceğim, sen edeceksin kavgası kısa sürede büyüdü. Tam tartışma yatışırken taraflardan birinin babası belinde silahla olay yerine koştu. İşte o an cesur bir komşu kendini öne attı. Tereddüt etmeden saldırganın üzerindeki silahı alarak büyük bir facianın önüne geçti. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Önce damat, peşinden babası tabancaları peş peşe ateşledi. Faciadan dönüldü. Akıllara durgunluk veren olayın adresi Samsun'un Kavak ilçesi. Çayırlı mahallesinde kına gecesi vardı. Ancak eğlencede korku dolu anlar yaşandı. Önce damat tabancasını havaya ateşledi. Ardından da damadın babası peş peşe tetiğe bastı. Bu sırada silah sesinden rahatsız olan davetliler panik yaşayarak kulaklarını kapattı. O anlar kameraya yansırken olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26, Bursa 20, Eskişehir 18, Konya ve Isparta 21, Afyon 19, Denizli 27, Muğla 24, Antalya 30, Hatay 27, Adana 30, Bolu 17, Zonguldak 20, Samsun 23, Trabzon ve Rize 24, Kayseri 20, Malatya 23, Erzurum 19, Van 20, Gaziantep 27, Diyarbakır 28, Şanlıurfa 29, Siirt 26 derece.

0: Yol durumu. Kızılcahamam Çerkeş yolunun 24 ila 26. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor. Belevitireil yolunun 20 ila 27. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 53 ila 57. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler. Ebu'l-Hasen-i Harkani rahmetullahi aleyh. Beni anın. Hazreti Bayezid'in en baş talebesiydi. O zamanda yaşayan veliler incisiydi. Uzun boylu ve güzel, alnı geniş idi hem, iri gözlü ve kumral bir zat idi mükerrem. Bir gün bazı kimseler çıkarken bir sefere, birini gönderdiler Hazreti Harkani'ye. Gelip dedi, "Efendim, çok korkulu bu yollar. Bir dua öğretin de kurtulsun okuyanlar." Buyurdu, "Hatırlayın o an Ebu'l-Hasen'i. Kurtarır Hak Teâlâ hem onları hem seni." Gelip haber verince dediler, "Nasıl olur? Onu hatırlamakla insan nasıl kurtulur?" Az sonra eşkıyalar kestiler yollarını. Biri hariç hepsinin aldılar mallarını. O kurtulan kişiye gelip şöyle sordular, "Niçin senin malına bunlar dokunmadılar?" Dedi, "Ebu'l-Hasen'i getirdim hatırıma. Onun için bir zarar gelmedi mallarıma." Daha sonra toplanıp hep geriye geldiler. Hazreti Harkani'ye durumu arz ettiler. Dediler ki, "Efendim, hepimiz Allah dedik. Velakin malımızın tamamını kaybettik. İçimizde sadece sizi andı bu kişi. Kurtuldu onun malı, anlamadık bu işi." Buyurdu, "Hak Teâlâ günahkar bir ağızla yapılan duaları müstecap kılmaz asla. Siz günahkar ağızla Allah'a yalvardınız. Kabul olunmayınca ziyan oldu malınız. Bu ise beni anıp bir imdat isteyince Rabbime onun için dua ettim hemence. Günahsız ağızla yaptığımdan duayı Hak Teâlâ da ondan defetti bu belayı." Öyle kıymetlidir ki bunlar Allah indinde, muhakkak kabul olur dua ettiklerinde. Bir günkü sohbetinde buyurdu, "Ey insanlar, günah işlemeyin ki ahirette hesap var. Ben bugün Allah için ne yaptım diye her gün kendine hesap sor ki azalsın günah yükün. Zira Peygamberimiz buyurur ki, şimdiden görün hesabınızı hesaba çekilmeden. Soracak Hak Teâlâ girince kabre yarın, nasıl para kazanıp nerelere harcadın ve nerede eskitip yordun bu vücudunu? Cevap hazırlayın ki soracak Allah bunu." Hazreti Ömer bile sorarmış kendine hep. Dermiş ki, "Allah için ne yaptın bugün acep? Bugün amellerini kim yaparsa ihlasla, ona mahşer gününde üzüntü olmaz asla. Ya İlahi, ihlastan ayırma bir an bizi. evliya sevgisiyle tezyin et kalbimizi.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh buyuruyor ki, takva, haramlardan sakınmak, akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakka Allah-u Teala'ya asi olmaksa, ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir. Verilen emaneti yerine getirmek en üstün doğruluk sayılır. Hıyanet olarak da en önde yalan söylemek gelir buyuruyor Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Alo.
1: Buyurun.
3: Hayırlı günler. Öncelikle Allah sizden razı olsun. Kurban olduğum iki cihanda da aziz etsin.
1: Amin hocam, cümlemizi.
3: Hocamdan dinleyicilerden dua istiyorum hocam. Çok ağrılarım var. Doktorlar bilemiyor bir türlü.
4: Öncelikle... Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin, sevdiklerin hürmetine sadaka verin, duaya devam edin. Allah-u Teala mutlaka bir kapı açar, ölümden gayri her derdin devasını yaratmıştır. Üzülme geçer bunlar.
3: İnşallah hocam. Bir de 3 tane oğlum var, hep sizi dinleyerek büyüttüm ama üçü de İslam'dan uzak hocam.
4: Dua etmeye devam et, bir gün gelir tövbe ederler, rotalarını düzeltirler inşallah.
3: İnşallah, inşallah hocam. Bir de şimdi hastaneye gidiyoruz, markete gidiyoruz. Orada öncelik sen beklerken öbürü geçiyor. Ben ona ister istemez müdahale ediyorum. Çocuklarım eşim bana sızıyor, sen söyleme söylüyor. Sigara içiyor, ayağımın dibine atıyor mesela. Ben müdahale ediyorum. Bunu söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi?
4: Peki efendim.
3: Peki. Bir de hocam, şimdi verdiğimiz sadakalarını, okuduğumuz dualardan ölmüşlerimize hediye ediyoruz ya. Analarımıza, evet, babalarımıza, annelerimizin, babalarımızın üzerindeki hakkı olanlara da bunu da dünyadakilere de gönderebilir miyiz?
4: Tabii gönderebiliriz efendim. Tamam
1: mı? Peki, teşekkür ediyoruz.
4: Evet efendim.
1: Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Alo.
1: Buyurun.
5: İkinci olarak ben miyim acaba?
1: Evet efendim, ikincisiniz. Şu anda ikinci sıradaki dinleyicimizi alıyoruz.
5: Hayırlı günler Osman hocam.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ellerinizden öperim, Mustafa abi sizin de aynı şekilde.
1: Estağfurullah, buyurun.
5: Osman hocam, öncelikle sizden çocuklarım ve eşim için istiyorum, hidayetler için, iyi arkadaşlar için.
4: Hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, onlara da bizlere de son nefeste iman selameti versin inşallah efendim.
5: Amin hocam, Allah Teala sizlerden razı olsun. Sizin sohbetlerinizle inşallah gayret etmeye çalışıyoruz, dinimizi doğru yaşamaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Hocam ben öncelikle şunu soracağım. Diyelim ki hani bir bayanın eşi dini şey, yani küfre sokacak laflar etti, imanı götürecek ve nikah da gidiyor. Burada bir bayan tecvidi nikah, iman duasıyla tecvidi nikah, bunu okursa bir bayan, bu nikah yani yerine gelir mi, yoksa eşinden
4: olmaz
5: mi?
4: Ya, olmaz.
5: Burada nasıl oluyor? Mesela benim eşim imanı götürdü, bir laf etti diyelim. Ben burada ne yapabilirim yani?
4: Bir dakika, anlatacağız efendim.
5: Bir bayan burada ne yapabilir? Diyelim tamam, eşim şey yapmıyor, tamam, yani evet, bir şey yapmak istemiyor da ben ne yapabilirim? Bir de hocam, bayanlı erkekli günümüz kafelerini biliyorsunuz. Erkek kız karışık işte giriyor çıkıyor. Böyle bir iş yerini işletmek günah mı? Buradan gelen kazanç haram mı oluyor kafe yani? Günümüzdeki kafeler biliyorsunuz karışık.
4: Peki efendim.
5: Bir de hocam hani dini yönden olsun, hani devlet aslında hani bazı yolsuzluklar falan oluyor ya. Evet. Burada yorum yapmak, bu yapanlarla alakalı yolsuzluk, çalma işte. Bunlarla alakalı yorum yapmak da gıybet oluyor mu? Normal diyelim etrafımızda kişilerin dedikodusunu yapar gibi mi oluyor, yoksa bunlar hani yorum yapıyorlar, dinliyoruz ya da bize şaşırıp üzülüp biz

0: yabancı, yok öyle bir şey demiştiniz.
1: Şimdi hani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri demişler, efendim Ümmet-i Muhammed'e dua edin. Ümmet-i Muhammed gösterince dua edelim buyurmuşlar. Talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, ben hocamdan işittim, İslamiyet'in kokusu bile kalmadı. Biz şimdi bu kitaplarla bu kokuyu yaymaya çalışıyoruz. Kokusu kokusu, kendisi yok.
0: Evet.
1: Şimdi İslamiyet'in 4 kaynağı var. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fıkha. Ta bizim mantık okulunda okurken işte şeyi, kıyası böyle didikliyorlardı. Son sınıfa geldiğimiz zaman kıyası da yok ettiler, icmayı da yok ettiler. İlahiyata geldiğimiz zaman iki kaynak kaldıydı. Kitap, sünnet. Yani Kur'an, sünnet. İlahiyatta da sünnet dedıklamaya başladılar. Sünnet de kaldırdılar. Şimdi tek kitap diyorlar.
2: Sünnet de yok artık.
1: Sünnet de bıraktılar. Hepsini şey yaptılar. Maşallah. Adam oraya yazmış. Bak diyor, kaynak var diyor. İbn-i Mace'de biliyor. İbn-i Mace'nin kim olduğunu biliyor mu bunu yazan? İbn-i Mace'nin kitabını hiç görmüş müdür? Orada nasıl anlatılıyor? Orijinali hadis-i şerifin nasıl? Onu kim tercüme etti? Anlayarak mı tercüme etti? Bugünkü Arapçayla mı tercüme etti? Orada Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam muradı neydi? Hangi haldeyken yaptı? Canım işte böyle yazıyor falan. Böyle yazıyor da onu tercüme eden öyle yazıyor. Değil mi? Onu tercüme eden öyle yazıyor. Bunun için ne ayet-i kerimelerden, meallerden, tercümelerden, ne bu şekilde böyle tercüme edilmiş hadis-i şeriflerden din öğrenilmez. Din öğrenilmez. Altyapı göçük olduğu için da kaynak diye götürüyor falan, böyle havalı havalı da geliyor falan. Böyle şey yaparken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Kuleyli askeri istesindeyken kendileri anlatmışlardı. Şimdi sınıfa giriyor. Arkasından bir tanesi, hocam demiş de uçaktan düşen, tayyareden düşen şehit olur mu? Mübarekler de evet kardeşim olur buyuruyorlar. Mübareklerin ifadesi, bir zafer kafızlanmış, kumandan hesabı
2: edasıyla
1: şöyle etrafına bakıyor. Hocam o zaman tayyare mi vardı? Yani hocayı mağlup ettim diyor.
2: Tamam. Nereden uyduruyorsun diyor.
1: Kardeşim buyuruyorlar, o zaman tayyare yoktu. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar baki kalacak ve anlamı hep o kelime içerisinde olacak, çok veciz ifadelerle bildiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uçaktan füzede düşen demediler. Yüksekten düşen dediler.
2: Damdan düşen de demediler.
1: Damdan da düşen
2: de eşekten dediler. Attan düşen de demediler.
1: Dolayısıyla damdan da düşsen, eşekten de düşsen, attan da düşsen, tayyareden de düşsen, füzeden de düşsen, ayda yuvarlanıp gelip de düşsen, yüksekten düşen şehit olur buyuruyor. Tamam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ondan sonra çocuk oturuyor, kalıyor. Şimdi bu vatandaşla İbn-i Mace de böyle diyor falan. İbn-i Mace'yi gördüm sen. Tirmizi böyle. Ya, İmam-ı Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmetullahu Aleyhim. Bunlar hadis imamlarıdır. Ve bu hadis imamların içerisinde birinci sırada İmam Buhari Hazretleri. Onun kitabında 10 kadar hadis-i şerif var. Müttefıkun Aleyh diye o hadis-i şerifleri seçmiş. İmam Müslim ikinci sıradadır. Onun kitaplarında daha çok hadis-i şerif var. Ondan sonra diğer hadis imamların kitaplarında daha fazla var. Bunların her biri hadiste müştehit. Kendi iştihadına göre almıyor orasını. Onun için İmam Buhari Hazretleri'nin kitabını almış olduğu hadis-i şerifler hakkında herhangi bir şekilde kimse bir şey diyemiyor. Gıgı çıkmıyor. İmam Müslim Hazretleri de kısmen öyle. Diğerleri sorguluyorlar onları. Efendim olmuş mudur olmuş? Olmuş. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında kendisine peygamber olduğu bildirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her söylediği onu söylediğidir. Ve ayet-i kerimede de açıkça buyuruyor ki illa vahyu yuha, o vahiy ile söyler. O bildirilir.
2: Söylediği ve yaptığı.
1: Söylediği ve yaptığı. Hepsi hadis-i şeriftir. Kavli, fiili, takriri olarak bu minnollar ediyor. Diğer hadis imamlar bunların hepsini almışlar. Almışlar. Mesela buna benzer hadiseler, böyle nafile namazlarla alakalı hadis-i şeriflerde var. Şimdi bakıyorsun. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mutlakmış değil. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh mutlakmış değil. İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri mutlakmış değil. Ve bunların altında yetiştirdiği talebeler var. Mezhepte müştehit. Mesela Hanefi mezhebinde İmam-ı Mahmed Şeyban, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Züfer Hazretleri, İmam-ı Nebevi Hazretleri mesela Şafii mezhebinde.

0: Bunlar ayet-i kerimeler, hadis-i şerifleri taramışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte diyelim ki Ebu Hureyre Hazretlerine veya Ebu Zer Gıfari Hazretlerine, ya Ebu Zer işte şunu şunu şunu yap. Mesela bir şey söyleyeyim, nakledeyim daha doğrusu, özür dilerim de. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hakikat kitabı vasıtasıyla yayınlamış olduğu kitaplarından bir tanesi Menakıb-ı Çağrı-yâr-ı Güzin. Orada Hulefai Raşidi'nin hayatlarında geçen hadiseler, biz
1: dört, büyük halifenin.
0: Dört büyük halifenin hayatları anlatılıyor. Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri anlatılırken Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam direkt Hazreti Ali'ye hitaben buyurdukları var. Ya Ali diye başlıyor orada. Ya o kitap varsa aç bak görürsün orada. Ya Ali diye başlıyorsun. Şimdi onlardan bazılarını okuyor. Efendim burada böyle yazıyor kitap. Doğru. Doğru yazıyor. Yanlış mı? Hayır. Ama siz mesela diyelim ki yayınlarda bunu nakletmiyorsunuz. Ha. Her şeyin bir ölçüsü var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunları yayınlamış mı? Bunlar yalan mı? Hayır. Doğru mu? Doğru. Bir de bu müştehit alimlerin aynı şekilde insanlar yapabilecekleri şeyleri, ayet-i kerime, hadis-i şerifleri tararken bu umumi midir? Hususi midir? Bir kişiye mi söylendi? Herkese mi aittir? Hastalar mı yapacak? Sağlamlar mı yapacak sadece? Zenginler mi hacca gidecek? Fakirler de gitmesi gerekir mi? Efendim işte ne bileyim bugün şeker hastası. Şeker hastası gibi hastalığı olan da mı oruç tutacak? Tutmayacak mı? Ne yapacak tutmazsa? Bunları didik didik etmişler arkadaşım. Bunlar dedi gittik etmişler. Ondan sonra bunların tercihleri de olmuş. Necaset konusunda. İmam Şafii Hazretleri tarıyor, tarıyor, tarıyor. Zerresinde yıkaman lazım diyor namaz zamanı. İmam Hasan Efendi Hazretleri avuç ayası kadar aynı şekilde şey sıvı necaset namazı kurtarır diyor. İmam Malik Hazretleri'nin ikinci içtihatında necaset namaz zamanı değil. Nereden çıkardı bunu? Uydurdu mu? Hayır. Aradı, buldu, koydu. Ha diyeceksiniz ki ne anlatmak istiyorsunuz? İşte bu ve benzeri nafilelerle alakalı hadis-i şerifler de taramışlar. Öncelikle insanlara lazım olanı. Bize yakın zamanda, yakın dediğimiz 400 sene önce yaşamış İmam-ı Rabbani Hazretleri bir şey buyuruyor. Çünkü kıyamete doğru gittikçe mesela bu şeyler eshab-ı kiram içindi. Onlar gecede ibadetlerdi. Yaptıklarını da söylemezlerdi. Ben bir teheccüde kalsam var ya havamdan geçemezsiniz burada. Tamam mı?
1: Kalkmayın o zaman. Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz'e emirdi değil mi?
0: Emirdi tabii. Emirdi. Şimdi görüyorsun o nafileleri kılanları. Nafileleri. Kabir nur namazı. Teheccüd namazı. Efendim şu namaz. Bunu pompalayanlar da var. Bunu pompalayan. Şunu kılıverdim bir de böyle. Ya işte kefareti namaz konusu. Adam aynı şekilde uydurmuş uydurmuş anlatmış. 400 senelik diyor. Kaza namazı olan 400 sene 7 sülalesine yeter değil mi? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey niye yazmamışlar? Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh 4 mezhebinin tahsis olan Hüseyin Hilmi Efendi yetiştirmiştir. Bu zaten tercihli. Önce kitaplarda lazım olanları bu asırda lazım olanlara bildirmiş. Ki o da aynı şekilde mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne bir şey nakledecek değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne aynı şekilde esas almış. 400 sene önce bu zat buyuruyor ki nafileye verilen sevap, aha burada İstanbul'da gitsin Marmara Denizi'ne veya Boğaz'a parmağını soksun. Çekti, bir damla düştü. Nafileye verilen sevap bu. İşte o çeyitçe kaldığın zaman, ama söylemeyeceksin, riya, kibir olmayacak ama içinde. Bu sevap. Peki, farza verilen sevap, derya buyuruyor.
1: Karşındaki deniz yani.
0: Karşındaki deniz. Onun için onlar aynı şekilde bunları sıralamışlar. Sen şimdi kalkmışsın, bir sürü kaza namazı borcun var. Doğru dürüst gusül ve abdest almasını bilmiyorsun. Bunlarda bir sürü hatan var. Efendim bunu yapacağız. Siz kaynak yok dediniz ama ben buldum. Bak var. Bu kaynak değil arkadaşım. Geri, tamam mı? Bu kaynak değil. Uydurmuşsun uydurmuşsun. Aynı şekilde bilirmişsin. Bir faydası olmaz.
1: İsmini de sen koymuşsun.
0: Ve kabir nur namazı diye. Yok. Bazı şeylerde yaymışlar onu. Mesela şey zamanı Kadir gecesi namazı. Yok Regaib gecesi Regaib, namazı. Evet. Böyle bir namaz yok. Kadir gecesinde, Regaib gecesinde, Berat gecesinde Peygamber çok namaz kılmışlar ama bu namazların adı ne Berat gecesi namazıdır, ne Kadir gecesi namazıdır, ne Regaib gecesi namazıdır. Böyle bir namaz yok. Nafile namaz kılmıştır. Allah rızası için namaza demiştir. Veya şimdikine mesela Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki orada kaza kıl. Maksat orada namaz kılmaktır. Senin bir sürü borcun var. Oruç borcun var, zekat borcun var, kurban borcun var, namaz borcun var. Guslün tam değil, abdestin tam değil. Ömür boyu aynı şekilde kaza kılmaya devam edeceksin. İmam-ı Azam Übanif Hazretleri, efendim işte o da aramışlar. İmam-ı Azam Übanif Hazretleri abdestin müstahaplarından birisini 40 sene sonra öğreniyor. 40 senelik namazını kaza etmiş. Var mı o yiğitlik sende? Ekemkü başlıyor, efendim şey yani bir kitapta falan. Kıvırıp durma, yapabilir misin, yapamaz mısın? Yani bugüne kadar aldığın abdestleri farzlarına, sünnetlerine, müstahaplarına, menduplarına uyarak aldın mı almadın mı arkadaş, bunu söyle. Yani abdest alırken kıbleye karşı aldın mı? Kaç defa denk geldi? Değil mi? Kaç defa denk geldi? Her kolunu, ayağını, yüzünü yıkarken tek tek, hadi yüzünü 3 defa, kollarını tek tek aynı şekilde avucuna su alıp dökerek yıkadın mı? Ayrı ayrı 3'er defa. E canım ben tutuveriyorum çeşmenin altına falan. O zaman niye horazlanıyorsun arkadaşım ya? Niye horazlanıyorsun? Bilgiçlik taslıyorsun, ukalalık yapıyorsun. Değil mi? Otur oturduğun yerde de adam sansın.
1: Bir de bunu Peygamber Efendimiz oturarak kılıyormuş. Hani oturarak kılınan namaz yoktu falan diye soruyor dinleyicimiz. Hani? Yani var mı oturarak kılınan namaz?
0: Oturarak kılınan namaz yok.
1: Yani mesela Hanefi mezhebinde yoktur da Şafii'de var mı?
0: Dört mezhepte de yok. Ama şartlara göre hayvan üzerinde oturarak namaz kılınır diye kitaplarda, fıkıh kitaplarında var.
1: O başka.
0: Ve aynı şekilde hastadır. Mukim kendi seferi iken de oturduğu yerde namaz kılabilir. Namaz kılabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisini aynı şekilde oturarak kıl demiştir. O hadis-i şerifi almıştır. Bak oturarak namaz kılınıyor. İyi de arkadaş, o hadis-i şerif kime karşı söylenmiş? Oradaki murat nedir? Neyi anlatıyor? Umumi mi, hususi mi? Değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Kiram dürüsüne ipek izin verdi. Sadece ona mahsustu. Sadece ona mahsustu. Hiçbir kitapta erkeğin ipek giymesi caiz diye yazmıyor.
1: Bir de bunu söyleyerek, şimdi bilerek veya bilmeyerek, oturarak da bak namaz kılınıyormuş, Peygamber Efendimiz kılınıyormuş deyip
0: yakında yatarağı bulur bu.
1: Yani o yatacak ya da camilere böyle oturak koyacak.
0: Oturak koyacak.
1: Oturarak tabii. Kılacağız ondan sonra. İkinci bölümde devam edeceğiz.
2: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ana babanın rızası. Allah-u Teala'nın rızası, dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allah-u Teala'nın gazabı, dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz, cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir. Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de, felaketi de onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözdedir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim. Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan, yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan, ne bu kadar hizmete karşılık olur. Eshab-ı kiramdan birisi gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir. Onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi efendim, sıra beklerken müdahale etmek. Bu yerine ve şeyine göre değişebiliyor. Mesela şimdi bankalar, ondan sonra elektrik, su, doğalgaz, faturalar falan ödemek için gittiğin zaman orada numara alıyorsun. Yani müessese kendisi veriyor. Sen gitmiş olsan sana aynı şekilde bakmıyor.
0: Tabii.
1: Orada birisi önüne geçmeye kalsan zaten orası müdahale ediyor falan. Yani sen de müdahale edebilirsin. Ama öbür türlü herkes kendi kafasına göre bu kuyruğa girmiş. Yani müessese demiyor ki sıraya geçin de ben size vereceğim. Öyle bir hak değil orası. Onun için öyle yerlerde müdahale etmez.
0: Hastanelerde de belli bir yaştan sonra öncelik veriyorlar.
1: Öncelik veriyorlar, evet. Efendim, dinleyicimizin bir suali daha vardı. İşte sadaka veriyoruz dedi, dua ediyoruz dedi. Bunların sevabını deri öyle herkese gönderiyoruz. Düzenim hakkı olanlara gönderiyoruz. Annemizin babamızın üzerinde de böyle kul haklar varsa onlara da gönderebilir misin? Gönderilebilir. Gönderilebilir. Yani bir mahsur söz konusu değil. Çünkü Hanefi mezhebinde beş vakit kılınan namazın sevabı, Ramazan ayında tutulan farz olan orucun sevabı, dine zenginse verilen zekatın sevabı, sadaka fıtırın sevabı, kesilen kurbanın sevabı, hac varsa yapılan haccın sevabı, okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabı, çekilen tesbihatın sevabı, yaptığın hayır hasenatın sevabı, diri ölü herkese hediye edebilir. Bak, diri ölü herkese hediye edebilir. Benim elimde bir şey kalmadı. Öyle değil ya. Senin hediye ettiğin kimse adedince de sana geri dönüşüm var bunun. Müthiş bir şey var. Onun için mesela Osmanlı'ya Mustafa Tövbe'ye de garip fırtınalar, onlara da hediye etsinler. Yani bir mahsur olmaz, kabul ederiz değil mi?
0: Ederiz.
1: Ederiz canım.
0: Şöyle bir şey de yapabiliriz mesela. Ben bizi kim, kaç kişi dinliyor bilmiyorum. Belki 1000 kişi dinliyor, belki 10.000 kişi.
1: Fon kullanalım, fon.
0: Böyle şöyle bir fon yapalım. Ben mesela şu anda bizi dinleyenlere hepsinin sevaplarımı hediye edeyim. Ettim.
1: Ettim.
0: Oldu mu?
1: Oldu.
0: Şimdi o kadar da bana geri geliyor değil mi?
1: Geldi, ben de ettim. Tamam. Bölüştük.
0: Tamam. Bugünün kârı da böyle olsun yani.
1: Tamam. Efendim, gelelim son dinleyicimiz sualine. Dinleyicimiz tamam bir şeyler biliyor da bir yeri eksik, tam oturmadı şeyi. Dedi ki erkek imanı gideren bir şey söylese, kadın dedi tecdidi iman yapsa, bu nikah kurtulmaz. Kadın kendisi imanı gideren bir şey yapsa o zaman tecdid-i iman o getirecek.
0: Erkek getirecek.
1: Yok, kadın.
0: Ha, erkeğin haberi yokken.
1: Tecdid-i iman, bakın. İmanı yenilemek için. Şimdi erkek imanı gideren bir şey yaptı. Ama nikah da imana bağlı olduğu için tecdid-i iman ve tecdid-i nikah erkek içindir. Ama kadın imanı gideren bir şey yaptıysa o tecdid-i iman getiriyor. İman geri dönünce yani şeyle bağlantı devam ediyor onda. Şimdi dinleyicimiz diyor ki kocam imanı gideren bir şey yaptı, ben onun yerine tecdid-i iman yapsam, tecdid-i nikah yapsam olur mu? Olmaz. Erken yapması lazım. Yapmıyor. Dövsün. Değil mi? Eline sop alsın, dövsün.
0: Zor ama kadıncağızın durumu şimdi.
1: Zor tabii.
0: Adam laftan da anlamıyor.
1: Laftan da anlamıyor. Ama başka şekilde dövülebilir. Nasıl dövülebilir? Bizi yaratan Cenab-ı Hak değil mi? Sığın Cenab-ı Hakk'a. Dua et. Ve o durumda da kusura bakma, senin imanı yok. Ben aynı şekilde yatağını alma. Bunu da ciddi bir şekilde tavır al.
0: Aynı evde oturamam.
1: Yani dövmek demek ki de patak da patak da demek değil ya. Tamam.
0: Lafla da döversin.
1: Lafla da döversin. Tavırla da, hal ile de aynı şekilde döversin. Ve dua edersin. Ya Rabbi hidayet nasip et. Kalple çeviren Cenab-ı Hak. Sen çeviremezsin. Yani adamı elle sopayla patak patak istediğin kadar döv. O şey yapmaz. Böyle şeyler de, bir de Emel abinin anlattığı bir şey vardı. Şimdi bir gün Seyyid Fehim Hazretleri Kuddise Sırrı talebeleriyle beraber bir kilisenin önünden geçiyor. Kilisenin papasının oğlu da oradaymış. Göz göze görüyor efendi şeyle, Seyyid Fehim Hazretleriyle. Ya Seyyid Fehim Hazretleri'ne aşık oluyor genç. İman ediyor. Gelse ama gitse ama hastalanmış. Ve ölüm döşeğinde buna işte kendilerine göre telkinde bulunuyor yattığı yerden. Bu hemen yorganı açıyormuş. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü. Buna patakütü patakütü şey yapmış. Yorganı açıyor gene eşhedü en la ilahe illallah. Ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etmiş. Ne yapalım ne yapalım, bu Müslüman oldu, onlara verelim falan. Meğer Müslümanlardan birisi de son nefeste imansız gitmiş. Seyyid Fehim Hazretleri verin diyor onu bize. Alın bunu siz. Siz bunu hobisi. Yani kalp Cenab-ı Hakk'a aittir. Onun için Müslümanın en güzel bir şekilde başvuracağı, sadaka verecek, dört elle dua ise önce istiğfar. Niye? Mesela bugün her gün yayınlanıyor da şiirlerle menkıbeler, orada çok güzel anlatıldı Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin durumu. Açık açık buyuruyor ki kendi talebelerine, evladım diyor, siz Allah-u Teala'ya çağırıyorsunuz da yalan söylüyorsunuz, gıybet ediyorsunuz, dedikodu ediyorsunuz veyahut da yiyecekleriniz de aynı şekilde haram lokma oluyor. Dolayısıyla istediği kadar bağır. Dönüp bakmaz buyuruyor. Ama gıyaben yapılan duayı Allah-u Teala kabul eder. Bu arkadaşınız benim ismimi söyleyince Allah-u Teala haberdar etti, ben onun için dua ettim. Yani onu kurtaran ben değilim, Allah-u Teala'dır. Çünkü o arkadaşınıza benim ağzım haram işlememiş ağız kabul ediyor Cenab-ı Hak. Gıyaben yapılan duanın kabul olmasının sebep ve hikmet de budur diye açıklıyorlar. Dolayısıyla dua etmeden önce mutlaka istiğfar okumalı, sadaka vermeli, ondan sonra da Allah-u Teala'ya yalvarmalı. Cenab-ı Hak kabul eder mi? Elbette kabul eder. Bu da beyine dua etsin. İnşallah döner. Gelelim efendim.
0: Özür dilerim. İmanı gideren bir hal oldu. İmanı gitti adamın. Sonra bundan tövbe etti. Otomatik olarak nikah geliyor mu?
1: Geliyor. Burada talak olmuyor. Bağ kopmuyor yani. Burada bağ kopmuyor.
0: Yani ayrıca bir nikah yapmaları gerekmiyor.
1: Yok, nikah yapması gerekmez. Sadece hanımından vekalet alır. İki Müslüman yanında, öteden beri nikahım altında bulunan hanım mı, onun tarafından vekil olan, tarafından asil olan kendime tezviz ettim demesi kafidir. Ve bir de Allahümme inni yuriden ücretil imanı ve nikahatü diden bi kavl la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hatta bir hadis-i şerif nakli, ceyyidin imanı bir kavli la ilahe illallah. Yani la ilahe illallah söyleyerek imanınızı yenileyin diye. Efendim kafe işletmeni dedi bir hani kazancı falan. Eğer kafenin içerisinde haram şey satıyorsa haramdır. Efendim haram şey satmıyor. Kahve satıyor, çay satıyor, ne bileyim pasta
0: kahve
1: veriyor.
0: Çeşitleri var, kahve pasta çeşitleri var, börek var.
1: Dolayısıyla haram bir şey satmıyor. Ya bu bakımdan kazancına onun haram diyemezsin. Ama temiz, tayyip denir mi? Denmez. Niye? Kadın erkek karışıksa orası haram işlemeye sebep olur. Yani işte zina için karargah haline getirildiyse orası. Ki çoğu yerler öyle oluyor maalesef. Tamam. Getirildiyse sen de ne oluyorsun? Ona çanak tutuyorsun. Ortak oluyorsunuz için.
0: Yani şimdi karargah deyince yani gayrimeşru işler yapmak için toplanmak gibi bir şey de anlaşılabilir. O değil. Sen ona çanak tutman veya ona vesile olman yeterli değil mi?
1: Yeterli tabii. Yeterli.
0: Hani gayrimeşru bir iş yapmıyorum ben arkadaş diyebilir artık.
1: Ha, cesaretin varsa buraya sadece erkekler girer de. Değil mi? Yapabiliyorsan yiğitsin.
0: Cesaretimiz yok hocam.
1: Ama efendim bana ama deme, cesaretim varsa de ki peki efendim kanun ne? Yok, kanun sana ne diyecek? Yok, ben aynı şekilde kadınlar girmesini istemiyorum.
0: Sadece kahvehanelere kadınlar giriyor.
1: Girmiyor. Ha, öyle şirret kadınlar da var ha. Efendim işte eşitlik var, ben de gireceğim. Gir yani, burnunu sokuyorsun. Orayı da berbat et. Efendim bir de yolsuzluk ahir zaman ya. Yani televizyonu bir açıyorsun bazen şey haberleri. Ya bir kapatıyorum tekrar açıyorum işte. Falan falan dövdü filan önüne geçti. Araba bilmem ne vurdu bilmem ne, ona aynı şekilde kızdı. Damdan attı, balkona çıktı. Ben öldüreceğim kendimi dedi. Allah Allah.
0: dün gece Eyüp Camii'nden çıkan cemaat silahlı olay olmuş orada.
1: Öyle mi?
0: Birbirlerine iki kişi. İçeride neyi halledemedilerse.
1: Allah Allah.
0: İçeride kızmışlar birbirlerine. Namazda herhalde. Çıkınca birisi silahını sıyırmış, havaya ateş etmiş falan. Neyse, Allah'tan millet araya girmiş. Cami cemaati yani bunu yapan.
1: Değil mi? Kahvede çıkmıyor.
0: Bir yani. De sabah namazında.
1: Ha, bir de sabah namazında. Allah Allah. Allah bana hidayet nasip etsin. Şimdi dedi. Bunlara anlatmak, bunlara yorum yapmak falan. Yani ne haddine ki? Mesela işte fonlarda falan dedi. İyi de Şimdi bunlar mahkemeye intikal etmiş hadiseler. Hakimler, savcılar kanun gerektiği şekilde delili melili neyse bulacak, şey yapacak, şey yapacak. Efendim işte böyle televizyonlarda televizyonlarda işi gücü yok, dedikodu yapıyorlar falan, toplanıyor. O dedi falan, bana göre bu suçtu, bana göre sana göre marası bir şey olmaz falan, tamam mı? Devlet aynı şekilde tavrını koyuyor.
0: Bir sonunda diyorlar ya, öyle iddia ediliyor. Kendini kurtarmak için.
1: Kendini kurtarmak için öyle iddia ediliyor falan. Dolayısıyla bunları yorumlayacağına Allah de eline ki tesbih al. Tam haberleri izledin, kapat gitsin ya. Bunlar konuşmanın sana ne faydası var? Yani kazaya kalan namaz borçlarını mı öder? Kazaya kalan oruç borçlarını mı öder? Ve bugüne kadar hani kul haklarını mı öder?
0: Zikir midir?
1: Zikir midir? Yani senin harene aynı şekilde sevap mı yazılıyor? Bunların hiçbirisi olmuyor. Olmuyorsa ne gereği var ya? Ne gereği var? Ne faydası var? Çünkü yani sizin sohbette de geçti. Ondan sonra Abdülhatif Bey'in o şiirler, menkıbelerde geçti. Ya ahirette din büyükleri bizim naklettiğimiz sözlerde de aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü amel defterini açılacak. Sayfalarca çarşaf çarşaf efendim fon krizindeki olan yolsuzluklar hakkındaki yorumlarım çıktı ama bana faydası olmadı.
0: Hakikaten kötü yani.
1: Kötü.
0: Sen orada neler besliyorsun.
1: Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çip para promosyonu kazan. Senin yanında Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bir asalım şuraya ya.
1: İnşaatın dış koruma kaplaması düştü. Panonun altında kaldılar. Ölümden döndüler. Olay Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Şantiyedeki koruma panosu yoldan geçenlerin üzerine devrildi. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: 29 Eylül Salı günlerden ve saatlerimiz tam 12'yi gösterirken gün ortasına hoş geldiniz. Saat tam 15'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri aktaracağız. Sabahın erken saatlerinden bu yana olan gelişmeler, dünden bugüne olan gelişmelerin her birini sizlerle paylaşacağız. Gündem bir hayli yoğun. Fazla uzatmadan hangi konuları konuşacağımıza şöyle bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından o önemli açıklamaları yaptı. Fon kriziyle ilgili ekonomi kurmaylarını toplayacağını ifade etti. Gereken her türlü adımın atılacağını, aynı zamanda oradaki mağduriyetlerin de görüşüleceğini ifade etti. İlave ek önlemler alınacak fon konusuyla ilgili ekonomi kurmaylarının bu görüşmesinin detaylarını da elbette ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağız. Evet, fon soruşturmasında her gün tutuklananların sayısı artıyor. Orada da soruşturma genişletildiğini ifade etmek lazım. 12 şüpheli vardı. O 12 şüpheliden 5 kişi tutuklandı. Şu an itibariyle de 7 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını ifade edelim. Fon krizindeki son gelişmeleri de yine gün ortasında sizlerle paylaşacağız. Evet, sabahın en önemli olayı futbolda devrim niteliğinde bir olay. Onu da sizlerle paylaşmış olalım ve bu noktada özellikle futboldaki dev operasyonla ilgili 7 gözaltıyı da sizlerle paylaşacağız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve onunla birlikte 7 şüphelinin gözaltına alındığını ifade edelim. Tabii bu soruşturmadaki son detayları da konuğumuz olacak ve onunla değerlendireceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kritik bir diplomasi trafiği var. Al Nahyan'la görüştü. Orada hem ikili ilişkiler hem bölgesel meseleler konuşulmuş oldu. Onun detaylarına da bakacağız. Ve son olarak tapuda artık elden para dönemi bitecek. Burada da özellikle nakit ve dolandırıcılığın önüne geçilmiş olacak. Ve bu noktada da tapuda düşük gösterilen o maliyetler yeniden araştırılacak. Bu önemli konunun detaylarını da size birazdan anlatmış olacağız. Dop dolu içerimize başlayalım. Ve gün ortasında tabii özellikle fon soruşturmasında nasıl başladı ve nereye evrildi konusuna şöyle bir bakmış olalım. Fonlar aracılığıyla hisselerin nasıl manipüle edildiğini, hisselerin nasıl ufak rakamlardan yükseğe doğru gittiği, aylar içerisinde nasıl bir kar topuna dönüştüğü konusu var. Her el değiştirmesinde talepol uçturması ve sebebiyetiyle hisse fiyatlarını arttırdı. Yani şöyle düşünelim, örneğin 2 liralık bir hisse, biliyorsunuz spekülasyon farklı, manipülasyon farklı. Manipüle edilerek nasıl çok ciddi rakamlara ulaşılması burada bir şüphe uyandırdı SPK tarafından ve bu soruşturmada başladı. Böylece şirket olması gereken değerinin yüzlerce katına ulaştı. Yani şirkete bakıyorsunuz, o kadar büyüklüğe ulaşması, o kadar büyük bir hacme ulaşması mümkün değil ama oralara kadar geldi. Aynı zamanda bu yapay yükseliş, burası çok önemli, doğal değil, sadece suni olarak yapay yükselişten fon yöneticileri, yani o fonun başında oturanlar menfaat elde etmiş oldular. Evet değerli izleyenler, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltındaki 5 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Sıcak haberin detayları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söylemiştik. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Ceylan, Yunus Caf tutuklandı. Okan Uzunoğlu adli kontrolle serbest bırakıldı. Fon tutuklamalarıyla birlikte soruşturma kapsamında şu an itibariyle tutuklu sayısı 56'ya yükselmiş oldu ve soruşturma devam ediyor, derinleşerek devam ediyor. Evet, fon soruşturması ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısında neler söyledi? Gelin onlara bir bakmış olalım. Hak yiyenleri asla savunamayız dedi. Gündemdeki gelişmeleri kabine toplantısında anlattı. Son kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon konusuna değindi. Kim bu milletin hakkını el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Fon soruşturmasıyla ilgili bu önemli başlığı da paylaştı Cumhurbaşkanı. Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkını yiyenlere izin veririz diye de ekledi Cumhurbaşkanı. Hiç kimsenin yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur dedi. Çünkü özellikle şu an itibariyle yatırımcılar bir hayli tedirgin fon krizinden dolayı bunu kimsenin yapmasına hakkı yok dedi. Devam etti. Ekonomi kurmaylarımızla biraz önce sizlerle paylaştığım o konu yöneticileriyle bir araya geleceğim ve son durumu değerlendireceğim dedi. Gereken her türlü adım atılacak, haksız kazanç elde edenler hukuk önünde hesap veriyorlar, hesap vermeye devam edecekler. Tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecekler dedi. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumların başkanlarıyla toplantı yapması bekleniyor. Zirvede fon soruşturması, piyasa bozucu eylemlere karşı yeni tedbirler ve erken uyarı sistemleri de ele alınacak. Gelişmeleri ve detayları TGRT Haber muhabirimiz Şerif Ali Duman'a dönerek alalım. Şerif Ali, bu önemli konunun detaylarını da senden rica edelim.
1: Evet, piyasanın ve vatandaşların bugün gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Çünkü son derece kritik bir toplantı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle fon soruşturması kapsamında bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda fon soruşturmasına ilişkin son gelinen aşama alınan tedbirler, bundan sonra atılacak adımlar, adli süreçler tek tek masaya yatırılacak. O kritik toplantı bugün saat 4'te gerçekleşecek olan AK Parti genişletilmiş İl başkanları toplantısından önce gerçekleşmesini bekliyoruz diyelim. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması başladığı andan itibaren olayın üstünde titizlikte duruyor ve bizzat yönetiyor diyebiliriz. Dün de kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısında da yine gündemin sıcak başlığı fon soruşturmasıydı. Bu konuda da yine Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iki bakan kapsamlı bir şekilde soruşturmanın detaylarına ilişkin sunum yaptığını biz de aktarmıştık. Olalım. Hem adli boyutu ele alındı hem de finans dünyasına yansımaları ve ekonomide nasıl bir adım atılacağı tek tek masaya yatırıldığını ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından da çok net mesajlar verdi bu soruşturmayla ilgili. Sistemin genelinde risk yoktur diye bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin finansal sisteminin dayanıklı ve temellerinin sağlam olduğunun da altını çizdi. Tabii diğer yandan haksız kazanç sağlayanlarla ilgili de net konuştu. Hesap sorulacak dedi. Kimsenin yanına kalmayacağını ifade etti ve şu cümleleri kullandı. Bizim kırmızı çizgimiz millettir. Vatandaşın hakkının yenilmesine göz yummayız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradaki bir numaralı amaç da bir daha bunun benzeri olayların yaşanmaması. Bunun için de hukuk devleti ilkeleri ve sermaye piyasası kuralları çerçevesinde gerekli kararların alınacağını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçtiğimiz dakikalarda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Açıklaması Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelikti. Çünkü soruşturmanın başladığı itibaren Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri vardı. Ona yanıt verdi. Ömer Çelik açıklamasında Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyor dedi. Ve siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar ifadelerini kullandı Ömer Çelik. Diğer yandan da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir diye konuştu. Bunları en net şekilde mücadele edeceğimizin kimsenin kuşkusu olmasın ifadelerini kullandı. Soruşturmaya ilişkinde yine cümleleri vardı Ömer Çelik'in. Sayın Cumhurbaşkanımız ve partimizin ilkesi baştan beri nettir. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamına, konumuna, kimliğine ne olursa olsun hesap sorulacaktır ifadelerini kullandı Ömer Çelik. Aynı zamanda da biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyetiyle hareket ediyoruz diye belirtti. Sizin Özgür Özel'e yönelik ise sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır diyerek de tepki gösterdi. Son olarak da yine içine düştüğünüz bu çarpıklıkları Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimizin, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir sözlerini kullandı Ömer Çelik. Dediğimiz gibi biz külliyedeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ekonomi yönetimiyle beraber fon soruşturması ile ilgili kritik bir toplantı düzenleyecek. Gözümüz kulağımız orada. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Şerif Ali Duman, sana çok teşekkür ederim ve devam edeceğiz. Diğer gelişmelere bakacağız. Yasa dışı bahis ağına büyük operasyon gerçekleştirildi değerli izleyenler. İstanbul merkezi 12 ilde 32 adrese baskın düzenlendi. 9 bahis sitesine yönelik soruşturmada 30 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporuna göre şüphelilerin 3 yıldaki işlem hacmi ise 4,1 milyar lira.
2: Dokuz yasa dışı bahis sitesine operasyon düzenlendi. 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 yılda milyarlarca liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 9 yasa dışı bahis sitesi mercek altına alındı. Söz konusu sitelere hizmet veren yönetici, finans, canlı destek ve teknik sorumlarında aralarında bulunduğu 30 şüpheli tespit edildi. MASAK raporu da şüphelilerin para trafiğini ortaya çıkardı. Hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. İstanbul merkezi 12 ilde 32 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 30 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü değerlendirilen adreslerde çok sayıda sunucu şifresi ele geçirildi. Sözde çağrı merkezlerinde çalışanların müşterilere okuduğu hazır metinlere ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Operasyonun mali ayağında da önemli bir adım atıldı. 30 şüpheliye ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.
0: Futbolda yıllardır MHK çok tartışılırdı. Yani Merkez Hakem Komitesi çok tartışılırdı. Özellikle MHK ile ilgili verilen kararlarla ilgili hep eleştiriler olurdu. Futbolda özellikle bu konu hep tartışmaya açıktı. Bu konuyla ilgili bugün çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi ve futbolda adeta çok önemli deprem etkisi yapan bir olaydı. MHK Başkanı ve 6 üyenin gözaltına alınması. Kimler şu an gözaltında? Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı. Ferdi Karadoğuk, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı. Ahmet Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili. Yunus Yıldırım, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi. Sebahattin Şahin, MHK üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge sorumlusu olarak çalışıyordu. Alican Sağlar, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat sorumlusuydu. Ve Emre Kosif, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı. Peki neden MHK Başkanı ve 6 üye gözaltına alındı diye soracak olursanız, gelin onu sizlere anlatmış olalım ve konuyla ilgili de çok değerli bir konumuz olacak. Operasyon İstanbul merkezli 4 ilde yapıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ankara, Elazığ ve Manisa'da, İstanbul'u da eklersek 4 ilde dediğimiz gibi eş zamanlı bir operasyon vardı. Peki neden bunlar gerçekleşti? Daha önce yapılan şikayetler. O şikayetler neydi? Hakemler üzerinde mobbing ve resmi belgede sahtecilik yapıldığıyla ilgili iddialar vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı ve suçlamasıyla 7 şüphelinin gözaltına alındığını ifade edelim. Burada MASAK ve HTS çalışmalarına bakıldı. Yani günler öncesinden yapılan bir çalışmaydı bu. Aynı zamanda müşteki tanık ifadeleri ve onların vermiş olduğu beyanlar doğrultusunda bilirkişi tespitlerinin de olmasıyla birlikte soruşturmada derinleşmiş oldu. Evet, iddialar neydi? hakem klasmanlarının oluşturulması. Birazdan soracağız. Görevlendirme, hakemlere verilen puanlar, puanlamalarla ilgili bir muhafazalı işlemler yapıldı mı? Atama süreçlerinde kural sınavlarına müdahale edilmesi, soruların verilmesi, hakemlerin kollanması. Bunlar çok ciddi iddialar. Bu iddiaların her biri elbette soruşturmanın neticesinde gözaltından sonra, verilen ifadelerden sonra daha net bir biçimde ortaya çıkacak. Evet, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleşen bu operasyon ne anlama geliyor? Ayrıntıları Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Sağ ol Tevfik Mehmet, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır üzerinde durduğunuz bir konuydu ve bu konuyu bence sizden daha iyi bilen biri de yok. Neler söylersiniz, beklenen bir operasyon muydu? Ne aktaracaksınız? Bizim yıllarca konuştuğumuz konu bu sabah saatlerinde gerçekleşmiş oldu.
3: Evet. Şimdi bu sabah Türkiye şok, ben hakikaten çok flaş bir haberle uyandı. Bütün dünya ajansları da bunu geçti. Çünkü futbolda adaleti temsil eden, hakemleri tayin eden, hakemleri belirleyen, futbolda yani hukuku ve adaleti dağıtan en baştaki kişi ve o hepsi onların Merkez Hakem Kurulu üyesi değil. Ferhat Gündoğdu ile Sabahattin Şahin şu anda faal Merkez Hakem Kurulu başkan üyesi. Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin ise daha önce üyelerde bir yıl, bir buçuk yıl kadar önce istifa etmişlerdi. Gerisi hakem derneği. Şimdi burada ilk bu açıklandığında mobbing ve delil, sahte delil üretmekten suçlar açıklandı. Fakat sonra Sayın Adalet Bakanı'nın söylediği açıklamasında MASAK kaydı, kayıt raporu ve HTS kayıtları diyor. Tabii gözaltına alınma işlemi demek ki çok ciddi bir delil ve takım bizim bilmediğimiz, belki bu ilerleyen günlerde belli olacak bilgi ve belgelere ulaşıldı ki Türkiye'de böyle ligler devam ederken yani bu işin başındaki kişilere böyle bir operasyon hakikaten çok ciddi anlama geliyor. Şimdi Futbol Federasyonu da geldiği günden beri bütün gücüyle, kuvvetiyle Merkez Hakem Kurulu'nun arkasında duruyordu. Şimdi bu safhadan sonra bence Futbol Federasyonu da görevde kalacak mı, kalmayacak mı, genel kurula mı gidilir? Çünkü bu Futbol Federasyonu da direkt etkileyen bir iş. Yani sizin bünyenizdeki bir kurul böyle böyle bir takım suçlarla, bir takım iddialar ortada. Siz nasıl şimdiye kadar bundan haberdar olmadınız veya da haberdar oldunuz mu? Burası da önümüzdeki günler çok daha başka bilgi ve belgelere gebe diye düşünüyorum. Şimdi bu Sayın Ferhat Gündoğdu'nun bu ikinci gelişi, hatırlayacaksınız ilk geldiğinde 8 Mart 2020'de büyük bir operasyon yapmıştı. Çok üst düzey hakemlerin hakemliğini bitmişti. O zaman da çok tartışıldı ve bir tahkim kurulu kararıyla o hakemler geri döndürüldü. Ve o Nihat Özdemir Federasyonu'nun da ayrılığı sonu oldu. Yani Nihat Özdemir Federasyonu Ferhat Gündoğdu yüzünden görevden ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Evet. Sayın Hacı Osmanlı da 2024 Temmuz'da seçilince yine beklenmedik bir şekilde bu Ferhat Gündoğdu'yu görevlendirdi. Ve o günden beri 27 ay geçti. Kulüplerin çok büyük tepkileri oldu. Hep arkasında durmaya çalıştı. Ben ne zaman gidersem o da o zaman gider dedi. Şimdi sevgili Mehmet, bizim talimatlarda Merkez Hakem Kurulu istifa etmediği sürece görevden alamıyorsunuz. Ancak bundan önce defalarca oldu. Yani bir futbol federasyonu başkanı Merkez Hakem Kurulu'na derse ki ben sizinle çalışmak istemiyorum, bu karşılıklı nezaket çerçevesinden istifa edenler oldu ve yani kanunen değil ama pratikte uygulama bu şekilde taraflar bir araya gelince bir ayrılma yolu yollarını ayırabiliyorlar. Şimdi bu ligler devam ediyor. Mesela bu hafta sonu ikinci lig ve üçüncü ligler var.
0: Evet.
3: Bunların hakemleri tayin edilecek. 9 Ekim'de Süper Lig tekrar başlıyor milli maç arasından sonra. Yine talimatlarda böyle durumlarda hakem işlerin bir türlü tayinleri yapabilir diye geçiliyor. Ama bence federasyon bir karar almak zorunda. Ya bir yeni Merkez Hakem Kurulu tayin edilecek. Tabi bu arada Ferhat Gündoğdu'nun gözaltındayken bir istifa dilekçesi vermesi gerekir. Burada federasyon ya bir yeni Merkez Hakem Kurulu tayin edecek ya da bu bizim şu anda eğitimden sorumlu İngiliz Anthony Taylor var. Belki Taylor yetki olarak bir görev getirilebilir. Bunlar ihtimaller masada duruyor ama hakikaten çok ciddi iddialar. Yani Türkiye'de hakemliği yöneten kişi için MASAK raporları ve HTS kayıtları deyince demek ki çok elde ciddi bilgi ve belgeler var. Yani bu gözaltı işlemi olmayabilir diyelim ki
0: futbolda bir devrim diyebilir miyiz buna?
3: Veya şahit olarak, bilir kişi olarak ifade alındırdı. yani gözaltına alınmaları böyle bir makamda, böyle bir görevde hayat günü emekli almayı. Bir, aynı zamanda da bir özel eğitim kurumunda üst düzey bir yönetici. Federasyonda da 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Burada yani önümüzdeki günler ve saatler çok ciddi bilgi ve belgeleri duyacağımızı işaretliyor.
0: Evet, futbolda bir devrim diyebilir miyiz artık hakemlik müessesesi açısından her şey değişecek mi?
3: Yani 8 Mart ciddi bir kırılmaydı. Bence 29 Eylül 2026'da Türk futbolunda ve Türk hakemliğinde ciddi bir kırılmaydı. Çünkü bu Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman bir görevdeki değil, görevde olmayan Merkez Hakem Kurulu Başkanı ya da üyesinde biz gözaltına alındığına şahit olmamış. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Aktif görevdeyken başkan ve eski iki üyesi, bir faal üye. Ama yani buraya gelineceği belliydi. Mevcut bu Ferhat Gündoğdu yani bütün talimatları istediği gibi değiştiriyor. İstediği gibi klasmanlar yapılıyor. İstediği gibi tayinler yapılıyor. Bunu bir sorgulayan mekanizma yoktu. Bir otokontrol yoktu. Yani bunlar içinde aslı kestiği kestikti.
0: Evet.
3: Ve bunları da tahkim kurulu hep onaylıyordu. Yani tahkim eklerinde bir netice alamıyordu. Ve çok büyük bir haksızlık söz konusuydu. Hakemler arasında ciddi bir çalışma başı kalmamıştı. Ve hakemler ikiye bölünmüştü. Böyle birbirine düşman kesilmişlerdi. Merkez Hakem Kurulu bunları bütünleştirecek diye böyle ayrımcılığa gitti. Ve hakikaten bu camia, ben bundan birkaç yayın önce TGT ekranlarında söyledim, 10 yıl toparlanamaz dedim. Yani bugün buraya en doğru sistemi kursanız, en doğrusu, dünyanın en doğru sistemini getirseniz 10 yıl toparlayamazsınız. Çünkü çok büyük bir kaos ve kaotik, çok yani büyük bir tahribat oldu. Belki kamuoyunu bizim kadar takip etmeyenler bu tahribatın farkında değil ama hakikaten bu böyle kolay düzelecek bir şey de değil. Ve şu anda tüm tayinler, bütün maçlar bence herkesin şüphe uyanmasına sebep oldu.
0: Şimdi mobbing önemli bir konu. Nasıl hakemlere mobbing yapıldı? Sizin kulağınıza mutlaka geliyordu. Buna da birkaç kelime söylemek ister misiniz Ömer Bey?
3: Evet, yani şimdi sevgili Mehmet, adamı siz Süper Lig kadrosuna almışsınız. Hiç maç vermiyor. Yani performans hakkında fikriniz yok. Yani bir maç vereceksiniz ki adam için iyi ya da kötü diyebilirsiniz. Veyahut da adamı bakıyorsunuz ki bir alt klasmana gönderiyorsunuz. Veyahut da tamamen sistemin dışına atıyorsunuz. Elinizde bir somut yok. Veya hakem bir maç yönetiyor. Ondan sonra 5 hafta maç alamıyor. Diyor ki ben niye 5 hafta maç alamıyorum? Yani benim arkadaşlarım benden daha çok hata yaptılar. Veya aynı hataları yaptı. O maç alıyor, ben alamıyorum. Bunun bir cevabı yok. Yani bir otokontrol yok. Ve sistemin içinde yani gözlemcilerin puanlarının hakem tayinlerine ne kadar etkisi var bu belli değil. Sonra çok iddialardan bir tanesi, çok bence önemli bir iddia bu. O yardımcı hakem, Süper Lig yardımcı hakem Ali Tuna'nın ilk başvurusu. Diyor ki benim sınav kağıdım değişmiş.
0: Evet.
3: İmza benim imzam değil.
0: Doğru.
3: Ve bu işte suçlamalardan biri bu. Yani böyle sınav kağıtlarında da bir takım oynamalar olduğuna dair iddialar söz konusu. Şimdi yani Türkiye'de yani bu günlük hayatımızda mobbingin en fazla yapılmaya müsait olan işlerden biri budur. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasındasın. Yani öyle bir yetkiniz var ki istediğiniz maça, istediğiniz hakemi istediğiniz şekilde tayin ediyorsunuz.
0: Evet.
3: Aynı şekilde var. Yani bir algoritma yok. Eski önceden bir yapay zeka deniyordu. Veyahut da bir merkez hakem kurulu vardı önceden. Üç kişilik bir tim vardı. Profesyonel müsabaka yüce kurulu. Bunlar mı tayinleri yapıyorlardı? Yani tayinlerin bir gerekçesi vardı. O tayinlerde o kişilerin imzası, sorumluluğu vardı. Şu anda bu tayinlerle ilgili bir kere talimatları ayrılırken bir merkez hakem kurulu var. Yani o üç kişi pimik yok. Onun ikisini istifa etti. Ferhat Gündoğdu tamamen kendi inisiyatifinde hiçbir sorgulama olmadan tayinler yapıyor. Bir hakeme bakıyorsunuz ki bir sezon maç vermiyor. Diyorsun ki niye buna maç vermiyorsun? Diyor ki tahtası kapalı.
0: Evet.
3: Yani biz tahtası kapalı tabirini bu merkez hakem kurulu döneminde duyduk. Bir bakıyorsun ki bir hakem sürekli hata yapıyor. Her maçta hata, büyük hatalar yapıyor. O bakıyorsun ki 5 hafta 6 hafta üstte maç alıyor. Bunu sorguladığı zaman kamuoyu bunun da bir cevabı yok. Yani VAR tayinleri hakeza. Mesela bir Türk VAR kadrosu kalmadı bu ülkede süreçlerinde. Bizim Türk VAR kadrosunun kökünü kurttular. Avrupa'da bizim hakemlerimiz hiç ilerleme kaydediyorlar. Yani nereden tutsanız elinizde kalıyordu. Ve hakikaten çok yani buraya gelineceği belliydi.
0: Evet.
3: İş primer bir noktaya gidiyordu ve nitekim geldi.
0: Şimdi bir önceki sezondaki lige baktığımız zaman Özellikle burada yapılan mobbing ve sahtecilikle ilgili operasyonlar neticesinde de birçok maçla ilgili insanların ya da futbol severlerin kapısında soru işareti kalabilir, değil mi Ömer Bey? Yani bu da önemli bir durum. Yani geçtiğimiz sezonu sorgular hale geliyoruz bu operasyonla.
3: Şimdi tam bir yıl önce Sayın Ali Koç, dönem Fenerbahçe Başkanı, stadın önünde canlı yayında tüm ekranlara dedi ki, yani çok ağır konuştu Ferhat Gündoğdu'yla alakalı. Bir Fenerbahçe Başkanı, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı geldi orada. Çok ağır iddialarda ve suçlamalarda bulundu. Fakat Futbol Federasyonu hiçbir işlem yapmadı. Ama Ali Koç dedi ki, ben bunu peşine bırakmayacağım. Yani bu işi ben sonuna kadar götüreceğim demişti. Tam bir yıl önce, Eylül 2025. Hatırlayın, iki hafta önce Beşiktaş Başkanı yine aynı bahçede, Riva'da Futbol Federasyonu bahçesinde dedi ki, bu federasyonun Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden almaya gücü yetmiyor. Ben dedi Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar çıkacağım dedi. Şimdi tabii bu önemli bir iddia. Yani bir futbol federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun görevden almaya gücü yetmiyor.
0: Evet.
3: Şimdi zaten kulüplerden hiç memnun olan yok. Bütün kulüplerin defalarca yaptığı yazılı açıklamalar vardı. Fakat buna rağmen Futbol Federasyonu hep böyle arkasında durmaya çalıştı, gayret etti. Şimdi derbiler oynanıyor. Bir şampiyonluk yarışı var. Küme düşme yarışı var. Playoff yarışı var birincilikte. Dolayısıyla burada çok insanların inandığı ve güvendiği bir Merkez Hakem Kurulu olması lazım. Yani Merkez Hakem Kurulu'na insanlar inanmazsa, güvenmezse bu iş çok başka bir noktaya gider. Şimdi bu safhadan sonra zaten evet, bu mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun göreve devam etmesi ya da tayinleri yapması, transferler yapmasına mümkün değil. Evet. Ve bunların bu 27 aylık süre içinde yaptıkları her şeyde bence tartışmaya çıkıyor.
0: Peki. Şu an Ahmet Ercanlar da yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz Ahmet Ercanlar.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten futbolda bir devrim adeta. Merkez Hakem Kurulu'nu çok konuştuğumuz günlerde önemli bir operasyon gerçekleşti. Bu operasyonla ilgili düşüncelerinizi almak isteriz.
4: Şimdi Türk futbolunda bu uzun zamandır tartışılan bir merke vardı ve uzun zamandır bu merkenin içinde özellikle derneklerde sınav sorularının çalındığı, daha doğrusu bazı kişilere verildiği, hakemlere mobbing uygulandığı, bazı hakemlerin görevden el çektirildiği, mobbing uygulanarak bazı hakemlerin önünün açıldığı konuşuluyordu. Ve bunları tam bundan bir yıl önce,

0: yaptırdı ve bu skandallar sonrası bu skandalları gerçekleştiren hakemler bir bakıyorduk sonraki hafta görev almış. İyi maç yönetenlerin görev almadı, kötü yönetenlerin görev aldı. Çok ciddi manipülasyonlar oluyordu ve bunun artık kasıtlı olduğu herkes inanmıştı. Ve bir gün bir şafak operasyonuyla bu insanların alınacağını ben tekrar ekranlarında da söylemiştim. Ve buna gerçekten de hem duyumlarım vardı hem inanıyordum. Ve bugün geldiğimiz noktada bu insanlar gerçekten de bir şafak operasyonuyla alındı. Türk futbolunda artık yeni bir dönem başlamak zorunda. Bu farklı farklı gruplar var hakemlerin içinde ve bu hakem grupları şimdi birbirleriyle de savaş halindeler ve şimdi öbür gruptan biri MHK başkanı olduğu zaman yine aynı şeyler gerçekleşebilir. O yüzden artık yani farklı isimlere evet. gidip ben bir sivil hakemlikten gelmeyen bir MHK başkanıyla Türk futbolu önüne devam edebilir ve başka bir yol izleyebilir diye düşünüyorum.
1: Peki başka hakemlerin Ahmet Ercanlar önü kesildi mi? İşte sınav sorularının değiştirildiği hatta soruların verildiğiyle ilgili resmi belgeler de artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Çok iyi Türk futboluna katkı sağlayabilecek hakemlerin önü kesildi mi?
0: Kesinlikle kesildi. Zaten bu operasyon Ali Tuna isimli bir hakem İstanbul işte, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçeyle başvurmasıyla başlıyor ve ona diyorlar ki Antalya'da bu konuda bir soruşturma var. Bu dilekçenizi Antalya'ya gönderiyoruz diyorlar. Daha sonra Antalya'daki savcılığa gidiyor bu hakem ve orada elindeki belgeleri, kendisine yapılan mobikleri, sınav sorularıyla ilgili belgeleri ki kendisi aynı zamanda organize şubede polis memuru evet. bu hakem. Bu belgeleri Antalya'ya teslim ediyor Antalya savcılığına. Kendisi de Eskişehir'de görev yapıyor. Aslında Antalyalı bir hakem değil yani. Hani Antalya deyince o bölgeden olduğu düşünülüyor. Eskişehir bölgesi hakemi ve ardından savcılık konuyu derinleştiriyor ve derinleştirdikçe bu belgeler ulaşıyor. Bu belgeler de bu operasyonun zeminini oluşturuyor. Yani burada çok ciddi manipülasyonlar var.
1: Doğru.
0: Hakem kollamaları var ve belli hakemlerin sürekli hatalar yapmalarına rağmen kullandığını görüyoruz. Belli hakemlerin önünün kesildiğini görüyoruz ve Türk futbolu hakikaten bir kaos içine girdi. Her hafta biz hakem konuşuyoruz. TGRT'deki stüdyodaki futbol yayınımızda da yani programın neredeyse yarısından çoğu hakem konuşarak geçiyor. Neden? Çünkü bitmeyen bir manipülasyon ve algı var ve sonuç olarak geldiğimiz noktada bu kaos öyle bir hale geldi ki bütün kulüpler artık bu işten şikayetçi durumdaydı ve böyle bir operasyon da gerekiyordu yani işin açıkçası.
1: Evet, şimdi ben tekrar Ömer Faruk Ünal'a döneceğim. Özellikle hakemler teknik direktörler üzerinde de bazen baskı kurabiliyordu. Teknik direktörlerden iyi hatırlayalım. Burak Yılmaz'ın bir isyanı vardı. Neden MHK'ya dokunulmuyor diye serzenişte bulunup istifa etmişti. Şimdi bu sadece hakemlerle sınırlı bir olayda değil zannediyorum. Teknik direktörleri ve futbolcuları da etkileyen bir durum. Yani hak yenmesiyle ilgili bir durum netice itibariyle. Neler söyleyeceksiniz?
2: Şimdi hakemler tayin edilirken hakemin performansına bakılır, gözlemci notuna bakılır ve o kulüpte yakın tarihte bir problem yaşamamış olmasına özen gösterilir. Çünkü yani o kulüpte yakın zamanda bir teknik direktörün dördüncü hakemde de olabilir. Böyle bir problem yaşamış olması orada büyük bir yani maçı daha da tartışmalı hale getirir. Şimdi bu tayinlerinizin çok böyle özen göstermeniz gerekir, çok hassas olmanız gerekir. Şimdi Merkez Hakem Kurulu bu konuda da çok yani çok gevşek davranıyordu. Çok evet. özensiz tayinler yapıyordu. Ve bu çok eleştiri konusu oluyordu. Yani bazı kulüpler imtiyazlıydı. Bazı hakemler de imtiyazlıydı. Yani çok fahiş yapan, fahiş hata yapan bir hakem icabında gözlemcisi de etki ederek notu değiştirmiyor. Mesela bu iddialar da çok gündeme gelmişti. Veyahut da o hakem daha zor bir maça verilebiliyordu. Dolayısıyla bu tayin en büyük eğitimdir. Yani hakemlikte hakemde disiplin etmek bakımından tayinle size eğitim verirsiniz. Tayinle mesaj verirsiniz. Siz tayinlerle bazı kulüplerin imtiyazlı olduğunu, bazı hakemlerin imtiyazlı olduğunu ortaya koydunuz ki bu dönemde çok yaşandı, çok oldu. Ve bununla ilgili Futbol Federasyonu hiçbir işlem yapmadı Futbol Federasyonu. Bütün hepsini evet. kabul etti ve kadroda çok büyük bir revizyon oldu. Yani hakem

0: kadrosunda büyük bir değişiklik oldu. Hemen hemen %80, %90'ı gitti. Yeni gelenlerin de büyük ekseriyeti, yani bu Merkez Hakem Kurulu'nun görev başlattığı hakemlerin de büyük ekseriyeti, yani yarısından fazlasının bahis soruşturmasında bahis hesabı çıktı. Yani hiçbir şekilde klasmanlarda da özen gösterilmediğini bizzat yaşadık, gördük bu 2 yıllık süre zarfında.
1: Şimdi bu arada eski hakemlerden birinin adına düzenlenmiş sınav kağıdını da arkadaşlarımız ekranlara veriyor. Bülent Uslu Beşiktaş Kongre Üyesi ve stüdyoda futbol yorumcularından. Hoş geldiniz yayınımıza. Size de söz vereceğiz şimdi.
2: Merhabalar. Aslında çok hoş gelmedik.
1: Evet. Peki.
2: Yani bunların yaşanması
1: ama
2: ülkemiz
1: adına... Türk futbolunda bir devrim niteliğinde olaylar oluyor. Neler söylersiniz?
2: Yani utanç verici. Bir de şöyle bir şey var. Yani çok amiyane tabirle hep bunu söylüyorduk. Hani perşembenin gelişi çarşambadan belli. Bunu defalarca şu an hatta sanırım Ömer Faruk abi de var galiba, değil mi?
1: Evet tabii.
2: Ahmet Ercanlar da var. Şimdi Ömer Faruk abi de uzun zamandan beri söylüyordu. Ahmet Ercanlar da Ali Koç döneminden beri çok büyük sıkıntıların olduğunu söylüyordu. Hani biz yarışın içerisinde çok olmamamıza rağmen Beşiktaş'ın bunu sürekli olarak yani hakem hatalarından dertleniyorduk ama hani zirveden kopuk olduğumuz için çok canımız yanmıyordu işin açıkçası. Ama bu sene bu gerçeklikle biz de karşılaştık. Yani ciddi yatırımlar yapılmış. 100 milyon eurolar harcanıyor. Oyunculara korkunç bonservis bedelleri ödeniyor, imza paraları ödeniyor. Yani şimdi Beşiktaş cephesinden baktığınız zaman bir Vlahovic'i Türkiye'ye getirmek,
1: evet,
2: Vlahovic'i Türkiye'ye kazandırmak 2 ayımızı aldı. 2 ay boyunca bu oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için ikna etmeye çalıştık. Aynı şeyi muhtemelen Galatasaray'da yaşıyor, Fenerbahçe'de yaşıyor, işte Trabzonspor Salah'ı getirdi. Yani bu kadar büyük yatırımların döndüğü bir yerde yani çok tabii ki kelimelerimize dikkat etmemiz gerekiyor da,
1: evet,
2: bir tane saçma sapan bir insanın, yani tırnak içerisinde söylüyorum, şu anda iddialar olduğu için kesinleşen bir şey yok ama şaibeli diyelim, biz herhalde şaibeli ifadesini kullanıyoruz, bu kadar şaibeli bir kişinin
1: var, doğru,
2: uzun süredir hiçbir şey yapılamadan görevde kalması, kimsenin dokunamaması, biliyorsunuz Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bir açıklaması vardı. Yani görevden alamıyorlar, dokunamıyorlar diye. Orada aslında çok ciddi bir itham vardı. Yani neden bu kişiye dokunulamıyor? Neden görevden alınamıyor? Yani bu kişi enteresan bir biçimde ekranlardan savunan kişiler de vardı. Yani görevden alınamaz. İşte kendisi istiyor. Hayır efendim, siz bizim aklımıza dal geçemezsiniz. Bal gibi de görevden alınabilirdi ama maalesef alınmadı. Şimdi bakın, burada çok ciddi bir durum var. Ahmet Ercanlar gündeme getirmişti bunu. Ne demişti? Geçen sene Galatasaray Kocaelispor maçından sonra çok da düzgün yöneten hakeme uzun süre görev verilmedi mesela. Yahu bir maçı çok iyi yöneten bir hakeme siz neden görev vermiyorsunuz? Yani Kocaelispor'un kazanmış olduğu maçtan bahsediyorum. Neden görev vermiyorsunuz? Ya burada diğer hakemlere siz mesaj mı veriyorsunuz? Yani ne olursa olsun yani... Şimdi geliyoruz bu seneki Beşiktaş maçına, Beşiktaş Alanya Spor maçına. Zaten şartlar zor. Beşiktaş Temmuz ayından beri ülkemiz adına mücadele eden, işte Avrupa'da ülkemizi temsil eden bir takım. Şimdi lig başlıyor. Daha ikinci haftada 40 derece sıcaklıkta, yani hissedilen sıcaklıkta Alanya deplasmanına gidiyorsunuz. Yorgunsunuz. Avrupa'dan çıkmışsınız. Evet. Ve siz kendi çapınıza mücadele veriyorsunuz. Yıldız oyuncularınız da orada. Vlahovic'i de götürmüşsünüz. Hakem işte penaltınızı vermiyor. Golünüzü iptal ediyor. Rakibin işte tokatını es geçiyor. Kırmızı kartını vermiyor falan ve hakemin, o maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım gözaltına alınan isimlerden bir tanesi, dikkatinizi çekerim. Gözaltına alınan, yani ona da şaibeli diyebiliriz şu anda gözaltı iddialar olduğu için. O kişi yani tarihin en skandal maçlarından bir tanesini yöneten hakeme tam puan veriyor. Devam ediyorum, bitmedi buradaki rezillikler. Hemen ertesi günü, bakın orada duruyor, bütün kayıtlar arşiv duruyor. Hemen ertesi günü, pazartesi günü, maç pazar günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Pazartesi günü Ferhat Gündoğdu çıkıyor, hakemi aklıyor. Diyor ki ya diyor işte o tokat aslında sıyırma olduğu için var karışamaz şöyle olmaz. Ve bunları kendi getirdikleri, ücretlendirdikleri hakem hocaları diyorlar galiba ona terse düşürdü. Yani o kadar büyük skandallar var ki şimdi aynı şey Ahmet Spor maçında da yaşandı mesela çok büyük evet. Hakem hataları vesaire. Yani uzun yıllardan beri devam eden bu kadar büyük skandalların olduğu bir ortamda bu MHK başkanı bu kadar uzun süre nasıl görevde kalabildi? Hangi kriterlere göre görevde tutuldu ve arkasında duruldu? Peki. Yani bunun da sorgulanması gerektiğini düşünüyorum ki muhtemelen devletimiz çok büyük. Devletimiz ne gerekiyorsa şu anda yapıyor ve yapacaktır da bence bu kişiyi göreve getirenler, bu atamayı yapanlar, her kimse bunların da çok iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Devletimiz onlara da el atabilecektir diye düşünüyorum ben. Evet.
1: Şimdi devam edeceğiz tabii. Burada bu arada Ali Tuna'dan bahsetmiştim eski hakem. Onun evraklarının değiştirilmesiyle ilgili. Kendisi de Sayın Bakan'a ve değerli savcılarımıza yürekten teşekkürü borç biliyorum dedi. Bir bilgi notu daha vermiş olalım size.
2: Harika.
1: O da harika. Deniz Ateş Bitnel'in ifadeye çağrıldığını ve bildiklerini anlatacağı konusu. O da bir tarafta evet. Dursun. Soruşturmanın derinleşmesine katkı sağlayacak. Ahmet Ercanlar, hakemlere nasıl mobbing yapılıyordu ve geçmiş dönemlerine bakıldığında artık bazı maçlarda şaibe var konusu netleşti mi?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şaibe var. Tabii ki diyemeyiz. Bunların için elimizde bir kanıt olmalı. Ancak biz bunu gözlemliyorduk tabii. Yani maçları nasıl manipüle edildiğini. Ya aslında şöyle ifade edeyim. Yani izleyiciler daha iyi anlasın diye. Şimdi kötü bir maç yöneten hakem ertesi hafta maç alıyorsa, iyi bir maç yöneten hakem maç alamıyorsa, burada hakemlere bir mesaj verilir. Yani hiçbir hakeme gidin şu takımı kollayın, bu takımı destekleyin denmez. Bunu şöyle yaparlar, atamalarla bilinçaltına yerleştirirler. Bakın aslında şu takım aleyhine düdük çalarsanız sizin kariyeriniz sekteye uğrar. Bu takım lehine düdük çalarsanız sizin kariyeriniz daha iyi yürür. Bu atamalarla belirlenen bir şeydir. Ve biz bunları sürekli olarak gündeme getirmeye çalıştık. Yani atamaların ne kadar önemli olduğunu, adaletli atamanın ne kadar önemli olduğunu
1: anlatmaya çalıştık. Bir de puanlama var tabii orada Ahmet Ercanlar.
3: Anlayamadım efendim.
1: Bir de puanlamalar var. Yani hakemlere verilen puanlamalar.
3: Tam oraya geliyordum. Şimdi burada bu kriterleri belirleyen ne? İşte diyelim ki çok büyük bir skandal oldu. İşte Fenerbahçe-Alanya maçı. Sayın Ali Koç'un son maçı. Şimdi Sayın Ali Koç niye bu işin kadar üstüne çok fazla gitti? Çünkü orada bir şey söyledi Sayın Ali Koç. Dedi ki Fenerbahçe'nin iç siyasetine hakemler eliyle müdahale edildi dedi. Bakın çok önemli bir şey söyledi. Ve bu söylem nedense çok gündeme gelmedi. Yani hakem kararlarıyla Fenerbahçe'nin 3 gün sonraki seçimine etki edildi. Sayın Ali Koç 100 oyla kaybetti seçimi hatırlayın. Ve öfkeli bir kitle oluştu o gün Sayın Ali Koç'a karşı o puan kaybından dolayı. Ve o gün çok büyük skandallar oldu. Bunun karşılığı ne oldu? O hakemler biri 1,5 hafta sonra lige bir hafta ara veriliyor ondan sonra. Biri 2,5 hafta sonra maç alıyor. O skandalı yapan hakemler. Ve Sayın Ali Koç bu skandal yüzünden başkanlığı kaybediyor. Fenerbahçe'nin iç siyasetine müdahale edilmiş oluyor. Ve bu hakemler nasıl o maçlar oluyor peki? Puanlamayla işte oraya gönderilen gözlemcilere diyorlar ki siz iyi puan vereceksiniz bu hakeme. Bu hakem görev aldı. Çünkü düşük puan verdiği zaman otomatikman o hakemler cezaya giriyor. Bunun bir Ömer Faruk abi bu notları çok daha iyi bilir o kriterleri. Belli evet. Bir notun altında aldığın zaman işte 6 hafta, 8 hafta, 10 hafta ya da 1 hafta o puanına göre cezalandırılır hakemler. Siyah ve beyaz hatalar diye. Bu manipülasyonlar devam ediyor. Çok kısa daha özetleyeceğim size. Fenerbahçe Alanya maçı oynanıyor. Daha sonra MHK kendi eğitmenlerine, Portekizli eğitmenlerine diyor ki işte kamuoyuna açıklama yapın. Bu kararlar doğrudur diyor. Çıkıyorlar herkesin gördüğü, hepimizin gördüğü o yanlış kararları savunuyorlar. Buna benzer bir olayım. Yine ben TGRT Haber ekranlarında anlattım. Fenerbahçe Gençler Birliği maçı oynandı sezon başında. Fenerbahçe'nin %100 bir penaltısı verilmedi. Ve MHK'nin bu yılki eğitimcisi, bu lafa İngiliz, Anthony Taylor çıktı dedi ki etki önemlidir dedi. Etkiden dolayı da bu penaltının verilmemesi doğrudur dedi. Şimdi ben burada durmadım. Bir hakem dostum vasıtasıyla bir yabancı FIFA hakemine ricada bulundum. İFAB'a bir yazı yazdırdım. Ve bu İFAB'a yazılan yazı sonrası iki tane yanıt geldi bana. Birinci soruda diyor ki etki önemli midir? İFAB diyor ki etki asla önemli değildir. İkinci soru her koşulda mı etki önemli değildir? İFAB'dan ikinci yanıt geliyor. Her koşulda önemli değildir. Bu defa ne ortaya çıkıyor? MHK'nin bu yabancı para verdiği dediği, maaş verdiği yabancı eğitimciler vasıtasıyla kamuoyunun yanlış yönlendirdiği, hatta hakemleri yanlış yönlendirdiği ortaya çıkıyor. Ve bu skandala rağmen ben bunu TGRT ekranlarında yine tekrar ediyorum. TFF'ye seslendim. Bakın dedim elimde belgeler var. Bu belgeleri size getireyim. Bu işi bir sonlandırın. Ama TFF'den bana yanıt gelmedi. Elimde belge olmasına rağmen. Ve kamuoyu yanıltılmaya devam ediyor. Ben tek başıma ve Ömer Faruk abi başka yönlerden ben bu yönden bu kavgayı verdik. Ve karşılığında hiçbir şey olmadı. Federasyon bunları yok saydı. Ya evet. En büyük hata federasyonundur yani. Şimdi açıkçası onu da söyleyeyim size.
1: Evet. Federasyon kısmından devam edelim. Ömer Faruk Ünal'a geçelim. Özellikle bundan sonraki süreçte şu an itibariyle iddialar var. Soruşturma bir taraftan devam ediyor gözaltı sürecinde. Ondan sonra tabii hukuken bir karar verecek. Adli kontrol ya da tutuklama kararı verilecek. Bundan sonraki süreçte Türk futbolunda nasıl yenilikler bekliyoruz Ömer Faruk Ünal?
0: Şimdi dün akşam milli maç vardı Bursa'da. Türkiye-İtalya maçı. Ferhat Gündoğdu o maçta türbündeydi.
1: Evet.
0: Zaten Bursa'da gözaltı alındı veya İstanbul'da her neyse. Şimdi bir kere şunun altını çizmek lazım. Mevcut Merkez Hakem Kurulu yani diyelim serbest bırakılsalar da görmek devam etmeleri mümkün değil. Yani tam oyunda hukuken hiçbir şey olmasa bile büyük bir güven kaybı oldu. Yani bu şekilde zaten görmek devam etmeleri mümkün değil. Bir kere bir Merkez Hakem Kurulu'nun tayin edilmesi gerekiyor. Tüm talimatlara göre böyle bir Merkez Hakem Kurulu değişikliğinde hakem işleri müdürü tayinleri yapar diye bir madde var talimatlarda. Hakem işleri müdürü de çok tartışılan bir isim. Yani maç hem sen bir faal hakem. Dünyada böyle bir işi benzeri yok. Hem faal hakem hem hakem işleri müdürü. Ve geçen hafta ben bizim gazetede yazmıştım. Yani son 8 ayda 45 maç görev almış. Ve 43 tanesi İstanbul içinde. Hiçbir tayin nereye tutsanız elinizde kalıyor. Hiçbir tutarlılığı yok. Fakat bu arada Merkez Hakem Futbol Federasyonu tabii milyarı da var. Bir tayin yapabilir. Ama Ferhat Gündoğdu'nun gözaltındayken bir istifa dilekçesi alınması gerekiyor kendisinden. Böyle bir istifa dilekçesi alınır mı alınmaz mı? Ve bu iş bence Riva'daki federasyonu da sarsmıştır. Yani federasyon da zaten önümüzdeki Haziran'da Temmuz'da bir genel kurul var. Normalde olayan genel kurul. Bu süre zarfında göreve devam eder mi edemez mi? Bu da bence önümüzdeki günlerin ciddi bir sorusudur. Ben federasyonda da bir değişiklik olacağını çünkü mevcut federasyon bu Merkez Hakem Kurulu'na hep kefil olmuştu. Hep arkasında durmuştu. Sonuna kadar arkasında izlemişlerdi. Biz onlarla geldik onlarla gideriz demişti. Burada federasyon da kendisini çok bağlamış durumda. Ben federasyon da böyle bu süreçte yani bu normal kalan süresini tamamlayacağını çok kolay olacağını düşünmüyorum.
1: Evet. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'yla Türkiye Futbol Federasyonu iç içe geçmiş bir yapı. Şu an itibariyle Ömer Faruk Ünal dedi ki Bülent Uslu, eğer adli kontrolle serbest bırakılsa bile görevlerine devam edemezler dedi. Sizin görüşlerinizde özellikle Türkiye Futbol Federasyonu da kendini sorumlu hissedecek mi?
4: Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Onların artık ne hissetip hissetmediği inanın umurumda değil. Şu anda onların da gerekeni yapıp istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer ki Ömer Faruk Ünal'ın söylemiş olduğu gibi biz sonuna kadar arkasındayız, onunla beraber gideriz diye bir ifade varsa, bu netse, sabitse bunun artık tartışılacak bir noktası yoktur. MHK Başkanı'nın şu anda ne yaptıysa, hangi şaibeli işlere karıştıysa federasyon bunun arkasında durarak, kefil olarak sahiplenmiş oluyor ve onlar da bu işe bulaşmış oluyorlar ister istemez. İstese de istemese de bu işe bulaşmış oluyorlar. Yani Türk futbolunun geleceği açısından, selameti açısından zaten ortada büyük sıkıntılar olduğunu futbol kamuoyu farkındaydı, biliyordu, dile getiriyordu. Yorumcular olarak bizler defalarca TGT Haber stüdyoda, evet, futbol programında her hafta korkmadan, hiç kimseden çekinmeden, elbette ki tabii ki biz oradan bunları söylerken bize de bir takım üstü kapalı telkinlerde bulunuyordu bazı arkadaşlarımız, dostlarımız veyahut da işte araya giren kişiler. Ya o öyle değildir, böyledir diye falan, ama biz bildiklerimizi ve gördüklerimizi söylemeye devam ettik. Ama üzülerek görüyoruz ki bizim söylediklerimiz doğru çıktı. Biz haklıymışız, çünkü ortada hani olağan akışa ters giden şeyler vardı. Bugün bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Peki futbolun patronu kim? Futbolun patronu federasyondur, değil mi? TFF'dir. Futbolumuzu onlar yönetiyorlar. Burada çuvallamışlardır. Kaza, büyük bir kaza yapılmıştır. Ve bunun bedelini oradaki arkasında durdukları kişinin ödemesiyle yeterli olacağını düşünmüyorum ben. Onların da gerekeni yapması gerektiğini ve hızla, hazır milli ara var, liglerin başlamasının 2 hafta var. Tabii ki prosedürler, seçim kararı alınması vesaire. Ama şöyle söyleyeyim, yani şu anda o koltuğun boş olması bile şu andaki futbolun yönetilmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani boş koltukta bile daha iyi yönetilir bu futbol. Geldiğimiz nokta maalesef bu kadar acı.
1: Evet. Ahmet Ercanlar, son soruyu da sormuş olayım size. Özellikle Anadolu kulüpleri de çok şikayetçiydi. 4 büyük kulüpler de bu noktada şikayetçiydi. Hakem kararlarını konuşuyorduk. Adeta hakem kararlarıyla yatıp hakem kararlarıyla kalkıyorduk. Ciddi hatalar oluyordu. Bundan sonraki süreci değerlendirirseniz, bu operasyonun ardından ciddi bir devrim olacak mı futbolda, Türk futbolu açısından?
3: Evet, şöyle söyleyeyim. Eğer ki Türk futbolunda devrim olsun isteniyorsa, bir sonraki merkez başkanını hakemler içinden seçmeyeceksin. Merkez üyelerinden de seçmeyeceksin. Dışarıdan futbolu gerçekten iyi bilen, bu işi düzeltmek isteyen, tıpkı Ufuk Özertem gibi, tıpkı Zekeriya Alp gibi hakemlikten gelmeyen insanları getireceksin ve çok uzun yıllar hakem camiasından birini MHK'nin başına getirmeyeceksiniz. Çünkü burada inanılmaz derecede bölünmeler var. Kendi aralarında birbirleriyle bir savaşları var. Ve bu savaş sonucunda manipüle ediyorlar. Ve bu manipülasyon neticesinde kendilerine tehlike gördükleri, Ali Koç gibi tırnak içinde söylüyorum, insanları da işin dışına atmaya çalışıyorlar. Çünkü kendi erklerinin geçmediği, kendi ilişkiyi kuramadıkları insanların bu sistemin içinde olmasını da istemiyorlar. Türk futbolunda devrim istiyorsak eğer,
1: evet,
3: bizim yapmamız gereken 2 yol var. Ya tamamen bu hakemleri temizleyeceğiz, 5 sene yabancı hakemle gideceğiz, yeni bir nesil yetiştireceğiz. Ya gerçekten bu işlerin siyasetiyle ilgisi olmayan dışarıdan bir adamı getireceğiz ve o adam çok adil bir şekilde, şeffaf bir şekilde bu işi yönetecek. Başka bir çaresi yok. Ve Türk futbolunda devrim istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Ama muhtemelen bu defa karşı taraftan birini getirecekler. Bunların rekabet içinde olduğu gruptan yine aynı şeyler yaşanacak. Yaşamaması için de benim söylediğim şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Ömer Faruk Ünal, 4 büyük kulüpten ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama bekler misiniz bu konularla alakalı? Bir açıklama yaparlar mı? Bir de Anadolu...
0: Yani bence bu işin bir neticelenmesini bekleyebilirler. Biraz daha... ortaya tam her şey çıksın. Şöyle söyleyeyim. Dediniz ya, bir devrim olur mu? Bu 29 Eylül bir kırılmadır. Bir tarihtir Türk hakeminde. Fakat bu Merkez Hakem Kurulu'nun görev yaptığı binalardaki bütün çalışanlar, güvenlik görevlisine kadar, şoförüne kadar, idari personeline kadar bütün tamamını değiştirmesi gerekir. Çünkü burası çok özel ve hassas bir yerdir. Burada çok ciddi bir temizliğe ihtiyaç var. Yani sadece bu görevde ismi geçenler değil, çok daha da radikal bir değişiklik gerekiyor. Çünkü yani bütün bu iddialar ortaya çıkacaktır, bütün bu araştırılacaktır her şey. Buralar çok böyle mahrem yerlerdir, hassas yerlerdir. Buradaki bütün bilgi ve belgelere de savcılık el koymuş. Çünkü buradan Türkiye'deki hakemlikle ilgili hakemlerin düşündüğü klasmanları, raporları, hakemlerin sicilleri, hakemlerin bütün bilgiler hepsi orada. Dolayısıyla bunlar ele geçirildi mi, bir yerlere servis edildi mi veya hangi kulüpler Merkez Hakem Kurulu'yla çok iş dışı yıktı? Mesela bu da çok önemli bir soru. Çünkü evet, Merkez Hakem Başkanı böyle kulüplerle kulüpler birliğiyle bu işlerde çok işbirliği yaptığını birkaç defa açıklamıştı. Onun için sürecin sonucu beklemek lazım.
1: Evet, sonucu beklemek lazım. Son bir cümlede Bülent Uslu'ya vermiş olalım. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama beklenir elbette. Hem Anadolu kulüplerinden hem de dört büyük kulüplerden de bir açıklama elbette bekleniyor ama herhalde hem dört büyükler hem de Anadolu kulüpleri mutludur bu karardan. Neler söylersiniz son olarak?
4: Şimdi yani milli takımımızın, bakın, federasyon çok büyük yanlışlar yaptı. İyi şeyler de yaptı ama yanlışları artık daha fazla olmaya başladı. Eksi tarafları. Bakın şu anda çok tartışılan milli takım teknik direktörü Montella, onun da sonuna kadar arkasındaydı dediler. Ve dün 10 eksikle gelen İtalya milli takımı bize adeta futbol dersi verdi.
1: Evet,
4: ki bizim çok iyi bir jenerasyonumuz var. Türkiye milli takımımızın ne Fransa'dan ne de İtalya'dan bir eksiği olduğunu düşünmüyorum ben. Ama maalesef oynanan futbol ve alınan sonuçlar hepimizi üzüyor. Buradaki sorumluluk da federasyona aittir. Federasyonun da artık bu saatten sonra geçerliliğini yitirmiştir, gerekeni derhal yapması gerekiyor. Peki bundan sonra ne olur? Çok kısa cevap vereyim. MHK'nin bence yabancı bir otorite, yani dünya çapında otorite kazanmış önemli eski bir hakemin MHK'nin başına getirilmesi gerekiyor. Ve o bütün sorumluluk onda olacak, kimseyi dinlemeyecek, kimsenin etkisi altında kalmayacak. Ancak güven bu şekilde tesis edilebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli konuyu elbette önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız. Çünkü futbolda adeta bir devrim olacak bu kararların ardından. Biz o kararları merakla bekliyoruz. Hem Bülent Uslu'ya, hem Ömer Faruk Ünal'a, hem Ahmet Ercan'lara çok çok teşekkür edelim. Değerli katkıları için sağ olunuz.
4: Bizler çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Evet, MHK'yı mobbing ve sahtecilik soruşturması bir taraftan devam ederken biz bu saati noktalayalım. Yeni saatte yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.

0: TGRT FM Haber. Haber. Şimdi reklamlar. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.
9: Bu önemli konuyu detaylandıralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumların başkanlarıyla toplantı yapması bekleniyor. Zirvede son fon soruşturması, piyasa bozucu eylemlere karşı yeni tedbirler de konuşulacak. Ayrıca yine erken uyarı sistemleri konuşulacak. Detaylara bakacağız. Detaylar için TGRT Haber muhabirimiz Şerif Ali Duman'a gidelim. Şerif Ali, bu önemli konunun detaylarını hızlıca paylaş lütfen.
10: Evet, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bugün kritik bir toplantı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması kapsamında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya gelecek ve süreci masaya yatıracaklar, atacakları adımları, bundan sonra gelecek tedbirleri ve nasıl bir yol haritası izleyeceklerini değerlendirilecek. Bugünkü toplantıda oldukça kritik olacak. Soruşturmanın başladığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan da konunun üzerinde hassasiyetle duruyor ve yakından takip ediyordu. Bu toplantı da o çerçevede önemli olacağının bir kez daha altını çizmiş olalım. O toplantının saat 14'te başlaması öngörülüyor diyelim. Çünkü saatler 16'yı gösterdiğinde AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı gerçekleşecek. Bundan önce ise tabii önümüzdeki saatlerde bu toplantının gerçekleşmesini beklediğimizi aktaralım. Toplantının ardından ise bir diğer beklenti de yazılı açıklama gelmesi yönünde olduğunu da belirtmiş olalım. Toplantıda tabii ki hukuk devleti ilkeleri ve sermaye piyasası kuralları çerçevesinde gerekli kararların alınacağının da altını çizmiş olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en baştan itibaren soruşturmanın başlamasıyla beraber haksız kazanç sağlayanların bu yanına kalmayacağını vurgulamıştı. Aynı zamanda da soruşturmanın derinleşeceğinin sinyallerini vermişti. Tabii ki buradaki en önemli amaç da bundan sonraki süreçte buna benzer bir olayın yaşanmaması olduğunu da ifade etmiş olalım. Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde o kritik toplantıyı bekleyişimiz sürüyor. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
9: Şerif Ali Duman'a teşekkür edelim. O kritik toplantı sonrasında nelerin açıklandığını da elbette takip edeceğiz. Değerli izleyenler, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarına sert cevap verdi. Özel'in açıklamalarını siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret olarak nitelendirdi. Çelik, Özgür Özel ve ekibinin yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerinin sergilendiğini belirtti. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunu hatırlattı. Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur dedi. Ömer Çelik, Özgür Özel'in ise skandallara, meydanlarda körü körüne kalkan olduğunu dile getirdi. Belgelere ve iftiralara, İtiraflara rağmen usulsüzlükleri savunduğunu söyledi. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadelerini de kullandı. İşte futboldaki o dev operasyonu konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki saatte geniş çaplı olarak konuştuk. Bugün bu konuyu yine konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü çok önemli bir mesele. Merkez Hakem Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve 6 kişinin gözaltına alınması bu sabahın en önemli olayıydı futbolla ilgili olarak. Peki futboldaki bu dev operasyonla ilgili neden bunlar yaşandı? Gelin hep birlikte bakalım. İstanbul merkezi, Ankara, Elazığ ve Manisa'da tam 4 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleşti sabah saatlerinde. Evet, konu mobbing ve resmi belgede sahtecilik. Resmi belgede yapılan sahtecikleri de sizlerle buluşturuyoruz. O belgeleri de ekranlarda paylaşmıştık. Aynı zamanda yine hakemler üzerinde mobbing uygulanıyordu. Bu maçta şöyle yönet, şaibe noktasında bazı soru işaretleri vardı. Tabii ki bunların hepsi, her biri iddialardan ibaret. Soruşturma derinleşiyor. Soruşturma neticesinde bunlar bir anlam kazanacaklar. Ortaya gerçek tablo çıkacak. Evet, nereden çıkıldı, yola çıkıldı? Daha öncesinde teknik ve fiziki takip elbette ki yapıldı. Hem MASAK raporları hem HTS üzerinden yazışmalar neticesinde, aynı zamanda yine müşteki tanık ifadeleri ve beyanlarına dayandırılarak bugünkü operasyon gerçekleşmiş oldu. Düğmeye bu sabah itibariyle basılmış oldu. Peki kimler gözaltında şu an itibariyle? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında. Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hekemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk gözaltında. Yine Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili, yani bir önceki dönem başkan vekili Ahmet Şahin. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin Merkez Hakem üyesi ve Türkiye Eğitim ve 4. Bölge sorumlusu halen faal olarak görev yapıyordu Merkez Hakem Kurulu'nda. Alican Sağlar, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi'nin teşkilat sorumlusu, kendisi gözaltında. Ve son olarak Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul İl Hakem Kuruluşları Başkanı Emre Kosif de gözaltında. Dolayısıyla Merkez Hakem Komitesi Başkanı ve 6 üyenin gözaltında olduğunu ifade edelim. Oradaki detayları da an be an sizlerle paylaşıyor olacağız. Devam edelim. Yasa dışı bahis ağına da büyük operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 12 ilde 32 adrese baskın düzenlendi değerli izleyenler. 9 bahis sitesine yönelik soruşturmada 30 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporuna göre şüphelilerin 3 yıldaki işlem hacmi ise 4.1 milyar lira.
11: Dokuz yasa dışı bahis sitesine operasyon düzenlendi. 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 yılda milyarlarca liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 9 yasa dışı bahis sitesi mercek altına alındı. Söz konusu sitelere hizmet veren yönetici, finans, canlı destek ve teknik sorumlularında aralarında bulunduğu 30 şüpheli tespit edildi. MASAK raporu da şüphelilerin para trafiğini ortaya çıkardı. Hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. İstanbul merkezli 12 ilde 32 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 30 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü değerlendirilen adreslerde çok sayıda sunucu şifresi ele geçirildi. Sözde çağrı merkezlerinde çalışanların müşterilere okuduğu hazır metinlere ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Operasyonun mali ayağında da önemli bir adım atıldı. 30 şüpheliye ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.
9: Yeni Parti'nin isim krizi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini görüştü. Yeni Parti'ye savunma yapması için 30 gün süre verdi.
12: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydı kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
11: Yeni Parti isim krizinde gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme Yeni Parti isminin hükümsüz sayılması talebini ele aldı. Yeni Parti'ye savunma yapması için 30 gün süre verdi.
13: Anayasa Mahkemesi bu noktadan sonra dosya önüne gelir ve benzerlik olduğu kanaatine ulaşırsa yapacağı şey partiyi sicilden terkin etmektir. Adını siler ve parti adsız parti haline gelir. Yeni bir isim belirleyinceye kadar.
11: Yenilik Partisi isim benzerliği nedeniyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı. Başsavcılık yeni partiye ihtar çekti. 18 Eylül'e kadar süre verdi. Değişiklik yapılmayınca dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.
14: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
11: Anayasa Mahkemesi yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini değerlendirdi. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunma yapması için 30 gün süre verdi.
15: İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi. Bu kadar basit.
11: Yeni partinin savunmasını göndermesinin ardından Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu nihai kararını verecek.
9: Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı değerli izleyenler. Aralarında eski belediye başkanlarının da olduğu 15 kişi tutuklandı.
16: Başka bir polis! Başka bir polis!
11: Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma iddialar vahimdi. Son sözü mahkeme söyledi. İki eski başkan ve beraberindeki 13 şüpheli tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz aylarda Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Onlardan ikisi eski Yahşihan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur'la MHP'li Osman Türk Yılmaz'dı. Şüpheliler hakkında örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, İhaleye fesat karıştırma ve kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık suçlamaları kapsamında işlem yapılmıştı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı çıktı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de el koyma tedbirleri uygulandı. Bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
9: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü birçok soru işaretini barındırıyordu. FETÖ izinin rastlandığı ölüme ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan 36 şüpheli tutuklandı.
17: Akutçular orada yok, orada bir şey. Komutan bunu genelkurmay, genelkurmaydan aldık komutanım. Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
18: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı. FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 36 şüpheli tutuklandı.
19: Bakın radar kayıtlarının, HTS kayıtlarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
18: 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümünün araştırıldığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
17: Başkan Altıntaş, emredin komutanım. Ya Kemal, emredin komutanım. Çünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Rüstemen orada. Evet komutanım. Herkes orada. Akutçular orada. Yok orada bir şey. Komutanım bunu genelkurmaydan aldık komutanım. Aldığınızda bir yanlışlık var bu işte gene.
18: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyeti ortaklığında 16 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İkisi de adli kontrole serbest bırakıldı.
19: Siz işinize ferah tutun. Biz o olayın peşindeyiz, arkasındayız.
18: Şüphelilerin FETÖ-PD'ye faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemeye yönelik eylemlerde bulundukları değerlendiriliyordu.
9: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sıcak bir gündemle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Masada ikili ilişkiler, Hürmüz, Babül Mendeb ve Gazze, Lübnan gibi kritik konular vardı.
11: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüttüğü yoğun temasların ardından ayağının tozuyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Masada kritik başlıklar vardı. Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından kabul edildi. Ayrıca Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan'la da bir araya geldi. Fidan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.
20: Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu.
11: Dışişleri Bakanı Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgenin huzur ve refahı için diplomatik temasları sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ziyarette İran ve Yemen savaşları başta olmak üzere sıcak çatışma konuları masaya yatırıldı. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarındaki krizin görüşmelerin en önemli başlıkları arasında yer aldığı ifade ediliyor. Fidan'ın birleşik ve istikrarlı Yemen'in bölge güvenliği açısından önemine dikkat çektiği tahmin ediliyor. Ayrıca Gazze ve Lübnan konularının da görüşmelerin diğer başlıkları arasında yer aldığı ifade ediliyor. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ise ziyaretin önemli başlıklarından olduğu tahmin ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin Körfez'deki en büyük ticaret ortağı konumunda.
9: Değerli izleyenler, ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını çok yakında kazanacağız dedi. Trump, Amerikan basınında yer alan İran'a ekonomik rahatlama teklif ettiği iddialarını ise yalanladı.
11: İran savaşındaki belirsizlik küresel enerji sektörünü kasıp kavururken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dikkat çeken açıklamalara imza attı. Savaştan çıkış planı olmadığı gerekçesiyle gittikçe artan bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalan Trump bir kez daha savaşı kazanacaklarını iddia etti.
21: İran bizde. Asla nükleer silahları olmayacak. O savaşı çok yakında kazanacağız. Savaş bitince akaryakıt fiyatları tepe taklak düşecek. Benden başka da kimse bunu yapamaz. Hiç kimse.
11: Amerikan heyetinin İranlılarla arabulucular arasında görüştüğünü doğrulayan Trump, müzakerelerin içeriğine dair ise ayrıntı vermedi. Amerikan Başkanı'nın Oval Ofis'teki bu açıklamalarından saatler sonra Axios haber sitesi Trump'ın İran'a yeni bir teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin atacağı somut adımlar karşılığında yaptırımları hafifletmeye ve dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmaya istekli olduğu iddia edildi. Ancak Trump, Axios'un haberini sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı. ABD Başkanı İran'a ekonomik rahatlama veya başka bir konuda somut bir teklif sunmadığını belirtti.
21: Axios az önce Trump'ın İran'a yaptırımlarının kaldırılmasını ve dondurulmuş fonların serbest bırakılmasını teklif ettiğini öne süren bir haber yayınladı. Bu doğru değil. Ben onlara hiçbir şey teklif etmedim. Axios'un haberi çoğu diğer haber gibi sadece Trump nefret sendromunu tatmin etmek amacıyla ortaya atılmış bir yalandan İbaret. Bu sahte haberi derhal geri çekmeliler.
11: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'ye yaptıkları 7 günlük ateşkes teklifine hala resmi bir cevap almadıklarını söyledi.
20: 7 günlük plan olarak bilinen teklifimiz Katarlı arabulucular aracılığıyla Amerikalılara iletildi. ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamalara rağmen söylediğim gibi arabulucular aracılığıyla ABD'den resmi bir cevap bekliyoruz.
11: Gözler şimdi İran'dan gelen bu açıklamaların ardından Beyaz Saray'ın İran politikasında atacağı bir sonraki somut adıma çevrilmiş durumda.
9: Günler geçiyor. Gazze unutuldu mu? Maalesef. Bazı dünya ülkeleri arasından, hatta birçok dünya ülkesi açısından evet, ama Türkiye açısından hayır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. oturumunda tüm dünyanın gözüne baka baka Gazze'deki insanlığın yok oluşundan konuşmasının büyük bir bölümünde bahsetti. Ama dünya maalesef bahsetmiyor. Ortaya bu tabloyu çıkartıyoruz çünkü ne olduğunun daha iyi anlaşılması için sizlere Gazze'de yaşanan o dramı anlatıyoruz. Şu an itibariyle 7 Ekim 2023'ten bu yana arkadaşlarımız da attığı manşet tam anlamıyla doğru. Altına imzamızı atıyoruz. İnsanlığın yok olduğu anlardan bahsediyoruz Gazze'de. Evet, şu an itibariyle bunları dile kolay söylüyoruz sadece. Yani ağzımız söylüyor ama gerçekten söylerken de içimiz yanıyor. 21 bini çocuk, 75 bin Filistinli hayatını kaybetmiş durumda Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana. Evet, yüzlerce çocuk hem annesini kaybetti hem babasını kaybetti. Kısacası yetim ve öksüz olarak hayatlarını devam ettirmek zorundalar o küçücük yaşta. 173 binden fazla kişi İsrail saldırılarında yaralandı. 10 Ekim 2025'teki ateşkesten sonra bile, onun sonrasında bile 1402 kişinin öldüğünü üzülerek burada söylüyoruz. Tablo bu. 201 binden fazla da yapının zarar gördüğü evler, okullar, birçok nokta. Yani günlük hayatın idame edilmesi noktasındaki tüm yerleşim yerleri de yerle bir edildi İsrail tarafından. Evet, 134 binden fazla hane tamamen yıkıldı. O evlerin bir daha oluşturulması, o yapıların bir daha oluşturulması bu savaş ortamında mümkün mü? Maalesef hayır. Tam bir sefalet var orada. Hastaneler, ibadethaneler ve okullar adeta yok oldu. Nüfusun tam %90'ına denk gelen 1.9 milyon kişi, yani yaklaşık 2 milyon kişi, aileleriyle çarparsak 10 milyonu aşkın kişi hanelerinden, yuvalarından, yerlerinden edildi. Gazze'nin yeniden inşası için şu an ne kadara ihtiyaç var diye soracak olursanız hemen söyleyelim. 71.5 milyar dolar gerekiyor. Bu para nasıl bulunur, yeniden nasıl inşa edilir? Çok zor bir durum. İşte insanlığın yok olduğu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananları bir kez daha hatırlatmış olduk efendim. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu kez kapana kısıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim olayı için önceden istihbarat verdiği ortaya çıktı. Netanyahu gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip yalanlama istedi. Üstelik Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden sadece bir gün önce.
11: Bu kez işi çok zor. Seçimler yaklaştıkça etekleri tutuşan İsrail Başbakanı Netanyahu köşeye sıkıştı. Hamas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim olayına dair Netanyahu'ya önceden uyarı verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Netanyahu apar topar ve gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüşerek iddiayı yalanlayan bir açıklama yapmasını istedi. Ancak herkesten gizlenen bu ziyaret İsrail'in Kanal 12 televizyon tarafından kamuoyuna ifşa edildi. İsrail muhalefeti ayağa kalktı. Dahası Netanyahu bu gizli ziyareti kritik bir zamanda yaptı. Ondan bir gün sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Gazze ve Lübnan krizlerini görüştü. 7 Ekim istihbarat skandalı, oyları zaten düşmekte olan Netanyahu'nun siyasi kariyeri açısından tabutuna çakılan son çivi olarak yorumlandı.
9: Etiyopya'da 2022'de sona eren iç savaş yeniden başlama riskiyle karşı karşıya. Etiyopya ordusu isyancı grupların kalelerinden Alamata şehrine tanklarla girdi. Şehir ordu güçlerinin kontrolüne geçti.
11: Etiyopya'da hükümet güçleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasındaki kırılgan barış çökmek üzere. Hükümet yanlısı milisler ve federal ordu Tigray bölgesinin güney kapısı konumundaki stratejik Alamata kentini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan ve teyit edilen görüntülerde tank üzerindeki askerlerin caddelerde ilerlediği görüldü. Diplomatik kaynaklar da muhalif güçlerin şehirden çekildiğini doğruladı. Bölgesel başkent Mekele'ye giden ana ikmal hattı üzerinde bulunan Alamata'nın düşmesi, Başbakan Abiy Ahmet hükümeti için kritik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Çatışmaların Doğu Afrika genelinde yayılma riski de artıyor. Etiyopya Genelkurmay Başkanlığı Eritre, Sudan ve Mısır'ı Tigray isyancılarına destek vermekle suçladı. Kasım 2022'de imzalanan ve yüz binlerce kişinin öldüğü iç savaşı bitiren Pretoria Barış Anlaşması'nın ardından tırmanan bu yeni gerilimin dengeleri daha da bozmasından endişe ediliyor.
9: İngiltere'yi ayağa kaldıran terörlü saldırı alarmının odağındaki 5 kişi kefalette serbest bırakıldı. Yetkililer şüphelilerin hareketlerinin gözetim altında olacağını açıkladı.
11: İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Fairford Hava Üssü yakınındaki terör alarmında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi polis kefaletiyle serbest bırakıldı. Açıklama İngiliz Emniyeti Terörle Mücadele Biriminden geldi. Yetkililer kapsamlı soruşturmanın ardından serbest bırakılan şüphelilerin hareketlerinin ve iletişimlerinin sıkı şartlara bağlandığını belirtti. Yetkililer kefalet kararının soruşturmanın bittiği anlamına gelmediğinin ve incelemelerin kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi. Geçtiğimiz gün üste doğru ilerleyen 3 şüpheli minibüs ihbarı üzerine silahlı polisler harekete geçmiş, 5 kişi terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. İngiltere'nin Amerikan bombardıman uçaklarına üssü açmasının ardından yaşanan olayda saldırı girişiminin arkasında İran ya da Rusya bağlantısı olabileceği iddia edilmiş, Tahran'sa bu suçlamaları reddetmişti. Olaya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, komplonun arkasında İran olabilir mi sorusuna evet cevabını verdi. Şüphelilerin serbest bırakılmasını eleştirdi.
21: Onları serbest bırakmalarına şaşırdım. Ben bunu yapmazdım. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz. Onları serbest bırakmazdık.
11: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da olayda yabancı parmağının olduğunun kesin olduğunu söyledi. Ancak ülke ismi vermedi.
9: Ekonomide güven ibresi Eylül'de yukarı döndü. Ekonomik güven endeksi 100 sınırını aşarak 101.3'e yükseldi. Böylece endeks Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
11: Ekonomide güven dalgası güçleniyor. Geleceğe dair beklentiler yükseliyor. Ekonominin nabzını tutan kritik göstergeler yukarı yönlü tabloya işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası verileri ekonomide güven göstergelerindeki yükselişi ortaya koydu. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Böylece endeks Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 100'ün üzerindeki değer ekonomiye ilişkin iyimser beklentilerin güçlendiğine işaret etti. Güven göstergelerindeki yükselişte tüketici cephesindeki hareketlilik de dikkat çekti. Tüketici güven endeksi Eylül'de %1,3 artarak 91,9'a çıktı. Reel kesimde de güven arttı. Endeks %0,1 yükselişle 102,5 oldu. Perakende ticaret sektöründe ise %1,1'lik artış yaşandı. Endeks 111,3'e yükseldi. Hizmet sektöründe güven sabit kaldı. Endeks 111,9 seviyesini korudu. İnşaat sektöründe ise tablo tersine döndü. Güven endeksi %0,2 gerileyerek 83'e düştü. Böylece Eylül ayında güven kaybı yaşayan tek sektör inşaat oldu.
9: İspanya'da 87 yaşındaki kiracı Mari Carmen Abascal'ın evinden zorla tahliye edilmesi büyük tepkilere yol açtı değerli izleyenler. Ev sahibi şirket geri adım attı ve tarafların yeni kira sözleşmesi için anlaşma sağlandığını açıkladı.
11: 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal 23 Eylül'de 70 yılı aşkın süredir yaşadığı dairesinden zorla sedyeyle çıkarıldı. Tahliyeden sonra hastaneye kaldırıldı. Olay İspanya genelinde büyük öfkeye yol açtı. Gençlerin yalnız bırakmadığı engelli kadın tepkiler sonrası Madrid'deki evine geri dönüyor. Mari Carmen Abascal'ın avukatları her iki taraftan da iyi niyet gösterildiğini ve müvekkilinin yeni sözleşme kapsamında benzer miktarda kira ödeyeceğini, böylece önemli bir fiyat artışının önlendiğini söyledi. Avukatlar henüz imzalanmamış anlaşmanın toplumsal seferber

0: Yarıcılıklar oluyordu. O eş zaman kaçtıktan sonra alıcı parayı ödüyordu, satıcı satmıyordu. Ortada sıkıntılı haller oluyordu. Dolayısıyla o eş zamanlı yapılmasıyla ilgili olarak da 1 Aralık'ta artık kesinlikle netleşmiş oluyor. Evet, yüklü miktarda paralar taşınıyordu. Hem bu yüklü miktarda paralar taşınırken o paranın sayılması ve aralarından sahte çıkması ile ilgili birçok siyasi şikayet geliyordu. Ve dolandırıcılık riskleri de vardı bu konuyla ilgili. Artık bunun da önüne geçilmiş olacak. Nakit ve dolandırıcılık riski de tamamen tapu işlemlerinde azaltılmış olacak. Evet, bankaların güvenli altyapıları oluşturuldu biliyorsunuz. Tapu işlemleri de artık hem mobil uygulamalar üzerinden hem normal uygulamalar üzerinden de güvenli altyapısı ile birlikte tapu bilgileriyle ödeme süreci 1 Aralık'tan itibaren gerçekleşmiş olacak. Burası çok önemli. Gerçek satış değerleri düşük gösterilen bazı satışlar oluyordu. Bunun da artık önüne geçilmiş olacak. 1 Aralık'tan itibaren tapuda düşük bedel gösterilmesinin önüne geçilmiş olacak. Bu çok sıklıkla başvurulan bir işlemdi. Bunun da önüne geçilmiş olacak. Yine işlemler artık bundan sonraki süreçte, yani 1 Aralık'tan sonra daha güvenli, daha açık, daha şeffaf olacak. Ödeme işlemlerinin kayıt altına alınmasıyla gayrimenkul piyasasında şeffaflığında arttırılması amaçlanıyor. Tapu işlemlerine yeni dönem artık 1 Aralık itibariyle geliyor diyebiliriz. Değerli izleyenler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tam 46 ilde 383 arsayı açık arttırmayla satışa çıkarıyor. 29-30 Eylül'de yapılacak ihalelerde peşin alımlarda değerli izleyenler %15 indirim yapılacak.
1: Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun.
2: Arsalar açık artırmayla satılacak. Peşin alan daha karlı olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 46 ilde 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsa sahibi olacak. Bazı arsalarsa peşin bedelle satılacak, peşin ödemelerde %15 indirim uygulanacak. Açık artırmalar 29-30 Eylül'de saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, spor ve eğitim alanı gibi farklı niteliklerdeki arsaların tahmini bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira, toplam büyüklüğü ise 1 milyon 684 bin 690 metrekare.
0: Türk sinemasının sevilen oyuncuları Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yoğun ilgiyle karşılandı değerli izleyenler. Türk Film Günleri kapsamında Türkiye'nin sevilen yapımları Özbekistanlı sinema severlerle buluşurken iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin geliştirilmesi mesajı verildi.
3: Özbekistan'da Türk sineması rüzgarı esti. Başkent Taşkent'te düzenlenen Türk Film Günleri ünlü Türk oyuncuların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kırmızı Alı'da Engin Altan Düzyatan, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Deniz Barut ve Emre Karayel vardı. Türk sanatçılar Özbekistanlı sinema severlerden yoğun ilgi gördü. Etkinliğin galası Özbekistan Milli Sinema Sanatı Sarayı'nda yapıldı. Geceye Türkiye ve Özbekistan'dan kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, iki kardeş ülkenin sinema alanındaki işbirliğinin gelişeceğini söyledi. Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Cihangir Ahmetov da iki ülke arasındaki bağların sinema alanında güçleneceğini ifade etti. Türk Film Günleri kapsamında farklı türlerde Türk filmleri izleyiciyle buluştu. Etkinlik Dedektif Raptor filminin gösterimiyle sona erdi.
0: Mucize isimli kedi hırsızlara karşı evinin muhafızı oldu. Hırçın kedi 4 kez eve girmeye çalışan 4 kadın hırsıza her seferinde saldırdı. Mucize ile baş edemeyen hırsızlar arasında

0: da bakmadan kaçtı.
1: Mucize benim kedim. Namı diğer aslan parçasıdır.
2: Kedilerin nankör olmadığını kanıtladı. Evini hırsızlara karşı korudu.
1: İzlediğimde tüylerim diken diken oldu. Yani 4 kere kapı açılmış, 4'ünde de girmeye çalışmışlar ama her seferinde mucize onlara saldırmış.
2: 4 kadın Küçükçekmece'deki sitede soygun yaptı. Önce 10. kattaki bir daireye girdiler, ardından 12. kattaki dairenin kapısını açtılar. Hırsızlar cesur ve hırçın kedinin pati darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.
1: Bildiğin kediyle inatlaşıyorlar ve kamera görüntülerinde görürsünüz, gülüyorlar artık, dalga geçiyorlar birbirleriyle. Yani eldiven takıyorlar olmuyor, tekme atmaya çalışıyorlar, çantayla vurmaya çalışıyorlar.
2: Dört kadın kediyle başa çıkamadı. Eve 4 kez girmeye çalıştılar ama mucize her seferinde hırsızları savuşturdu.
1: Saldırganlığı var yabancılara karşı. Tabii onlar içeride mucizenin olduğunu bilmedikleri için 4 kere girmeye çalışıyorlar. Her defasında onları püskürtüyor, yani çok kötü bir şekilde. Zaten tıslaması var, o tıslamadan korkarsınız.
2: Kadınlar arkalarına bakmadan kaçtı. Ev sahibi hırsızlık şüphelerinden şikayetçi oldu.
0: Sokakta öldürüldüğü sanıldı ancak gerçek aylar sonra ortaya çıktı. Adana'da 34 yaşındaki ASKİ çalışanı Haluk Taş'ın bir iş yerinde elleri ve kolları bağlanarak işkence gördüğü, boynuna aldığı sopa darbesinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
3: Sen paramı unutmuşsun diyor.
2: Henüz 34 yaşındaydı. Sokakta öldürüldüğü sanıldı. Ancak aylar sonra cinayetin çok daha korkunç ayrıntıları ortaya çıktı.
4: Bizim ciğerimiz yandı. Kimsenin ciğeri yanmasın.
5: Adalet istiyorum artık. Acıyı unutmaya çalışıyoruz.
2: Olay 24 Ağustos 2025'te Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. ASKİ çalışanı Haluk Taş, iş arkadaşı Bahri Açıkgöz'le birlikte Salbaş Mahallesi'ne gitti. İki arkadaş daha sonra yem satışı yapılan bir iş yerine geçti. İddiaya göre işkence de burada başladı. Bahri Açıkgöz önce 112'yi aradı. Beni darp ettiler diyerek yardım istedi. Hastaneye gittikten sonra ise Haluk Taş'ın da darp edildiğini söyledi. Ekipler iş yerine gittiğinde Taş'ı elleri ve kolları bağlı, ağır darp edilmiş halde buldu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4: O diyor ben öldürmedim, o diyor ben öldürmedim.
5: Götüren o, tanıştıran o. Bir de ASKİ'den öncesinden ev oğlumu tanıyor.
2: Soruşturmada iş yeri sahibi Abdülkadir Öden tutuklandı. Bahri Açıkgöz ise ev hapsiyle serbest bırakıldı. Daha sonra ev hapsi tedbiri de kaldırıldı.
4: Bu olayın titizlikle araştırılıp en ince ayrıntılarıyla suçluların ağırlaştırmış müebbetle yargılanmasını istiyorum.
2: İki şüpheli de suçlamaları kabul etmedi. Bahri Açıkgöz kendisinin de ağır işkence gördüğünü öne sürdü. Acılı aile ise sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.
0: Adana'da bir anaokulunun önü mobilya atıklarıyla çöplüğe döndü. Muhtarın kaçak döküm yapanları yakalamak için taktırdığı kameralar bile umursanmadı. Zehirli atıkları dökülmeye devam edildi. Mahalle sakinleri çocuklarının sağlığını tehdit eden bu duruma isyan ediyor.
2: Ne ceza korkusu ne güvenlik kamerası hiçbir fayda etmedi. Anaokulu önünü çöplüğe çevirdiler. Görüntüler Adana Yüreğir'den. Güzel Evler Anaokulu önündeki boş arazi mobilyacı esnafının çöplüğü oldu. Üst üste yığılan sünger ve bezler okulun yanı başında adeta bir atık dağı oluşturdu. Belediyeden sonuç alamayan muhtar kamera taktırdı ancak kaçak döküm durmadı. Esnafın güpegündüz okul önüne atık boşalttığı anlar saniye saniye kaydedildi.
6: Okul var aslında, kötü bir görüntü. Yani hiç hoş bir görüntü değil. Kaldırılması gerekiyor. Belediyenin bir atması lazım buraya.
2: Yangın riski taşıyan atıklar zaman zaman ateşe veriliyor. Çıkan zehirli dumanı soluyan anaokulu öğrencileri için aileler büyük endişe duyuyor.
7: Benim torunum bu okulda, anaokulunda okuyor. Görüyorsunuz değil mi? Bir tarafı ilkokul, bir tarafı ortaokul ve burası böyle çöplük haline gelmiş. İnsanlar umursamıyor. O cezaya bile razı geliyor. Yine de bu pisliği buraya atıyor. Yetkililere sesleniyorum. Yetkililer en kısa zamanda buna bir çözüm bulsun.
2: Mahalleli kaderine terk edilen bölgede yetkililerden acil temizlik ve kesin çözüm bekliyor.
8: Buraya bir bakın ya. Adana'yı terk etmişler, terk. Adana'ya biraz sahip çıkın. Bir tane belediye başkanı yok.
2: Muhtar kayıtlarla belediyeye tekrar başvurdu. Şimdi gözler sorumlulara ceza kesilip kesilmeyeceğine ve atık dağının ne zaman kaldırılacağına çevrildi.
0: Değerli izleyenler, kulak enfeksiyonları yüzünden yıllarca duyma zorluğu yaşadı. 67 yaşındaki Satık Ara başarılı bir orta kulak ameliyatı sonrası tüm sesleri yeniden işitmeye başladı.
9: Kulaklarım açılmaya başladı. Rahat. Bütün sesleri duyuyorum. Yoldaki geçen sesleri duyuyorum. Bilmiyorum, acayip bir sesler duyuyorum.
2: Neredeyse bir ömür. Kendisine yük olan işitme engelinden tek ameliyatla kurtuldu.
9: Eşimle biraz tartışmaya başladık. Zil çalıyorum duymuyorsun, sesleniyorum duymuyorsun. Gelişi güzel, he he diyordum, geçiyordum.
2: 67 yaşındaki Satık Aray'a ameliyat olsa da işitme kaybının en fazla %5 azalacağı söylendi. Komşusunun tavsiyesiyle Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Kulak zarının delik, orta kulaktaki işitme kemikçiklerinin hasarlı olduğu ortaya çıktı.
10: Hastamıza ameliyat önerdik. Orta kulak kemikçelerinde hocamızla birlikte tamiratını yaptık.
2: Karan'ın işitme kaybı neredeyse sıfıra indi.
9: Televizyonu seyrederken 60'larda seyrediyordum. Şimdi 18'e kadar düştü.
0: Evet, hepimizi çok rahatlatan bitki çayları, faydaları ve onlara doğru şimdi şöyle bir bakmış olalım. Bitki çaylarıyla ilgili neler var onu birazdan vermiş olalım. Şimdi COVID aşısıyla ilgili önemli bir gelişme var. COVID aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bahsediyoruz. BioNTech şirketi büyük zararda. Aşıya talebin düşmesi üzerine Almanya ve Singapur'daki fabrikaların kapatılması kararı alındı.
2: BioNTech fabrikalarını kapatıyor. Zarar 1 milyar 350 milyon euroya ulaştı. Şirket kurucuları COVID aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci fabrikalarını kapatıyor. Radikal küçülme kararı doğrultusunda Almanya ve Singapur'daki stratejik tesisler için uygun bir alıcı bulunamadığı resmen açıklandı. 1800 çalışan da bu süreçten etkilenecek. Fabrikanın eski ortağıysa taahhütlerin çiğnendiğini açıklayarak BioNTech'i kendilerini aldatmakla suçladı. BioNTech şirketi bundan sonra sadece onkoloji ve kanser tedavisi alanındaki araştırmalara odaklanacak. Şirketteki bu köklü yapılanma süreci kurucular Şahin ve Türeci'nin aktif idari görevlerinden ayrılma kararıyla aynı döneme denk geldi.
0: Yeni bir COVID'lerle karşılaşmayız diyerek şimdi o bitki çaylarının faydalarına bakalım hep birlikte. Son günlerde özellikle bitki çayları sıklıkla konuşuluyor. Kış ayları da gelince. Evet, ıhlamur gerçekten hem kokusuyla hem kışın en önemli bitki çaylarından bir tanesi. Hem C vitamini içeriyor hem de P vitamini içererek boğazı ve öksürüğü rahatlatıyor doğal yollardan. Öksürüğünüzde, boğazınızda da iltihabınız varsa ıhlamur içmenizi tavsiye ediyoruz bitki çayı olarak. Evet, zencefil tadı biraz zor olsa da yine faydasının bir hayli fazlalığıyla öne çıkan bir bitki çayı. Hem potasyum, magnezyum ve manganez ve aynı zamanda da demir içeriğiyle birlikte hem boğazınıza çok iyi gelir hem de eğer mide rahatsızlığınız varsa bitki çaylarından özellikle zencefili tercih edebilirsiniz. Yine özellikle derde deva çaylardan bir tanesi ada çayından bahsediyoruz. K vitamini içeriyor, boğazı rahatlatıyor ve aşırısı zarar. Dolayısıyla ada çayını öyle 2-3 bardak, 4 bardak içelim demeyeceğiz. En fazla günde 1 bardak bize faydalı olabilir. Kuşburnu C vitamini içeren mineral açıdan zengin bir bitki çayı olduğunu ifade edelim. Hem bağışıklığa katkı sağlayabilir ve hem de immün sisteme sağladığı katkılardan dolayı bizi hastalıklardan koruyan çaylardan bir tanesi. Biberiye tadı biraz garip olsa da yine çok tercih edilen faydalı çaylardan, bitki çaylarından bir tanesi. Hem C vitamini, hem A vitamini, hem de B6 vitamini içererek antioksidan bakımından zengin olduğunu ifade edelim. Nane limon her derde deva diye söylenir. Özellikle hasta olduğumuzda, gribal enfeksiyonu yakalandığımızda, soğuk algınlığı yaşadığımızda nane limon her derde deva, hem C vitamini hem de A vitamini içeriyor. Aynı zamanda da boğazı rahatlattığını da ifade etmiş olabilirim. Bir kez daha sayalım. Ihlamur, zencefil, adaçayı, kuşburnu, biberiye ve nane limonu tüketmeyi unutmayalım. Bu saati noktalayalım. Yeni saatle yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde leke tazeyse ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
8: Bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu krampon hoş geldiniz. Bugün 29 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumandada İbrahim Macit sesimizi sizlere ulaştıracak ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bugün değişik bir gündemle başladık. Oldukça da yoğunuz. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında eziyet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi. Kim var Ferhat Gündoğdu dışında? Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınanlar arasında. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Ne söylersiniz?
1: Şimdi çok büyük bir sürprizle uyandık. Hakikaten şok bir haberle. Bütün haber kanalları, bütün sosyal medya bunlar şu anda yıkılıyor. Şimdi yani bütün dünya ajansları da bence bunu flaş flaş geçiyorlar. Görüyorum da yani. Hakikaten beklenmedik bir gelişme. Şöyle kendileri toplumun büyük bir eksiyetini beklemedik ama benim şahsi olarak çok beklediğim bir şeydi. Şimdi yani bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı daha önce de işte 2021'de göreve gelmişti. 2021 Ekim'inde 2022'nin sonuna doğru devre arasında gitmişti. 2022 Mayıs ayında da. Yani o zaman da bir 8 Mart operasyonu yapmıştı. Çok tartışılan bir operasyondu. Türk Hakemliği'ne 8 Mart adıyla geçmiş bir operasyondu. O zaman da o sistemin dışına attığı hakemler için bir gerekçe sunamamıştı. Sadece tek söylediği bir kelime vardı. Bir dakika bekleyemezdik. Fakat o hakemler tahkim kuruluna gittiler. Tahkim kurulundan haklı oldukları çıktı ve Nihat Özdemir Federasyonu istifa etmek zorunda kalmıştı. Yani Nihat Özdemir Federasyonu'nu yıkan bu mevcut Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu içindi. Bu Futbol Federasyonu da anlaşılıyor ki Ferhat Gündoğdu götürecek, öyle gözüküyor. Şimdi 24-27 aydır görevde kendisi. Bu süre zarfında istediği gibi talimatlar, klasmanlar, her türlü büyük bir yetki ve sorumlulukla bunları yapmaya çalıştı. Fakat gelinen nokta itibariyle böyle bir operasyon var. Şimdi Sayın Adalet Bakanı'nın söylediği çok çarpıcı, yani yaptığı açıklama. Diyor ki MASAK ve HPS raporları, HPS kayıtları. Şimdi bu yani bu suçun böyle bir sadece mobbingle kalmayacağını, sadece işte sınavlarda yapılan usulcülükler değil. Çünkü buradaki MASAK deyince akla para trafiği geliyor. HPS deyince bir takım demek telefon görüşmeleri var. Yani zaten böyle bu iş son derece ciddi delil ve bir takım belgeler olmasa böyle bir operasyon yapılmazdı. Çünkü bu futbolu Türkiye'de çok tatlan bir şey. Yani ligler devam ediyor. Dün akşam milli maç oynanmış. Futbol Federasyonu. Burada Futbol Federasyonu da bence artık görev yapması çok zorlaşacaktır. Belki bir genel kurul kararı, belki bir istifa gelebilir. Çünkü sadece bu iş, çünkü Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu hep bu Merkez Hakem Kurulu'nun arkasında çok sıkı sıkıya durdu. Asla bununla taviz vermedi ve ne zaman ben giderim o da o zaman gider diyordu Merkez Hakem Kurulu için. Yani bu kadar ciddi şekilde arkasında duruyordu. Bu süreç zarfında hatırlayacak bundan iki hafta kadar önce Beşiktaş Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Serdar Adalı demişti ki federasyona gitmiş görüştükten sonra bunu görevden almaya federasyonun gücü yetmiyor demişti. Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşme talebinde bulunmuştu. Yine tam bundan bir yıl kadar önce geçen sene Eylül ayında Sayın Ali Koç'un federasyon bahçesinde yaptığı canlı yayında kameralara karşısına çıkmıştı. Demişti ki bu bedende bu ruh olduğu müddetçe ben bu Ferhat Gündoğdu'yla uğraşacağım demişti. Tabii bazı kulüplerin de çok ciddi bir desteği vardı Ferhat Gündoğdu'ya. Arkasında duruyorlardı ama bu soruşturma hakikaten çok çarpıcı bir soruşturma. Yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa görevdeki bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve iki tane yardımcısı, istifa etmiş olan yardımcısı böyle bir şafak operasyonu gözaltına alınıyor. Yani bu bizim futbolumuz açısından 29 Eylül tarihi kayıtlara ve tarihlere geçecek bir tarih. Yani normal şey değil, normal bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Düşünün ki adalet dağıtan, hakemleri tayin eden, bu hakemlerin klasmanlarını, gözlemcilerin klasmanlarını belirleyen kurulun başındaki insan ve yardımcıları bir operasyonla gözaltına alıyor ve bütün evraklara, bütün bilgi ve belgelere el konuyor. Yani bu iş buraya da kalmayacak. Ben bu işin çok daha da böyle önümüzdeki günlerde bu gözaltı süresinden sonra başka bilgi ve çok hayretle karşılayacağımız bir takım haberlere yebe diye düşünüyorum süreç.
0: Peki milli takıma da bakalım. Bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa tabii. Milli takımda da ilk maçımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A milli futbol takımı sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi. Kocaeli stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Fransa 54. dakikada Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. A milli takımda ise kaleci Uğurcan Çakır 87. dakikada kırmızı kart görerek oyunun dışında kaldı. Mücadelede başka gol olmayınca da Fransa sahadan 1-0 galip ayrıldı. Hem maç değerlendirmenizi alalım hem kart kararı doğru mu, genel bir yorumlarınızı dinleyelim, buyurun.
1: Şimdi tabii bu Fransa bir dünya devi. Yani Fransa'nın oyuncu kalitesi, oyunu ve performans itibariyle bizim bu A liginde, bizim gruptaki en güçlü takım. Ve Zidane'ın da ilk maçıydı. Yani Zidane için de bir prestij maçıydı. İşte Deschamps yıllar sonra ayrılmıştı. Zidane göreve gelmişti. Tabii Kocaeli'de biraz zemin, saha zemini problemiydi. Yani belki bu zeminden dolayı istediği futbolu Fransa sergileyemedi. Ama biz oyun olarak o maçta maçı kaybetmiş olsak da genel kanaat herkes bizim oyunumuzu takdir etti. Yani biz kafa kafaya oyun oynadık ve pozisyonlara girdik. Yani Fransa karşısında hiçbir şekilde böyle bir ezilmişlik veyahut da futbol olarak çok geride kalmadık. Fransa'ya neredeyse kafa tuttuk. Sadece skoru çözemedik ama tabii Uğurcan'ın görmüş olduğu bir şanssız bir kırmızı kart. Orada VAR çağırdı. Hakemin de fazla yapacağı bir şey yoktu. Hakem de gitti fakat da hakem de kolay kolay ikna almıyordu. Çünkü monitörün başında uzun süre seyretti. Yani böyle bir an, halbuki hemen seyredip gelmesi gerekirdi. Yani hakem de zor ikna oldu ama o kırmızı kartı gösterdi. Şimdi böyle bir süreç oldu. Yani oradaki maç, yani tamam skorda kaybettik, 10 kişi kaldık ama oyun herkes için pozitif bir oyundu. Fakat Bursa'daki İtalya maçı, yani arada gündüzle gece kadar fark vardı.
0: Ona da değinelim hemen. Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçıydı İtalya maçı. 4-1 mağlup oldu. 27 dakikada kalemizde 3 gol gördük. Bursa'da tribünler Montella istifa sesleriyle inledi. Ayıldızlılar ise 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı sonrası çıktığı 2. resmi maçında da yenilmekten kurtulamadı. Evet, dün kötü de bir oyun vardı. Ne söylersiniz?
1: Yani 21 dakika içinde 3-0 geriye düştük. Böyle halı saha golleriydi. Çok basit golleriydi. Çok bireysel hatalar oldu. Ve milli takım çok da genç bir takım. O da çok demoralize oldu. Yani hiçbir şekilde o 3-0'dan sonra bir reaksiyon veremedi. Tabii seyircinin de protestosu başlayınca biraz daha işler tersine gitmeye başladı. Şimdi Montella tabii hedef noktasında şu anda. Bence bu da normal. Yani bir takım bugün ikincilikte, üçüncülükte bile bir takım 3-0 geriye düşse 21 dakikada teknik direktör hemen derhal hamleler yapması lazım. Montella yani devrenin bitmesini bekledi. 20 dakika daha biz o şekilde devam ettik aynı oyunu. Halbuki bir tespit yapıp bir teşhis koyması lazımdı. Yani hangi oyuncular atıyorsa, hangi mevkilerdeki oyuncular istediğinizi yapamıyorlarsa sizin hemen bir hamle yapmanız gerekirdi. Yani 2-3 oyuncu değiştirmeniz artık kaybedecek bir şey yok. 3-0 geri düşmüşsünüz bir istihar maçı. Fakat Montella devreyi bütün seyirci gibi, ekranın başındakiler gibi izledi. Ve ancak devre arasında değişiklik yapabildi. Yaptığı değişikliklerde de yani her ne olursa olsun hemen de golü bulduk. 3-1. Tabii bir şans da oldu. Yani hani çünkü rakibinizi bir psikolojik olarak hemen golü çok erken bulmak bir avantajdı. Fakat biz oyunu hiçbir şekilde tutamadık. Yani hiçbir şekilde İtalya karşısında böyle bir baskı kuramadık. Yani İtalya kalecisini hiçbir şekilde bunaltamadık. İtalya'da pozisyona çok az girdik. Ve ondan sonra İtalya yine oyunu kontrol altına aldı. Ve istediklerini yaptı. Ve çok İtalya'da bir değişim süreci yaşıyor. Bir yeni takım. İşte santrforları 21 yaşında. Dün bizi yıkan oyuncudur. Yani yeni bir nesil, yeni bir kuşağı oluşması aşamasında İtalya. Ve Mancini de büyük bir tabii Türkiye'de, Türkiye'yi dört bir yenmek onun için de büyük bir kredi ve prestij oldu. Çünkü İtalya'da çok huzursuz günler yaşıyor. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti diyecek, çok tartışılıyor. İtalya son 3 Dünya Kupası'na katılamamış. Yani İtalya'da bir o eski İtalya değil, savunma noktasında, yani İtalya deyince akla savunma futbolu gelir. O savunmayı tam yapamıyorlar. İşte dün stoperleri geldi, gol attı. Yani İtalya'da da böyle bir kriz ve kaosun eşiğindeydi. Bu galibiyet İtalya'nın da çok ciddi şekilde bir moral ve motivasyonunu, onlara da büyük bir enerji oldu. Ama bizim milli takımın bu maçı kaybetmiş olması, bizim bundan sonra iki tane dışarıda deplasmanımız var. İki iç saha maçını kaybettik. Mental olarak bizi çok çökertti ve şu anda hedef tahtasında Montella var. Federasyon her ne kadar böyle Montella'nın arkasında duruyor gibi gözükse de, Montella istifa kelimesini hiçbir şekilde almasa da böyle görevinin başındaydı. Ama profesyonel tazminatını düşünüyor, sözleşmesinin sonunu düşünüyor ama biz zaten Dünya Kupası'nda da orada da yani ilk iki maçı kaybederek üçüncü maça, bir formalite maçına çıkmıştık. Yani biz Dünya Kupası'nda da bu milli takım bir tat bırakmamıştı. Halbuki biz çok ümitliydik yani, ama orada da yani 48 ülke arasında Haiti ile beraber ilk elenen takım olduk. Yani bir de Dünya Kupası'na gitmeyi biz çok abarttık. Sayın Federasyon Başkanı dedi ki biz Dünya Kupası'nı alıp geleceğiz dedi. Halbuki 32 takımlı bir Dünya Kupası vardı şimdiye kadar. Bu 48 takımdı. Yani her 4 ülkeden birinin katıldığı bir Dünya Kupası. Biz onu da çok büyük bir başarı olarak gördük. Ve orada da bir kupa hayali kurduk. Orada da ne oyun ne de spor olarak bir şey üretemedik. Her ne kadar bir formalite maçı, Amerika maçını kazanmış olsak da bizim milli takımdan beklenen performans gelmedi. Şimdi geldin Uluslararası Ligi, tabii zor rakipler ama burada da bu iki mağlubiyetten sonra bence Futbol Federasyonu'nda, yani önümüzde iki maç var ama oyun ve futbolculardaki gelişim bize bir şey vermiyor. Yani Arda dışında bizim milli takımın o Avrupa Şampiyonası'ndaki lezzeti ve tadı da kalmadı.
0: Peki, İtalya 4-1 kaybedilen Uluslar Ligi maçının ardından teknik direktör Montella açıklamalarda bulundu. Montella, maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı, bu beni üzüyor. İkinci yarı daha iyi başladık, tam ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. İlk yarıya baktığınızda yuvalanmayı hak ettik, alışkanlığımız olmadığı için böyle oldu. 3 günde bir bu seviyede rakiplerle üst üste oynama alışkanlığımız yok ifadelerini kullandı. Bir açıklaması daha var ama öncelikle buna ne söylemek istersiniz? Yani bu maçı da biraz şeye bağladı. 3 günde bir oynamıyoruz, normal gibi mi ifade etti?
1: Yani tabii Uluslar Ligi biraz yük. Yani böyle milli maç sebebiyle işte lige 2 hafta ara veriliyor ama 4'er gün, 3'er gün arayla takımlar. Yani biraz daha havuz geniş kurmanız lazım. Biraz daha o yüzden ekonomik kullanabilirsiniz. Ama biz hep böyle diyelim ki ideal 11 ile çıkıyoruz. Yani çok fazla rotasyon yapmıyoruz. İtalya mesela ciddi bir rotasyon yaptı. Yani 10 oyuncusunu getirmedi buraya. O yani hemen hemen Mancini takımı neredeyse ikiye bölmüş. Yani her iki maça ayrı iki tane kadro kurmaya çalışmış. Öyle düşünmüş. Bunda da işte bizim maçta diyelim ki başarılı oldu. Mancini'nin böyle bir strateji oldu. Biz de böyle ufak tefek rotasyonlarla işi götürmeye çalıştık. İşte ne yaptı? Kalecimiz mecburiyetten dolayı değişti. Yine Barış Alper ile başladık. Belki işte Abdülkerim'in yerinde Ozan Kabak'ı gördük. Terdi'nin yerinde Eren'i gördük. Yani bizim milli takım, az önce söyledim ya, Arda varsa bizim milli takım bir şeyler yapabilir. Onun dışında yani dün akşam gördük, siz Arda'yı o takımdan çekin. Yani bir varlık gösteremiyoruz. Yani Fransa maçı da belki biraz bizi kandırdı. Ve Dünya Kupası'nda da oynadığım ilk iki maçı dikkat alırsak, yani sadece biz Arda'yla bir şey yapabiliyoruz. İşte bir santrafor konusunu çözmüş değiliz. Ama aslında Avrupa Şampiyonası'nda bizim milli takım bir şeyler yaptı. Bu kadro bir şeyler üretti. Ama şimdi geldiğimiz noktada daha da üstüne koyması gerekirken milli takım, iki senenin sonunda 2024 Avrupa Şampiyonası, 2026 Dünya Kupası ve geldiğimiz bu Eylül ayı Uluslararası Ligi, milli takımdaki böyle ivme aşağı gidiyor. Yani yerinlik de korunmuyor. Halbuki üstüne koyması lazım. O yüzden daha olgunlaştı, daha böyle kendine geldi, daha kalitesi yükselmiş bekliyoruz ama burada bence potansiyeli kullanamayan bir Montella var. O yüzden Montella'nın eleştirilmesi yani boş değil, haklı bir eleştiri bu.
0: Bir diğer açıklaması da bu takım 2,5 sene önce C ligindeydi. Seviyeler bu ligde farklı. 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Bu tabii ki bahane değil ama bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya milli takımı 840 milyon euro, bizimki ise 417 milyon euro. Sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyor gibi bir hava vardı dedi.
1: Buyurun. Ya şimdi bu çok futbolda konuşulan bir konu da, eğer biz böyle bütçelere bakarsak o zaman maçtan oynanmasına gerek yok. Bütçeleri yap, puan cetvelini yap. Yani futbolun zaten güzelliği bu. Yani sen gidip İtalya'da yeneceksin veyahut da diyelim ki çok, yani bu Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar maç oynanıyor, Avrupa Kupası, Dünya Kupası. Niye bunlar Avrupa Şampiyonası? Niye? Yani bütçelere mi bakılıyor? Hayır. O bütçelerle de sizin oyunu, oyuncuyu geliştirmeniz lazım. Yani öyle bakarsak o zaman biz hemen puan cetvelini yapalım İtalya. Bizim üstümüz olur tabii ki. Ama bence o çok doğru bir yaklaşım olmaz. Biz burada neyi oynuyoruz, neyi oynayamıyoruz? Bir sistemimiz var mı? Bunu tartışmamız lazım. Bizim henüz bir kurulmuş bir sistemimiz yok. Yani biz biraz doğaçlama oynuyoruz. Halbuki bu milli takım genç bir milli takım, potansiyel olan bir milli takım, bir sistem uygulanabilir. Yani Montella'nın bence eleştirilecek çok tarafı var. Yani bir kere kaleci konusunda yani bu belki işinin çözülmesi gerekir. Adam Fransa Ligi'nde yılın kalecisi, Fransa'nın en başarılı kalecisi, en fazla dikkat çeken kaleci. Bugün almaya kalsan 30 milyon euro alamazsın. Biz belki bu milli takımda kullanmıyoruz. Santrofor konusunda, yani dün İtalyan işte 21 yaşındaki Santrofor oynuyor adam. İlk maçı, ikinci maçı. Bizim yani santrofor bulmamız lazım. Yani biz her maça Barış Alper'le başlamak mecburiyetinde değiliz. Yani oraya artık Deniz Gül mü olur, Enes Ünal mı olur veyahut da daha da başka bir alternatif bulmamız lazım. Bu noktada bir savunma anlayışımız, yani bireysel hata çok yapıyoruz. Savunmamız, yani dün o yenen golleri bir A milli takım seviyesinde, bir Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde bir takım yememesi gerekir. Bunların hepsi bence Montella'ya sorulması gereken sorular. Montella profesyonel konuşuyor. Çok böyle bence günlük gün etmeye çalışıyor. Sözleşmesi sonuna kadar parasını kuruşuna kadar alıp işine, yoluna devam etmek istiyor. Yani bizim milli takımın Montella'nın birileri sayılıdır. Montella'yla çok uzun süre gideceğimizi tahmin etmiyorum. Çünkü
0: taraftar da artık istemiyor
1: yani,
0: zaten.
1: Yani bugün gazetelere bakın, yorumculara bakın. Yani Montella'yla ilgili çok pozitif ve müspet söyleyen hiç kimse kalmadı.
0: Evet. Peki bir de Süper Lig'e bakalım bir kısa. UEFA Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasını 3'e düşürdüğünü açıkladı. Bir de Yusuf En-Nesyri transferiyle alakalı zannediyorum. Bir de Kerem transferiyle ilgili bir 3 dönem transfer yasağı gelmişti Fenerbahçe'ye. Onun da taksidinin ödendiği ve yasağın kaldı. Ne söylersiniz?
1: Yani Fenerbahçe'de tabii tartışma konusu oldu ama Sayın Aziz Yıldırım hem kulüp yaptığı açıklamada, daha sonra da Aziz Yıldırım'ın divanda yaptığı toplantıda, daha doğrusu Malika Kur'da yaptığı toplantıda bu açıklığa kavuştu. Her kulüplerde böyle zaman zaman ödemelerde biraz yani yönetim değişti. Böyle aksaklıklar olunca da FIFA tabi bu konuda çok katı ve kararlı. Hemen öyle bir yasak geldi ama o gelmesi ve kalkması bir oldu. Şimdi tabii bu Fenerbahçe'nin bu hafta sonuki genel kurulda, yani Mali Genel Kurulu'da Aziz Yıldırım açıklamaları çok çarpıcıydı. Yani Aziz Yıldırım'ın çok ciddi suçlamaları var Saadettin Saran yönetimine. Saadettin Saran yönetimine dedi ki paraları yemişsiniz, dökülüp yemişsiniz dedi böyle. Canlı yayında bütün kameralar herkes huzurunda bu laflar çıktı Sayın Aziz Yıldırım ağzından. Bir saat sonra kalktınız, Saadettin Saran yönetimi ibra etti.
0: Ve ibra etmeyeceğini bu, söylediği halde ibra etti.
1: Yani bu çok büyük bir çelişki. Ve hakikaten orada mesela Kante'nin transferinde menajerler devreye giriyorlar. Temmuz ayında Saadettin Saran yönetimine temasa geçiyorlar. Halbuki yönetimde Aziz Yıldırım yönetimi var. Orada bir 3 milyon euro tazminat istiyorlar. Bir menajerlik parası isteniyor. Yani böyle çok garip bir burası var. Çok böyle yani Sayın Aziz Yıldırım gidip diyor ki ben son bir yılına geldim, işte seçimde genel kurulda aday olmayacağım diyor. Senin sonunda bu takımı şampiyon yapıp gideceğim diyor. Ama vaatleri böyle birkaç yıllık vaatler. Ben Fenerbahçe'de zaten Aziz Yıldırım Fenerbahçe şampiyon yaparsa dese de gidemez. Taraftarın büyük baskısı olacaktır. Ve işte ben taraftarı kıramadım. Ben göreve devam ediyorum diyecektir. Çünkü vaatler hiç böyle bir 8-9 aylık bir vaatler gibi gözükmüyor söyledikleri şeyler. Yani Fenerbahçe'de Saadettin Saran'ın gelip orada konuşması gerekirdi. Cevap vermesi gerekirdi. O 9 aylık süreyle ilgili o eleştirilere

0: başkan sıfatıyla, eski başkan sıfatıyla cevap vermesi gerekirdi. Yine o öbürse başkan vekili Murat Salar vardı, ekonomisiyle para finansal işleri ilgilen. Onun gelip orada konuşması da gerekirdi. Yani bakıyorsunuz bir önceki yönetimden böyle pek kimse de buraya gelmiyor. İşte orada kantin transferi için Aziz Yıldırım Saadet Saran yönetimi Oğuz Çetin'e ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamıyorlar. Telefonlara çıkmıyor falan. Yani böyle büyük bir rekabetin yaşandığı bir tabloyu izledik genel kurulda, mali genel kurulda. Ama tabii futbol esas olan, bizde pek bu paralar, borçlar, alacaklar o kadar. Yani mesela Aziz Yıldırım orada çok yaptığı önemli bir açıklama var. Kante'nin 2,5 yıllık maliyeti 47 milyon euro. Anlıyoruz ki geçen sene Kante'nin maliyeti tam açıklanmamış. 47 milyon. Yani Kante yıllık 19,5 milyon euro oynuyor. Yani Osimhen 21 milyon euro alıyor. Kante'de 19 milyon euro. Yani bizim ligin kalitesi, bizim lig bir 6 numara oyuncuya ve 34-35 yaşına gelmiş futbolcuya 19,5 milyon euro yıllık para veriyorsunuz. Ve bunun siz son sahibisiniz. Halbuki bu önemli bir, yani bizim futbolda çok ne noktada olduğumuzu gösteriyor. Bir futbolcuya 19 milyon. Sizin nakden yayın gelirini aldığınız para 8-10 milyon euro var yok. Siz bir futbolcuya ve son sahibi olduğunuz futbolcu, yani siz kantinden para kazanmayacaksınız. 19,5 milyon euro yıllık para ödüyorsunuz. Bu bir santralordayız. Bir 6 numara. Her ne kadar büyük bir kariyeri doğrusu Fransa milli takımında işte şudur budur da olsa, bu bizim kulüplerin altından kalacağı bütçeler değil. Yani bizim kulüplerimizin ne halde olduğunu bence güzel bir örnek, bu örnek.
1: Peki Galatasaray'a bakalım son olarak. Kulüp başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. Teknik direktör Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk'un başarılı olduğunu aktardı ve Okan hocayla 27. şampiyonluğa koşuyoruz. İnşallah 5. kez üst üste şampiyon olarak bir rekora imza atacağız. Hiç kimse bizi bu yoldan çeviremez dedi ve yönetimimizin Okan Buruk'la ilgili bir sorunu yok dedi. Ama Galatasaray'da da şöyle bir şey var. Ufacık bir beraberlikte bile hemen tekler açılıyor Okan Buruk istifa diye. Sizce nasıl ilerler durum?
0: Hani şu var. Kazandığınız zaman mesele yok ama bizde kaybettiğiniz zaman tabii tartışılıyorsunuz. Okan Buruk'un yani 4 yıllık şampiyonluğundan sonra puan kayıpları da tabii tartışılıyor. Yani bence Galatasaray'da tartışması gereken bu transfer süreci. Galatasaray transfer sürecini iyi geçiremedi. Yani son 4-5 yılda en kötü transfer sürecini geçirdi. Alınan futbolcular henüz tam ortaya bir şey koyamadılar. Ve Galatasaray bu oyunculara büyük yatırım yaptı. Yani büyük paralar verildi. Fakat sahaya geldiğimiz zaman bunların bir sahaya yansımasını tam göremiyoruz. O yüzden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de çok kolay bir fikstür beklemiyor Galatasaray'ı. Zor bir fikstür bekliyor Galatasaray'ı. Önünde zorlu maçları var. Hem ligde de maçlar zorlaşacak. Ama Dursun Özbek tabii doğrusunu yapıyor. Ben diyor şeyin yanındayım. Galatasaray'ın
1: Okan,
0: Okan Buruk'un yanındayız diyor. Bunu yazılı açıklamayı da sözlü olarak da defalarca ifade edeceklerdir. Ama Galatasaray yani geçen seneki gücünden daha fazla iyi bir güçlü noktaya gelmedi. Yani yapılan transferler, Leo'nun performansı, Galatasaray'da yani bizi bir level atlatacak, Şampiyonlar Ligi'nde bizi bir yere taşıyacak bir görüntü vermedi şu anda. O yüzden bunu şey yapacağız. Bence maçlar belirleyecek gidişatı.
1: Aslında Galatasaray'ın büyük bir yükünü de Osimhen'in taşıdığını gördük. Belki taraftarın tepkisi tam anlamında bunaydı. Hani Osimhen olmadığı zaman pek bir varlık gösteremiyoruz ya da maçlar riske giriyor gibi. Tekrardan döndü dolaştı. Transfer dönemine geldi belki de, ne dersiniz?
0: Yani tabii o da var. Yani bu işleri zamanlamak çok önemli. Galatasaray böyle hiçbir transfer yapmıyormuş bir uzun bir süreyi geçirdi. Yani siz Mayıs ayında lig bittiği anda Şampiyonlar Ligi'nde olacağınız belli. Şampiyonlar Ligi'nin başlayacağı tarih belli. Ve Dünya Kupası var. Yani bunlar böyle bir anda önünüze gelmiş bir takvim yok. Siz bu takvime göre kendinizi planlamanız gerekirdi. Ama bu takvimi Galatasaray kendini planlayamadı. Yani bu takvime göre bir transfer hazırlığı ya yoktu ya da transferi yapamadı.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. İyi günler. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Krampon başlıyor. Hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 16-22, Ankara 11-20, İzmir 16-27, Bursa 15-20, Konya ve Isparta 11-21, Afyonkarahisar 12-19, Denizli 14-23, Antalya 20-29, Adana 19-31, Zonguldak 16-21, Samsun 17-22, Trabzon ve Rize 17-24, Kayseri 9-22, Malatya 12-25, Erzurum 7-19, Van 8-20, Gaziantep 15-28, Diyarbakır 13-29, Şanlıurfa 19-29 derece.

0: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün yine benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Karagöz, onun kumanda masasında sevgili İbrahim Macit. Bugün bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Güzel, keyifli bir öğle vakti olsun. Her salı olduğu gibi bir canlı telefon bağlantımız var. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, size de iyi yayınlar hocam. Nasılsınız?
1: Hamdolsun, çok teşekkür ediyorum. Sıhhat ve afiyetteyiz. Çok
0: herkese, tüm dinleyicilerimize de sıhhat afiyet dileyelim. En güzel evet. Dilek bu. Peki nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bu hafta?
1: Efendim şimdi bugünkü konumuz sıra dışı bir başlık taşıyor Hande Hanım. Biraz da agresif: at kurtul, ört kurtul, sus kurtul. Şimdi arkadaşlar arasında çok sık kullandığımız bir ifade bu. Ya da özeti şudur: sadeleş mutlu ol, sadeleş mutlu ol, elemine et mutlu ol. Şimdi şunu ifade edeyim başlarken, gene anlatmaya çalıştığımız herhangi bir konu benim ailem çerçevesi içerisinde kalıyor, ama bu anlattığımız efendim bugünkü diyelim ki konunun tamamı, illaki aman aman da bir kişi hepsini bunu almalı diye bir şey yok.
0: Yok.
1: Efendim şimdi burada konuşma sırasında farklı şeyler, söylemler, efendim, tezler, nakiller oluyor. Bunlardan bir tanesi bile bazen ünlü oluyor ki bir kişinin hayatını düzeltmesine, kolaylaştırmasına katkı sağlayabilir. Genelde de bu işler hep böyledir. Onun için dinleyicilerimizin tamamını hazmetme, absorbe etme diye bir şey olmamalı zaten. İhtiyacımız olanı, bize ait olanı alırız. Gerisi bilgi olarak tabii kalır. Şimdi ben bugün şunu ifade etmek istiyorum. Ben bu çağda, zamanımızda insanların beklenti düzeyi çok yüksek. Rakım çok yüksek. Haz ve hız çağı. Öyle diyorlar. Haz ve hız çağı. Çok yüksek uçuyor insanlar. Herkes yüksek şeyler istiyor. Yüksek yerlerde durmak istiyor. Yüksek kazançlar efendim elde etmek istiyor. Ve insanlar tabiatıyla şöhret ve servet de istiyorlar. Zamanımız eşyanın krallığı zamanı. Öyle diyelim ben. Yetimlerin çağı arkada kaldı. Şimdi maksimum. En fazla, en yüksek, en hızlı. Böyle. Şimdi kapitalist sistem, dolayısıyla içinde bulunduğumuz dünyadaki evrensel sistem bugün, insanın ekonomik ve temel ihtiyaçları birden beşe çıktı. Aman aman, ben şimdi geçmiş neslin, bizim büyüklerimizin yaşadığı hayata bakıyorum. Çok mütevazı bir hayattı gerçekten. Hem teknolojik imkanlar bakımından, hem ulaşım bakımından, gelir seviyesi bakımından çok mütevazi insanlardı. Öyle yaşıyorlardı ve çok da mutlulardı. Şimdi 5'le çarpalım onu. Ama daha doğrusu ortak kanaat şu, uzmanlar tarafından da ihtiyaçlar değil, ihtiyaç algısı yükseldi. İnsanlar öyle zannediyorlar. Medya araçları, peki niye böyle bir şeyle karşı karşıyayız? Medya araçları vasıtası kişinin kendini başkaları ile mukayese imkanı şimdi çok kolay. Sadece artık eskiden hısım akraba arasında bir rekabet olurdu. Efendim en iyiye, en güzele koşarken. Şimdi bir oy dağıldı mahalleye, ondan sonra şehre, şimdi ülkeler arası da sınır taşımıyor. Yani batıdaki diyelim bir hayat tarzı ile bizim insanımız değil mi kendisini mukayese ediyor şimdi. Oradaki teknolojik imkanlarla, efendim, gelir seviyesiyle vesaire. Bu da ne yapıyor? İştahı köpürtüyor. İnsanlar sahip oldukları statü veya ölçülebilir zenginliklerin kişisel değerlerini artıracağına. Buradaki yanılgı şu: sahip olduğum statü daha yukarılara çıkarsa veya servetin daha, gelirin daha yukarıya çıkarsa kişisel değerinin artacağını ve bunu da daha mutlu olacağını zannediyor. Halbuki gerçek çok farklı. Gerçek öyle değil. Şimdi nerede duracağını bilmeyen kitleri arasında böylece bir yığıntı, bir yarış başlıyor. Bir arkadaşım Hande Hanım geçenlerde şöyle söyledi. Dedi ki evde öyle bir eşya anarşisi oldu ki onu da al, bunu da al, şunu da al, bunu yenile, bunun modelini değiştir. Evin içerisinde hareket etmek için yüksek atlama yapıyorum sanki. Yani eşyaların arasından sürünerek geçiyorum. Nasıl bir evdir? Şikayet ediyor arkadaş. ve çok evde bu durumda olduğu kanaatindeyim ben. Şimdi bu sorun hali hazır eşya ile donanmış bir evi olanlar için yaşananır. Bu eşya hakimiyeti şimdi daha yuva kurulmadan hayatımızı baskı altına alıyor. Şimdi bir var ki sürekli var ya da alıyor. Artı yetmiyor, borçlanıyor, alıyor. Bir de daha henüz evlenmemiş, yuva kurmamış, bunun baskısı altında yaşıyor. Bunu niye söylüyorum? Şimdi sıcaklar biraz gevşedi değil mi? Bu Anadolu'da bir şey oldu.
0: Biraz serinledi yani, havalar.
1: Serinledi. Şimdi bu şu anlama geliyor. Güz geldi. Güz gelince de düğün sezonu açıldı.
0: Açılır.
1: Yani yükseldi. Düğünler hep bu aylarda oluyor zaten. Hı-hı. Mevsim olarak da. Şimdi çiftler mutlu ve huzurlu bir yuva kurmayı hayal ederken ekonomik sıkıntılar bir kabusa çeviriyor hayatını. Yani geleceğe gülerek bakamıyor, sıkıntıyla, stresle bakıyor. Peki bu maliyeti yükselten nedir? Araştırmalara göre, ben çok anlamam bu işlerden ama hanımım, bir çiftin ortalama evlilik maliyeti için şu anda 200 ila 400 bin TL'den bahsediliyor.
0: Doğru. En az 200 bin hocam. Doğru. Etrafımda şu an yeni düğün yapan akrabalarım, arkadaşlarım var. 200, 350, 400 arası. Yani bütçenize göre değişiyor.
1: Bütçeye göre değişiyor. Hı. Demek ki alt sınır 200.
0: 200 bin lira. Evet hocam.
1: Evet, 400 bine koşuyor. Evet. Şimdi sözdü, nişandı, kınaydı, düğündü, takıydı, ev eşyası. Eğer bir de kiralık evse şimdi adayların boynunu büküyor. Peki Hande Hanım, bütün bunlar ne için? Bütün bunlar ne için? Yani limiti yukarı taşımak ne için? En yukarıda olmak iddiası ne için? Bunun basit bir cevabı var. Ben kanaatimi söylüyorum. Desinler için. Desinler diye yaşamak. Utanma belası yaşamak. Emsallerden geri kalmayayım. Aman aman mahcup düşmeyin. Ne derler? Sonra konu komşu ne der? Canı kısım akraba ne der? Bu yaşamanın Hande Hanım en berbat, en kötü şekli. En kötü şekli. İnsanların kendisiyle değil de dışarıyla yarışması. Ya herkesin kendine göre şeyi var. Durduğu yer var, geliri var. Yani o herkes herkesle yarışmak zorunda değil ki. Desinler baskısıyla hayatı yönetmek, kendi sınırlarını başkalarının takdirini, övgüsünü kazanmak için çiğnemek. Kendi sınırlarını, kendi potansiyelini çiğniyor. Onu aşağılıyor. Niye? Başkasının övgüsünü kazanacak. Şimdi çoğu zaman da işte böyle kendimizi değerli göstermek için ne olacaksa, nasıl olacaksa bu, kendi sınırlarımızı aşıyoruz. Geçen daha dün okudum Hande Hanım, ünlü bir yazar itiraf ediyor. Diyor ki beğendiğimi ve beğenildiğini sandığım, koleksiyon yaptığım muazzam bir kütüphanem vardı. Artık 3000 kitap mı, 5000 kitap mı? Evden bahsediyoruz yani, dışarıdaki kurumdan bahsetmiyoruz. Bir gün hepsinin aslında görüntü için tuttuğumu fark ettim. Ya ben bunlar görüntü için tutuyorum. İnsanların bu kitapları görmesini ve benim ne kadar derin, ne kadar bilgiye aç, ne kadar adil bir insan olduğumu düşünmelerini istiyordum. Bunu yazmış, itiraf ediyor. Bu amaç uğruna okunduktan sonra yığınlar halinde biriktirilmeleri gerekliydi. Ne olacak bunlar? Birikiyor üst üste, yan yana, üst üste, alt üst. Tabii görünür bir yerde olacak yani. Eve gelen onu görecek. Onun önünden geçecek efendim. Merasim kıtası gibi kitaplar orada duracak. Yıllar yılı raflarımda duran, okunmayı bekleyen bir sürü kitabım oldu. Bir gün onları okuyacağım dedim. Yarın okuyacağım dedim. Ve o yarın hiç gelmedi. Durumu fark edince utandım. Kendimden utandım diyor. Ve okunmamış bütün yığınlara veda ettim. İhtiyacı olanlara dağıttım ve selam, bu kompleksten de kurtuldum diyor. Şimdi böyle bir ruh savunmasına kalkışmak. Ancak çevreye karşı derinden duyulan bir ayıplanma korkusuna karşı bir savunmadır. Ayıplanma korkusuna karşı bir savunmadır. Bu da enteresan. Bilmiyorum, kullanılabilir bir bilgi olarak ben söyleyeyim. Değerli bir yazarımız, akademisyen, üniversiteye kaydolduğum zaman doktora hocam dedi ki bana, ne olacaksın sen? sonuçta ne, ben bir entelektüel olacağım demiş. Hayır demiş, entelektüel olman için ancak senin çocuğunun çocuğu entelektüel olabilir. Hı. Çünkü sizin gözünüz hala arabanızın modelini yükseltmekte. Çok enteresan bir tespit değil mi? Çünkü sizin gözünüz arabanızın modelini yükseltmekte. Bunu yapmakla entelektüel olacağını zannediyorsun. Şimdi kimilerinin hayatı maddi varlıklar ve yüzünden kontrol altında çıkar. Kimisinin de para, kimi de paraya para demez ama para artar ama uykusuzluğu artar. Mutluluğu artmaz, uykusuzluğu artar. Çünkü parayı da kullanmak bir yetenek işi. Bunun özeti şudur. Gereksiz eşyalar, meşguliyetler ve maalesef gereksiz insanlar enerjimizi ve özgürlüğümüzü sonuçta emer bitirir. Bu ayıplanma korkusu bizim için önemli olanı terk edip çevremiz için önemli olana sahip olacağız. Şimdi bakın, bizim için, kendim için, ailem için önemli olanı terk edip efendim, başkaları için, çevremiz için önemli olana sahip olacağız denilen bir bela. Sıkıntıyı parayla satın almaktır. Hatta borçlanarak sıkıntıyı satın alıyor. Bu da bir türlü mahalle baskısıdır. Bizim için önemli olanları ayırma. Çözüme geliyoruz şimdi. Ortada bir hasar var, bir tehdit var. Ciddi de bir tehdit olduğunu düşünüyorum Handan.
0: Doğru, bizim, doğru hocam. Çok büyük bir tehdit.
1: Evet, aile için önemli olanları ayırma ve tercih etme yeteneğimiz körelince sahip olduklarımız yalnız kaldığımızda

0: sıkıntıya düştükçe üzüntüsü, kederi artıyor şimdi. Bazen de çok farklı sonuçlarla, hatta bir afet sonrasında bile insan bunu fark edebilir. Yani ağır travmalar geçiriyor. Ben sağdan soldan çevremizden böyle duyunca da çok üzülüyorum. Bir depremzede diyor ki, deprem diyor sadece mekanları değil, bizim değerler sistemimizi de alt üst etkiledi diyor.
1: Evet.
0: Yıkılan diyor, çok güzel bir cümle. Yıkılan sadece bizim evlerimiz, mekanlarımız olmadı. Arkasından koştuğumuz, sımsıkı kucakladığımız, sarıldığımız değerleri de alt üst değiştirdi. Sahip olduğumuz mekan ve eşyalara bakış açımız değişti. Sahip olduğumuz mekan ve eşyalara bakış açımız değişti. Bir küçük bagayı var Hanna Hanım. Bizim çocuk onu paylaşmış şeyleriyle arkadaşlarıyla. Dere kenarından bir tevazi bir ev yani. 40 metrekare bir ev. Aman diyor, siz ne kadar zenginsiniz diye arkadaşları paylaşmış.
1: Şimdi asıl zenginlik tabii orada dere kenarında su gören, çay gören, deniz gören hocam. Bunlar evet, çok önemli.
0: Şimdi vallahi şimdi ben de gülüyorum yani, güler misin ağlar mısın yani, mütevazı bir bağabey ya, dededen kalma bir şey.
1: Ya.
0: Ya. Şimdi evlerde diyor ki, bu depremzede diyor ki, evlerde sevgiyle sakladığımız eşyalar üzerimize öyle bir çöktü ki diyor, ölümcül silahlara dönüştü. Kaçamadık. Evimizde severek aldığımız şu kadar efendim ödeme yaptığımız o eşyalar bizim için ölümcül silahlara dönüştü. Yoğunluktan kaçamadık, eşya yoğunluğundan kaçamadık. Şimdi aynı yoğunluk ve karmaşayı çoğumuz içinde yaşadığı insan ve çevre ilişkileri içinde düşünelim. Şimdi kaba taslak evimize bakıyorum, ben şimdi evime bakıyorum, bir elemine yapıyorum. İhtiyacım olanlar kalacak, hiç senelerde kullanmadıklarım dışarı. Tamam, mekanla ilgili böyle. Ama bir de onun dışında, daha çok arkadaşlık ve irtibat, daha çok insanla irtibat kurmanın daha iyi olduğunu, bir güç olduğunu zannederiz. Ama gerçek öyle değil. Birçok arkadaşın olup da hepsiyle ilgilenemeyeceksen, o bağları kurmanın ne anlamı var? Ne anlamı var? Şimdi bir yazarımız da şöyle diyor, bir uzman arkadaş da dedi ki, 100 tane arkadaşım varsa belayı buldun. İyi görüştün. 100 tane neden? Çünkü her 3 günde bir doğum günü partisine gitmen gerekir. Sene 300 küsün, 360 gün. Her 3 günde bir doğum partisine gitmen gerek. Altından kalkabilecek misin? Mesai olarak kalkabilecek misin? Hı. Hayır. Şimdi bir insanın kontrol ve ilgi gösterebileceği sayıda dostu ve iş arkadaşı olması kafidir ve büyük nimettir. Ama seveni çok olsun, sevdiğin çok olsun, onda sınır yok. O ayrı bir şey. Yüzün gülsün, insanlarla merhabada selam ver, o ayrı bir şey. Ama biz burada bir dostluktan bahsediyoruz. Bu çok farklı bir kavramdır. Dostluk, iş ve mesai arkadaşlığı. Şimdi nitekim sahada yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor. Yani bu söylediklerini doğruluyor. Hani köylerde yaşayan insanların çoğu şöyle böyle akrabadır yani. Halen öyledir. Birbirlerini tanırlar. İnsanlar arası ilişkiler güçlü ve düzgün. Gündelik hayatları rahat ve telaşsız. Ben şunu da fark ettim Hande Hanım. Köy yerinde zaman uzuyor. Köy yerinde, kırsalda zaman uzuyor. Teknolojik şeyin ağırlığı olan alanlara, şehir merkezlerine, sanayi merkezlerine geçince gün yetmiyor. Bu da enteresan bir şey. Aileler ve akrabalar köy yerinde, kırsalda birbirine yakın oturuyor. Herkes hemen her gün birbiriyle karşılaşıyor. Yardımlaşma ve dayanışma sağlar. Mükemmel bir hayat formu. Şimdi içinde yaşadığımız fiziki mekan ve sosyal mekanı, yani toplumu kirlilik ve karmaşadan kurtardığımız zaman hayatımız bizim kontrolümüze girmiş demektir. İşte o zaman Hande Hanım, hayatın ipini tuttuk demektir.
1: Elimizde zaman, sıkı sıkı tuttuk demektir.
0: Sıkı sıkı tuttuk demektir. Kontrol bizde. Ancak bir de bir üçüncü şey daha var Hande Hanım. İçimizdeki mekanı kontrol altına almamız gerekiyor. Şimdi dışarıdaki mekanı, içinde yaşadığımız toplumu kontrol altına aldığımızı varsayalım önemli ölçüde. Bir üçüncü mekan daha çıkıyor, o da içimizde. Nedir o? Akıl ve kalp.

0: ve kalp, kararlarımız, ilişkilerimiz, sevgi ve nefretlerimizin yuvalandığı yer, akıl ve kalp, verdiğimiz kararların sağlıklı olması için bu iki mekanın, akıl ve kalbin de kirlilikten kurtulması gerekiyor. Beden sağlığı ile birlikte ruh sağlığının da yerinde olması gerekiyor, değil mi? Yani fiziksel mekanı düzelttik, fiziksel teması düzelttik, duygusal şeye geldi şimdi. Duygusal teması da düzeltmemiz gerekiyor. Onun hazinesi de insandaki akıl ve kalptir. Nedir o? Nasıl olacak? Ya bu ne demek şimdi? Bu kirliliği nasıl önleyeceğiz? Şu. Lüzumsuz kitaplar nasıl raftan çıktıysa, lüzumsuz bilgiler de hafızadan ve akıl pratiğinden, kalpten çıkmalı. Bunun başka çaresi yok. Niye biliyor musunuz Hande Hanım? Bir insan bir günde 20 bin düşünceye, görsele, lafa maruz kalırmış. 20 bin. Ya şimdi bunların, Allah korusun, hepsini biz depolamaya kalkarsak ne olur halimiz? Yani insan 3 aydan fazla yaşayamaz. Şimdi sevgilerin baskısına karşı koruma, eğer kirlilik varsa mutlaka temizlenmesi gerekiyor bunun. Bu kirliliğin kaynağı şudur. Kötü arkadaş, kötü yayınlar, lüzumsuz yayınlar ve lüzumsuz işlerle uğraşmaktan olur. Bunun kurutmayı başka bir yolu yok Hande Hanım. Benim öğrendiğim kadar sınırlarım içerisinde zihinsel ve kalp kirliliğini kurutmanın, mevcudu kurutmanın ve yenisini de frenlemenin yolu lüzumsuz kötü arkadaşlardan uzak durmak, lüzumsuz işlerle, üstüne vazife olmayan işlerle uğraşmamak, faydasız ve fayda getirmeyen mekanlardan, ortamlardan da uzak kalmaktır. Bunun başka çaresi yok. Bu bize mutlu ve başarılı bir hayat için çok ciddi, önemli bir yol haritası veriyor. Kural şu. Kural şu, özet. İçinde yaşadığımız çevreyi seçmekle hayatımızı seçmiş oluruz. Birinci ve sonuncu madde. İçinde yaşadığımız çevreyi seçmekle hayatımızı ve geleceğimizi seçmiş oluruz. Çünkü hepimiz insan olarak ait olma ihtiyacı duyarız. Mutlaka sırtımızı duygusal olarak bir yere vermek isteriz. Bir aileye, bir gruba, bir çevreye. Bu durum kendimizi güvendiği hissettirmekle beraber hayatı kolaylaştırmayı da garanti eder, değil mi? İnsan başı dara düştüğü zaman arayacağı bir dost olması, evet, olmalıdır. Kapısını çalacağı bir dostu olmalıdır. Ancak bunun da bir bedeli var. Bu da böyle hemen olmaz yani. İçinde bulunduğumuz bu gruplar tarafından onaylanmak için kendi değerlerimizden parça kopmaması gerekir. Hande Hanım, bu ne demek? Kardeşim, siz kendi kimliğinizle, kişiliğinizle, değer yargılarınızla bir varlıksınız ve ben sizinle bu şartları kabul ederek dostluk kuruyorum. Siz de benim değerlerime, ön yargılarıma, mevcut durumuma, tahsilime saygı duyunuz ve ben olarak kalayım, siz de siz olarak kalın, iki ayrı birey olarak dostluk kuralım. Zenginlik budur. Birbirimize çok benzediğimiz zaman birbirimizden öğrenecek bir şeyimiz olmaz ki. Ne öğreneceğim ki?
1: Tabii ki farklı olacağız. Farklı açıdan bakacağız ve tabii ki birbirimize bir şey öğreteceğiz.
0: Evli olacak, evet. Bu bize pahalı bir fatura kesebilir. Eğer toplum içinde kimliğimiz konusunda net ve sağlam bir duruş sağlamazsak, netice nereye gider? O toplum içinde giderek yok olmaya. Yok. Yok olur insan artık. Bu durum tıpkı eşyaya boğulmuş bir mekanda eşyanın esaretine girmek gibi. Hiç farkı yok. Ha mekanda eşyaya boğulmuşsun, ha dışarıda tabi olduğun karakterlere boğulmuşsun.
1: Hepsi birbiriyle aynı.
0: Birbiriyle aynı yere götürüyor.
1: O kadar şimdi çok eşya alıp yığıyoruz ki zaten hocam evimize, yani nefes alacak yer kalmıyor bazen. Atmaya da kıyamıyoruz.
0: Vallahi en sonunda o bize kıyıp bizi dışarı atıyor.
1: Sonra eşyalar evde, biz dışarıda kalıyoruz.
0: Evet, biz dışarıda kalıp müsaade eden ders içeri giriyoruz.
1: Öyle.
0: Evet, şöyle kapatalım mı? O halde.
1: Buyurun hocam.
0: Yaşadığımız mekanın muhit ve iç donanımı gibi fiziki özellikleriyle beraber toplumsal yapısı bizim kimliğimizi belirler. Bizi tanımlar. Ne var ki toplumda hayatımıza giren insanları değiştirmek zor olan da bu herhalde daha. Hande Hanım.
1: Doğru hocam.
0: Mutfaktaki eşyayı değiştirmek gibi kolay değil. Burada çok dikkatli olmak lazım. Sonuçta arızalı bir dolap alırız efendim, ne olacak? İade ederiz, tamire gider. Çok da dara düşesek verim atarız dışarı, geçer gider yani. Gider alırız bir tane yenisini. Ama insanlar atmak çok zor.
1: Çok.
0: İnsan kazanmak çok zor. İnsanları idare etmek çok zor. Burada çok seçici olmak lazım. Değer yargıları güçlü. Efendim, değer katacak insanlar ve dostlarla bir arada bulunmak çok büyük minnet. Yoksa başka çare kalmıyor Hande Hanım. Ya atıp kurtulacaksın ya kaçıp kurtulacaksın. Başka çaresi yok. Yani Allah-u Teala hepimize güzel insanlarla karşılaştırsın.
1: Amin. En güzel dua hocam.
0: Sağlık ve sıhhat, afiyet içerisinde günlerimiz böyle tatlı sohbetler yaparak, güzel şeyler konuşarak geçmek.
1: Ağız tadıyla geçsin. Öyle.
0: Ağız tadıyla geçsin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Reklamların ardından buradayız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

kısa bir ara verdik. Reklamların ardından devam ediyoruz. Sevgili dinleyenler, programımız saat başına kadar devam edecek. Sizlerle birlikte olacak. Bugünlerde aslında sık sık herkesten duyar oldum ben. Uykusuzum, uyuyamıyoruz. Geceleri bir türlü dalamıyoruz. İşte sabahı sabah ettik. Zaten çok sıcak günleri geride bıraktık biliyorsunuz ki. Ama serinlese de hava böyle bir... gerilim olduğumuz zaman, uyuyamadığımız zaman kendimizi huzursuz hissediyoruz geceleri. Oda değiştiriyoruz, yataktan kalkıyoruz, biraz dolanıyoruz. Belki bir şeyler atıştırıyoruz ki bu yapmamamız gereken bir şey aslında. Uyanıp kalkıp bir şeyler yiyip ondan sonra uyumayı beklemek biraz daha sıkıntı bu konuda. Ama yatmadan önce bazı şeyleri yemek iyi uyumamızı sağlıyor. Bunlar neler? Tam bir demir, çinko ve magnezyum kaynağı olan bir besinden bahsedeceğiz. Genellikle gece yatmadan önce karnımız acıkıp kendimizi buzdolabının önünde buluyorsak, bir de uyku tutmayıp geziyorsanız, biraz önce de söylediğim gibi, hem uyumunuza yardımcı olacak bir besin, hem de iyi bir besinden bahsedeceğim. Özel bir besin kaynağı olan edamame yatmadan önce atıştırmalık olarak yenebilir. Nasıl bir gıda bu? Biliyorsunuz ki biraz böyle taze fasulyeye benzeyen Uzak Doğu mutfağının bir sebzesi. Yeterince uyuyamamak yaygın bir sorun. Hastalıklara 2020 yılında bir ankete katılmış bir grup insan ve %14,5'u 30 gün boyunca neredeyse her gün uykuya dalmakta zorluk yaşadığını söylemiş. Ayrıca birçok insanın gece boyunca uykuda kalmakta zorluk çektiği ve bunun da yorgunluğu arttırdığı görülmüş. Vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için en az 7 saat kaliteli uyku uyumamız şart. Bizi bayıltacak bir atıştırmalık denemek vücudumuzun ihtiyaç duyduğu şey olabilir. Beklenmedik baklagillerden edamame önemli bir gıda aslında. Gece uykusunda çok önemli bir yere sahip çünkü dalmamıza yardımcı oluyor. Daha bir gece, iyi bir gece uykusu için yatmadan önce bu besinlerden yerseniz, edamemeden bunun atıştırmalık olarak da böyle haşlanarak ya da biliyorsunuz ki kızartarak da yeniliyor. Yeme yöntemiyle birlikte, tabii ki çok fazla kızartmayı tercih etmeden, edamame yiyerek daha iyi bir uykuya sahip olabiliyorsunuz sevgili dinleyenler. Bir de son günlerde yine mevsim değişiklikleri, şimdi birkaç gün sonra okullar açılacak, diş kontrolleri çocukların yapılmalı, döndükten sonra göz kontrolleri, gözlüğe ihtiyacı olup olmadıkları, işte ağız bakımları, mutlaka bunlar okula başlamadan yapılsın sevgili anne babalar. Okul açıldıktan sonra gidilen birçok mesela doktor vesaire onları derslerinden geri bırakabilir. Bu haftalar onların kontrolleri açısından en uygun haftalar aslında, önlem alabilmeniz için de. Biz bugün birazcık diş hekimlerine göre ağız kokusundan bahsedeceğiz. Büyük veya küçük fark etmiyor. Ağızdan gelen kokuyu engellemenin en basit ve hızlı yolu bakalım neymiş, şöyle bir açıklayalım.

Düzenli diş bakımı rutinini mutlaka oturtmanız gerekiyor sevgili dinleyenler. Ağız kokusunu engellemek için düzenli olarak diş bakım rutini ve muayenesi en önemli yöntem. Çok büyük bir fark oluşturacaktır. Sigarayı azaltmak ağız kokusundan kurtulmak için çok önemli etkenlerden bir tanesi. Çünkü sigara içmek ağız kokusunu etkileyen en önemli faktör. Sigarayı bırakmak ve azaltmak hem dış sağlığınızın düzelmesini sağlıyor hem de ağız kokusunu engelliyor. Üçüncü maddemiz diş etleri ağız kokusunu etkiler. Diş etlerinizin sağlıklı olması ağız kokusunu etkileyen faktörlerden bir tanesi. Ağzın hassas kısımlarından bir tanesi diş etlerini fırçalamak oldukça önemli ama nazikçe davranmanız gerekiyor biliyorsunuz ki. Ağzınızı mutlaka sıklıkla çalkalayın. Yiyecek dişlerinizin arasına ve diş etlerinize sıkışabilir. Yatmadan önce fırçalamazsanız saatlerce ağzınızda kalıp ciddi kötü nefes sebep olacaktır. Yemekten sonra dişlerinizi fırçalasanız bile yatmadan önce mutlaka tekrar dişlerinizi fırçalamaktan kaçınmayın.

Bazen kötü kokunun nedeni dilinizdeki bakteriler de olabilir. Düzenli olarak dil fırçalamak da çok önemli sevgili dinleyenler. Kaşık kullanarak dilinizdeki bakterileri kazıyabilirsiniz. Ve bol bol su için. Su içmek ağzınızda oluşan bakterinin miktarını azalttığı için su içtikten sonra ağzınızı çalkalayarak yiyecek atıklarından ve bakterilerden kurtulabiliyorsanız mutlaka kullanın. Ve son olarak elma ve yoğurt ağız kokusundan kurtulmak için önemli ikili. Elma ve yoğurt gibi bazı besinler yemek ağızdaki kükürt bileşiklerini sakinleştirip kötü kokuları saklamakta da yardımcıdır sevgili dinleyenler. Mutlaka hem yediklerimiz içtiklerimiz hem düzenli ağız bakımı ağız kokusundan kurtulmak için önemli nedenlerden. Ama her saydığınızı yapıyoruz Hande Hanım, yine de ağzımızın içinde koku oluşuyor diyenler varsa, bunları yaptıktan sonra ağız içinde yutaktan gelen halen bir koku mevcutsa mutlaka bir doktora başvurmanız, mideden gelebilecek bazı sıkıntılar olabilir, bazı durumlar olabilir. Bunlar için de önleminizi önceden almanız, yani geçmediği sürece şöyle bir iki ay denemeden sonra mutlaka bir doktora başvurmanız çok önemli bir husus olacaktır konuyla ilgili.

her gün fast food yiyorsanız aman dikkat diyeceğiz sevgili dinleyenler. Özellikle çocukları bu alışkanlıktan geri bırakamıyoruz, alıkoyamıyoruz. Çünkü gerçekten lezzetliler. Bıraksanız biz de büyükler olarak her gün fast food'u çok rahat bir şekilde yiyebiliriz. Çünkü tadı çok güzel. Karnımızı bol bir şekilde doyuruyor ama çok tehlikeli. Fast food uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve onu her gün yemek gerçekten vücudumuza ağırlık veriyor. Fast food her köşede görünür, özellikle de Amerikalılar mevcut, hızlı, kolay ve çoğu zaman ucuz yemekleri sevme eğiliminde. Bu beslenme tarzı bizim ülkede de yaygın hale geldi, ancak düzenli olarak yenildiğinde kalorili fast food sipariş etmek de en sağlıklı seçim gibi görünmeyebilir. Kayıtlı bir diyetisyenden yapılan açıklamalar var sevgili dinleyenler. Özellikle doymuş yağ, sodyum ve ilave şeker oranı yüksek olan aşırı abartılı büyük boyutlu ürünler sipariş ederken mutlaka dikkat edin. Peki her gün fast food yersek nelerle karşılaşabiliriz? Biraz da bunlara bakalım. Fast food'u sağlıklı beslenme planınıza nasıl dahil edebilirsiniz? Bir ay boyunca günde bir kez fast food tüketildiği bir meydan okuma gerçekleştirilmiş Enjoy Food tarafından. Bunu fast food işletmesinde harcamak üzere kendine günlük $5'lık bir bütçeyle ayırmışlar. Bunu yaparlarken de çoğumuzun beslenme alanında görülmüş ki ölçülü olmak çok önemli. Herhangi bir zincirde kendinizi günde $5'la sınırlamak size çok fazla kalori bütçesi sağlamayacaktır. Yani günlük kendinize vereceğiniz işte tost da biliyorsunuz ki fast food'a giriyor bu arada, bir kahvaltılık olarak görülmüyor. Buna göre kendinize koyacağınız bir sınır, belki miktar sizi bundan alıkoyabilecektir. Uzmanlara göre fast food genel dengeli beslenmenin bir parçası olsa da düzenli olarak günde birden fazla öğün yemek sodyum alımını etkiliyor. Uzmanlar double cheeseburger mesela, küçük patates kızartması ve 1500 mg'dan fazla sodyum içeren önde gelen zincirlerden birinden küçük bir milkshake'den oluşan bir yemeğin örneğini vermişler. Amerikalılar için 2020-2025 arasında beslenme yönergeleri çoğu kişi için günde 2300 mg'dan fazla sodyum, yani bir çay kaşığı tuza eşdeğer tavsiye edildiğinden çok fazla. Zamanla yüksek sodyum alımı kan basıncını yükseltip kardiyovasküler hastalık ve felç riskini de arttırmış. Bu da felç geçirme riskinizi arttırıyor. İkincisi, kilo alabilirsiniz. Bir fast food lokantasındaki seçeneklere bakarsanız hamburger, patates kızartması ve sodanın bir günde en az 1000 kaloriye veya daha fazlasına kadar eklenebileceğini görürsünüz. Bu da sizin kilo almanızı sağlayacak. Muhtemelen çok daha fazla az lif tüketiyoruz bu şekilde. Lif için önerilen temel kural, tüketilen 1000 kalorilik gıda başına 14 gram olan seçeneği tercih etmek. Yemeklerinizin çoğunluğu arabaya servisten geliyorsa hele, lif alımınız önerilen yönergeleri karşılamıyordur. Çoğu fast food menüsünde tam tahılların, kabuklu yemişlerin ve tohumların olmaması nispeten fazla kalorili ve düşük besin değeri bulunması yalnızca lif ihtiyacını karşılamamayı değil, aynı zamanda diyetinize de çok fazla zarar verebiliyor. Bunun yanı sıra kabızlık gibi birçok bağırsak faaliyetini de maalesef ki etkiliyor. Fast food dediğim gibi çok lezzetli ama yüksek kolesterole sahip olduğunu, kalp damar hastalıklarına mutlaka ki etki ettiğini, diyabet hastalıklarına, kilo almaya, felç geçirmeye yol açtığını düşünerek yersek, tüketirsek ve buna göre diyet listemize koyarsak çok daha sağlıklı bir hayatı seçmiş olacaksınız sevgili dinleyenler. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.

Çocuklar kimlerdir bilir misin? Kalpleri nerededir? Yumuk yumuk gözlerini niçin açarlar çoğu zaman? Hayallerini kimler süsler? Kimi renkler kimi anlatır? Hangi çocuk ne bulur kendi renginde? Ben çocuk olabilseydim eğer gerçekten olabilseydim sarı saçlı, yumuk gözlü bir çocuk, maviyi isterdim kendi rengim olsun diye. Sadece huzuru anımsatsın diye. Mavi renkli bir balonum olabilsin diye. Büyüdüğümde bu kadar özgür olabileyim diye. Ben çocuk olabilseydim eğer öfkelerim ne olurdu acaba? Acaba balon satanlara öfkelenir miydim? Satılan her balonda kaybeder miydim özgürlüğümü? Ağlar mıydım kendi kendime? Ya da kavuşurum diye arkadaşım Bulut'a güler miydim yumuk yumuk gözlerimle satıcıya? Ben çocuk olabilseydim daha çok severdim babamı. Ona daha çok sarılır, daha çok öperdim. Belki utanırlar da tüm babalar daha çok öperler çocuklarını diye. Mavi kazaklı, küçük bir çocuk olabilseydim eğer, daha çok konuşurdum hayvanlarla. Onları da çok severdim tabii ama, siz sevmeyin derdim bizi, gelmeyin hiç yanımıza. Kendi dünyanızı sakın açmayın bize. Yüreğinizden bir şey katmayın. Aldanmayın derdim ağlayarak belki. Sevenimiz de olur, vuranımız da.

mavi bisikletli, sarı saçlı, küçük bir çocuk olabilseydim eğer, daha çok severdim kitapları. Gönüllerini almaya çalışırdım. Affedin derdim bizi. Öylesine küsmüşler ki bize, kimse ilgilenmiyor diye kendileriyle, hiç arkadaşları yokmuş diye. Ben sizi seviyorum. Bir gün herkes de sizi çok sevecek diye anlatırdım onlara ama mavi bisikletli bir çocuk olabilseydim eğer. Mavi mavi bilyelerim olsaydı eğer, onlarla yuvarlanırdım gün boyu hiç bıkmadan. Ama diğer çocuklar kızmasın diye onlara da yer açardım düşlerimde yanımda. Çünkü onlar hiç yuvarlanamayacak biliyorum. Kaldı mı ki yuvarlanacak yer onlara? Her yer beton, her yer duvar. Evet evet, kızmasınlar diye bana onlara da yer açardım yanımda ama düşlerimde. Ben çocuk olabilseydim eğer, herkesi çok severdim. Herkes birbirini çok sevsin diye. Ben mavi renkli bir çocuk olabilseydim eğer, param da mavi olsun isterdim. Başka renk zaten hiç yakışmazdı ona. Gerçi hiç olamama ihtimali olsa paranın, mavi de olsa istemezdim onu. Küseceğini bile bile mavinin bana. Mavi renkli paltosu olan bir çocuk olabilseydim eğer ve her çocuk da benim gibi olabilseydi eğer, o zaman sıcağı sevdiğim gibi severdim soğuğu. Karda koşar oynardım. Üstelik kardan adam bile yapardım. Küçük de bir havuç taktım mı burnuna? Ama mavi havuç bulamazdım ki o zaman. Biliyorum, mavi yine küsecek bana.

Ben küçük bir çocuk olabilseydim eğer, gökkuşağını çok severdim, diğer renkler küsmesin bana diye, yeşebilsin diye. Karanlığı çok severdim, aydınlığı özletsin, sevdirsin diye. Ben eğer küçük bir çocuk olabilseydim ama sarı saçları olan, eğer yumuk yumuk gözleri olan küçük bir çocuk olabilseydim ama tepeden tırnağa mavi olan küçük bir çocuk, biliyorum sevmeyenim de çok olurdu benim. Deniz beni sevmezdi, onda benim rengim yok diye. Gökyüzü sevmezdi beni, o benim kadar mavi değil diye. Mavi de hiç sevmezdi beni, ben küçük bir çocuk olamıyorum diye. Olmaması gerekenler hep oluyor diye. Aslında o sarı saçlı, yumuk gözlü çocuk da hiç sevmezdi beni. Maviyi hak etmiyorum diye. Mavinin altında siyahı yaşatıyorum diye.

0: TGRT FM Haber.
1: Kapsamlı sunumlar gerçekleştirdiler kabine toplantısında ve ardından ise bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimiyle bir araya geldi. Burada da yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Adalet Bakanı Akın Gürley'in adli yönden bir sunum yapması, yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da o toplantıda olması bekleniyor. Süreç yine enine boyuna değerlendirilecek. Alınmış önlemler, bundan sonra alınacak tedbirler, nasıl adım atılacağı bir kez daha masaya yatırılacak. Tabii buradaki en önemli nokta buna benzer bir olayın bir daha yaşanmaması ve bir daha böyle bir krizde baş başa kalınmaması yönünde olacak demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından da fon soruşturmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. En baştan beri dediği gibi haksız kazanç sağlayanların üzerine kararlılıkla gidilecek, hesap verilecek, hesap verecekler ifadelerini kullandı. Dedi ki bizim kırmızı çizgimiz millettir, vatandaşın hakkının yenilmesine göz yummayız, hukuk önünde hesap verileceğinin altını bir kez daha çizdi. Yine önleyici düzenlemeler ve yeni tedbirler alınacağını da vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ki de bu kararların hepsi de hukuk devleti ilkeleri ve sermaye piyasası kuralları çerçevesinde alınacağını bir kez daha biz de belirtmiş olalım. Bugün kritik bir toplantı olduğunu söylemiştik çünkü piyasaların ve vatandaşın gözü kulağı buradan çıkacak kararlarda. Toplantının bitmesinin ardından ise biz yazılı bir açıklama bekliyoruz. Bu açıklamada toplantının içeriğine ilişkin detayları öğrenmiş olacağız. Saat bugün 14'te AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Onun öncesinde de bu toplantının gerçekleşmesi ve açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Açıklamanın gelmesi halinde ise detayları aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Evet, önemli bir toplantı. Toplantının detaylarını Şerif Ali Duman'dan aldık sevgili seyirciler, Ankara'dan TGRT Haber muhabiri arkadaşımızdan. Ve sevgili seyirciler, para piyasalarında peki hem Türkiye'de hem de dünyada neler olup bitiyor? Çünkü hem Orta Doğu'daki kriz yeniden son günlerde tırmanışta, hem de başka jeopolitik faktörler söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nden beklenen yeni veriler var. İşte Fed'in tekrar bir faiz beklentisini artırma beklentisi gibi konular var. Tüm bunları, altın başta olmak üzere para piyasaları ile ilgili tüm meseleleri finansal analist, ekonomist İslam Memiş ile konuşacağız. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Alper Bey, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Hocam, İslam Memiş dediğinde akla ilk altın geliyor. O yüzden altınla başlayalım. Evet. Zaten Türkiye'de başlayalım. De her ne kadar bu borsayı çok konuşuyor olsak da bir numaralı yatırım aracı herhalde gelenekselleşen altın. O yüzden altınla başlayalım. Evet. Şimdi Orta Doğu'da sanki savaş Kasım sonrası yeniden başlar mı, başlamaz mı? İşte Babil Mendebi'nin kapanmış gibi olması, tekrar petrol fiyatlarının artma eğiliminde olması. Bugün yine Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenen bir takım veriler var. Tüketicilerle ilgili, işçilerle ilgili, işsizlikle ilgili. Tüm bunlar şu anda altını nasıl etkiliyor? Aşağıya doğru baskılıyor mu, yoksa yukarıya doğru bir fırsat durumu söz konusu mu?
3: Sizin de ifade ettiğiniz gibi geleneksel yatırım aracımız altın. Ocak ayında zirvelerle kendinden çok bahsediliyordu. Savaş başladıktan sonra da düşüşleriyle, dalgalanmasıyla kendinden bahsediliyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde ciddi düşüşler oldu dün. %3 civarında değer kaybetmişti. Bugüne baktığımız zaman %1 civarında tepki alımları geldi. Ons altın uluslararası piyasalarda şu anda 4155 dolar. Gram altın TL fiyatı 6.562 lira seviyesinde %1 civarında bir tepki alımı olduğunu gözlemliyoruz. Ama geriledi. Neden? Birinci başlığımız, Amerikan tahvil faizlerinde rekorlar gördük. %5'in üzerine yükseldi. Dolar endeksi %1'in üzerine yükseldi. Petrol fiyatları %3 yükseldi. Amerika Merkez Bankası Fed'e 25 baz puanlık faiz artırma ihtimali güçlendi ve dolayısıyla bu etkenler altın tarafını, gümüş tarafını, platin, paladyum, bakır gibi endüstriyel metalleri baskıladı. Kripto para piyasasında baskıladı. Borsaları da baskıladı. Dün kara pazartesi dediğimiz bir düşüş vardı bütün küresel piyasalarda ve bu an yine belirsizliğin devam ettiği bir süreç var. Tabii ekonomik takvim küresel piyasalarda oldukça yoğun ama Trump yine İran'la ilgili yapmış olduğu açıklamalarda belirsizliği körüklemeye devam ediyor. Yani dün akşam saat 21 sularında yapmış olduğu açıklamalarda bu savaşı biz kazanacağız. Yakında anlaşma olacak, enerji fiyatlarında, petrol fiyatlarında yine eskisi gibi düşüşler göreceğiz söyleminde bulundu. Ama piyasaya baktığımız zaman bunun etkileşimini şu anda halen gözlemlemiyoruz. Yani kalıcı bir düşüş enerji tarafında, petrol fiyatlarında görünmüyor. Hürmüz Boğazı yine kapalı durmaya devam ediyor. Burada altın yatırımcısı yine savaşa odaklanmalı. Yani savaş bitmedikçe buradaki baskı kalkmaz. Yine yıl sonuna kadar bu dalgalı seyir devam edecek. Ama ara sıra sürprizler de olabilir. Beklemediğimiz, öngöremediğimiz bir barış, bir ateşkes haberi gelebilir. Eğer böyle bir haber akışı gelirse altın tarafında yine yıl sonuna kadar 5000 dolar seviyesine hedef olacağını, yani 4600 dolar seviyesi burada kritik direnç seviyesi teknik olarak takip ettiğimiz, yine yükseliş yönlü hareketler de sergileyebilir. Yani burada belirsizlik devam ettikçe, petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe, faizler özellikle yüksek kalmaya devam ettikçe altın üzerindeki baskının devamını gözlemliyoruz. Yine yatırımcılar elindeki varlıkları koruyarak, birikimlerini çeşitlendirerek yine bu yılı böyle kendini koruması gerekiyor.
2: Şimdi Trump'ın açıklamalarından piyasalar çok etkilenmedi dediniz. Dikkatimi çekti. Evet. Çünkü artık evet. Trump'ın sözlerinin manipülatif olduğunu tüm dünya herhalde Amerikan piyasaları başta biliyor. Olmak evet. üzere öğrendi. Siz de daha yılın başında bu sene manipülasyonlardan evet. kendinizi koruyun demiştiniz. Evet. Türkiye'de de çok dünyada haklısınız. Da bu manipülasyon evet. meselesi çok yaygın. Bu anlamda yatırımcılara neler tavsiye edersiniz? Hem uluslararası piyasalarda yatırım yapanlara hem Türkiye'de.
3: Şu anda küresel piyasalardaki gelişmeler, savaş gerilimi bütün gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor ve haliyle burada yatırımcılar yine birikimlerini çeşitlendirmesi ve uzun vadeli bir strateji belirlemesi çok önemli olacaktır. Ancak yatırım araçlarına baktığımız zaman da 2026 yılında altın ve gümüş şu anda ciddi bir anlamda düşük fiyatlamalardan geçiyor. Mesela yatırımcı derse ki al unut, yani bir yıl bekleyeceğim, işte bir yıl sonra, iki yıl sonra ev alacağım, araba alacağım. Toplama zaman olarak görüyoruz fiyatlara baktığımız zaman. Bizim için piyasalarda en önemli şey, yurt dışı piyasalarda Mart ayında 1 kilogram külçe altın 12.500 dolar işçiliği vardı. Yani ekstradan 1 kilogram altın almak için 12.500 dolar para veriyordunuz. O tamamen kalktı. Eksi 300 dolara kadar bugün geriledi bu işçilikler. Bunu biz bir fırsat olarak görüyoruz. Dolayısıyla fiziki altın tarafında özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olan, uzun vadeli bir strateji olanlar için toplama zamanı olduğunu söyleyebilirim.
2: Gram altın tarafına baktığımızda peki, çünkü bir yandan doların güçlendiğini görüyoruz. Ons her ne kadar düşüş eğiliminde evet. olsa bile bunu takip edenler nelere dikkat etmeli sizce?
3: Bu 9 aylık süreç içerisinde hep ons altına göre hareket eden bir gram altın gördük. Yani dolar tarafı stabil olduğu için hep ons düştükçe gram düştü, ons yükseldikçe gram yükseldi. Ve yıl sonuna kadar da yine ons altın destekli bir fiyatlama bekliyoruz. Orada 6.500-7.000 lira aralığını kısa vadede yine takip etmeye devam ediyoruz. Ama dediğim gibi son çeyrekte olası bir Kasım'dan sonra bir ateşkes, bir anlaşma haberi vesaire gelirse bu sefer Ocak ayında gördüğümüz o 8.000'li seviyenin üstünde görebiliriz. Ama tamamen bu haber akışlarına bağlı bir gelişme olacaktır.
2: 8.000 lira gelirse enflasyonun altında bir getirimi getirmiş olacak altın. Nasıl bir kazanç sağlamış olur?
3: Şu anda yıl sonu enflasyon tahminleriyle getiriye baktığımız zaman 8.000 lira seviyesi yıllık bazda düşündüğümüz zaman yine altında olduğunu söyleyebilirim. Yani getiriler aslında bu yıl bütün yatırım araçlarında sadece TL bazlı, dolar bazlı değil, enflasyon odaklı takip etmeye devam ediyoruz.
2: Peki gümüş geçen senenin en çok kazandıranıydı. O şu anda nasıl evet. gidiyor? Altına göre daha farklı bir oynaklık söz konusu mu orada?
3: Ocak ayındaki öngörüm şu yöndeydi Alper Bey. Yani 2026 yılının şampiyonu olamaz. Yani burada altın gümüş rasyosu etkili. Ama yine de 61-65 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman gayet iyi rakamlardan geçiyor. Ama kısa vadeye baktığımız zaman aynı altın gibi baskı altında kalmaya devam edebilir.
2: Peki hocam, emtia piyasalarını da merak ediyoruz. Kimileri çünkü bir ara bakırdan bahsetti, platin. Onlar da geçen sene gümüş gibi, altın gibi çok değerlenen madenlerdi. Bu sene onlarda durum nasıl şu ana kadar?
3: Şu anda diğer endüstriyel metallere bakıyoruz. Platin, paladyum, bakır gibi endüstriyel metaller. Bu tarafta da düşüşler var. Ama şu anda piyasaların odağında savaş, Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatları olduğu için bütün finansal piyasalarda bu 9 aylık süreç içerisinde aslında hiç kimsenin kazanmadığı bir dönem geçiriyoruz. Borsalarda da aynı, döviz tarafında da aynı, diğer endüstriyel metallerde de aynı. Bayağı karışıklık var burada, kafa karışıklığı var. Ama sonuç itibariyle belki yılın son çeyreğinde olası bir ateşkes, bir anlaşma konuşma haberi vesaire gelirse burada tekrar biz olumlu yönde bir etkileşimde görebiliriz. Ama bu Kasım'ın ortasında mı olur, Kasım'ın sonunda mı olur, Trump'ın söylemleri gerçekleşir mi, yoksa ara seçimlerle alakalı bir popülizm söylem mi yapıyor? Buradaki belirsizlik devam ediyor ama biz tekrar gardımızı düşürmüyoruz. Temkinli bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Burada yatırımcı olarak yılın sonuna kadar yine Ocak ayındaki belirlemiş olduğumuz strateji neyse aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Birikimlerimizi çeşitlendiriyoruz. Bir yıllık, bir uzun vadeli bir strateji belirliyoruz. Kısa vadeli dalgalanmayı çok da önemsemiyoruz. Fiyata değil, miktara odaklanıyoruz.
2: Peki İslam Bey, şimdi yine değerli madenler üzerinden gidecek olursak biraz borsalara da değinmek istiyorum ama onun öncesinde altında yine başta olmak üzere bu değerli madenlerde iki farklı senaryo var. Alım yapmayı düşünenler var, hala henüz yatırım yapmamış evet. olanlar veya işte bu yıl içerisinde alım yapanlar. İkisi için de ne yapmaları gerektiğine dair neler söyleyebilirsiniz, nelere dikkat etmeleri gerekiyor alımda veya satımda?
3: Rakamlar üzerinden ben örnek vermek isterim. Ocak ayına 6150 lira seviyesinden başlamıştı. Ocağın sonunda bir aylık süreç içerisinde 28 günde 8157 lira seviyesini gördü. Yani Ocak ayında zaten yıllık getirisine veren bir altın piyasası vardı karşımızda. Savaş manipülasyonu ile birlikte sert dalgalanmalar devam etti. Mesela biz Ağustos ayında 7229 lira seviyesini gördük. Bugün 6562 lira seviyesini konuşuyoruz. Haziran ayında da 5950 lira seviyesindeydi. Dikkat edersiniz, bu geniş bant aralığındaki dalgalanmalar 1000 lira 1500 lira aralığında. Yine belirsizlik devam ettikçe, savaş devam ettikçe bu sert dalgalanmalara karşı yatırımcının mutlaka kendini koruması lazım. Ben ısrarla altını çizilişe şunu söylüyorum. Finansal piyasalarda dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Nereye gittiği de belli değil. Merkez bankaları bile önünü göremiyor. Köşeye sıkıştı. Bu ortamda finansal piyasalarda bir getiri hayali dönemi bitmiştir. Yani bunu kabullenmek lazım ki genelde altın alalım, işte kazandığımız zaman ev alırız, araba alırız şu kadar. Çünkü geçmiş yıllarda böyle getiriler gördük. Mesela 2025 yılında ons altında %87, gram altın tarafında %110, gümüşün ons fiyatında %150, gümüşün gram fiyatı %200 gibi getiriler vardı. Çok büyük getirilerdi. Tabii buna bir yatırımcı belli bir süre alışınca hep böyle devam edeceğini zannetti. Ama ben de diyorum kızlarla, hayır, bu düzen her zaman böyle devam etmez. Artık kontrol sisteme geçti. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar artık bundan sonra olabilir.
2: Peki bu sene için düşüncelerinizi söylediniz, beklentilerinizi, duruma evet. göre, senaryoya evet. göre değişir. Peki önümüzdeki sene evet. altın ve gümüşte yine parlak bir yıl olabilir mi sizce?
3: Az önce de konuştuğumuz gibi ben 2026 yılına ilişkin bir manipülasyon piyasası ile alakalı uyarım vardı. 2027 yılını da ben değişim yılı olarak takip edeceğim. Yani finansal piyasalarda, dünyada yasa ve kanunlarla yeniden dizayn edilen bir çerçeve karşımızda olacağını ben tahmin ediyorum. O yüzden önümüzdeki yıl, yani 2027 yılında yatırım araçlarının fiyatından ziyade bu değişim sürecini konuşulacağı bir dönem karşımızda olabilir. O yüzden 2027 ve 2028 yılında değişim yılına hazırlık yapmak lazım. Bütün ezberlerin bozulacağı bir dönem karşımızda olabilir diye düşünüyorum.
2: Neyi kastediyorsunuz değişim derken İhsan Bey tam olarak?
3: Yani finansal piyasalarda bütün ülkeler işte emtia milliyetçiliği, emtia sınırlaması, yeni vergilendirmeler gibi birçok dünya ülkelerinin kendi standartlarını belirleyeceği bir süreç olabilir karşımızda. İstediğiniz kadar alma, satma falan bir zorunluluk. Yani tüketiciye de veya yatırımcıya da bir noktada sorumluluk vermek gibi yeni yasal düzenlemeler olacaktır diye tahmin ediyorum.
2: Peki borsalar ne durumda? Amerikan borsaları, Türk borsası, Asya borsaları, orada hem yıl genele baktığımızda şu ana kadar hem de önümüzdeki yıl bitmeden önceki 3 aya baktığımızda neler düşünüyorsunuz?
3: Yani küresel borsalardaki türbülans yine savaş nedeniyle devam ediyor. Belirsizlik var. Zaman zaman yükseliyor, zaman zaman geriliyor. Ama negatif bir sürecin hali içindeyiz. Çünkü Amerika'nın bu savaş manipülasyon fiyatlaması en çok kendi ülkelerindeki ekonomiyi daraltıyor. Yani Fed'in faiz artırma ihtimali yine güçlenmeye devam ediyor. Amerikan tahvil faizleri %5'in üzerinde. Bu aslında iyi bir şey değil. Doların güçlenmesi Amerika'yı da rahatsız ediyor. Fed'i de rahatsız ediyor. Ve dolayısıyla Amerika şu anda bir stagflasyonla karşı karşıya. O yüzden küresel ekonomik krizin veya tufanın aslında birikim yaptığı veya bu enerji yüklenmesini yaptığı bir dönem geçiriyoruz. Eğer kısa vadede bu savaş bitmezse, enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ederse, petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse, biz küresel ekonomilerde ciddi bir türbülans, ciddi bir ekonomik kriz görebiliriz ve özellikle Avrupa'da Rusya'da yaşanabilecek jeopolitik gerilimler veya enerji krizleri bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bizim Borsa İstanbul Üzeri Endeksinde şu anda %1.86'lık satış var. 12.357 puan seviyesinde. Burada teknik olarak bir seviye vermek şu anda mümkün değil. Ton kriziyle alakalı gelişmeler, açıklamalar burada takip edilmeye devam ediyor. Kısa vadeli bu dalgalanma borsa tarafında devam edebilir diye düşünüyorum.
0: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
6: seninle. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
0: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
0: Şiirlerle menkıbeler. Ebu'l-Hasen-i Harkani rahmetullahi aleyh. Beni anın. Hazreti Bayezid'in en baş talebesiydi. O zamanda yaşayan veliler incisiydi. Uzun boylu ve güzel, alnı geniş idi hem, iri gözlü ve kumral bir zat idi mükerrem. Bir gün bazı kimseler çıkarken bir sefere, birini gönderdiler Hazreti Harkani'ye. Gelip dedi, "Efendim, çok korkulu bu yollar. Bir dua öğretin de kurtulsun okuyanlar." Buyurdu, "Hatırlayın o an Ebu'l-Hasen'i. Kurtarır Hak Teala hem onları hem seni." Gelip haber verince dediler, "Nasıl olur? Onu hatırlamakla insan nasıl kurtulur?" Az sonra eşkıyalar kestiler yollarını. Biri hariç hepsinin aldılar mallarını. O kurtulan kişiye gelip şöyle sordular, "Niçin senin malına bunlar dokunmadılar?" Dedi, "Ebu'l-Hasen'i getirdim hatırıma. Onun için bir zarar gelmedi mallarıma." Daha sonra toplanıp hep geriye geldiler. Hazreti Harkani'ye durumu arz ettiler. Dediler ki, "Efendim, hepimiz Allah dedik. Velakin malımızın tamamını kaybettik. İçimizde sadece sizi andı bu kişi. Kurtuldu onun malı, anlamadık bu işi." Buyurdu, "Hak Teala günahkar bir ağızla yapılan duaları müstecap kılmaz asla. Siz günahkar ağızla Allah'a yalvardınız. Kabul olunmayınca ziyan oldu malınız. Bu ise beni anıp bir imdat isteyince Rabbime onun için dua ettim hemence. Günahsız ağızla yaptığımdan duayı Hak Teala da ondan defetti bu belayı. Öyle kıymetlidir ki bunlar Allah indinde, muhakkak kabul olur dua ettiklerinde." Bir günkü sohbetinde buyurdu, "Ey insanlar, günah işlemeyin ki ahirette hesap var. Ben bugün Allah için ne yaptım diye her gün kendine hesap sor ki azalsın günah yükün. Zira Peygamberimiz buyurur ki, şimdiden görün hesabınızı hesaba çekilmeden. Soracak Hak Teala girince kabre yarın, nasıl para kazanıp nerelere harcadın ve nerede eskitip yordun bu vücudunu? Cevap hazırlayın ki soracak Allah bunu." Hazreti Ömer bile sorarmış kendine hep. Dermiş ki, "Allah için ne yaptın bugün acep? Bugün amellerini kim yaparsa ihlasla, ona mahşer gününde üzüntü olmaz asla. Ya İlahi, ihlastan ayırma bir an bizi, evliya sevgisiyle tezyin et kalbimizi."
1: Müzik. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh buyuruyor ki, takva, haramlardan sakınmak, akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakka Allah-u Teala'ya asi olmaksa, ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir. Verilen emaneti yerine getirmek en üstün doğruluk sayılır. Hıyanet olarak da en önde yalan söylemek gelir buyuruyor Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Alo. Buyurun. Hayırlı günler. Öncelikle Allah sizden razı olsun. Kurban olduğum iki cihanda da aziz etsin.
1: Amin hocam, cümlemizi.
3: Hocamdan dinleyicilerden dua istiyorum hocam. Çok ağrılarım var, doktorlar bilemiyor bir türlü.
4: Öncelikle... Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin, sevdiklerinin hürmetine sadaka verin, duaya devam edin. Allah-u Teala mutlaka bir kapı açar, ölümden gayri her derdin devasını yaratmıştır. Üzülme geçer bunlar.
3: İnşallah hocam. Bir de 3 tane oğlum var, hep sizi dinleyerek büyüttüm ama üçü de İslam'dan uzak hocam.
4: Dua etmeye devam et, bir gün gelir tövbe ederler, rotalarını düzeltirler inşallah.
3: İnşallah hocam. Bir de şimdi hastaneye gidiyoruz, markete gidiyoruz. Orada öncelik sen beklerken öbürü geçiyor. Ben ona ister istemez müdahale ediyorum. Çocuklarım eşim bana sızıyor. Sen söyleme söylüyor. Sigara içiyor, ayağımın dibine atıyor mesela. Ben müdahale ediyorum. Bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi?
4: Peki efendim.
3: Peki. Bir de hocam, şimdi verdiğim sadakalarını, okuduğumuz dualardan ölmüşlerimize hediye ediyoruz ya. Analarımıza, evet, babalarımıza, annelerimizin, babalarımızın üzerindeki hakkı olanlara da bunu da dünyadakilere de gönderebilir miyiz?
4: Tabii gönderebiliriz efendim. Tamam.
1: Peki, teşekkür ediyoruz.
4: Evet efendim.
1: Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: Alo.
1: Buyurun.
5: İkinci olarak ben miyim acaba?
1: Evet efendim, ikincisiniz. Şu anda ikinci sıradaki dinleyicimizi alıyoruz.
5: Hayırlı günler Osman hocam.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ellerinizden öper, Mustafa abisin de aynı şekilde.
1: Sağ olun, buyurun.
5: Osman hocam, öncelikle sizden çocuklarımla eşim için istiyorum. Hidayetler için, iyi arkadaşlar.
4: Hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Onlara da, bizlere de son nefeste iman selameti versin inşallah efendim.
5: Amin hocam, Allah Teala sizlerden razı olsun. Sizin sohbetlerinizle inşallah gayret etmeye çalışıyoruz. Dinimizi doğru yaşamaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Hocam ben öncelikle şunu soracağım. Diyelim ki hani bir bayanın eşi dini şey, yani küfre sokacak laflar etti. İmanı götürecek ve nikah da gidiyor. Burada bir bayan tecvidi nikah, iman duasıyla tecvidi nikah. Bunu okursa bir bayan, bu nikah yani yerine gelir mi yoksa eşinden
4: Olmaz.
5: Burada nasıl oluyor? Mesela benim eşim imam götürücü bir laf etti diyelim. Ben burada ne yapabilirim yani?
4: Bir dakika, anlatacağız efendim.
5: Bir bayan burada ne yapabilir? Diyelim tamam, eşim şey yapmıyor tamam, yani evet, bir şey yapmak istemiyor da ben ne yapabilirim? Bir de hocam, bayanlı erkekli günümüz kafelerini biliyorsunuz, erkek kız karışık işte giriyor çıkıyor. Böyle bir iş yerini işletmek günah mı? Buradan gelen kazanç haram mı oluyor? Kafe yani. Günümüzdeki kafeler biliyorsunuz karışık.
4: Peki efendim.
5: Bir de hocam hani dini yönden olsun, hani devlet aslında hani bazı yolsuzluklar falan oluyor ya. Evet. Burada yorum yapmak, bu yapanlarla alakalı yolsuzluk, çalma işte. Bunlarla alakalı yorum yapmak da gıybet oluyor mu? Normal diyelim etrafımızda kişilerin dedikodusunu yapar gibi mi oluyor, yoksa bunlar hani yorum yapıyorlar, dinliyoruz ya da bize şaşırıp üzülüp bize yapıyoruz diyelim, biz de burada gıybet mi etmiş oluyoruz, hani devlet içerisinde de olsun, dini
4: açıdan da hani peki efendim,
5: yapılanlar burada da gıybete giriyor mu bu yorumlar, yapılan yorumlar?
4: Tamam, anlaşıldı. Peki,
1: teşekkürler, hayırlı günler efendim.
5: Teşekkür ederiz hocam, sağ olun, Allah
1: razı. Daha önce bir sormuştuk ama öyle bir şey yok demiştiniz. Varmış meğerse. Kabir Nur namazı veya Kabir Nuru namazı. Efendimiz Aleyhisselam vitirden sonra oturduğu yerde kısa iki rekat namaz kılardı. İbn-i Mace Darimi Ümmü Seleme'den rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam yatağına girmek istediğinde yatağına oturur, uyumadan önce iki rekat namaz kılardı. Birinci rekatta zilzal, ikinci rekatta tekasür surelerini okurdu. Altına da kendi yorumunu yazmış. Kabir nuru namazı vitirden sonra yatağa girerken oturarak kılınan iki rekat nafile namazdır. Gerçi aktardığı hadis-i şeriflerde kabir nuru diye bir şey yazmıyor ama o herhalde o ismi o koydu.
2: Müştehit olduğu için oradan çıkardı.
1: Siz biz daha önce yok öyle bir şey demiştiniz.
2: Şimdi hani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri demişler efendim ümmeti Muhammed'e dua edin. Ümmeti Muhammed gösterince dua edelim buyurmuşlar. Talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki ben hocamdan işledim, İslamiyet'in kokusu bile kalmadı. Biz şimdi bu kitaplarla bu kokuyu yaymaya çalışıyoruz. Kokusu kokusu kendisi yok.
1: Evet.
2: Şimdi İslamiyet'in dört kaynağı var. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fıkaha. Ta bizim mantı okulunda okurken işte şeyi kıyası böyle didikliyorlardı. Son sınıfa geldiğimiz zaman kıyası da yok ettiler, icmayı da yok ettiler. İlahiyata geldiğimiz zaman iki kaynak kaldıydı. Kitap, sünnet. Yani Kur'an, sünnet. İlahiyatta da sünnet dedıklamaya başladılar. Sünnet de kaldırdılar. Şimdi tek kitap diyorlar.
1: Sünnet de yok artık.
2: Sünnet de bıraktılar. Hepsini şey yaptılar. Maşallah.

0: Yani Kuleli Askeri Lisesi'ndeyken kendileri anlatmışlardı. Şimdi sınıfa giriyor. Arka sıralardan bir tanesi hocam demiş de uçaktan düşen, tayyareden düşen şehit olur mu? Mübarekler de evet kardeşim olur buyuruyorlar. Mübareklerin ifadesi bir zafer kazanmış kumandan hesabı
1: edasıyla
0: şöyle etrafına bakıyor. Hocam o zaman tayyare mi vardı? Yani hocayı mağlup ettim diyor.
1: Tamam. Nereden uyduruyorsun diyor.
0: Karışı buyuruyorlar. O zaman tayyare yoktu. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar baki kalacak ve anlamı hep o kelime içerisinde olacak çok veciz ifadelerle bildiriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uçaktan füzede düşen demediler. Yüksekten düşen dediler.
1: Damdan düşen de demediler.
0: Damdan da düşen
1: demediler. Eşekten attan düşen de demediler.
0: Dolayısıyla damdan da düşsen, eşekten de düşsen, attan da düşsen, tayyareden de düşsen, füzeden de düşsen, ayda yuvarlanıp gelip de düşsen, yüksekten düşen şehit olur buyuruyor. Tamam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ondan sonra çocuk oturuyor, kalıyor. Şimdi bu vatandaş da İbn-i Mace'de böyle diyor falan. İbn-i Mace'yi gördüm sen. Tirmizi böyle. Yani İmam-ı Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmetullahu Aleyhim'a. Bunlar hadis imamlarıdır. Ve bu hadis imamların içerisinde birinci sırada İmam Buhari Hazretleri. Onun kitabında 10.000 kadar hadis-i şerif var. Müttefıkun Aleyh diye o hadis-i şerifleri seçmiş. İmam Müslim ikinci sıradadır. Onun kitaplarında daha çok hadis-i şerif var. Ondan sonra diğer hadis imamlarının kitaplarında daha fazla var. Bunların her biri hadiste müştehit. Kendi içtihadına göre almıyor orasını, anlıyor orasını. Onun için İmam Buhari Hazretleri'nin kitabına almış olduğu hadis-i şerifler hakkında herhangi bir şekilde kimse bir şey diyemiyor, gıkı çıkmıyor. İmam Müslim Hazretleri de kısmen öyle. Diğerleri sorguluyorlar onları. Efendim olmuş mudur onu? Olmuş. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında kendisine peygamber olduğu bildirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her söylediği onun söylediğidir. Ve ayet-i kerimede açıkça buyuruyor ki illa vahyu yuha, o vahiyle söyler. O bildirir.
1: Her söylediği ve yaptığı.
0: Söylediği ve yaptığı. Hepsi hadis-i şeriftir. Kavli-i fiili, takriri olarak bu minnollar ediyor. Diğer hadis imamlar bunların hepsini almışlar. Almışlar. Mesela buna benzer hadiseler böyle nafile namazlarla alakalı hadis-i şeriflerde var. Şimdi bakıyorsun. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mutlak müştehit. İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh mutlak müştehit. İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri mutlak müştehit. Ve bunların altında yetiştirdiği talebeler var. Mezhepte müştehit. Mesela Hanefi mezhebinde İmam-ı Mahmed Şeyban, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Züfer Hazretleri, İmam-ı Nebevi Hazretleri mesela Şafii mezhebinde. Bunlar ayet-i kerimeler, hadis-i şerifleri taramışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte diyelim ki Ebu Hureyre Hazretlerine veya Ebu Zer Gıfari Hazretlerine, ya Ebu Zer işte şunu şunu şunu yap. Mesela bir şey söyleyeyim, nakledeyim daha doğrusu, özür dilerim de Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hakikat kitabı bu vasıtasıyla yayınlamış olduğu kitaplardan bir tanesi Menakıb-ı Çağriye Arifüzin. Orada Hulefai Raşidi'nin hayatlarında geçen hadiseler.
1: Dört büyük halifenin
0: hayatları anlatılıyor. Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri anlatılırken Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam direkt Hazreti Ali'ye hitaben buyurduklar var. Ya Ali diye başlıyor orada. Ya o kitap varsa aç bak görürsün orada. Ya Ali diye başlıyorsun. Şimdi onlardan bazılarını okuyor. Efendim burada böyle yazıyor kitap. Doğru. Doğru yazıyor. Yanlış mı? Hayır. Ama siz mesela diyelim ki yayınlarda bunu nakletmiyorsunuz. Her şeyin bir ölçüsü var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunları yayınlamış mı? Bunlar yalan mı? Hayır. Doğru mu? Doğru. Bir de bu müştehit alimlerin aynı şekilde insanlar yapabilecekleri şeyleri ayet-i kerim, hadis-i şerifleri tararken bu umumi midir? Hususi midir? Bir kişiye mi söylendi? Herkese mi aittir? Hastalar mı yapacak? Sağlamlar mı yapacak sadece? Zenginler mi hacca gidecek? Fakirler de gitmesi gerekir mi? Efendim işte bugün şeker hastası. Şeker hastası gibi hastalığı olan da mı oruç tutacak? Tutmayacak mı? Ne yapacak tutmazsa? Bunları didik didik etmişler arkadaşım. Bunları didik didik etmişler. Ondan sonra bunların tercihleri de olmuş. Necaset konusunda. İmam Şafii Hazretleri tarıyor. Zerresinde yıkaman lazım diyor. Namaz vani.

0: İmam Hasan Efendi Hazretleri avuç ayası kadar aynı şekilde şey sıvı necaset namazı kurtarır diyor. İmam Malik Hazretleri'nin ikinci içtihadında necaset namazı bahane değil. Nereden çıkardı bunu? Uydurdu mu? Hayır. Aradı, buldu, koydu. Ha diyeceksiniz ki ne anlatmak istiyorsunuz? İşte bu ve benzeri nafilelerle alakalı hadis-i şerifler de taramışlar. Öncelikle insanlara lazım olanın. Bize yakın zamanda, yakın dediğimiz 400 sene önce yaşamış İmam Rabbani Hazretleri bir şey buyuruyor. Çünkü kıyamete doğru gittikçe mesela bu şeyler eshab-ı kiram içindi. Onlar gece de ibadetlerdi. Yaptıklarını da söylemezlerdi. Ben bir teheccüde kalsam var ya havamdan geçemezsiniz burada. Tamam mı?
1: Kalkmayın o zaman. Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz'e emirdi değil mi?
0: Emirdi tabii. Emirdi. Şimdi görüyorsun o nafileleri kılanları. Nafileleri. Kabir nur namazı. Teheccüd namazı. Efendim şu namaz bu namaz. Bunu pompalayanlar da var. Bunu pompalayan. Şunu kılıverdi mi de böyle oldu. Ya işte kefareti namaz konusu. Adam aynı şekilde uydurmuş anlatmış. 400 senelik diyor. Kaza namazı. Ulan 400 sene 7 sülalesi ne eder değil mi? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey niye yazmamışlar? Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh dert mezhebinin tahsis olan Hüseyin Hilmi Efendi yetiştirmişler. Bu zat da tercih ehli. Önce kitaplarda lazım olanları bu asırda lazım olanlara bildirmiş. Ki o da aynı şekilde mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne bir şey nakledecek değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne aynı şekilde esas almış. 400 sene önce bu zat buyuruyor ki nafileye verilen sevap, aha burada İstanbul'da gitsin Marmara Denizi'ne veya Boğaz'a parmağını soksun. Çekti, bir damla düştü. Nafileye verilen sevap bu. İşte o çeyrekçe kaldığın zaman, ama söylemeyeceksin, riya, kibir olmayacak ama içinde. Bu sevap. Peki farza verilen sevap derya buyuruyor.
1: Karşındaki deniz yani.
0: Karşındaki deniz. Onun için onlar aynı şekilde bunları sıralamışlar. Sen şimdi kalkmışsın. Bir sürü kaza namazı borcun var. Doğru dürüst kusur bir abdest almasını bilmiyorsun. Bunlarda bir sürü hatan var. Efendim bunu yapacağız. Siz kaynak yoktu. Ben buldum bak var. Bu kaynak değil arkadaşım. Geri, tamam. Bu kaynak değil. Uydurmuşsun. Aynı şekilde bilirmişsin. Bir faydası olmaz.
1: İsmini de sen koymuşsun.
0: Ve kabir nur namazı diye. Yo bazı o şeylerde yaymışlar onu. Mesela şey zamanı Kadir gecesi namazı yok. Regaib gecesi Regaib, namazı. Evet. Böyle bir namaz yok. Kadir gecesinde, Regaib gecesi, Berat gecesi, Peygamber çok namaz kılmışlar ama bu namazların adı ne Berat gecesi namazıdır, ne Kadir gecesi namazıdır, ne Regaib gecesi namazıdır. Böyle bir namaz yok. Nafile namaz kılmıştır. Allah rızası için namaza demiştir. Veya şimdikine mesela Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki orada kaza kıl. Maksat orada namaz kılmaktır. Senin bir sürü borcun var. Oruç borcun var, zekat borcun var, kurban borcun var, namaz borcun var. Guslün tam değil, abdestin tam değil. Ömür boyu aynı şekilde kaza kılmaya devam edeceksin. İmam-ı Azam Übani Hazretleri, efendim işte o da aramışlar. İmam-ı Azam Übani Hazretleri abdestin müstahaplarından birisini 40 sene sonra öğreniyor. 40 senelik namazını kaza etmiş. Var mı o yiğitlik sende? Ekemkü başlıyor, efendim şey yani bir kitapta falan. Kıvırıp durma, yapabilir misin, yapamaz mısın? Yani bugüne kadar aldığın abdestleri, farzlarına, sünnetlerine, müstahaplarına, menduplarına uyarak aldın mı almadın mı arkadaş, bunu söyle. Yani abdest alırken kıbleye karşı aldın mı? Kaç defa denk geldi? Değil mi? Kaç defa denk geldi? Her kolunu, ayağını, yüzünü yıkarken tek tek, hadi yüzünü 3 defa, kollarını tek tek aynı şekilde avucuna su alıp dökerek yıkadın mı? Ayrı ayrı 3'er defa. E canım ben tutuveriyorum çeşmenin altına falan. O zaman niye horazlanıyorsun arkadaşım ya? Niye horazlanıyorsun? Bilgiçlik taslıyorsun, ukalalık yapıyorsun. Değil mi? Oturduğun yerde de adam sansınlar.
1: Bir de bunu Peygamber Efendimiz oturarak kılıyormuş. Hani oturarak kılınan namaz yoktu falan diye soruyor ha, dinleyicimiz. Hani? Yani var mı oturarak kılınan namaz?
0: Oturarak kılınan namaz yok.
1: Yani mesela Hanefi mezhebinde yoktur da Şafii'de var mı?
0: Dört mezhepte de yok. Ama şartlara göre hayvan üzerinde oturarak namaz kılınır diye kitaplarda, fıkıh kitaplarında var.
1: O başka.
0: Ve aynı şekilde hastadır. Mukim kendi seferiyken de oturduğu yerde namaz kılabilir. Namaz kılabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisini aynı şekilde oturarak kıl demiştir. O hadis-i şerifi almıştır. Bak oturarak namaz kılınıyor. İyi de arkadaş, o hadis-i şerif kime karşı söylenmiş? Oradaki murat nedir? Neyi anlatıyor? Umumi mi, hususi mi? Değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Kiram dürüsüne ipek izin verdi. Sadece ona mahsustu. Sadece ona mahsustu. Hiçbir kitapta erkeğin ipek giymesi caiz diye yazmıyor.
1: Bir de bunu söyleyerek, şimdi bilerek veya bilmeyerek, oturarak da bak namaz kılınıyormuş, Peygamber Efendimiz kılınıyormuş deyip
0: yakında yatarağı bulur bu.
1: Yani o yatarak yatacak ya da camilere böyle oturak koyacak.
0: Oturak koyacak.
1: Oturarak tabii. Kılacağız ondan sonra. İkinci bölümde devam edeceğiz.
2: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ana babanın rızası. Allah-u Teala'nın rızası, dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allah-u Teala'nın gazabı, dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz, cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allah-u Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, "Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir. Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de felaketi de onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözdedir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allah-u Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, "Ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim." Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan ne bu kadar hizmete karşılık olur. Eshab-ı kiramdan birisi gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir. Onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?''

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Şimdi efendim sıra beklerken müdahale etmek. Bu yerine ve şeyine göre değişebiliyor. Mesela şimdi bankalar, ondan sonra elektrik, su, doğalgaz faturalar falan ödemek için gittiğin zaman orada numara alıyorsun. Yani müessese kendisi veriyor. Sen gitmiş olsan sana aynı şekilde bakmıyor.
2: Tabii.
1: Orada birisi önüne geçmeye kalsan zaten orası müdahale ediyor falan. Yani sen de müdahale edebilirsin. Ama öbür türlü herkes kendi kafasına göre bu kuyruğa girmiş. Yani müessese demiyor ki sıraya geçirdim ben size vereceğim. Öyle bir hak değil orası. Onun için öyle yerlerde müdahale etmez.
0: Hastanelerde de belli bir yaştan sonra öncelik veriyorlar.
1: Öncelik veriyorlar, evet. Efendim dinleyicimizin bir suali daha vardı. İşte sadaka veriyoruz dedi, dua ediyoruz dedi. Bunların sevabını deli öyle herkese gönderiyoruz. Düzenim hakkı olanlara gönderiyoruz. Annemizin babamızın üzerinde de böyle kul haklar varsa onlara da gönderebilir miyiz? Gönderilebilir. Gönderilebilir. Yani bir mahsur söz konusu değil. Çünkü Hanefi mezhebinde beş vakit kılınan namazın sevabı, Ramazan ayında tutulan farz olan orucun sevabı, dine zenginse verilen zekatın sevabı, sadaka-i fıtırın sevabı, kesilen kurbanın sevabı, hac varsa yapılan haccın sevabı, okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabı, çekilen tesbihatın sevabı, yaptığın hayır hasenatın sevabı, diri ölü herkese hediye edebilir. Bak, diri ölü herkese hediye edebilir. Benim elimde bir şey kalmadı. Öyle değil ya. Senin hediye ettiğin kimse adedince de sana geri dönüşüm var bunun. Müthiş bir şey var. Onun için mesela o sonraki Mustafa Tökezi de garip fırtınalar. Onlara da hediye etsinler yani. Bir mahsur olmaz. Kabul ederiz değil mi?
0: Ederiz.
1: Ederiz.
0: Şöyle bir şey de yapabiliriz mesela. Ben bizi kim kaç kişi dinliyor bilmiyorum. Belki 1000 kişi dinliyor. Belki 10.000 kişi.
1: Fon kullanalım. Fon.
0: Böyle şöyle bir fon yapalım. Ben mesela şu anda bizi dinleyenlere hepsinin sevaplarımı hediye edeyim. Ettim. Oldu mu?
1: Oldu.
0: Şimdi o kadar da bana geri geliyor değil mi?
1: Geldi. Ben de ettim. Tamam. Bölüştük.
0: Tamam. Bugünün kârı böyle olsun yani.
1: Tamam. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. Dinleyicimiz tamam bir şeyler biliyor da bir yeri eksik, tam oturmadı şeyi. Dedi ki erkek imanı gideren bir şey söylese, kadın dedi tecdidi iman yapsa, bu nikah kurtulmaz. Kadın kendisi imanı gideren bir şey yapsa o zaman tecdid-i iman o getirecek.
0: Erkek getirecek.
1: Yok, kadın.
0: Erkeğin haberi yokken.
1: Tecdid-i iman, bakın. İmanı yenilemek için. Şimdi erkek imanı gideren bir şey yaptı. Ama nikah da imana bağlı olduğu için tecdid-i iman ve tecdid-i nikah erkek içindir. Ama kadın imanı gideren bir şey yaptıysa o tecdid-i iman getiriyor. İman geri dönünce yani şeyle bağlantı devam ediyor onda. Şimdi dinleyicimiz diyor ki kocam imanı gideren bir şey yaptı, ben onun yerine tecdid-i iman yapsam, tecdid-i nikah yapsam olur mu? Olmaz. Erken yapması lazım. Yapmıyor. Dövsün. Değil mi? Eline sopa alsın, dövsün.
0: Zor ama kadıncağızın durumu şimdi.
1: Zor tabii.
0: Adam laftan da anlamıyor.
1: Laftan da anlamıyor. Ama başka şekilde dövülebilir. Nasıl dövülebilir? Bizi yaratan Cenab-ı Hak değil mi? Sığın Cenab-ı Hakk'a. Dua et. Ve o durumda da kusura bakma, senin imanı yok. Aynı şekilde yatağını alma. Bunu da ciddi bir şekilde tavır al.
0: Aynı evde oturamam.
1: Yani dövmek demek ki de patak da patak dövmek değil ya. Tamam.
0: Lafla da döversin.
1: Lafla da döversin. Tavırla da, hal ile de aynı şekilde döversin. Ve dua edersin. Ya Rabbi hidayet nasip et. Kalple çevire Cenab-ı Hak. Sen çeviremezsin. Yani adamı elle sopayla patık patık istediğin kadar döv. O şey yapmaz. Böyle şeyler de, bir de Emel abinin anlattığı bir şey vardı. Şimdi bir gün Seyyid Fehmi Hazretleri Kuddise Sürü talebeleriyle beraber bir kilisenin önünden geçiyor. Kilisenin papasının oğlu da oradaymış. Göz göze geliyor efendi şeyle, Seyyid Fehmi Hazretleri ile. Ya Seyyid Fehmi Hazretleri'ne aşık oluyor genç. İman ediyor. Gel zaman git zaman hastalanmış. Ve ölüm döşeğinde buna işte kendilerine göre telkinde bulunuyor yattığı yerden. Bu hemen yorganı açıyormuş. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü. Buna patak patak patak patak şey yapmış. Yorganı açıyor gene eşhedü en la ilahe illallah. Ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etmiş. Ne yapalım ne yapalım, Müslüman oldu, onlara verelim falan. Meğer Müslümanlardan birisi de son nefeste imansız gitmiş. Seyyid Fehmi Hazretleri verin diyor onu bize. Alın bunu siz. Siz bunu o bizi. Yani kalp Cenab-ı Hakk'a aittir. Onun için Müslümanın en güzel bir şekilde başvuracağı, sadaka verecek, dört elle dua ise önce istiğfar. Niye? Mesela bugün her gün yayınlanıyor da şiirlerle menkıbeler, orada çok güzel anlatıldı Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin durumu. Açık açık buyuruyor ki kendi talebelerine, evladım diyor, siz Allah-u Teala'ya çağırıyorsunuz da yalan söylüyorsunuz, gıybet ediyorsunuz, dedikodu ediyorsunuz veyahut da yiyecekleriniz de aynı şekilde haram lokma oluyor. Dolayısıyla istediği kadar bağır. Dönüp bakmaz buyuruyor. Ama gıyaben yapılan duayı Allah-u Teala kabul eder. Bu arkadaşınız benim ismimi söyleyince Allah-u Teala haberdar etti, ben onun için dua ettim. Yani onu kurtaran ben değilim, Allah-u Teala'dır. Çünkü o arkadaşınıza benim ağzım haram işlememiş, ağız kabul ediyor Cenab-ı Hak. Gıyaben yapılan duanın kabul olmasının sebep ve hikmet de budur diye açıklıyorlar. Dolayısıyla dua etmeden önce mutlaka istiğfar okumalı, sadaka vermeli, ondan sonra da Allah-u Teala'ya yalvarmalı. Cenab-ı Hak kabul eder mi? Elbette kabul eder. Bu da beyine dua etsin. İnşallah döner. Gelelim efendim.
0: Özür dilerim. İmanı gideren bir hal oldu. İmanı gitti adamın. Sonra bundan tövbe etti. Otomatik olarak nikah geliyor mu?
1: Geliyor. Burada talak olmuyor. Bağ kopmuyor yani. Burada bağ kopmuyor.
0: Yani ayrıca bir nikah yapmaları gerekmiyor.
1: Yok, nikah yapması gerekmez. Sadece hanımından vekalet alır. Kim Müslüman yanında, öteden beri nikahım altında bulunan hanım mı, onun tarafından bekir olan, tarafından asir olan kendime tezviz ettim demesi kafidir. Ve bir de Allahümme inni yuriden ücretil imanı ve nikahatü diden bi kavli la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hatta bir hadis-i şerif nakli, ceyyidil imanı bir kavli la ilahe illallah, yani la ilahe illallah söyleyerek imanınızı yenileyin diye. Efendim kafe işletmenin dedi bir hani kazancı falan, eğer kafenin içerisinde haram şey satıyorsa haramdır. Efendim haram şey satmıyor, kahve satıyor, çay satıyor, ne bileyim pasta
0: kahve
1: veriyor,
0: çeşitleri var, kahve pasta çeşitleri var, börek var, neyse.
1: Dolayısıyla haram bir şey satmıyor. Ya bu bakımdan kazancına onun haram diyemezsin. Ama temiz, tayyip denir mi? Denmez. Niye? Kadın erkek karışıksa orası haram işlemeye sebep olur. Yani işte zina için karargah haline getirildiyse orası. Ki çoğu yerler öyle oluyor maalesef. Tamam? Getirildiyse sen de ne oluyorsun? Ona çanak tutuyorsun. Ortak oluyorsunuz.
0: Yani şimdi karargah deyince yani gayrimeşru işler yapmak için toplanmak gibi bir şey de anlaşılabilir. O değil. Sen ona çanak tutman veya ona vesile olman yeterli değil mi?
1: Yeterli tabii. Yeterli.
0: Hani gayrimeşru bir iş yapmıyorum ben arkadaş diyebilir adam.
1: Ha, cesaretin varsa buraya sadece erkekler girer de. Değil mi? Yapabiliyorsan yiğitsen.
0: Cesaretimiz yok hocam.
1: Ama efendim. Ama deme. Cesaretin varsa de ki peki efendim kanı ne? Yok. Kanı sana ne diyecek? Yok. Ben aynı şekilde kadınlar girmesini istemiyorum.
0: Sadece kahvehanelere kadınlar giriyor.
1: Girmiyor. Ha öyle şirret kadınlar da var ha. Efendim işte eşitlik var. Ben de gireceğim. Gir. Yani, burnu sokuyor. Orayı da berbat ettim. Efendim bir de yolsuzluk ahir zaman ya. Yani televizyonu bir açıyorsun bazen şey haberleri. Ya bir kapatıyorum tekrar açıyorum işte. Falan falan dövdü filan önüne geçti. Araba bilmem ne vurdu bilmem ne, ona aynı şekilde kızdı. Damdan attı, balkona çıktı. Ben öldüreceğim kendimi dedi. Allah Allah.
0: dün gece Eyüp Camii'nden çıkan cemaat silahlı olay olmuş orada.
1: Öyle mi?
0: Birbirlerine iki kişi. İçeride neyi halledemedilerse.
1: Allah Allah.
0: İçeride kızmışlar birbirlerine. Namazda herhalde. Çıkınca birisi silahını sıyırmış, havaya ateş etmiş falan. Neyse Allah'tan millet araya girmiş. Cami cemaati yani bunu yapan.
1: Değil mi? Kahvede çıkmıyor.
0: Bir de sabah namazında.
1: Bir de sabah namazında. Allah Allah. Allah bana hidayet nasip etsin. Şimdi dedi. Bunlara anlatmak, bunlara yorum yapmak falan. Yani haddine ki. Mesela işte fonlarda falan dedi. İyi de Şimdi bunlar mahkemeye intikal etmiş hadiseler. Hakimler, savcılar kanun gerektiği şekilde delili melini neyse bulacak, şey yapacak, şey yapacak. Efendim işte böyle televizyonlarda işi gücü yok, dedikodu yapıyorlar falan, toplanıyor falan. O dedi falan, bana göre bu suçtu, bana göre sana göre esmanası güreş olmaz falan, tamam mı? Devlet aynı şekilde tavrını koyuyor.
0: Bir de sonunda diyorlar ya, öyle iddia ediliyor. Kendini kurtarmak için
1: öyle iddia ediliyor falan. Dolayısıyla bunları yorumlayacağına Allah de eline ki tesbih al. Tam haberleri izledin, kapat gitsin ya. Bunları konuşmanın sana ne faydası var? Yani kazaya kalan namaz borçlarını mı öder? Kazaya kalan oruç borçlarını mı öder? Ve bugüne kadar hani kul haklarını mı öder?
0: Zikir midir?
1: Yani senin hanene aynı şekilde sevap mı yazılıyor? Bunların hiçbirisi olmuyor. Olmuyorsa ne gereği var ya? Ne gereği var? Ne faydası var? Çünkü yani sizin sohbette de geçti. Ondan sonra Abdülhatif Bey'in o şiirleri, menkıbeleri de geçti. Ya ahirette din büyükleri bizim naklettiğimiz sözlerde de aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü amel defterini açılacak. Sayfalarca çarşaf çarşaf efendim fon krizindeki olan yolsuzluklar hakkındaki yorumlarım çıktı ama bana faydası olmadı.
0: Hakikaten kötü yani.
1: Kötü.
0: Sen orada neler besliyorsun?
1: Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

0: Yeniden merhaba. Gündemin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine farklı konularla, konuklarla birlikteyiz. Merkez Hakem Kurulu'na bugün bir operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltında. Bunu enine boyuna değerlendireceğiz. Futbol dünyasından önemli bir isimle ve bir hukukçuyla birlikte. Ama onun öncesinde sevgili seyirciler, yine önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği ekonomiyle ilgili bir toplantı. Sermaye piyasalarının düzenlenmesi noktasında Şerif Ali Duman'dan, muhabir arkadaşımızdan son bilgileri alalım.
1: Evet, fon soruşturması kapsamında son derece kritik bir toplantı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların temsilcileriyle beraber saat 15'te bir araya geldi ve fon soruşturmasını enine boyuna bir kez daha masaya yatıracaklar. Bundan sonra soruşturma kapsamında atılacak adımlar, bundan önce alınmış tedbirler, sürecin adli boyutu tek tek incelenecek ve bundan sonra yeni bir yol haritasının çizileceğini ifade etmiş olalım. Dediğimiz gibi o toplantı bugün saatler 15'i gösterdiğinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.45'te makamına geldi ve toplantıya başkanlık yapmak üzere toplandıklarını bir kez daha ifade edelim. Dediğimiz gibi fon soruşturması giderek derinleşiyor, giderek de genişliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakından takip ettiği konulardan bir tanesi, dün de kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısında da yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürle kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Bugünkü toplantıda da bizim öngörümüz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Mehmet Karaağan'ın o toplantıda olması yönünde ve tekrar bir sunum, geniş yelpazede bir sunum yapması öngörülenler arasında. Demiştik, Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci ilk anından beri yakından takip ediyor. Verdiği mesajlar da netti. Sistemin genelinde risk yok mesajını defalarca verdi ve Türkiye'nin finansal sisteminin dayanıklı ve temellerinin sağlam olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda da haksız kazanç sağlayanların üstlerine kararlılıkla gideceğini ve hesap sorulacağının altını çizdi. Bu yönde de bizim kırmızı çizgimiz millettir, vatandaşın hakkının yenilmesine göz yummayız diyerek de kararlılık mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi alınan kararlar da hukuk devletinin ilkeleri ve sermaye piyasası kuralları çerçevesinde gerekli kararlar alındığını ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk toplantısını bir ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin ardından İstanbul'a geldiğinde ayağının tozuyla ilk bilgileri almıştı. Orada süreç enine boyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılmıştı. Bugün bir kez daha saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimini topladı ve fon soruşturması kapsamında atılacak adımlar, alınacak önlemler, finans piyasasına yansımaları tek tek değerlendirdiğini bir kez daha aktaralım. Bu saatten sonra ise bizim beklentimiz toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yapılması. O açıklama geldiğinde de detaylarını aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki Şerif Ali Duman, teşekkür ediyoruz sana da. Ve sevgili seyirciler, şimdi de futbol dünyasına ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen sabah saatlerindeki operasyonla devam edelim. Futbol dünyasında resmi belgede sahtecilik skandalı patladı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Hem bu operasyonun detaylarını, şu ana kadar yaşananları, hem de son durumu Hanifi Bayar'dan alalım. Hanifi.
2: Operasyon sadece İstanbul'la sınırlı kalmadı. İstanbul merkezli tam 4 kentte MHK'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara, Elazığ ve Manisa'da da polis ekipleri eş zamanlı olarak düğmeye bastı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MHK ile ilgili bugün mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla bir soruşturma başlattığını duyurdu ve bu soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu'nun bir numarası olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Sadece Gündoğdu değil gözaltına alınan diğer 6 isimden de bahsedeceğim. TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, yine TFF Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım, MHK üyesi ve TFF Eğitim 4. Bölge sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Sabahın erken saatlerinde bu soruşturmadan hemen sonra gözaltı işlemleri gerçekleştirildi ve gözaltı işlemleriyle beraber arama çalışmaları da yapıldı. Arama çalışmaları İstanbul'daki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği'nde gerçekleştirildi. Şunun da altını çizelim. MHK Başkanı gözaltına alındıktan sonra kollukta telefonunun şifresini verdi. Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı gözaltına alındıktan sonra kollukta telefon şifresini verdi. Haklarındaki suçlamalar ise oldukça çarpıcı. Gerçekten Türkiye'nin bugün gündeminin en sıcak maddelerinden birisi bu soruşturma. Çünkü iddialar oldukça dikkat çekici. Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları öne sürülüyor. Yine bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandıkları da öne sürülüyor. Arkadaşlarımız ekranda şimdi benim yan kısmıma getirecekler. Şüphelilere ait sınav soruları mesajına ilişkin bazı iddialar var. Bazı mesajlaşmalar var. O mesajlaşmalar oldukça dikkat çekici. Başkanım günaydın, soruları atacaktın. Kosif'ten istedim. Bir daha isteyeyim hocam. Günaydın. Başkanım günaydın, soruları atacaktın diye tekrar soruyor. Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi. 19 Mayıs programı vardı. Bitsin döneceğim sana. İddiaya göre yine kural sınavlarında sorular el altından başka kişilere, ayrıcalık tanınan hakemlere verildi ve bu şekilde sınavda kolaylık sağlandığı iddiası var. Eski hakem Ali Tuna adına sahte belge düzenlendiği ortaya çıktı. Bunun da altını çizmekte fayda görüyorum. Çünkü eski hakem Ali Tuna X hesabı üzerinden Akın Gürlek'e, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ve soruşturma savcılarına teşekkür mesajı yayınladı. Ali Tuna adına bir belgenin düzenlendiği iddia edildi. Düzenlenen belge ise sınav kağıdı. Bir kez daha söyleyelim. Hakem Ali Tuna klasman sınavına girdiğinde sınav kağıdı değiştiriliyor ve onun yerine başka bir sınav kağıdı onunmuş gibi gösterilerek Ali Tuna'nın bu sınavı geçmesine izin verilmiyor. 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor. Yine özellikle not verme sisteminde usule aykırı davranıldığı iddia ediliyor. İddiaya göre az önce de belirttiğim gibi ekrana da getirdik. Bazı hakemlerin sınav sonuçları dahi değiştirildi diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmış olduğu soruşturmada. 7 şüpheli gözaltında ve gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemleri emniyette devam ediyor. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından ise gözler bu noktaya çevrilecek. İstanbul Adalet Sarayı'na gelecekler. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 şüpheli haklarındaki mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ilgili ifade verecekler. Tabii ki bu soruşturmanın başlamasının hemen ardından özellikle sosyal medyada bazı konuşmalar gündem oldu. Hangi konuşmalar? Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu açıklama gündem oldu. Ferhat Gündoğdu'nun kime hizmet ettiğini, neyi temsil ettiğini bir gün anlayacaksınız demişti Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç. Yine yakın zamanda Beşiktaş başkanı Serdal Adalı bu MHK ile bir adım ileri gitmemiz söz konusu değil demişti. Galatasaray başkanı Dursun Özbek yine MHK'yi sert sözlerle eleştirmişti ve Gaziantepspor eski teknik direktörü Burak Yılmaz da Ferhat Gündoğdu'nun dokunulmazlığı mı var diye bir serzenişte bulunmuştu. İşte futbol kamuoyunda Ferhat Gündoğdu'yla ilgili iddialar dile getirilirken HTS ve MASAK raporları da incelendi ve tanık beyanları alındı. Soruşturma başlatıldı. Soruşturma derinleşerek devam ediyor ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla beraber TFF'nin üst düzey yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltında. Bizler soruşturmayı ilk andan itibaren takip ediyoruz. Gelişmeleri de aktarıyoruz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Peki. Hanifi Bayar'a da teşekkür ediyoruz. Önemli detayları bizlerle paylaşmış oldu. Tabii eline boyuna konuşacağız, tartışacağız bunu. Konuklarımızla birlikte sevgili seyirciler, Avukat Şükrü Aksu, hukukçu bir isim ve Beşiktaş Kongre üyesi Bülent Uslu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Sevgiler.
0: Çok teşekkürler. Bülent Uslu ile başlayayım istiyorum. Futbol dünyasının en dibinden bir isim. Futbolda hakem sorunu herhalde Türk futbol tarihi başlayalı hep konuşulur, tartışılır. Böyle bir operasyon zaten bekleniyordu gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla kamuoyuyla paylaşılan işte futbol kulübü başkanlarının şikayetleri, serzenişleri de var. Ne oldu da böyle bir operasyon, yani böyle bir şikayet gelmesi mi gerekiyordu böyle bir operasyonun yapılması için? Türk futbol açısından ne anlama geliyor bu operasyon sizin için Bülent Bey?
3: Sevgili Alper,
4: Yani yıllardan beridir kanayan yaramız. Hep hakemlerden bahsediyoruz. Şimdi hatalar olabilir. Herkes hata yapabilir. Yani bu gayet normal. Ama yani bir göstere göstere yapılan hatalar var. Hani tırnak içerisinde söylüyorum, bilinçli hatalar var. Bir de gayri ihtiyari hatalar vardır. Şimdi hakemlerin yapmış olduğu hatalar artık kabul edilebilir sınırların dışına çıkmıştı. Sizin az önce söylemiş olduğunuz gibi sevgili Alper, yani hep şikayet ediyoruz, serzeniş yok. Bugün o şikayetlerimizin somutlaştığı bir gün, ispatlandığı bir gün olmuş oldu. Çünkü bu şekilde iddialarda yani bu şekilde iddialarda bulunup gözaltına alınan bir kişinin hakem camiasının MHK gibi önemli, çok önemli bir kurulun başında olması hepimizin ayıbı maalesef. Başta da TFF'nin ayıbı. Federasyon ısrarla bu arkadaşın arkasında durmaya devam etti. Çok büyük camialar Ferhat Gündoğdu ile alakalı rahatsızlıklarını dile getirdi. Futbol camiası, Beşiktaş, Fenerbahçe, diğer takımlar, herkes bu arkadaşla alakalı rahatsızlıklarını dile getirirken federasyon maalesef buna sessiz kaldı. Hatta daha da ileri gitti. Biz arkasındayız, beraber gideriz şeklinde net açıklamaları vardı. Acaba bu bugünkü operasyonlardan sonra federasyon tutumu ne olacak, merakla bekliyoruz. Ben şunu sevgili Şükrü Bey'e geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Evet. Sonra devam ederiz zaten.
0: Tabii.
4: Şimdi Beşiktaş, bakın çok enteresan bir şey var. Bugün gözaltına alınanlardan bir tanesi işte Federasyon İstanbul bilmem bir şey şube başkanı, eski hakemlerden. Dün akşam sosyal medya hesabına katılmış olduğu bir yerden fotoğraf paylaşımı yapıyor ve diyor ki bizi kim alabilir ki adlı şarkıyı seçip onunla bir gönderme yapıyor. Şimdi bu arkadaşlar kim? Nasıl bu kadar büyük konuşabiliyorlar ve arkasındakiler kim? Yani MHK başkanının bu kadar rahat hareket edebildiği bir ortamda bu kişiyi kim göreve getiriyor, kim arkasında duruyor? Şimdi ben çok yakın bir tarihten bir örnek vermek istiyorum. Alanyaspor Beşiktaş maçı. Şimdi Beşiktaş'ımız biliyorsunuz ülkemizi Avrupa'da temsil eden Temmuz'un sıcağında ön eleme maçları oynayarak Avrupa Ligi'ne katılmaya çalışan, bir taraftan transferlerle uğraşan, bir taraftan 10 milyonlarca euroluk sözleşmelerin altına girerek Vlahovic gibi dünya çapında, Trossard gibi dünya çapında önemli oyuncuları Türkiye'ye getirmek için ikna çalışma. Çünkü biliyorsunuz bu sadece Beşiktaş'ın değil, Türkiye açısından da büyük prestij bu oyuncuları getirebilmek. Aynı şekilde Galatasaray'da işte Trabzonspor'un Salah'ı getirmesi gibi.
0: Tabii.
4: Şimdi bir taraftan bunlarla uğraşırken diğer taraftan şimdi bu arkadaşların yaptığı olaya bakalım. Alanyaspor Beşiktaş maçında. Maçın hakemi Adnan Kayatepe. Daha bundan 3-4 ay evvel Beşiktaş'ın çok önemli, sezonun en önemli maçına çıkıyor. Evimizde çıkıyoruz. Beşiktaş Konyaspor maçı. Maçı yöneten hakem Adnan Kayatepe 90. dakikada maç uzatmalara kalacaktı eğer ki o penaltıyı vermeseydi. Ceza sahasının dışında gerçekleşen bir olayı ceza sahasının içine gerçekleşmiş gibi düdük çalıp penaltı çaldı. VAR da bunu onayladı ve Beşiktaş yarı finalde elendi. Belki de olası Beşiktaş final oynayacaktı. Kupayı kazanacaktı. Süper Kupayı oynama hakkı kazanacaktı. Avrupa için bu kadar erken aşmasına gerek kalmayacaktı vesaire. Yani evet. Bir düdükle Beşiktaş'ın birçok kaderini değiştirdi. Şimdi bu hakem cezalandırılması gerekirken daha bu sezonun ikinci maçına, Alanya deplasmanı gibi çok önemli bir deplasmana aynı hakem, bu skandal hatayı yapan aynı hakem atandı, Adnan Kayatepe.
0: Evet.
4: Ve bu hakem o maç içerisinde tüm otoritelerin kabul etmiş olduğu 4 ölümcül hata yaptı. Trossard'ın işte Osmanlı tokadı diye tabir ettiğimiz kafasına vurulan şeyi es geçti, kırmızı kart vermedi maçın 9. dakikasında.
0: Evet.
4: O'un golünü hiçbir sebep göstermeden iptal etti, bütün otoriteler kabul etti. Vlahovic'e ve Ottara'ya yapılan penaltıları da es geçti. 4 ölümcül hata bir hakemin. Evet. Şimdi çok enteresan bir noktaya geliyorum. Bu maçın gözlemcisi kimdi? Yunus Yıldırım. Maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım, bu hakeme Adnan Kayatepe'ye tam puan verdi.
0: Evet. Gözaltına alınan isimlerden birisi de o sanırım, değil mi?
4: Evet. Hı-hı. Aynen öyle. Gözaltına alınan isimlerden bir tanesi Yunus Yıldırım. Bütün otoritelerin kabul etmiş olduğu 4 ölümcül hata, skandal hataya rağmen o hakemin notuna tam puan verdi Yunus Yıldırım. Çok enteresan. Ve bir gün sonra yine gözaltına alınanlardan MHK Başkanı dediğimiz Ferhat Gündoğdu adlı kişi ise evet, baştan sonraki bir gün sonra çıkıp Adnan Kayatepe'yi ve VAR'ı koruyucu açıklamalar yaptı. Ya sıyırmış olabilir, görmemiş olabilir. Yani bizim aklımızda adeta dalga geçti. Çünkü orada peki, dev ekranlarda gösterilen pozisyonları görmeme imkanı %0. Evet. Zaten kendisi, kendi getirdikleri Taylor onları da yalanladı. Böyle bir şey söz konusu olamaz dedi vesaire. Yani bu kadar skandalların olduğu bir ortamda bugün bu gözaltı kararlarını ben şahsen çok yadırgamadım. Teşekkür ederim.
0: Peki, evet. Şükrü Aksu ile devam edelim avukatımızla. Peki Şükrü Bey, şimdi pek çok yazışmada ortaya çıktı. Boyun eğmeyenler için kafalarını koparalım, üzerini çizelim şeklinde talimatlar var. Yani hakemleri baskı altına aldıkları çok aşikar. Zaten mobbingle 15 Eylül itibariyle bir suç duyurusu var. Evrakta sahteciliğin dışında. Hem bu yazışmalar, hem HTS kayıtları, hem diğer deliller açısından baktığımızda operasyonun hukuki boyutu nelere dayanıyor?
5: Şimdi Alper Bey, ceza yargılamalarında en önemli temel ilke bir kişi hakkında soruşturma başlatılmış olması ya da kamu davası açılmış olması o kişilerin bu suçlardan dolayı ceza alacağı anlamına gelmez. O yüzden masumiyet karinesine eklenmeme hakkını ihlal etmemek gerekir.
0: Evet.
5: Şu anda tabii bunu söylerken şunu daha önce ifade etmek lazım. Savcılık tarafından gerçekleştirilen bu soruşturmanın da kıymetsiz olduğunu ifade etmiyorum. Tam tersi, savcılık makamının açıklamış olduğu delillere baktığınızda bir soruşturmada gözaltı kararı verebilmeniz için iki şart gerekir. Birincisi, soruşturma için zorunlu olması gerekir. İkincisi, makul şüpheyi oluşturacak somut delillerin bulunmuş olması gerekir. Şu anda savcılık makamının her ne kadar dosyada gizlilik kararı olsa da kamuoyuyla paylaşmış olduğu bilgilere baktığınızda bilirkişi raporları, HTS bas kayıtları, Ali Tuna'nın gibi birçok hakemin yapmış olduğu, hakem adaylarının yapmış olduğu şikayetler, buradaki WhatsApp konuşmaları, masanın yapmış olduğu incelemelere baktığınızda bu şu anki mevcut durum bize kuvvetli suç şüphesini oluşturacak somut delillerin varlığına doğru götürebilir. Bu durumda da ilgili kişilerin savcılık uygun görmesi halinde tutuklamaya sevk ya da adli kontrol hükümleriyle suç ceza hakimliğine sevk edildiğinin sonrasında da bir tutuklama tedbirinin uygulanabileceği bir süreci görebilir miyiz? Görme ihtimali yüksek olduğunu söylemek lazım.
0: Evet.
5: Şimdi tabii ki kamuoyunda futbol takımları, başka kişilerle, başka yöneticilerle ilgili şikayetler mevcuttu. Ancak söz konusu soruşturmada ortaya atılan iddialara baktığınızda iddialar her kişi bazında değerlendirmeli. Burada şuna bakıyorsunuz. Ferhat Gündoğdu'nun burada resmi evrakta sahtecilik suçunu işlediğine dair ve özellikle bizim hukukumuza bakın, mobbing diye geçiyor ama bizim ceza hukukumuzda mobbing diye bir suç bulunmaz.
0: Hı hı.
5: Bu daha çok iş hukukunda var olan tazminat sonucunu doğuran bir husustur. Bizim hukukumuzda Türk Ceza Kanunu o 96. maddesindeki eziyet suçu söz konusudur. Bu da şunu ifade eder. Siz bir kişiye gerçekleştirmiş olduğunuz sistematik ve sürekli olacak şekilde psikolojik baskı oluşturacak, onun beden ya da ruhsal olarak kendisini kötü hissettirecek, insanlık onuruyla bağdaşmayacak, dışlayacak ya da hakemlik mesleğini yapamadığı, bu konuda kötü olduğuna dair cezalar verecek, mesleği kabul etmemeyle ilgili ciddi eylemler içerisinde bulunursanız bu suçun gündeme gelebileceğini söylemek lazım.
0: Bir yandan da şunu da söyleyeyim, ekrana geliyor çünkü o belgeler, yazı karşılaştırmaları var. Sahte belge şikayetiyle ilgili, sınavdaki evet, usulsüzlüklerle ilgili o şikayet üzerinden. Bunlar da herhalde bu çok gözaltı önemli kararındaki somut delillerden bazıları sanırım.
5: Evet, somut delillerden bir tanesi. Bununla ilgili bir yazı incelemesi de yapılmış. Grafolojik inceleme de yapılmış. Yazının gerçekten Ali Tuna'ya ait olmadığı tespit edilmiş. İşte burada şunu anlatmak lazım. Bakın, bizim Merkez Hakem Kurulu talimatımız var. Talimatının 3. maddesi gereği ve tefvif statüsünün 43. maddesi gereğince Merkez Hakem Kurulu'nu bir başkan 8 üyeden olmak üzere atayacak olan kurul Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın önerisiyle yönetim kurulu. Ancak göreve geldikten sonra bunlar bağımsızlar. Bağımsız bir kurul olmak zorundalar ve istifa etmedikleri sürece, çekilmedikleri sürece görevden alınamıyorlar. Hangi durumda görevden alınabilirler? Bir, mal beyanında bulunmazlarsa bir hafta içerisinde göreve geldikten sonra bu takdirde üyelikleri düşer. Diğer ihtimalde ise işte burada adı geçen profesyonelizm talimatında yer alan sahtecilik, yanıltıcılık eylemlerini işlerlerse ya da görevi kötüye kullanma eylemlerini işlerlerse ya da bir ceza yargılaması sırasında alt sınırı 2 yıl olacak bir ceza alırlarsa ya da bu olayda olduğu gibi sahtecilik suçları sebebiyle bir gün bile ceza alsalar, tabii cezaların kesinleşmesi lazım, bu takdirde görevleri otomatik olarak ortadan kalkar, sürekli hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya kalırlar. Ancak şu an mevcut olan süreç içerisinde ceza yargılamasıyla disiplin yargılamasını birbirinden ayırmak lazım. Bugün itibariyle TPP, baş hukuk müşavirliği, savcılık makamı gibi bu dosya özelinde savcılıktan belgeleri inceleyip isteyip etik kurulunu göreve çağırıp bu kişileri profesyonel disiplin kuruluna sevk etmek zorunda kalacak ve bu kişilerle ilgili yargılama süreci sona erinceye kadar bir tedbir kararı verilmek durumunda olacak. Dolayısıyla biz Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakkında eğer bir tutuklama tedbirinin söz konusu olması halinde bu durumun çok kısa zaman içerisinde gündeme geleceğini hukuken söyleyebiliriz. Evet. Şu anda disiplin yargısı ile ceza yargısı birbirinden ayrı bir süreç olarak işleyecek.
0: Peki Bülent Uslu, hayatınızı futbola adamış bir isim diyebiliriz belki de sizin için. Uzun yıllardır futbolun içindesiniz. Beşiktaş Kongre üyesi olarak az önce somut örnekler de verdiniz. Şimdi nereye kadar gider size göre bu süreç, bu operasyon süreci burada bu isimler cezalandırıldıktan sonra ve belki de Türk futboluna olan güven biraz tazelendikten sonra sonlanır mı yoksa devamı gelir mi?
4: Şimdi bundan sonraki atılacak adımlar çok önemli sevgili Alper. Yani güven, az önce de söylemiş olduğumuz gibi, bu olayların üzerine çok önemli bir kurumun başında, MHK'nin başındaki bir kişinin bu şekilde, işte Şükrü Bey'in de anlatmış olduğu gibi, tabii ki masumiyet karinesi çok önemli ama yani devletimizde bir kişi durup dururken gözaltına almaz. Çok ciddi somut deliller var ki ortada, gözaltı kararı veriliyor. Yoksa davet edilir, ifadeler alınır vesaire, prosedürler bu şekilde. Ama bu şekilde katı bir şekilde alınması maalesef ciddi bir takım, yani iddiaların ciddiliğini gösterdiğini düşünüyorum ben. Bundan sonraki süreçte kim gelirse gelsin bu olayların altında biraz ezilebilir, sıkıntı yaşayabilir. Yani bunları göğüslemek kolay değil. Bakın, çok radikal kararlar alınması gerekiyor artık. Bunun bak, mahalli şube ekipleri şu anda TFF Riva tesislerinde bazı kayıtları inceliyormuş. Son dakika bilgisi olarak da verelim.
0: Sınavla ilgili kayıtlar mı mesela?
4: Evet, olabilir. Şu anda TFF Riva tesislerinde incelemede mahalli şube. Yani bunun altından daha neler çıkacak göreceğiz. Yani sadece bu gözaltı kararlarıyla veya kişileriyle kalınabileceğini düşünmüyorum. Daha geniş yelpazelere açılabilir bu iş. Bunları tabii ki takip edeceğiz ama ne olabilir kısmına geldiğimizde ben şunu savunuyorum. Kimsenin etkisi altında kalmayacak. Herhangi bir kurum, takım, kişilerin etkisinde kalmayacak. Çünkü biliyorsunuz, yani Fenerbahçe başkanı çıkıyor bir şeyler söylüyor. Sevgili işte Beşiktaş'ın başkanı Sayın Başkan Serdar Adalı çıkıyor, diyor ki görevden alamazlar demişti mesela. Ferhat Gündoğdu ile alakalı. Bunu neye dayanarak söyledi? Demek ki bildiği bir şeyler var. Muhtemelen onların da ifadelerine başvurulacaktır. Bu nereye kadar gideriz? Devletimiz zaten her zaman, devletimiz çok büyük. Sonuna kadar gidecektir. Bunun peşini bırakmayacağı belli. Bundan sonrası için de ben diyorum ki Taylor gibi mesela. Yani dünya çapında önemli bir otorite sahibi olmuş. Tartışmasız. Hakemlik zamanında işte üst düzey maçlar yönetmiş, şampiyonalarda görev almış, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi. Bir tane tartışmasız hakem getiririz, futbol yani MHK'nin başına koyarız, kendi bütün kararları kendisi alır. İster yabancı hakem getirir, ister hakemlerimizi eğitir, karma da yapabilir, uygun gördüğü şekilde varı yabancı yapabilir, her şeyi ona bırakırız. Belli bir süre için, 5 yıl 10 yıl her neyse, bu süreç içerisinde iyi hakemler de çıkartırız. Biliyorsunuz geçen Dünya Kupası'nda 48 ülkenin katılmış olduğu Dünya Kupası'nda bir tanecik hakemimiz yoktu ya, bir tane. Ya evet. Bu utanç verici bir şey, evet. Ülkemiz adına.
0: Sebebi yani bunda, neydi? Sebebi ki, neydi? Hakemlere duyulan şüphe mi, Türk hakemlerine duyulan?
4: Değil tabii ki, liyakat yok. Bakın yani gözaltına alınma nedenlerinden bir tanesi sorular. Adam orada 3 defa soru istiyor. Bakın yazışmaları az önce okudu ya hani evet. Kardeşimiz, muhabirimiz. Evet. Sorular nerede? Sorular nerede diyor. İkinci defa hatırlatıyor. Üçüncü defa hatırlatıyor. Şimdi sen bu soruları daha çözemeyecek insanlara bu soruları eğer paslıyorsan, forward ediyorsan ve oradaki insanlar, yetersiz insanlar kendilerine, tabii ki iddialar üzerine konuşuyoruz. Yanlış anlaşılma evet, olmasın evet. Orada düzeltme yapalım. Bu iddialara göre. Eğer ki böyle olmuşsa sorular verilip bu hakemler bu şekilde önden sorularla beraber hakemlik mesleğini elde edebiliyorsa bu hakemden siz ne bekliyorsunuz? Sahaya çıkıyor işte bu şekilde bizi de rezil ediyor. Türk futbolunu da rezil ediyor. Kendisini de, ailesini de rezil ediyor. Ve rezil olduk yani. Şimdi burada sorulması gereken şu sevgili Alper. Mesela Beşiktaş adına konuşuyoruz ki bunu lütfen Beşiktaş olarak değerlendirmeyin. Genel olarak düşünün. Burada küme düşen, yani bir puan yüzünden küme düşen takımlar var. Bir puanla veya bir golle şampiyon olan takımlar var. Şampiyon olan takım direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Orada büyük bir gelir var, büyük bir vitrin var. Yani her şey değişiyor. Maddi ve manevi olarak her şey değişiyor. Ya bunlara bir hakem nasıl karar verebilir? Bu Beşiktaş'ın mesela 6 puanı, 18 puandan 6 puanı direkt hem Ahmetspor maçında hem de Alanya maçlarında hakem, skandal hakem hatalarıyla kaybetmiş. Peki bunu nasıl geri çağıracağız? Daha bu sezon için geçerli. Geçtiğimiz sezonlara döndüğümüz zaman bazı takımların lehine ciddi hakem hataları var. Bazı takımların aleyhine de ciddi hakem hataları var. Ve burada uçurum oluşuyor. Yani şunu söyleyeyim, toparlayayım. Evet. Bir hakem mesela diyelim ki normal hayatında güvenlik görevlisi değil mi bu hakem? Yani maçı yönetiyor, ertesi gün normal hayatına dönüyor, güvenlik görevlisi olarak hayatına devam ediyor.
0: Süper Lig'de olmasa bile hakemin, diğer liglerde bu şekilde hayatını idame ettirenler var. Evet.
4: Tabii ki şimdi Süper Lig'de de öyle, herkesin bir mesleği var. Şimdi bir hakem iddialara göre yetersiz olmasına rağmen sorular veriliyor. O sorular sayesinde hakem oluyor. Hatta şöyle bir şey de vardı. Çok önemli hakemlerimizden bir tanesinin testi geçemediği, hani koşu testi vesaire var ya, evet. Onları geçemedi ve onun için özel olarak sabah 6'da tekrar testi alındığı iddiaları vardı. Bu iddialar yalanlanmadı. Yani eğer ki sizin hakkınızda ciddi ithamlar varsa siz ne yaparsınız sevgili Alper veya Şükrü Bey? Çıkarsınız dedi, kardeşim siz neyden bahsediyorsunuz ya, benim şerefimle veya bilmem bir şey mi oynayamazsınız dersiniz, bir karşı bir cevap verirsiniz değil mi?
0: Evet.
4: Bu şekilde skandal iddialara rağmen çok önemli FIFA kokartlı hakemimizin testleri geçemediği ve sabah 6'da onun için özel tekrar teste tabi tutulduğu ve testi o şekilde geçti iddialarına karşılık tek bir cevap dahi veremediler. Evet. Şimdi bütün bu ortamda bu kadar liyakatsiz, bu kadar yetersiz sorular taksim edilen hakemler gelip de benim 10 milyon euro maaş verdiğim, işte 20-30 milyon eurolara, 50 milyon eurolara bonservis ücretleri, imza paraları vererek veyahut da 100 küsur milyon euroya kurmuş olduğumuz takımlara bir hakem soruları dahi çözemeyen, sorular servis edilen bir hakem gelip iki düdükle bizim biletimizi kesemez. Bunun bir bedeli olması gerekiyor. Lütfen buradan tekrar devletimize de rica ediyoruz. Sonuna kadar gidin. Yani buradaki sadece hakemler değil veya MHK değil. Bu sistem ortada, hani bir yapı deyip de dalgaya alanlar vardı ya. Ya ortada bir yapı var kardeşim diyorsun.
0: Evet.
4: Onu ya işte dalga geçiyor. Ya yapı mı sapı mı bilmem bir şey diye dalga geçiyordu. Bak bunlar dalga konusu değilmiş. Evet. Bunlar ciddi şeylermiş. Evet, teşekkür ederim. Peki.
0: Şükrü Bey şimdi az önce de değindik. Eziyet iddiaları var. Evrakta sahtecilik iddiaları var. Birincisi bunlar, bu suçlamalar nasıl ispatlanıyor? Bir de MASAK ve HTS kayıtları bu soruşturmayı nasıl etkiler?
5: Şimdi tabii eziyet suçu bizim Türk Ceza Kanunu 96. maddede tanımlanırken aslında işkence suçundaki tanım üzerinden hareket edilmiş. Bir insanın onurunu, insanlık onurunu ayaklar altına alacak, onu aşağılayacak şekilde ruhsal ve bedensel olarak bir takım hareketler gerçekleştirdiğinizde, dışladığınızda, kötü sözler söylediğinizde, sistematik, ama bunu yaparken böyle bir eylem değil, sistematik ve sürekli bunları yapıyor olmanız lazım. İşte burada Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki kişilere iddia edilen olaylardan bir tanesi bu eziyet suçunun oluşup oluşmadığı. Bunda neye göre olacak? Siz mevcut klasmanlarda görev yapan hakemleri aslında terfi alması gerekirken onları terfi yaptırmadıysanız kasıtlı olarak bir plan ve çerçeve dahilinde, aslında puanlama olarak daha yüksek puan vermeniz gereken düşük puanlar vererek sürekli alt klasmanda kalmasına sebebiyet verdiyseniz, hakemliği bırakmasına sebebiyet verdiyseniz, onlara kötü sözler söyleyerek tahkir edip insanlık onurunu aşağıladıysanız, bununla ilgili dosya içerisinde tanık beyanları, bu sebeple hakkında şikayet eden kişilerin, müştekilerin beyanları, bununla ilgili WhatsApp yazışmaları, telefon kayıtları, fiili fiziki takipler söz konusu mu değil mi? Mail yazışmaları var mı? Burada puanlama cetvellerinde maçların bilirkişiler tarafından tespit edilip aslında iyi puan verilmesi gereken kişilerin düşük puan verilip düşük puan verilmesi gereken kişilere fazla puan verildiği iddiaları dosya üzerinde özel bir bilirkişilik incelemesiyle de futbol alanında uzman kişilerle tespit edilecektir. Savcılık makamı buradaki elde edilecek deliller doğrultusunda eziyet suçunun oluşmadığını değerlenecek. Evrakta sahtecilik, yani resmi evrakta sahtecilik suçunda ise burada ikili bir ayrım söz konusu. Bunu bir sıradan bir vatandaş resmi bir evrakı değiştirir, bozar ya da bunu kullanırsa ceza 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası iken, kamu görevlisi olan bir kişi yaparsa 3 ila 8 yıl arasında hapis cezasına tekabül ediyor. Bizim Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar gereği

0: ile beraber değerlendirilebilecek hususlar. Tabii burada şu anda her ne kadar iddialar resmi olarak sahteci bir eziyet suçları içerisinde gidiyor olsa da burada aslında Türk Ceza Kanunu 257. maddedeki görevi kötüye kullanma suçu oluşmuş mudur? Türk Ceza Kanunu 155'teki güveni kötüye kullanma suçu oluşmuş mudur? Acaba burada nitelikli dolandırıcılığa sebebiyet verecek eylemler burada söz konusu olmuş mudur? Kişisel verinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması Türk Ceza Kanunu 136. madde suçlar var mıdır? Bunların hepsi devam eden aşamada suçların niteliği ve tanımlamaları değişebilir. Ve burada acaba örgütlü bir yapı içerisinde mi bu iş yapılıyor? Yani belirli bir grup, belirli bir kişi burada suçları işlemek amacıyla kendilerine maddi menfaat ya da başka türlü bir menfaat elde etmek kastıyla bir plan çerçevesinde mi bu hareketleri gerçekleştirdiler? Bunları değerlendirecekler. Tabii burada şu da soru işareti. Türkiye Futbol Federasyonu burada biliyorsunuz Ahmet Şahin yanılmıyorsam Yunus Yıldırım daha önce görevliyken 2025 yılında istifa ediyorlar. Acaba bu istifa ettikleri süreçte bu soruşturmanın gidişatından ya da başlangıcından haberdar mıydılar? Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuyla ilgili bir bilgisi var mıydı? Çünkü biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu her ne kadar MYK istifa etmediği sürece görevden alınamasa da
1: Evet.
0: gözetim ve denetim yükümlülüğü söz konusu. Bu noktada bir durum söz konusuysa bu suçları işlendiğine dair tepki bunu tespit ettiyse hem disiplin yargısının çalıştırmak hem de
1: Evet.
0: Savcılar suç durusunda bulunması gerekir. Bu durumlarda ayrıca değerlendirilip incelenecek.
1: Peki.
0: Bu konuyla ilgili ben yakın zamanda TFF'den bir açıklama yapılacağını düşünüyorum.
1: Geldi, geldi Şükrü Bey. Türkiye Futbol
2: Geldi
1: Federasyonu'ndan
2: mi?
1: açıklama geldi. Hemen onu izleyicilerimizle paylaşalım. Neler söylenmiş bu açıklamalarda? Hangi ifadeler kullanılmış? İşte ekranlara geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir şeklinde bir başlangıç yapmış Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasına. Böyle bir giriş yapıyorlar. Şöyle devam ediyor açıklama. Yönetimimiz bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve işbirliği süreci halen devam etmektedir. Bununla beraber yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgelerse kapalı zarf içerisinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir deniliyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında. Açıklama şöyle devam ediyor. Netice itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir deniliyor. Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adil süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır deniliyor. Kamuoyunun devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemli rica ederiz deniliyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında. Bülent Uslu ile hemen devam edelim. Nasıl buldunuz açıklamayı Bülent Bey?
2: Yani ben hiçbir şey söyleyeyim, yani beklentimi karşılayan bir açıklama değil bu. Yani
1: evet.
2: Temiz futbolun güçlendirilmesi. Yani temiz futbol zayıftı. Şimdi bu, bakın siz bir şey yapacaksanız bugün devletimiz konuya el atıp MHK'nin başındaki kişiyi, toplam 7 kişiyi gözaltına almadan önce adımlarınız atılması gerekiyordu. Atmanız gerekiyordu. Beşiktaş serzenişte bulunurken bakın Ali Koç'un, Hanefi kardeşimiz az önce muhabir kardeşimiz Ali Koç'un

0: açıklamalarına atıfta bulunduğu zamanında, başkanlık döneminde Ali Koç birçok şey söyledi. Mesela oradaki yapılan hatalar, tam seçim öncesi Ali Koç seçime girecek, Saran'la kaybetti, seçimden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Sayın Saran'la bir hafta evvel son maçında o kadar skandal hatalar yapıldı ki belki de seçim sonucuna etki etti. Yani Ali Koç'un olası başkanlığının önüne geçildi. Yani burada sadece ortaya çıkan sonuçlardan bahsetmiyoruz. İşte şampiyonun belirlenmesi, küme düşecek olan takımların belirlenmesi, puanlar, maddi birçok şeye etki ediliyor. Ve bu kadar serzeniş varken federasyonun, TFF'nin sessiz kalması, hatta arkasındayız açıklamaları yapmaları ve bugün bu operasyon, sevgili Alper, bu operasyon sadece sınırlarımız içerisinde konuşulmuyor. Bence bütün dünyada konuşuluyor. Örnek vereyim. Mesela X bir ülkede hakemlerin başındaki kişi ve kurul gözaltına alınıyor. Bizim dikkatimizi çekmez mi? Ne oluyor ya dersin, değil mi? Çok evet. Dikkat çekici bir haber bu ve gelişme. Şimdi biz bu arkadaşlar yüzünden ülkemizin de imajına zarar verildi. Yani neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Bunu devletimiz sonuna kadar gidip gereğini yapması lazım. Bakın federasyonun açıklaması açıkçası beni tatmin etmedi.
1: Evet. Teşekkür Şükrü ederim. Bey, sizin yorumunuzda daha sert, daha şahin bir açıklama bekler miydiniz?
2: Yani tabii Türkiye Futbol Federasyonu dedim ya, özel bir kurum. Dolayısıyla bu açıklamanın niteliği itibariyle söyleyeceğim çok fazla söz yok, ama şunu söyleyebilirim. Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde suç duyurusunda bulunduk ifadesi çok kıymetli bir hukukçu olarak baktığımda.
1: Evet.
2: Gerçekten bu suç duyuruları kimler hakkında, hangi gerekçelerle, hangi iddialarla yapılmış? Bu önemli. Tabii burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulundunuz, ama kendinizin de bu durumları tespit ettiyseniz etik kurulunuz aracılığıyla bir disiplin yargısı sistemini de gerçekleştiriyor olmanız lazım ve gerekirse PFDK'ya bir sevk işlemi gerçekleştirmiş olmanız gerekirdi. Çünkü bunlar adı geçen kişiler futbol kişileri ve bunlarla ilgili az önce saydığım futbol disiplini talimatındaki 48. maddede sahtecilikle yanıltıcı hareketler var. 59. maddede yine görevi kötüye kullanma var. Bu kişiler görevlerini kötüye kullanamazlar. Burada 1 ve 3 yıllık hak mahrumiyetleri var. Dolayısıyla acaba bununla ilgili sürecin neden beklendiğine dair de bir açıklama yapılması gerekir hukuki evet. tarafıyla. Acaba evet. burada Cumhuriyet Başsavcılığıyla bir koordine içerisinde bulunup bekleyin biz delil toplayacağız kapsamında bir karşılıklı bir diyalog mu söz konusu oldu? Bunun da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından devam eden süreç içerisinde açıklanıyor olması Türk futbol kamuoyunun aynı zamanda da FIFA ve UEFA nezdinde bir sorumluluğumuz olduğu, fair play noktasında sorumluluğumuz olduğu düşünüldüğünde çok daha sağlıklı olacaktır. Aksi takdirde şu soru gelecek. Nisan 2025'ten itibaren bu suç durusunda bulundun. Neden kendini disiplin yargını başlatmadın? Çünkü ceza yargılaması sonucunda bu kişiler beraat edebilir. Ama disiplin yargısı da bu kişilere ceza verebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar ikisi ayrı yürüyecek ayaklar. Bunun da değerlendiriliyor olması gerekir.
1: Peki. Bülent Bey, merak ettiğim, gerçekten bilmediğim için sormak istediğim bir soru var. Dünyada örnekleri nasıldır? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu özel bir kurum. Peki merkez hakem kurulları dünyada, diğer ülkelerde futbol ülkelerinin futbol federasyonlarına bağlı mıdır, bağımlı mıdır, yoksa onlardan bağımsız mıdır?
0: Değişkenlik gösteriyor. Yani bazı ülkelerde bağımlı, ama şöyle, biz de kesinlikle bağımsız olması gerektiğini bugün anlamış olduk, görmüş olduk. Yani bunu çok hızlı bir şekilde aksiyon alınması gerekiyor. Ama bunu mevcut federasyonun yapabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü önümüzde de zaten biliyorsunuz yaz ayında yeniden bir seçim olacak. Olağan seçim olacak. Bunlar olağanüstü seçimle gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir an önce bunların temellerinin atılması gerekiyor. Bu tesislerin kurulması gerekiyor. MHK'nin tam bağımsız olması gerekiyor. Yani hiçbir şeyden... şunu da söyleyeyim. MHK birisine bağlı olacaksa da bu TFF değil, Kulüpler Birliği'ne bağlı olması gerekiyor. Yani sonuçta kulüpleri direkt etkileyen bir şey, kulüplerin bizzat bu işin içinde olması. Bu benim görüşüm, bir fikirdir. Başka fikirler de ortaya atılabilir. Ama geldiğimiz nokta şimdi, peki ne olacak? Milli aradayız. Önümüzdeki hafta sonu değil ama bir sonraki hafta sonu maçlarımız var, lig maçlarımız var. Bu hakemleri kim atayacak şimdi? MHK'nin başındaki kişi göz altında Yani olasılıklar dahilinde konuşuyorum. Diyelim ki deliller çok güçlü deliller var. Gözaltına alınmasını sağlayan ve bu güçlü deliller tutuklanmasına neden oldu diyelim. MHK başkanı tutuklandı.
1: Evet.
0: Şükrü Bey'in söylediği gibi disiplin kurulu MHK başkanı. Bu süreç içerisinde yeni bir MHK başkanının atanması gerekecek değil mi? O görevden alınacak.
1: Evet. Yani
0: görevden alınma yok dedi Şükrü Bey. Doğru. Ama disiplinle atılacak muhtemelen. Disiplin kurulunun vermiş olduğu kararla. Ve hemen hızlı bir şekilde aksiyon alınacak. İşte yerine gelecek olan MHK başkanı ve kurul üyeleri nasıl aksiyon alacaklar? Bu durumu nasıl toparlayacaklar? Bunların hepsi soru işareti. Ama ilerleyen dönemde yapılması gereken şeylerden bir tane, ben yabancı savunuyorum. Yabancı bir kişinin ama güçlü bir ismin MHK'nin başına gelmesini savunurken aynı zamanda da artık MHK'nin TFF'ye falan bağlı olmaması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Beşiktaş Kongre üyesi Bülent Uslu ve avukat Şükrü Aksu, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu bilgiler için.
0: Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Evet sevgili seyirciler, bugün gerçekten Türk futbolu adına önemli bir gündü. Önemli bir skandal patlamış oldu. Yapılan bu büyük operasyonla, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonla sevgili seyirciler. Ve bu operasyonun ayrıntılarını hem son durumu almış olduk muhabir arkadaşlarımızdan, hem de aynı zamanda konuklarımızla enine boyuna tartışmış olduk. Şimdi programı kapatmadan önce sıcak bir gelişme var. Sakarya'da bir su baskını meydana gelmiş durumda. Neler oluyor orada? İHLAS Haber Ajansı muhabiri Orkun Kaya'dan alacağız detayları. Orkun, nedir son durum Sakarya'da?
3: Evet, kolay gelsin öncelikle. Sakarya'da etkili olan sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Takriben 2 gün önce gece saatlerinde başlayan yağış şiddetini giderek arttırıyor. Kentte son 10 yılda görülmemiş yoğunlukta bir yağışla karşı karşıyayız şu anda. Metrekareyle yaklaşık 125 kilogram yağış düştüğü belirtiliyor yetkililer tarafından. Evet. Bizler de İHLAS Haber Ajansı olarak su baskınlarının olduğu bölgelere yetişip haber yapmaya çalışıyoruz. Şu anda da Erenler ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi'ndeyiz. Burada etkili olan sağanak sebebiyle yollar adeta güne döndü. Yani şöyle de söyleyebiliriz. Yağmur, sele, sel caddeleri ve sokakları gölete çevirdi diyebiliriz. Bazı noktalarda da su birikintileri oluştu. Sizlerin de görüntülerde gördüğünüz gibi sürücüler suyla kaplanan yollarda araçlarıyla temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.
1: Evet.
3: Zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. 2 gün öncesine kadar faal olarak işleyen cadde şu an sürücülerin temkinli şekilde ilerlemesiyle gözlemlenebiliyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi kent genelinde de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da teyakkuz halinde. Büyükşehir Belediyesi 225 araç ve 560 personel ile kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Meydana gelen olumsuzluklara karşı da müdahale ediyor. Yağışın bu hafta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor. Biz de İHLAS Haber Ajansı olarak bölgedeyiz. An be an yaşanan zorlukları, olumsuzlukları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şu an aktaracaklarım bu kadar.
1: İHLAS Haber Ajansı'ndan Orkun Kaya, teşekkürler. Kolay gelsin. Ve Sakarya'ya da geçmiş olsun diyelim. Gündemi noktalayalım sevgili seyirciler. Ben Alper Altun. Yarın aynı saatte yeniden karşınızda olmak üzere. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: TGRT FM Haber.
1: Yerden yeniden keşfedilecek. Turistik Kara Elmas Ekspresi Ekim ayında yeniden sefere çıkacak. Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı sefer yapacak tren 2 Ekim'de ilk yolculuğuna başlayacak. Ekspres 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere 7 vagonla hizmet verecek. Yolcu kapasitesi ise 120 olacak. Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım'da, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım'da sefer düzenlenecek.
2: Hadi görüşürüz.
1: Yolcular Yenice'nin doğal güzelliklerinden Zonguldak'ın tarihine, Çankırı'nın kültürel mirasından Kaleci'ye kadar Batı Karadeniz'i raylar üzerinden keşfedecek.

0: Ok gibi saplandı, otomobil alev aldı. Sürücüyü ise kahraman bir vatandaş kurtardı. İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak bir işletmeye daldı. Çarpmanın şiddetiyle araç bir anda alev aldı. Sürücü araçta mahsur kaldı. İşte tam o anda çevredeki kahraman bir vatandaş saniyelerle yarıştı. Arabanın camını kırdı, sürücüyü çekip çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor. Boğazın ortasında biri ayaklı çekici oldu, diğeri yanında koştu. Burası Türkiye'nin en yoğun, en hareketli noktalarından biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bir vatandaş seyir halindeki otomobilin tam kaputunun üzerine oturdu. Yetmedi, bacaklarını uzatıp önündeki aracı ayaklarıyla itmeye başladı. Akan trafikte metrelerce yüksekteki köprünün üzerinde yapılan bu tehlikeli anlar görenlerin tepkisine neden oldu. Dünyanın en yüksek rüzgar türbini Almanya'da yükseldi. Brandenburg eyaletindeki Schipkau kasabasında inşa edilen türbinin yüksekliği tam 365 metre. Bu Berlin'deki 368 metrelik televizyon kulesinin ardından Almanya'nın en yüksek ikinci yapısı anlamına geliyor. Normal rüzgar türbinlerinin yaklaşık 200 metre olduğu düşünüldüğünde yapı dikkat çekici bir rekora imza atıyor. Türbinin Ekim ayında elektrik şebekesine bağlanması planlanıyor. Yaklaşık 7500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Resmi açılış töreninin ise Kasım ayında yapılacağı bildirildi. Kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttılar. TOKİ'ye ait arsayı kendilerine miras kalmış gibi gösterip sahte belgeler hazırladılar. Arsaları bu belgeler üzerinden 20 farklı kişiye sattılar. Ancak polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandılar. 7 dolandırıcı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma büyük vurgunu ortaya çıkarttı. 20 mağdurun dışında yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgileriyle sahtekarlara para gönderdiği belirlendi. Yapılan incelemede dolandırıcıların yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Sahtekarların elde ettikleri paranın izini kaybettirmek için de dikkat çeken bir yola başvurduğu ortaya çıktı. Milyonlarca lira kripto para hesaplarına aktarıldı. Böylece para hareketlerinin takibinin zorlaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Ankara merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Dev dalgalar barınağı aştı. Tekneleri birer birer vurdu. Akçakoca'da fırtınanın bilançosu ağır oldu. 4 tekne battı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fırtına denizi kabarttı. Dalgaların yüksekliği yer yer 3-4 metreyi buldu. Şiddetli dalgalar Akçakoca balıkçı barınağına ulaştı. Barınaktaki 4 tekne dalgaların etkisiyle battı.
1: 4 tane tekneyi kaybetti. Barınağın yetersiz oluşu. Bu her senedir 3-4 defa bu sorunu yaşıyoruz.
0: Balıkçılar barınağın olumsuz hava şartlarında tekneleri korumakta yetersiz kaldığını belirtti. Benzer olayların yılda birkaç kez tekrarlandığını söyledi.
1: İkinci menderen oradan yapılması şart. Buranın güvence altına alınması için.
0: Fırtınada batan teknelerde maddi hasar oluştu. Balıkçılar şimdi mendirekte düzenleme ve barınakta önlem bekliyor. Bu düğünde takılar kurdeleye değil adeta baştan aşağı takıldı. Davetliler banknotlara sarılıp halayın ortasına çıktı. Görüntüler Mersin'den. Siirtli bir ailenin düğününde ilginç anlar yaşandı. Halaya katılan bazı davetliler üzerlerine doladıkları banknotlarla oynadı. Metrelerce uzanan paralar halay sırasında dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ise ATM'ye gerek yok gel düğüne notu düşüldü. Karadeniz'e akan nehir beyaza büründü. Nehir köpük köpük dalgalandı. Bartın Irmağı'nda yoğun köpük oluştu. Manzarayı gören vatandaşlar büyük endişe yaşadı. Çevre sakinleri durumu hemen yetkililere ihbar etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Sudan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Kirliliğin kesin nedeni bu analizle ortaya çıkacak. Bu çevre felaketi bölgede ilk kez yaşanmıyor. Orduyeri Mahallesi Muhtarı İrfan Sağlam duruma tepki gösterdi. Sağlam, kirliliğe fabrika atıklarının neden olduğunu söyledi. Kurşun yağdırdılar, tam 12 ayrı adreste dehşet saçtılar, şafak operasyonuyla uyandılar.
1: Aç kapıyı polis! Getirin!
0: İstanbul'da sokak aralarında dehşet saçan iş yerlerine hedef alan çetelere darbe indirildi. Kamera kayıtları incelendi, karanlık bağlantılar tek tek çözüldü. Eş zamanlı baskınlarla 11 şüpheli yakalandı. Aramalarda ruhsatsız tabancalar, tüfekler ve yüzlerce mühimmat çıktı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

0: TGRT FM Haber.
1: Nabzını beraberce bir tutacağız. Son 24 saatteki hali neydi? Yakından bir bakacağız. Önce başlıklar, ardından teferruatlar. Panikledi ve çok korkuyor. Seçimlere az kaldı İsrail'de ve Netanyahu'yu da büyük bir korku saldı. O kadar panikledi ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne koşa koşa gitti. Hem de gizlice. Ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini bir hususta yalanlamasını talep etti. O hangi husustu? 7 Ekim'deki Hamas saldırısına dair detaylara bakacağız. Kadını erkeği savaş hazırlanıyor. Evet, İran'da inanılmaz bir seferberlik var. Askere başvuranlar vuranlara. Aralarında kadınlar var, onlar da silahlanıyorlar. Eğitim falan alıyorlar. Büyük bir savaşın hazırlığı mıdır bu? Yakından bakacağız. İşçiler ve öğrenciler isyanda. Fransa'da işçiler alacakları, daha doğrusu maaşları nedeniyle sokaktalar. Grev başlattılar. Öğrenciler, liseliler de eğitim ve öğretim şartlarını protesto etmek için dışarıdaydılar. Fransa'daki söz konusu yüksek tansiyona, sokaktaki yüksek tansiyona yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Evet, önce bir Rusya-Ukrayna savaşıyla bir başlayalım. Acayip saldırılar oldu. Ukrayna Rus trenlerini hedef aldı. Rusya enerji üretim merkezini hedef aldı Kiev'deki. Yani artık taraflar birbirlerinin stratejik altyapılarını hedef alıyorlar.
2: Rusya Ukrayna'yı peş peşe vuruyor. Başkent Kiev patlamalarla sarsıldı. Kiev merkezindeki Ulusal Bilim Akademisi alevlere teslim oldu. Akademi çalışanları camlara çıkıp kurtarılmayı bekledi. Rusya lideri Putin ise asker sayısını artıracak bir kararnameye imza attı. Aktif asker sayısının 15.500 artması öngörülürken toplam sayı 2.441.000'e çıkacak. Ukrayna lideri Zelenski ise 10 bin askerin Kuzey Kore'den getirileceğini öne sürdü. Zelenski'ye göre Rusya topraklarında şu an 8 binden fazla Kuzey Kore askeri bulunuyor. Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna'nın esir aldığı 2 Kuzey Kore askerini Güney Kore'ye teslim ettiğini duyurması ise yeni bir krize yol açmış durumda.
1: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. En üst düzey protokolle karşılandı. Bölgesel gelişmeler ele alındı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüttüğü yoğun temasların ardından ayağının tozuyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Masada kritik başlıklar vardı. Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından kabul edildi. Ayrıca Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan'la da bir araya geldi. Fidan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.
3: Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu.
2: Dışişleri Bakanı, Türkiye olarak bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgenin huzur ve refahı için diplomatik temasları sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ziyarette İran ve Yemen savaşları başta olmak üzere sıcak çatışma konuları masaya yatırıldı. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarındaki krizin görüşmelerin en önemli başlıkları arasında yer aldığı ifade ediliyor. Fidan'ın birleşik ve istikrarlı Yemen'in bölge güvenliği açısından önemine dikkat çektiği tahmin ediliyor. Ayrıca Gazze ve Lübnan konularının da görüşmelerin diğer başlıkları arasında yer aldığı ifade ediliyor. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ise ziyaretin önemli başlıklarından olduğu tahmin ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin Körfez'deki en büyük ticaret ortağı konumunda.
1: Ne ilginçtir, Hakan Fidan'dan birkaç gün önce, yani önceki gün, Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ama gizli gizli gitti, onu söyleyeyim. İsrail medyasına göre Netanyahu şunun için gitmiş Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Hatırlarsanız Baye yönetimi 2023 7 Ekim'deki Hamas saldırısını haftalar öncesinden İsrail'e bildirdiklerini, ellerinden aldıkları istihbarat duyumlarını Netanyahu'ya aktardıklarını, ancak Netanyahu yönetiminin bu istihbarat bilgilerini ciddiye almadığını vurgulamışlardı. Ardından Mısır'dan da benzer bir açıklama gelmişti. Mısır'da Baye gibi istihbarat verdik Hamas'la ilgili İsrail'e, ama İsrail bizi dinlemedi. Dolayısıyla bağıra bağıra, haykıra haykıra Hamas saldırısı gelmiş. Yani 2000'den fazla insan neredeyse öldü o festival saldırısında. Aslında Netanyahu hükümeti bunu biliyordu. Bir şekilde buna göz yumdu, yorumlar böyle. Göz yumdu ve Orta Doğu Savaşı'nı başlatmak adına, Gazze'yi tamamen işgal etmek adına bunu bahane olarak kullandı. Fakat bu İsrail kamuoyunda çok sert bir tepkiye yol açtı. İsrail'ler çok öfkeliler. Netanyahu'ya oy verenler bile. Dolayısıyla Netanyahu bu söz konusu seçmen tepkisini dizginleyebilmek ve işi lehine çevirebilmek adına Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminden şöyle bir ricada bulunuyor. Bana istihbarat verdiğiniz bilgisini yalanlayın diyor. Yalanlamalarını talep ediyor. Paniğe bakın.
2: Bu kez işi çok zor. Seçimler yaklaştıkça etekleri tutuşan İsrail Başbakanı Netanyahu köşeye sıkıştı. Hamas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim olayına dair Netanyahu'ya önceden uyarı verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Netanyahu apar topar ve gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüşerek iddiayı yalanlayan bir açıklama yapmasını istedi. Ancak herkesten gizlenen bu ziyaret İsrail'in Kanal 12 televizyon tarafından kamuoyuna ifşa edildi. İsrail muhalefeti ayağa kalktı. Dahası Netanyahu bu gizli ziyareti kritik bir zamanda yaptı. Ondan bir gün sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Gazze ve Lübnan krizlerini görüştü. 7 Ekim istihbarat skandalı, oyları zaten düşmekte olan Netanyahu'nun siyasi kariyeri açısından tabutuna çakılan son çivi olarak yorumlandı.
1: İsrail'in Gazze'deki yıkımı, Gazze'de yaptığı söz konusu o neden olduğu yıkımın Google uydularından haritası çıkarıldı.
2: Oyun parkları, mağazalar, sağlık merkezleri. Bir zamanlar sokaklarında çocukların koşturduğu Gazze mahalleleri İsrail tarafından yok edildi. Google Maps Gazze'nin uydu görüntülerini paylaştı. Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarının Gazze haritasını nasıl değiştirdiğini ortaya koydu. Eski ve yeni uydu çekimleri yan yana getirildiğinde geniş yerleşim alanlarının haritadan silindiği görülüyor. İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye tam 223 bin ton bomba attı. Bu miktar, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katı büyüklüğünde. Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi verilerine göre İsrail, Gazze'deki yapıların %82'sini yıktı.
1: İsrailli ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir bu sefer bir cenazeyi yakmakla bir seçmenini tavlamaya çalıştı. Evet, Hamas'ın önemli bir yöneticisinin cenazesini yakmak istiyorum diyor şimdi de.
2: Ekim 2024'te Refah'ta bir evde İsrail dronunca fark edilmiş, son anlarına kadar savaşarak direnişin sembol ismi olmuştu. Soykırımcı İsrail 7 yıl boyunca Hamas'ın Gazze'deki liderliğini yapan Yahya Sinvar'ın cansız bedenine dahi işkence yapılmasını tartışıyor. Tepki çeken iddiayı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir dile getirdi. Ben-Gvir, Savunma Bakanlığı görevini aldıktan sonra Sinvar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını söyledi. İsrail'i aşırı sağcı bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da söz konusu ifadeleri kullandığını doğruladı. Irkçı bakan Sinvar'ın cenazesini yakma kararının ahlaki, doğru ve adaletli olduğunu öne sürdü.
1: Amerikalı gazeteci efendim Tucker Carlson Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e bakış açısına dair çok çarpıcı tespitlerde bulunmuş. Carlson diyor ki bildiğiniz gibi Amerika İsrail'e bedavaya silah veriyor, olabildiğince silahlandırıyor. İsrail'in yapıp etmelerine de göz yumuyor. Bunun nedeni de güçlü Yahudi lobisi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki silah desteği tartışması gazeteci Tucker Carlson'ın açıklamalarıyla yeniden gündemde. Carlson, İsrail'e yaklaşık 40 bin adet 900 kilogramlık bombanın gönderildiğini söyledi. Bu mühimmatın İsrail'e bedelsiz şekilde ulaştırıldığını savundu. Sevkiyatın büyüklüğüne dikkat çeken Carlson, bombaların toplam yıkıcı gücünün 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 6 katına denk olduğunu öne sürdü. Carlson, ABD ordusunun kendi mühimmat stoklarında ciddi sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bu desteğin verilmesini de eleştirdi. Sevkiyat kararının Washington'daki siyasi çevreler ve İsrail yanlısı lobi faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti.
4: Amerikan ordusunun mühimmatı öylesine kısıtlı ki hareket alanımız tamamen daralmış durumda. Çünkü yeterli cephanemiz yok. Böyle bir dönemde bu yardımın yapılması tablonun vahametini açıkça göstermektedir.
2: Gazeteci Carlson açıklamasının en dikkat çeken bölümünde ise ABD-İsrail ilişkisine ilişkin sert bir değerlendirme yaptı. 9 milyonluk bir ülkenin dünyanın en güçlü ülkesini kontrol ettiğini izlemek şaşırtıcı ifadelerini kullandı.
4: Burada tanık olduğumuz şey dünyanın en güçlü ülkesi olması gereken bir devletin hiçbir doğal kaynağı bulunmayan 9 milyonluk bir ülke tarafından kontrol edilmesidir. Bu apaçık gerçeği izlemek şaşkınlık verici.
2: ABD'nin Kudüs Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de İsrail yanlısı tutumuyla bilindiğini söyledi.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri artık Irak'tan çekiliyor. Çekilme periyodik olarak başladı. Dün ondan önceki günkü haberlerimizde de aktardık. Ama yarın ve sonraki gün sanki çekilme tamamen tamamlanmış olacak.
2: Irak'ta bir dönem sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 23 yıllık işgal ve askeri varlığın ardından Irak'tan tamamen çekiliyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri çarşamba günü son birliklerini de çekerek ülkeden ayrılma sürecini tamamlayacak. Irak askeri makamları karargahların kapatılacağını ve ülke topraklarında artık hiçbir yabancı askeri üs kalmayacağını açıkladı. Bağdat yönetimi güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu ve ikili ilişkilerin istihbaratla teknik koordinasyon çerçevesinde süreceğini duyurdu. Ancak çekilme kararı Erbil tarafında ciddi güvenlik endişelerini beraberinde getirdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bölgenin hava savunma kapasitesindeki yetersizliğe dikkat çekti. 2011'deki çekilmenin ardından oluşan otorite boşluğunun DAEŞ'in yükselişine zemin hazırladığını hatırlattı ve benzer bir risk uyarısında bulundu. Mart 2003'te Saddam Hüseyin rejimini devirmek amacıyla Irak'ı işgal eden ABD ordusu 9 askeri üste varlık gösteriyordu.
1: İsrail medyası Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı stratejik adımları analiz etti. İsrail'e göre Türkiye'nin kıta sahanlığı yetki alanını daraltma anlaşmalarıyla Tel Aviv'i köşeye sıkıştırdı.
2: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımları ve Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Jerusalem Post gazetesi Ankara'nın bölgede artan askeri ve diplomatik ağırlığının Tel Aviv'i stratejik olarak izole ettiğini yazdı. Haberde 2019'daki anlaşmayla Türkiye ile Libya arasında bir deniz koridoru oluştuğu ve Akdeniz'in adeta ikiye bölündüğü vurgulandı. Türkiye'nin Libya'daki askeri ve enerji varlığının İsrail'in Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzatmayı planladığı doğal gaz boru hattı projesini kilitlediği öne sürüldü. İthalatının %98'ini deniz yoluyla yapan İsrail'in derin bir endişe taşıdığı belirtilirken, İsrailli yetkililerin durumu Türkiye bizi köşeye sıkıştırıyor sözleriyle özetlediği aktarıldı.
1: Doğu Akdeniz Ege'de bir savaştır gidiyor. Bu denklemin içinde Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'ın, İsrail'in, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum kesiminin olduğunu da görüyoruz. Fransa ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında bir yakınlaşma var, stratejik yakınlaşma. Bu çerçevede Fransa'nın bir hedefi vardı. Güney Kıbrıs'la Yunanistan arasında bir elektrik hattı oluşturmak. Ancak evdeki hesabı Türkiye bozdu.
2: Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki dev elektrik bağlantı projesinde Türkiye endişesi planları değiştirdi. Yunan basınında yer alan habere göre Atina ile Paris, Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimini Doğu Akdeniz altından İsrail'e bağlaması planlanan elektrik kablosunun güzergahında değişikliğe gitme kararı aldı. Ankara, projede sadece bildirim yapılmasını yeterli görmeyerek izin talep etmişti. Ayrıca Türkiye'nin 15 Ağustos'ta ilan ettiği Fethiye Kaş Ulusal Deniz Parkı da hesapları alt üst etmişti. Fransız Meridian ve Nekans şirketlerinin çoğunluk hissedarı olduğu projede taraflar kablonun Türkiye'nin ilan ettiği koridordan geçmemesi için hattı yeniden tasarlamayı tartışıyor. Rota değişikliğiyle Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri engelleme riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan proje Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de krize yol açtı. Rum tarafında projenin büyük jeopolitik riskler taşıdığı ve sağlayacağı faydanın sınırlı olduğu ifade ediliyor.
1: Birkaç bülteninde Yunan medyasındaki savaş çığırtkanlığından bahsetmiştim. İyi, komşuları birbirine düşürmeye niyetli gibi. Tabii mealen söylüyorum, ironi yapıyorum. Yani Yunan medyası bir şekilde biraz ilgi de çekmek adına Türkiye ile Yunanistan savaşırsa nasıl savaşır, nasıl olur, şöyle olur, böyle olur. İşte Yunanistan'ın şöyle planları var, ordunun şöyle stratejileri var. Lakin başka bir yayın organı çok daha gerçekçi bir haber yapmış. Orası Türkiye-Yunanistan çatışmasına dair Yunan basınında yer alan bir haber. Hemen medya organının ismini de vererek sizlere aktarayım. Military kimiyle konuşmuş biliyor musunuz? Military emekli Kor General Lokopolos'un değerlendirmelerini almış. Kendisi eski emekli Kor General'di Yunan donanmasının. Yani ordusunun daha doğrusu. Sormuşlar ya Yunanistan'da Türkiye çatışırsa ne olur diye. O sorulara bakın ne kadar enteresan cevaplar veriyor. 10 maddede. Diyor ki bizim diyor bir ulusal güvenlik stratejimiz yok. Yok diyor. Yok, ülkenin ulusal güvenlik stratejisi yok. Var olan da hiç yeterli değil zaten diyor. Diyor ki silah sistemi satın almak yeterli değil. Ne kadar işlevsel olduğu da önemli. Ya bu silahları satın alıyoruz da almasına. İşlevsellik manasında doğru kullanabiliyor muyuz? Ordu anlamında, Yunan ordusunun manasında, o da muamma. Diyor ki caydırıcılık ya başarısız olursa diyor Türkiye'ye karşı. Hani öncü saldırı var diye dün bahsetmiştim. Yahu diyor caydırma bir savaş planı değildir diyor. Ve ülke ne kadar hızlı bir şekilde seferber olabilir onu da bilmiyoruz diyor. Ülkede o bir seferberlik hızlı olabilir mi, o da bir muamma. Modern silah sistemleri tam operasyonel kapasiteye sahip olmayan eski sistemler kadar yeterli midir diye soruyor. Yani biz bir takım silah teknolojisi satın alıyoruz da elimizdeki mevcut altyapıları oluşturan silah sistemleri hala teknolojik manada yeterli değil diyor. Geri diyor ki bunlardan en önemlisi SİHA teknolojisi, Türkiye'nin onda biri bile değil Yunanistan'ın, söyleyeyim. Rakibi ne ölçüde inceledik diyor. Biz Türkiye'yi ne ölçüde biliyoruz. Ne kadar tanıyoruz diyor. Türk ordusunun kabiliyetini diyor. Orada diyor neler oluyor diyor mesela Yunan ordusunda diyor. Bir ordunun gücü en zayıf kolunun gücüne eşittir. Piyade birliklerini suç teşkil edecek şekilde ihmal ediyoruz. Bizim piyadelerimiz zayıf diyor. Çok zayıf diyor. Görmezden geliyoruz. Donanmaya yatırım yapmaya çalışıyoruz. Hava kuvvetlerine yatırım yapmaya çalışıyoruz. Ya piyadeler diyor. Devam ediyor. Öğrenilen dersler nerede diyor. Yunan ordusu birçok önemli efendim kritik aşamalardan geçerken, bazı acı tecrübeler yaşarken, peki biz bunları deneyimledik mi? Bunlardan ders çıkardık mı? Kişisel ve ahlaki karakter, askeri personelin kişisel ve ahlaki karakterlerine vurgu yapıyor. Böyle çetin bir savaşa ne kadar hazır diyor. İyi hazırlanmış mıyız diyor, o da muamma diyor. Bakınız o soruda şunu söylüyor eski genel kor general. Diyor ki biz yeterli değiliz ordu olarak. Yani Türkiye'ye şakaya gelinmez. Dün anlattım. Türkiye'nin Ege ordusu Yunanistan'a savaşmaya yeter. Bak sadece Ege ordusu diyorum ha. Yeter yani. Dolayısıyla diyor bu kadar ayağınız yerden kalkmasın. Kesilmesin. Bu kadar üfürmeyin. Abartmayın. Bizim çok eksiklerimiz var. Çok fazla eksiklerimiz var diyor. Hatta Türk ordusunun operasyonel kabiliyetine, operasyonel gücüne de vurgu yapıyor. Yunanistan'da böyle bir operasyonel derinliğin olmadığını da hatırlatıyor. Şimdi İngiltere'yi ayağa kaldıran şu malum terör saldırısı alarmı. Şimdi ya üstse o patlayıcı dolu kamyonetler ulaşsa biz bugün başka şeyleri konuşuyorduk. Allah'tan ulaşmadı. Fakat söz konusu şüpheliler de serbest bırakıldı. Hatta bu şüphelilerin serbest bırakılmasına Trump bile bir tepki gösterdi. Ben olsam serbest bırakmazdım dedi.
2: İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Fairford Hava Üssü yakınındaki terör alarmında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi polis kefaletiyle serbest bırakıldı. Açıklama İngiliz Emniyeti Terörle Mücadele Biriminden geldi. Yetkililer kapsamlı soruşturmanın ardından serbest bırakılan şüphelilerin hareketlerinin ve iletişimlerinin sıkı şartlara bağlandığını belirtti. Yetkililer kefalet kararının soruşturmanın bittiği anlamına gelmediğinin ve incelemelerin kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi. Geçtiğimiz gün üste doğru ilerleyen 3 şüpheli minibüs ihbarı üzerine silahlı polisler harekete geçmiş, 5 kişi terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. İngiltere'nin Amerikan bombardıman uçaklarına üssü açmasının ardından yaşanan olayda saldırı girişiminin arkasında İran ya da Rusya bağlantısı olabileceği iddia edilmiş, Tahran'sa bu suçlamaları reddetmişti. Olaya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklama geldi. Trump, komplonun arkasında İran olabilir mi sorusuna evet cevabını verdi. Şüphelilerin serbest bırakılmasını eleştirdi.
5: Onları serbest bırakmalarına şaşırdım. Ben bunu yapmazdım. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz. Onları serbest bırakmazdık.
2: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da olayda yabancı parmağının olduğunun kesin olduğunu söyledi. Ancak ülke ismi vermedi.
1: Kimilere göre İngiltere'ye yapılmaya çalışılan terör saldırısının sabotajı arkasında Rusya var. Ki çok en belirgin olan şüpheli o, onu söyleyeyim. Ya da Trump ve türevlerine göre İran var. Şimdi İran mı var? Rusya mı, onu bir tarafa bırakalım ama İran'da acayip bir seferberlik var. Daha Hürmüz krizi çözülmedi, onu söyleyeyim. İran biz her türlü savaşa hazırız diyor. Bunu lafta olmadığını ispatlamak için de hani ülke içinde resmen bir seferberlik başlatıyor. Kadınlar bile şu anda silahlanmış ve eğitim alıyorlar, askeri eğitim alıyorlar.
2: İran'da tırmanan bölgesel gerilim ve ABD ile yürütülen müzakerelerdeki belirsizlik sürerken başkent Tahran'da geniş kapsamlı bir sivil seferberlik başlatıldı. Eğitim merkezlerinde toplanan yüzlerce kadın gönüllü silah kullanımı ve temel askeri eğitimlerden geçiriliyor. Can feda yani İran'a adanmışlar adı verilen seferberlik kampanyasına şu ana kadar 31 milyon kişi başvurdu. Katılanların %32'sini ise kadınların oluşturduğu belirtildi. Mart ayındaki çatışmaların ardından başlatılan ve bu ay Tahran geneline yayılan program kapsamında 1000 ulusal direniş birliğinin kurulması hedefleniyor. Gönüllüler askeri eğitimin yanı sıra arama kurtarma ve acil durum müdahale kurslarına da tabi tutuluyor. Uzmanlara göre Tahran yönetimi olası bir kriz senaryosuna karşı halkın hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor.
1: Fransa'da çalışanlar ücret politikalarına tepki göstermek için grev başlattılar, protestolar düzenliyorlar. Sadece işçiler, emekçiler değil, Fransa'da liseliler de sokaktalar. Liselerdeki altyapıların yetersiz olduğunu düşünüyorlar, hükümete tepki gösteriyorlar.
2: Fransa sokaklarında isyan, binlerce memur ve öğrenci meydanlara indi. Memurlar zam, öğrenciler daha iyi bir eğitim istiyor. Öğrenciler polisle çatıştı. Onlarca yaralı var. Maaş artışı ve daha iyi çalışma koşulları talep eden memurlar Paris'te toplandı. Ulaşım, sağlık ve eğitim sektörü tamamen iş bıraktı. Grev nedeniyle hava ulaşımı ağır darbe aldı. Çok sayıda uçuş iptal edilirken toplu taşımada ciddi aksamalar yaşandı. Lise öğrencileri ise ülke genelinde 300'den fazla okulun girişini kapatarak barikat kurdu. Sokaklarda çöpler ateşe verildi, polise sert cisimler fırlatıldı. Lille kentindeki gösterilerde polis eylem yapan liselilerin üzerine köpek saldı, biber gazı sıktı. Fransa İçişleri Bakanlığı gösterilerde 164 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
1: BioNTech şirketini biz nasıl duyduk? Covid sürecinde duyduk. Covid'den, salgından, pandemiden dünya kırım kırım kırılıyordu. İnsanlar ölüyordu. Kimileri ise yoğun bakımda hayat savaşı veriyordu. Aşı gerekiyordu. İşte Özlem Türeci ve eşi, iki Türk bilim insanı BioNTech çatısı altında BioNTech aşısını buldular. İsmi de Pfizer BioNTech olarak tanımlandı. O BioNTech aşısı mRNA teknolojisi dünyanın genelinde neredeyse tamamında kullanıldı. Ancak BioNTech artık tarih oluyor. Çünkü işletme kendisini kapatıyor.
2: BioNTech fabrikalarını kapatıyor. Zarar 1 milyar 350 milyon euroya ulaştı. Şirket kurucuları, Covid aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci fabrikalarını kapatıyor. Radikal küçülme kararı doğrultusunda Almanya ve Singapur'daki stratejik tesisler için uygun bir alıcı bulunamadığı resmen açıklandı. 1800 çalışan da bu süreçten etkilenecek. Fabrikanın eski ortağıysa taahhütlerin çiğnendiğini açıklayarak BioNTech'i kendilerini aldatmakla suçladı. BioNTech şirketi bundan sonra sadece onkoloji ve kanser tedavisi alanındaki araştırmalara odaklanacak. Şirketteki bu köklü yapılanma süreci kurucular Şahin ve Türeci'nin aktif idari görevlerinden ayrılma kararıyla aynı döneme denk geldi.
1: SpaceX ile tarihi bir başarıya imza attı. Starship'i yeniden atmosfere gönderdi. Atmosfere gittikten sonra geri döndü. Geri dönerken Pasifik'e çakıldı.
2: Motor arızası görevi erken bitirdi. Devasa uzay aracı okyanusa beklenenden çok daha sert indi. O anda yaşanan patlama yürekleri ağızlara getirse de görev başarıyla yerine getirildi. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in dev uzay aracı Starship 14. test uçuşunda tarihi bir başarıya imza attı. 4, 3, 2, 1. ...26 adet Starlink uydusunu yörüngeye sorunsuz bir şekilde bıraktı ve ana görevini başarıyla tamamladı. Starship landing burn startup. Ancak fırlatma sırasında yaşanan motor arızası nedeniyle 10 saat sürmesi planlanan görev erken bitirildi. Kontrol ekibinin kararıyla atmosfere erken dönüş yapan Starship Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Planlanan bölgeye ulaşılmasına rağmen gerçekleşen sert iniş uzay aracının patlamasına yol açtı. Yörüngeye ulaşarak kritik bir eşiği daha aşan SpaceX, sert inişe ve yaşanan patlamaya rağmen test uçuşunun gelecekteki Mars ve derin uzay görevleri için dev bir adım olduğunu vurguladı.
1: Çin ve Japonya arasındaki gerilim, tansiyon yükseldi, gerilim arttı. Mesele Tayvan. Şimdi Tayvan anlaşmazlığı üzerinden Çin açıkça Japonya'yı fena halde tehdit etti.
2: Bu kez Doğu Asya hattı mı ısınacak? Biri ABD'nin güçlü müttefiki, öbürü ABD'nin en büyük rakibi. İkisi de Tayvan üzerinde hak iddia ediyor. Çin'le Japonya arasında bir bu eksikliği dedirten bir gelişme yaşandı. Çin Japonya'yı doğrudan tehdit etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Pekin'de Japon heyetini kabul ettiği görüşmede tarihi bir resleşmeye imza attı. Wang Yi, Japonya'nın tarihten ders çıkarmaması halinde bir geleceğinin olmayacağını söyledi. Gerilimi tırmandıransa Japonya Başbakanı Takeuchi Sanae'nin Çin'in kendi toprağı gördüğü Tayvan'a olası bir işgal durumunda askeri müdahalede bulunacaklarını söylemesi. Ayrıca Japon siyasetçilerin 2. Dünya Savaşı'ndaki savaş suçlarının mezarlarının yer aldığı Yasukuni Tapınağı'na yaptığı ziyaretler de Pekin-Tokyo hattındaki tarihi düşmanlığı yeniden alevlendirdi.
1: Evet, kardeş ülke Azerbaycan'da kılık kıyafet yönetmeliği gereği okullarda başörtüsü yasağı başladı. Başörtüler okula alınmadı.
2: Başörtülü kız öğrenciler okul kapısında kaldı. Bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Görüntülerin Azerbaycan Sumgayıt'taki 6 numaralı tam ortaokulda çekildiği belirtildi. Öğrencilerin başörtüleri nedeniyle okula alınmadığı öne sürüldü. Tartışmanın temelinde ise Azerbaycan'da yapılan yeni yasal düzenlemeler bulunuyor. 21 Eylül'de Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan kararla devlet okullarında okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan kıyafet unsurlarına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

0: yapay zeka devi OpenAI merakla beklenen yeni modeli GPT 6.1 Asra'nın çıkış tarihini ertelediğini duyurdu. Kararın arkasında güvenlik endişeleri yatıyor. Şirketten yapılan açıklamada bu adımın bünyelerindeki araştırmacıların uyarıları doğrultusunda atıldığı belirtildi. Yeni modelin görevleri tamamlamada çok daha ısrarcı bir yapı kazandığı, ancak bu kapasitenin kontrolden çıkma ve yetkisiz davranış sergileme riski barındırdığı vurgulandı. İnternette kendi başına gezinme ve yazılımları otonom çalıştırma yeteneğine sahip olması beklenen yeni sürüm için şirket, yüksek güvenlik standartlarından taviz vermeyeceklerini ifade etti. Gelişme, teknoloji dünyasında yapay zeka sistemlerinin kötüye kullanımına karşı şirketlere yönelik hesap verilebilirlik çağrılarının arttığı bir döneme denk geldi.
1: İspanya'da yaşlı başlı kadın ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Sen misin engelli bu yaşlı İspanyol kadını o evden çıkaran ev sahibi? Sokağa çıktılar. Ağırlıkta gençler, toplumun her kesiminden insanlar sokağa çıktılar. Hem bu evden zorla çıkarılmayı bir şekilde tepkiyle, daha doğrusu bu evden zorla çıkarılmaya tepki gösterdiler. Hem de İspanya'da yaşanan söz konusu konut kira krizine değindiler. Çünkü İspanya'da da konut kiraları son derece fahiş. Evet, gençler sokağa çıktı. Aktivistler sokağa çıktı. Toplumun her kesimi sokağa çıktı. Çadır kurdular. Çadırlarda protesto yaptılar ve istediklerini aldılar. Neden? Çünkü evinden çıkarılan engelli yaşlı İspanyol tekrar çıkarıldığı eve geri götürüldü.
0: 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal 23 Eylül'de 70 yılı aşkın süredir yaşadığı dairesinden zorla sedyeyle çıkarıldı. Tahliyeden sonra hastaneye kaldırıldı. Olay İspanya genelinde büyük öfkeye yol açtı. Gençlerin yalnız bırakmadığı engelli kadın tepkiler sonrası Madrid'deki evine geri dönüyor. Mari Carmen Abascal'ın avukatları her iki taraftan da iyi niyet gösterildiğini ve müvekkilinin yeni sözleşme kapsamında benzer miktarda kira ödeyeceğini, böylece önemli bir fiyat artışının önlendiğini söyledi. Avukatlar henüz imzalanmamış anlaşmanın toplumsal seferberliğin sonucu olduğunu vurguladı. Eylemciler bunu bir zafer olarak nitelendirdi, ancak benzer tahliyeleri önlemek ve daha uygun fiyatlı konutlar için baskı yapmak üzere mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Başkent Madrid'in simgelerinden Puerto de Sol meydanındaki çadırlı eylem 4. gününde de sürdü. Protestocular İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kira düzenlemesi sözü vermesine rağmen geri adım atmayacaklarını söyledi.
1: Ağırlıkta İsrail'in elini ayağını bir türlü çekmediği Etiyopya'da yeniden bir iç savaş senaryosu yazılıyor. İsyancılar var, bunlar silahlı. İsyancılara yönelik Etiyopya askeri unsurları da peşi sıra operasyonlar yapıyor. Ciddi çatışmalar var.
0: Etiyopya'da hükümet güçleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasındaki kırılgan barış çökmek üzere. Hükümet yanlısı milisler ve federal ordu Tigray bölgesinin güney kapısı konumundaki stratejik Alamata kentini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan ve teyit edilen görüntülerde tank üzerindeki askerlerin caddelerde ilerlediği görüldü. Diplomatik kaynaklar da muhalif güçlerin şehirden çekildiğini doğruladı. Bölgesel başkent Mekele'ye giden ana ikmal hattı üzerinde bulunan Alamata'nın düşmesi, Başbakan Abiy Ahmet hükümeti için kritik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Çatışmaların Doğu Afrika genelinde yayılma riski de artıyor. Etiyopya Genelkurmay Başkanlığı Eritre, Sudan ve Mısır'ı Tigray isyancılarına destek vermekle suçladı. Kasım 2022'de imzalanan ve yüz binlerce kişinin öldüğü iç savaşı bitiren Pretoria

0: Barış Anlaşması'nın ardından tırmanan bu yeni gerilimin dengeleri daha da bozmasından endişe ediliyor.
1: Etiyopya'dan Uganda'ya gidelim. Eski bir gazeteci, televizyoncu kral oldu.
0: Uganda'nın batısındaki Toro Krallığı'nda tahta geçiş hazırlıkları sürüyor. Prens Edward Rukidi Kijanagoma gece boyunca destekçileriyle birlikte sokaklarda yürüdü. Geleneksel şarkılar eşliğinde ilerleyen korteje kamış taşıyan adamlar da katıldı. Prens yol boyunca kendisini görmek için toplanan kalabalığı selamladı. Korteş Karuzika Sarayı'na ulaştı. Sarayda prens için çeşitli geleneksel ritüeller gerçekleştirildi. Saray girişinde aslan heykelleri açıldı. Ardından saray muhafızlarıyla destekçiler arasında sembolik bir tören düzenlendi. Klan büyükleri de prensin tahta oturmasından önce geleneksel ritüelleri yerine getirdi. Kutlamalar kültürel dans gösterileriyle devam etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 1996 yılında henüz 18 yaşındayken arkadaşını öldürdü. Yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı. Ama 30 yıl boyunca hapis yattı ve idam edilmesini bekledi. 30 yıl boyunca idam etmeyen ABD yargısı yarın infazına karar verdi.
2: Tennessee's only woman on death row set to die in less than 6 days.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaleti 200 yılı aşkın süredir görülmeyen tarihi ve tartışmalı bir infaza hazırlanıyor. 18 yaşındayken sınıf arkadaşını öldüren ve yaklaşık 30 yıldır idam koğuşunda bulunan Krista Pike'nin zehirli iğneyle idam edileceği açıklandı.
3: Details of that case are gruesome.
0: Pike, infaz gerçekleşirse Tennessee'de 1819 yılından bu yana idam edilen ilk kadın olacak. Ancak karar ülkede büyük bir hukuki ve etik tartışmayı da beraberinde getirdi. Suç ortağı 17 yaşında olduğu için ömür boyu hapis cezası alırken, sadece bir yaş büyük olduğu için idam cezasına çarptırılan Pike'nin çocukluğunda ağır cinsel istismar ve tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Kadın hakları örgütleri ve savunma avukatları, travmatik geçmişi nedeniyle infaz masasına bağlanmanın Pike'ye geçmişteki saldırıları yeniden yaşatacağını savunuyor. Avukatlar infazın durdurulmaması halinde infaz ekibinin tamamen kadınlardan oluşturulmasını talep ediyor.
1: Ev temizliği için gelen gündelikçiler artık işsiz kalacaklar. Çünkü onların yaptığı işin birebir aynısını yapan robotlar var. Ve bakın bu robotların yarım saatinin kirası ne kadar?
0: Ev temizliğinde insansı robot dönemi başlıyor. ABD San Francisco'da bir şirket robotunu saati 30 dolardan müşterilerin evlerine gönderiyor. 1 metre 32 santimetre boyundaki robot 34,9 kilogram ağırlığında. Merdiven çıkabiliyor, halı, fayans ve parke üzerinde yürüyebiliyor. Robot elektrik süpürgesi kullanabiliyor, yüzeyleri silebiliyor ve paspas yapabiliyor. Ayrıca yatağı düzeltebiliyor, çarşaf değiştirebiliyor, bulaşıkları yerleştirip çıkarabiliyor ve tuvalet temizleyebiliyor. Şimdilik uzaktan kumandayla kontrol edilen robot görevlerin çoğunu insanları izleyerek öğreniyor. Şirket topladığı veriler arttıkça robotun daha yetenekli hale geldiğini belirtiyor. Robot şimdilik uzaktan kontrol ediliyor ancak şirket insanları taklit ederek öğrenen sistemin zamanla daha fazla görevi bağımsız şekilde yapmasını hedefliyor.
1: Dünyadan haberler böyleydi. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Pınar Işık Ardur sizlerle olacak. Görüşürüz. İyi akşamlar.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
6: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
7: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi az önce de söylediğim gibi değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan fon krizinde devreye girdi. 3 saatlik bir toplantı yapıldı. Elbette ki toplantıda ekonominin A takımı vardı. Çok merak ediyoruz neler yaşandı. Hemen Ankara'ya gideceğiz ve Beştepe'de bizi muhabir arkadaşımız Şerif Ali Duman bekliyor. Şerif Ali, 3 saat süren toplantı, bir açıklama gelecek mi? Bu toplantının detaylarında neler oldu? Sözü hemen sana bırakayım, merakla dinleyeceğiz seni.
3: Evet, fon soruşturması kapsamında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son derece kritik bir toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların başkanlarıyla bir araya geldi. O toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanları da katıldı. Türkiye'nin ekonomi kurmaylarının hepsinin orada olduğunun bir kez daha altını çizelim. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fon soruşturması ile ilgili kapsamlı sunumlar yapıldı. Sürecin geldiği aşama, alınan tedbirler, bundan sonra atılacak adımlar, önlemler ve yol haritası bir kez daha bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında masaya yatırıldığını bir kez daha belirtmiş olalım. Fon soruşturması başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu yakından hassas bir şekilde takip ediyor. İlk toplantısına Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşmiş Milletler Zirvesi dönüşü ayağının tozuyla İstanbul'da gerçekleştirmişti. İlk bilgileri orada almıştı. Bugün ise ikinci toplantı gerçekleşti ve gelinen aşama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısında da sunum oldu. Burada da yine sürecin adli boyutuna ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek bir sunum yaptı. Aynı zamanda yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sunumları gerçekleştirdi. Soruşturmanın başından itibaren ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları net, kararlılık vurgusu var. Sistemin genelinde risk yok mesajını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin finansal sistemi dayanıklı ve temellerinin sağlam olduğunun bir kez daha altını çizmişti. Dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aynı zamanda da haksız kazanç elde edenlere karşı da yine kararlı bir duruşu var. Bizim kırmızı çizgimiz millettir, vatandaşın hakkının yenilmesine göz yummayız mesajını vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ki fon soruşturması kapsamında atılan adımlar da hukuk devleti ilkeleri ve aynı zamanda sermaye piyasası kuralları çerçevesinde atıldığını biz de belirtmiş olalım demiştik. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını topladı. Onlarla fon soruşturması kapsamında gelinen aşama, alınacak adımlar, tedbirler, aynı zamanda da bundan sonraki yol haritasını bir kez daha masaya yatırdıklarını ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyorum Şerif Ali Duman. Bu arada Nedim Şener de aramıza katıldı. Nedim Şener, hoş geldin.
4: Merhaba, iyi yayınlar, teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi fon soruşturmasında 56 tutuklu var.
5: Evet.
2: Ve bu isimler içerisinde tabii yani izleyicilerimiz yakından takip ediyorlardır. Önemli isimler var. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci başta olmak üzere. Kamuoyunun çok yakından tanıdığı isimler var. Kerem Alkin, Emre Alkin gibi isimler. Serdar Turhan, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı, yine Muhammed Yarız aynı şekilde. Altunç Kumova, Destek Holding sahibi. Abdülkadir Özkan, Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi. Alper Öztürk, Tera Portföy Genel Müdürü gibi 56 isim şu anda tutuklu yargılanıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı ve o açıklamasında da özellikle şu başlık çok önemliydi. Hani bugün çıkan, yani yapılan toplantıda da bunun üzerine çok eğilildiği düşünülüyor. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur demişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasasının da dayanıklı olduğunu daha önce de söylemişti. Bir kez daha söyledi ama yeni önlemlerin de altını çizmişti. Nedim Şener, şöyle yapayım. Nedim Bey'le başlayayım Zafer Bey, sonra size geleyim. Sevgili Nedim, bir gazeteci gözüyle okuma yapmanı rica ediyorum. Bu fon krizi ve külliyede 3 saat süren bir toplantıdan bahsediyoruz. Yani şöyle bir gazeteci gözüyle ilk yorumun, daha sonra Zafer Bey'e de çok hukuki başlık var elbette. Ya yani bir de küçük şöyle yatırımcı meselesinin de altını hep çizeceğiz bu yayında. Onu da söyleyelim.
4: Tabii. Şimdi Eğer 2025 yılında Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı görevindeyken Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı uyarılar, oraya yazdığı müzakerelerin cevabı gelebilmiş olsaydı ve sermaye piyasası bu konuda görevini etkili bir şekilde yapmış olsaydı, yani kamu bürokrasisi bunu yapmış olsaydı, bugün bu yaşanan bir finansal dolandırıcılık, bir fon dolandırıcılığı devlet sorunu haline gelmezdi. Neden devlet sorunu diyorum? Devlet krizi falan demiyorum. Devlet sorunu haline gelmezdi. Şundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan önce de birçok şeyler, dolandırıcılıklar oldu, biliyor, Çiftlik Bank, Torex gibi, evet, kısa süre önce. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale edeceği bir durum yoktu. Fakat burada ortaya çıkan tablo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat el koymak durumunda olduğu ve bizzat açıklamalar yaparak hiç kimsenin mağdur olmayacağını, devlet otoritesinin sağlanacağını, yani piyasalara karşı oluşan güvensizliği kırmaya amaçlayan ve yok etmeye amaçlayan etkili bir rol sahibi oldu. Yani daha Türkiye'de birçok ekonomi konusunda dalgalanmaların olduğu anlar oldu. Bazı böyle küçük yolsuzluk veya dolandırıcılık olayları yaşandı. Ama bir devlet sorunu haline dönüşmemişti bugüne kadar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek Amerika'dan dönüş sırasında, gerek sonraki dün, yani Bakanlar Kurulu toplantısı ve bugün yaptığı olağanüstü toplantıyla beraber artık bunun devlet bazında çözüleceğini gösterdi. Şimdi dolayısıyla %70-80 civarı küçük yatırımcıdan oluşan, yani yatırım tutarı 1 milyon TL'yi ve aşağısını yatırmış olan kişilerin mağduriyetinin evvel evde giderileceği açık. Çünkü bunu gerek Cumhurbaşkanı, gerek diğer bakanlar ve işte Akın Gürlek de bunu söylüyor. Hazine Bakanı da bunu söylüyor. Dolayısıyla küçük yatırımcının burada mağdur edilmemesi gerekiyor. Çünkü %70'i dediğiniz şey 300 binden biraz fazla, 350 bin civarında bir kişiye tekabül ediyor. Bunlar da küçük yatırımcılar. Yani 50 bin, 100 bin lira gibi yatırımlar bulunmuşlar. Ama birileri bu finansal, Türkiye'de sağlanan, bakın, bir güven ortamını istismar eden bir yapı ortaya çıkmış ve bu bürokrasiye, hatta düşünün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya kadar ulaşmış. Yani hani insan, bir Türkiye'de bakanlık yapmışsınız, milletvekili yapmışsınız, AK Parti'de 2 numaralı koltuğa oturmuşsunuz ama gözünüzü hiçbir şey doyurmamış, tutup 163 milyon TL para yatırıp, ki bunu da nereden bulduğu sorulmalı aslında, bir siyasetçi bunun hesabını vermeli ve 2.2 milyar TL'ye çıktığında, fiyatın en yüksek olduğu anda, nereden içlerine doğduysa bu, çıkış yapıp haksız kazanç elde etmişler. Bugün basına yansıyan bazı haberler var. Yeni Parti yetkilileri de işte hazineye geri iade ettiklerini
2: iddia ettiler.
4: Evet, ediyorlar. Doğru, inşallah bu kısmı doğrudur ama dediğim gibi bu onların cezai sorumluluğu veya idari sorumluluğu veya ödenecek diğer para cezası boyutunu da göz ardı etmeyi gerektirmez. Dolayısıyla bununla ilgili bir kere kamuoyuna açıklama yapmak durumunda Betül Hanım. Çünkü bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat el koymak durumunda olduğu bir devlet sorununa dönüşmüş durumda. Niye? Betül Sayan Kaya'nın yaptıkları, o isminin ortaya çıkmasıyla beraber. Ve bu neyi gösteriyor bize? Eğer iade gerçekleşmişse, böyle bir yöntem uygulanmışsa pratikte, o zaman özellikle 1 Temmuz'la 16 Eylül arasında bu fondan çıkış yapan, yani fonun zora gireceğini düşünerek veya bilerek, işbirliği yaparak bu fondan çıkmış ve haksız kazanç elde etmiş kim varsa, bence bunun isim listesinin açıklanması bence çok yerinde
2: olur.
4: Şöyle
2: yapalım Nedim Şener. Burada bir soruları, bir hukuki soruları da soralım. Yani şu anda il başkanları toplantısı görüntüde canlı, her an Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yapabilir. Çünkü rozet takma töreni var. Zafer Bey, şimdi savcılık hani olayı hani somut delilleriyle yapar, siz öyle hani aktarırsınız. Burada somut deliller mesela nasıl elde edilir sorusu var. Büyük rakamlı giriş yapan ve çıkış yapan kişilerde illaki suç unsuru olur mu? O suç unsurunu, yani manipülasyona giden yolu nasıl bulur savcılık? Hani bu işte fonun fiyatının olması gerekenden çok daha yükseğe çıkartılması sanıyorum manipülasyon işte. Doğru. O suç. Onu nasıl bulur savcılık? Ben böyle biraz kitabın ortasından sorayım. Daha sonra tabii ki mağdurlar, yani küçük yatırımcının altını çizdi Nedim Şener. Orada lütfen bir merakla bekliyoruz ne diyeceğiniz.
0: Memnuniyetle. Öncelikle Nedim Bey'e de saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Ve bu sefer söz kapabilmek için stüdyoya geldim efendim kendisinden. Uzaktan bağlanınca.
2: Nedim Şener'in adı çıktı, daha da inmeyecek yani.
4: Evet. Aynen.
2: Bu arada Zafer Bey çok özür dilerim. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyeceğiz.
5: Başkanımızla, alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'mizin rozetini taktılar. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

Evet, İzmir'imize, Çiğli'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de CHP'den AK Parti ailemize katılım sağlayan Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Sayın Aydın Dinçer'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.

Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Balıkesir Marmara Belediye Başkanımıza AK Parti'mizin rozetini takıyorlar. Alkışlarımızla Balıkesir'imize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de yeniden Refah Partisi'nden AK Parti alemimize katılım sağlayan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Evet, Kahramanmaraş İl Başkanımızı, milletvekillerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçe başkanımızı ve Kahramanmaraş Türkoğlu ilçe başkanımızı da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.

Refah Partisi'nden AK Parti alemimize katılım sağlayan Türkoğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Karaca'yı da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz rozet takdimi için. Büyük güçlü AK Parti alemimize hayırlı uğurlu olsun diyerek hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

Evet Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de Türkoğlu Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Karaca'nın rozetlerini takılıyor. Kuvvetli alkışlarınızla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz bir kez daha.

Evet, Kahraman Maraş'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızla yerlerinize davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız. Efendim şimdi de

Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de CHP'den AK Parti alemimize katılım sağlayan Antalya Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk'ü alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım. Evet, Kültür ve Turizm Bakanımızı, İl Başkanımızı, Milletvekillerimizi ve Antalya Elmalı İlçe Başkanımızı da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

Evet, büyük güçlü AK Parti ailemize katılım sağlayan Antalya Elmalı Belediye Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Alkışlarımızla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi de CHP'den AK Parti ailemize katılım sağlayan Erzurum Şenkaya Belediye Başkanımız Sayın Görbil Özcan alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım. Evet, Milli Eğitim Bakanımızı, Erzurum İl Başkanımızı, Erzurum Milletvekillerimizi ve Erzurum Şenkaya İlçe Başkanımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

Evet, İçişleri Bakanımızı da alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursun Halit. Evet, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum Şenkaya, Belediye Başkanımıza rozetlerini taktılar. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız efendim, şimdi de yeniden Refah'tan AK Parti halimize katılım sağlayan Elazığ Palu Belediye Başkanı Sayın Muhammed Septioğlu'nu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, Elazığ İl Başkanımızı, milletvekillerimizi, Elazığ Belediye Başkanımızı ve Elazığ Palu İlçe Başkanımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Elazığ Palu'da AK Parti ailemize katılım sağlayan belediye başkanımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de Sivas Koyulhisar Belediye Başkanımız İYİ Parti'den AK Parti ailemize katılım sağlıyor. Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Sayın Bora Karakulukçu'yu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.

0: Evet, bugün il başkanları toplantısı,
1: evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok teşekkür ediyoruz.
0: Ankara'da ve 9 belediye başkanı an itibariyle AK Parti'ye geçiş yaptı değerli izleyenler. 4 Cumhuriyet Halk Partili, 4 Yeniden Refah Partili ve 1 İYİ Partili belediye başkanı bugün itibariyle AK Parti'ye katıldılar. Az önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarına rozetlerini takdim ettiler.
1: Katılım sağlayan 9 belediye başkanımızı da aile fotoğrafı için kuvvetli alkışlarımızla bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. İşte büyük AK Parti ailemiz büyümeye devam ediyor. Ülkemize hizmet etmek için işte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

İşte teşkilat, işte Türkiye yüzyılının mimarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.

Kıymetli AK Parti ailemiz, değerli konuklarımız, şimdi sizlere hitap etmek üzere, ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederiz. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir köşesinde AK Parti'nin millete hizmet sancağını gururla taşıyan tüm yol ve dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor. Her birini muhabbetle kucaklıyorum. AK Parti olarak 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz. Öncelikle bugün bir kere daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi, güçlenmesi, özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakarca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Hizmetlerinden, gayretlerinden ve elbette samimiyetlerinden dolayı kendilerine Cenab-ı Allah öyle bir heyecan, öyle bir coşku vermiş ki, evet, yol yürümekle aşınmaz diyoruz ve sizler de bu yolları evelallah dağ taş demeden yürüyerek bu yola devam ediyorsunuz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın 182.sinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkit ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, AK Parti'mizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara sarihidir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Bakın,
biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin, hem bugünün, hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Şunu herkesin çok ama çok iyi bilmesini isterim. Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Kardeşlerim, unutmayın. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakarlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren 10 milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği en kritik zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler
olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.

Evet. Evet. İşte bizim farkımız budur. Bizim alameti farikamız budur.

kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o aklığa leke süremez.

kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunları. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksünen varsa

yüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar gücümüz yettiğince bu niyetle çalışacak, koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak

bırakmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimiz millet olacak. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Vatandaşımızla ruberu iletişim halinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor, hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız. 25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik. Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini harfiyen yapıyoruz. İşte en son Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhal olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. Esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü toplumun bütün kesimleriyle arasında kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır. Bu bağı zayıflatmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık. Bundan sonra da göz yummayız. Rabbim bizi milletimizin yolundan, Türkiye'ye hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza, AK Parti ailesine hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrar şöyle müziği bir dinleyelim.

0: Reyhan'a da bir rahmet okuyalım. Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
1: Bizler de hitapları için AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
6: Bir adım önde.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
9: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Şimdi reklamlar.
10: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
11: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
12: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
13: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Eylül Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırel'in "Nerede Hata Yaptık?" başlıklı makalesini sunuyorum. Yaşanan büyük kriz sonrası herkes şu soruyu soruyor: fonlar Avrupa ve Amerika'da nasıl çalışıyor? Bizden farkları ne? Türkiye niye Batı dünyasından farklı fon sistemine sahip? Bir defa Avrupa ve Amerika'daki yatırım fonu sistemleri, yatırımcı tabanının büyüklüğü, ürün çeşitliliği ve kurumsal altyapı bakımından Türkiye'den önemli ölçüde farklı ve gelişmiş durumda. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu TEFAS, merkezli, entegre ve korumacı yapı, gelişmekte olan bir piyasayı regüle etmek ve tabana yaymak amacıyla kurgulanmışken, Amerika ve Avrupa sistemleri küresel sermayeyi çekmek ve çok daha spesifik ihtiyaçlara cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Türkiye'nin finansal mimarisi kendi ekonomik gerçeklikleri ve tarihsel gelişimi doğrultusunda şekillenmiştir. Amerika ve Avrupa piyasaları 100 yıl aşkın bir süredir sermaye biriktirmektedir. Türkiye ise gelişmekte olan, piyasa derinliği görece sığ ve enflasyonun geçmişi olan bir ekonomidir. Devlet Takas Bank güvencesiyle TEFAS'ı kurarak dünyada eşi benzeri az bulunan bir ortak pazar meydana getirdi. Bizim sistemimiz dağıtımda merkeziyetçi ve kolaylaştırıcıdır. Amerika fon piyasasının kalbi ETF'ler ve düşük maliyetli endeks fonlarıdır. Yatırımcılar aktif yönetilen ve yüksek komisyon kesen fonlar yerine Standard & Poor's 500 gibi endeksleri birebir kopyalayan ve yıllık maliyeti %0.03 gibi komik rakamlar olan pasif fonları tercih ederler. Likidite muazzamdır, gün içinde hisse senedi gibi saniyeler içinde alınıp satılırlar. Peki Batı piyasalarında sistem nasıl korunuyor? Amerika Birleşik Devletleri'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, bir fon yöneticisinin kendi şirket grubuna ait kağıtları fon portföyüne doldurmasına, yani çapraz fonlama, döngüsel finansmana izin vermez. Bu usulsüzlük sezildiğinde milyarlarca dolarlık cezalar ve hapis cezaları çok hızlı devreye girer. Türkiye'de ise bu düzenleme boşluklarının geç fark edilmesi ya da müdahale gecikmesiyle karşı karşıya. Batı'da bir fonun düzenli olarak piyasa ortalamasının çok üzerinde garanti veya şişirilmiş getiri sunması anında kırmızı alarm üretir. Türkiye'de ise kağıt üstünde fiyatı yükseltilen sığ hisseler yüzünden fon getirileri bir süre çok yüksek görülmüş, bu da yeni yatırımcıları sisteme çekerek geçici bir saadet zinciri yapısı oluşturmuştur. Avrupa'da fonlar yatırımcıların ani çıkış taleplerini karşılayabilmek için portföylerinin ne kadar sürede nakde dönebileceğini her gün raporlamak zorundadır. Türkiye'deki krizde ise yatırımcılar paralarını çekmek istediğinde fonların elindeki hisselerin piyasada alıcısı olmadığı için ödemeler tamamen kilitlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 2008 yılında patlak veren Bernard Madoff'un 65 milyar dolarlık tarihi Ponzi krizini devlet bütçesinden tek bir kuruş bile harcamadan tarihin en agresif ve başarılı hukuki tasfiye operasyonlarından birini yürüterek yönetti. Krizin faturası kamunun, yani vergi mükelleflerinin yerine sistemden haksız kazanç sağlayanlara kesildi. Yani parayı kim aldıysa ondan geri alıp mağdura dağıtma modelini uyguladı. Finansal sistemin yaraları piyasadan toplanan paralarla sarıldı. Sistem nasıl düzeltilecek? Kabine toplantısında fon krizine karşı büyük tedbirler alındı. kriz kapsamındaki fonların yurt içi ve yurt dışı hesap hareketleri, taşınmaz ve şirket varlıkları adli makamlarca sıkı takip edilecek. Piyasa bozucu niyetli işlemlerle bağlı olmayan temiz durumdaki meşru yatırımcıların hakları korunacak. Krizden etkilenen 131 yatırım fonu 6 aylık sürede adil bir tasfiye süreciyle yönetilecek. TEFAS üzerinden iletilen ancak kriz nedeniyle gerçekleştirilemeyen fon satış emirlerinin bedelleri fonun borcu olarak kaydedilerek oluşturulan nakit akışından öncelikli olarak ödenecek. Evet, denetim eksikliği yüzünden deprem etkisi meydana getiren fon krizi çözülecek, sistem sağlam zemine oturtulacak, fatura suya balıklara atlayanlara kesilecek. Son söz, zararın neresinden dönülürse kârdır. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırel'in "Nerede Hata Yaptık?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Hilal Kaplan'ın "Ribadan Kaçarken Garara Tutulmak" başlıklı makalesini sunuyorum. Avrupa İstikrar Girişimi 2005'te muhafazakar sanayicileri İslami Kalvinistler diye tanımlayan raporunu yayınladığında uzun bir tartışma başlamıştı. Soru şuydu: Anadolu'nun dindar girişimcisi Weber'in Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhunda tarif ettiği Kalvinist tüccara benziyor muydu? Çalışkan, tutumlu, kazancını tüketmeyip yeniden üretime yatıran. Weber'in az hatırlanan tespiti ise şuydu: bu ahlak, maceracı kapitalizm denilen kolay kazanç hırsına düşmandır. Nitekim ruh buharlaşınca geriye bir demir kafes kalır. 131 fonun tasfiyesiyle çöken yapı, o tartışmanın acı dipnotudur. 2005'te sorulan dindarlığın üretimi ve disipline dönüşüp dönüşmediğiydi. Bugün sormamız gereken spekülasyona dönüşüp dönüşmediği. Gördüğümüz şey Kalvinist ahlak değil, dindar dille paketlenmiş maceracı kapitalizm. Altın katılım fonları, faizsiz konut finansmanına bağlı portföyler. Mağdurların önemli bir kısmının faizden kaçınma hassasiyetiyle hareket ettiği öngörülüyor. İnsanımız bu sarmala caiz diye girdi. Faiz korkusuyla bankaya koymadığı birikimini helal getiri vaadine emanet etti. Ancak mevcut piyasa şartlarında sabrın ve kanaatin yerini bir koyup üç almak aldı. Oysa fıkıh ribayla birlikte aşırı belirsizlik demek olan garar ile kumar demek olan meysiri de aynı ciddiyetle yasaklar. Halka açıklığı düşük hisselerin aylar içinde 100 kat şişirilmesi, şişen hissenin teminat gösterilip yeni alımların finanse edilmesi garar değilse nedir? İnsanımız ribadan kaçarken garara düşürüldü. İnsanımızı bu sarmala sürükleyen ekonomik olduğu kadar sosyolojik şartlar üzerine de düşünmeye davet ediyorum. Mesela caiz damgası yalnızca faizin yokluğuna bakıp kararı görmüyorsa, fıkhi hüküm olmaktan çıkıp pazarlama aparatına dönüşmüştür mü demeliyiz. Daha ağır olanı, muhafazakar siyasetin taşıyıcısı AK Parti'deki bazı üst düzey isimlerin de bu dosyayla anılmasıdır. Hukuki boyutu yargıda netleşecek ama dindar tasarruf sahibinin gözünde mesele hukuktan önce ahlaki olmalıdır. Mesele kar payından önce kul hakkı olmalıdır. O kitleyi temsil eden kadroların aynı sarmalda, üstelik çıkış kapısına daha yakın durduğu izlenimi, yıllarca Erdoğan'ın canı pahasına biriktirdiği güvene ihanettir. Kurumsal sorumluluk da soyut bir piyasa ahlakına havale edilemez. Başsavcılık, SPK'yı ilk kez tam 1,5 yıl önce, 25 Şubat 2025'te uyardı. 19 Ağustos 2026'daki yazıda 100 kata varan fiyat artışları hisse hisse sıralanmıştı. Arada fonlar 525 milyar lira büyüdü, tek lisans iptal edilmedi. BDDK'nin payı daha dolaylıdır ama yok değildir. Aynı çatı altındaki faizsiz finansman yapılarına faaliyet izni veren odur ve izin vermek meşruiyet vermektir. Düzenleyici, bireyin göremediği riski görmek için vardır. Görmediyse yetersizdir. Gördüğü halde susluysa mesele yetersizlikten ibaret değildir. Üç günlük dünya deriz. O cümlenin aması 3 milyar biriktirmek değildir, olmamalıdır. İmanımıza ettiğiniz ihanet Allah ile sizin aranızda ve öteki dünyaya havaledir ama Erdoğan'a ve bu millete ihanet edenlerin hesabı inşallah bu dünyada sorulur.

0: Sabah gazetesinde Hilal Kaplan'ın ribadan kaçarken garara tutulmak başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Hande Fırat'ın Washington'da asıl anlaşma, ABD ve Çin birbirlerini yenemeyeceklerini mi kabul ediyor? Başlıklı makalesini sunuyorum. Washington'da geçen haftaki görüntülere bakınca Trump'ın sevdiği türden büyük bir diplomatik sahne gördük. Kırmızı halı, askeri tören, savaş uçakları, Trump ile Xi yan yana verdiği fotoğraflar. Ama bu zirveyi anlamak için fotoğraflardan biraz uzaklaşmak gerekiyor. Benim bu zirveden çıkardığım temel sorun şu. Amerika ve Çin birbirlerini yenemeyeceklerini değilse bile birbirlerini kısa vadede sistem dışına itemeyeceklerini kabul etmeye başlıyorlar. Kontrolsüz rekabetin maliyetinin yönetilen rekabetten çok daha yüksek olduğunu görüyorlar. Bu nedenle Washington'da büyük bir barış anlaşması yapılmadı. Yeni bir Amerikan-Çin ittifakı kurulmadı. Fakat iki büyük güç arasında başka bir mimarinin ilk taşları yerleştiriliyor gibi. Yönetilen rekabet. İki ülkenin üzerinde durduğu diplomatik formül önemli. Yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi. Ticaret, yatırım kurulları, tarım çalışma grubu, kritik mineraller müzakeresi, yapay zeka, iki tarafın yeni terminolojisiyle süper zeka, diyaloğu ve kullanılacak iletişim kanalı, askeri temasların artırılması arayışı, liderlerin birbirlerinin ev sahipliği yapacağı büyük uluslararası zirvelere katılma niyetleri. Tüm bu başlıklar Washington ve Pekin rekabeti kurumsallaştırmaya çalışıyor tespitini öne çıkarıyor. Burada önemli bir nokta var. Kurum oluşturmak dostluk göstergesi değildir. Bazen tam tersidir. Soğuk Savaş'ta Washington'la Moskova arasındaki doğrudan iletişim hatları iki ülke birbirine güvendiği için kurulmadı. Birbirlerine güvenmedikleri için kuruldu. Bugün Amerika ile Çin arasında yapay zeka kaynaklı olaylar için iletişim mekanizması kurulmasının mantığı da buna benziyor. Bu da bizi zirvenin birinci paradoksuna götürüyor. İşbirliği artıyor çünkü rekabet azalıyor değil, aksine rekabet tehlikeli hale geliyor. Trump'ın Washington'da ne istediğini anlamak zor değil. Amerikan çiftçisine pazar, enerji sektörüne sipariş, tedarik zincirlerinde rahatlama, kritik minerallere erişim, İran ve diğer krizler devam ederken Pasifik'te ikinci bir sıcak cephe açılmaması. Yani Amerikan seçmenine gösterebileceği ekonomik sonuçlar. Peki Xi ne istiyor? Bence zaman. Çin ekonomisini yeniden dengelemek, teknolojik kapasitesini geliştirmek, yarı iletkenlerde dışa bağımlılığı azaltmak, nadir topraklardaki avantajına tam stratejik güce dönüştürmek, yapay zeka ekosistemini büyütmek, ekonomik sorunları yönetebilmek için zaman. İki liderin çıkarları tam burada kesişiyor. Trump istikrar, Xi zaman istiyor. Şimdi zirvenin en kritik bölümüne gelelim. Çin'in resmi açıklamasında Tayvan var, hem de güçlü biçimde. Xi'nin mesajı açık. Tayvan bağımsızlığına karşı çıkın, konuyu dikkatli yönetin. Çin açısından Tayvan, ikili ilişkilerin sıradan başlıklarından biri değil, egemenlik meselesi. Peki Amerikan sonuç belgesine baktığınızda ne görüyorsunuz? Tayvan yok. Washington zirvesinin en önemli diplomatik sessizliklerinden biri bu. Pekin kendi kamuoyuna Tayvan'ı masaya koydum demek zorunda. Washington'sa herhangi bir taviz görüntüsünün oluşturacağı zincirleme etkiyi biliyor. Bu durum Trump Tayvan dosyasını Çin'le yapacağı daha büyük bir pazarlığın parçası olarak görüyor mu ve eğer görüyorsa sınırın nerede sorusunu sorduruyor. Trump başkanlığının en belirgin özelliklerinden biri dış politikayı kişisel lider diplomasisi ve pazarlık üzerinden yürütmesi. Bunun avantajı var. Tıkanmış sistemleri hareket ettirebiliyor. Liderden lidere çözüm üretebiliyor. Fakat ciddi bir kırılganlığı da beraberinde getiriyor çünkü onunla masaya oturanların aklında şu soru oluyor. Uzun vadeli Amerikan stratejisi mi geçerli yoksa başkanın bir sonraki pazarlığı mı? Bu nedenle eğer Tayvan'a yapılacak silah satışı başka bir başlık karşılığında pazarlığı açılırsa bölgede herkes kendi dosyasını düşünmeye başlar. Bununla birlikte Trump'ın hareket alanını sınırlayan Amerikan kurumlarını da unutmamak gerekiyor. Amerika-Çin ilişkisini yalnızca Trump-Xi kişisel ilişkisine indirmek hata olur. Hayır ama biçim değişiyor olabilir. Ticaret savaşı bitti mi diye sorulursa, hayır ama biçim değiştiriyor olabilir denebilir. Çalışma kurulları oluşturulacak olsa da esas mücadelenin çiplerde, yapay zekada, kuantumda, bataryalarda, nadir toprak elementlerinde olduğu biliniyor. Burada iki tarafın amacı karşı tarafı güçlendirmek değil. ABD, Çin'in kritik teknolojilerde kendisine yetişmesini yavaşlatmak istiyor. Çin ise Amerikan teknolojik baskısına karşı kendi ekosistemini mümkün olduğunca bağımsızlaştırmaya çalışıyor. Şu soruyu sormak gerekiyor. ABD ve Çin giderek daha fazla ikili mekanizma kurarsa, dünya iki büyük gücün kendi aralarında pazarlık yaptığı bir sisteme mi girecek? Bunun Avrupa açısından çok ciddi sonuçları olabilir. Washington ve Pekin kendi kritik mineral akışını güvence altına alırsa Avrupa nerede kalacak? İki ülke yapay zeka güvenliğinin normlarını kendi arasında konuşursa Brüksel'in düzenleyici gücü ne olacak? Amerika ile Çin karşılıklı pazar erişimlerini sektör sektör müzakere etmeye başlarsa Dünya Ticaret Örgütü'nün rolü ne olacak? Orta büyüklükteki güçlerin alanı daralacak mı? Washington'da başlayan süreç nereye gider? Bunun tek bir tahminle anlatmak bana doğru gelmiyor çünkü sistem çok fazla değişkene bağlı. Bana göre temel senaryo kontrollü rekabet. İki taraf ekonomik mekanizmaları işletir, Trump'la Xi iletişimi sürdürür, kritik minerallerde dönem dönem sorun yaşanır ama tamamen kesilmez, yapay zeka konusunda güvenlik diyaloğu devam eder, askeri iletişim mekanizmaları güçlendirilir, çip kısıtlamaları tamamen kalkmaz, Çin kendi teknoloji kapasitesini artırır, Amerika Hint-Pasifik'teki askeri yapılanmasını korur, Tayvan meselesi çözülmez, kısacası ilişkiler düzelmez, istikrara kavuşur. Peki ikinci ihtimal, daha ileri bir yumuşama. Ticaret anlaşmaları genişler, Washington bazı teknoloji kısıtlamalarını yeniden değerlendirir. Pekin kritik minerallerde daha öngörülebilir davranır. Bu gerçekleşirse Washington zirvesi ileride Amerika-Çin ilişkilerinde gerçek bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Ama bu senaryonun önündeki en büyük engel teknolojik üstünlük mücadelesi. Diğer bir şık Tayvan şoku. En tehlikeli senaryo bu. Tayvan boğazında askeri gerilim yükselir, Çin geniş çaplı tatbikat yapar, Amerika yeni silah paketi açıklar, bir uçak veya gemi olayı yaşanır, iki güç arasında gerilim yükselir. Bu nedenle Washington zirvesinin gerçek stres testi Tayvan olacaktır. Bir başka ihtimalse ticarette yumuşama olurken teknoloji savaşının sertleşmesi. Bu senaryo bana özellikle önemli geliyor. Kim en gelişmiş çipi üretecek, kim yapay zeka modellerini eğitecek, kim kritik mineralleri kontrol edecek, kim küresel AI standartlarını belirleyecek, tarihin en büyük teknolojik güç meselesi yaşanır bu durumda. Daha düşük olasılıklı ama üzerinde düşünmeye değer son senaryo, Amerika ve Çin yalnızca ikili ilişkileri değil, bazı küresel krizleri de birlikte yönetmeye başlar. Bence önümüzdeki aylarda zirvenin gerçekten başarılı olup olmadığını anlamak için kırmızı halıya değil 5 göstergeye bakmalıyız. Tayvan silah paketleri, Washington ne yapacak? Nadir toprak sevkiyatları, Pekin gerçekten akışı normalleştirecek mi? İleri teknoloji kısıtlamaları, Trump yönetimi, çip ve AI kontrollerinde esneyecek mi, sertleşecek mi? Askeri iletişim, Pasifik'te kriz çıktığında iki taraf gerçekten telefonu açacak mı? Lider diplomasisi Trump-Xi kişisel ilişki kurumsal ilişkiye dönüşebilecek mi? Çünkü liderler değişir, kalıcı olan mekanizmalardır. Bence zirvenin önemini ne abartmak ne de küçümsemek gerekiyor. İki büyük güç birbirini ortadan kaldıramayacaklarını görüyor. Amerika Çin'i dünya ekonomisinden çıkaramıyor. Çin Amerika'nın küresel finansal ve teknolojik gücünü kısa vadede ikame edemiyor. ABD, Çin'in üretim kapasitesini görmezden gelemiyor. Çin, Amerikan pazarını tamamen kaybetmek istemiyor. İki taraf da doğrudan askeri çatışmanın bedelini biliyor. O zaman geriye tek seçenek kalıyor, rekabeti sona erdirmek değil yönetmek. Belki de 21. yüzyılın iki büyük gücü birbirleriyle aynı dünyada yaşamayı öğreniyorlar. başarabilirler mi? Bilmiyoruz çünkü bütün bu yeni mimarinin altında hala 3 fay hattı uzanıyor. Tayvan, teknoloji, güç. Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın Washington'da asıl anlaşma Amerika ve Çin birbirlerini yenemeyeceklerini mi kabul ediyor? Başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in "Mesele sadece fon krizi değil" başlıklı makalesini sunuyorum. SPK açıklamasına göre tasfiye edilen 131 fonda 455.758 tekil yatırımcı bulunuyor. Yüz binlerce insan dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği parasını kurtarmanın derdindeyken, Türkiye öznesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi olan başka bir skandalla çalkalandı. Kaya ve eşi 163 milyon liralık alım yaptıkları fondan kısa sürede 2.17 milyar lira gelir elde etmişti. Üstelik satış işlemleri de fon krizinin hemen öncesine denk geliyordu. Nereden bakarsanız bakın bu gerçek bir skandaldır. Ve sorumlular kimin nesi olduklarına bakılmadan en ağır şekilde cezalandırılmalı. Milletin birinci beklentisi tam olarak bu. Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok. Sorun büyük. Sadece fondaki yatırımcıları değil, borsadaki milyonları da bir şekilde etkileyen ciddi bir krizle karşı karşıya hükümet. Tam da bu sebeple Kaya ve aynı yolu takip ettiği söylenen bazı isimler kendileriyle ne kadar övünse azdır. Hem toplumun adalet duygusunu zedelediler, vicdanları yaraladılar, hem de milyonlarca insanın "sen bu milletin kabul edilmiş duasısın" diyerek oy verdiği, yanında saf tuttuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugüne kadar kimsenin veremediği bir zarar verdiler. Erdoğan'ın "milletin adamı" sözüyle özetlenebilecek siyasi mücadelesini anlamayan, siyaseti bir zenginleşme aracı olarak gören ve millette en küçük bir karşılığı olmayan bu figürler artık yargının ilgi alanında. Tabii ki muhalefetinde radarındalar. Nasıl olmasınlar ki? Onların para hırsı ve zafiyeti muhalefet için adeta can suyu oldu. Muhalefet bu saatten sonra belediyelerde ortalığa saçılan rüşveti, soygunu, vurgunu bu skandala karışanlar üzerinden temize çekmek için ne gerekiyorsa yapacaktır. Zaten daha ilk günden stratejiyi belediyeler üzerine kurdular bile. Bunu yaptıkları için kim onları suçlayabilir ki? İktidardan böyle bir asist gelirse muhalefet de gereğini yapar. Gelelim meselenin bundan sonra evrileceği noktaya. Mesele bu saatten sonra sadece açgözlü bazı siyasetçilerin karıştığı bir fon skandalı olarak kalmayacaktır. Sanal medya operasyonlarıyla beraber buradan siyasi sonuçlar elde etmeye çalışacaklarından hiç şüpheniz olmasın. İşin özü, Türkiye her cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde olduğu gibi yine zorlu bir yola sürüklenmek isteniyor. Bu milletin kavgasız gürültüsüz cumhurbaşkanı seçmesine tarih boyunca izin vermediler, bu kez de vermeyecekler. Fon krizinin bugün konuşulmayan boyutu 2028'deki cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu kriz önümüzdeki 1,5 yıla yılda Türkiye'ye kuracakları tuzaklardan sadece biridir. Devamı muhakkak gelecektir. Bakınız 2014 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde çıkarılan Gezi isyanı ve 17-25 Aralık kumpasları. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedeftedir, terörsüz Türkiye hedeftedir. Çünkü yeni dünya düzenini kurgulayanlar için Erdoğan dün olduğu gibi bugün de kontrol edilemeyen, sorunlu tüm alanlarda kendi ülkesinin çıkarlarını önceleyen ve bu sebeple istenmeyen bir liderdir. En büyük kabusları ise Erdoğan'ın terörsüz Türkiye'yi hayata geçirerek seçime girmesidir. Bunu engellemek için her yolu deneyecekler. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in "Mesele sadece fon krizi değil" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Mustafa Kartoğlu'nun "Beklediğim gibi ilk adım Almanya'dan geldi" başlıklı makalesini sunuyorum. Bu bir "ben demiştim" yazısı değil. Neler olup bittiğiyle ilgilenenlerin gözlemlediği gibi, savaşın bitmesi için savaşın gerçek tarafları Avrupa ve Rusya'nın doğrudan görüşmesi gerekiyordu. Mecburen başladılar. 16 Aralık 2025 Salı günü "Avrupa Birliği artık kendisi için kaygılı" başlıklı yazımda Avrupa Birliği'nde Putin'i ilk kim arayacak sorusunun altında analiz etmiştim bu mecburiyeti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından sadece Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir adım atmış ancak sonuç alamayınca çekilmişti. "Bakalım ilk adımı yine Macron mu atacak, Almanya Başbakanı mı?" diye sormuştum. 19 Haziran 2026 Cuma günü de "Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile NATO nikahını tazeler mi?" başlığı altında Avrupa Birliği bir ara Fransa'nın denediği Rusya ile görüşme için bu kez Almanya ve İngiltere'yi de ekleyerek üçlü görüşme ayarlamayı tartışıyor. Rusya ise şimdilik tuzu kuru görüntü veriyor diye özetlemiştim son durumu. İlk doğrudan görüşme ki iki gün önce 26 Eylül'de Birleşmiş Milletler Zirvesi marşında New York'ta yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Rusya Dışişleri Sözcüsü, görüşmenin Alman tarafının girişimiyle gerçekleştirildiğini açıkladı. Sözcü, Alman tarafının görüşme öncesi basının kısıtlanmasını, gazetecilerin soru sormamasının garanti edilmesini, açılış konuşmalarının kaydedilmemesini, görüntülerin yayınlanmamasını istediğini de ekledi. Lavrov da ağırdan aldı, "ilgi çekici mesajlar bekliyordum ama yeni bir şey duymadım" demekle yetindi. Anlaşılan Almanya görüşmeyi Birleşmiş Milletler marjına sokarak diplomatik düzeyini sıradanlaştırmak istemiş ama görüşmeyi yine de korka korka yapmış. Bunu gıcıklık olsun diye söylemiyorum. Wadephul görüşmeden sonra "bazı mevkidaşlarımın isteği üzerine görüştüm" sözlerinden çıkarıyorum. Avrupalılar Rusya ile temasların tamamen ABD'ye bırakılmasını istemiyor, yeniden doğrudan konuşmaya başlamanın gerekli olacağını söylediler. Bu nedenle bu görüşmeyi yaptım. Birçokları Lavrov'la görüştü ve görüşme talebi de bana o isimlerden geldi. Savaşın bitmesine artık Avrupa'nın Ukrayna kadar, Rusya kadar ihtiyacı var. Rusya hala tuzu kuru görüntü veriyor ama Avrupa tarafı telaşlı. Wadephul, Rusya ile görüşme trafiği yürüten meslektaşları açıklamadı ama Almanya'nın güvenebileceği kadar önemli Avrupa Birliği üyeleri olduklarını tahmin edebiliriz. Hatta Boris Johnson sonrası Birleşik Krallık'tan da cesaret almış olması şaşırtıcı olmaz. Zira Londra, savaşların tarafı olmanın maliyetine katlanmak yerine ara bulucu olmanın fırsatlarını yeniden keşfetmiş görünüyor. 14 Temmuz tarihli "Büyük Devletlerin Dış Politikası İç Politikadır" başlıklı yazıda dönemin Dışişleri Bakanı Cooper'dan alıntıladığım yeni politika işaretini bunu gösteriyordu. Ve bunun tamamlayıcısı olarak yeni başbakan Andy Burnham devraldığı Rusya karşıtı mirasa uygun bir görüntü sergilese de tepkileri göze alarak 2027'deki Manchester G20 zirvesine Rusya'yı ve kabul ederse Vladimir Putin'i davet edeceğini açıkladı. 2022'de savaş başladığında bugünlerde aklı başında herkesin anladığı şeyleri söyleyen ve muhataplarını zorlama pahasına çaba gösteren bir Avrupalı lider söyleyin ama adı Recep Tayyip Erdoğan olmasın. Newsweek dergisine verdiği söyleşide dediği gibi, eğer o dönemde taraflar bizim ara buluculuğumuza ve barış formüllerimize sadık kalsalardı, bugün on binlerce insanın canını alan bu savaş bu kadar uzamaz ve yayılmazdı. Üstelik Erdoğan'ın tek işi o değildi. Arada diğer işlerini de gördü. Erdoğan o sırada Karabağ'ın işgalden kurtarılmasından sonra Azerbaycan-Ermenistan barışı için, Suriye'de meşru bir güvenliğin sağlanması için, Libya'da iç savaşın bitmesi ve tarafların barışması için de çalışıyordu. bir gündemi de 2021 sonunda adı Türk Devletleri Teşkilatı olan örgütlenmenin vizyonuydu. Bunların arasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda İstanbul Anlaşması'nı oluşturdu, bozdular ama tahıl koridorunu açmayı başardı. Ardından diğer gündemlerini Avrupa Birliği ülkelerinin tepkilerine, ambargolarına rağmen yürüttü, Karabağ'da ateşkes 2023'te, Suriye'de yeni dönem 2025'te, Libya'da tarafların ortak parlamento kurması 2026'da başarıldı. Türk Devletleri Teşkilatı önümüzdeki günlerde en büyük Ankara zirvesine hazırlanıyor. Erdoğan'ın dediğini yapmadılar ama o dediğini yaptı. Şimdi dediğine geliyorlar ama çok yavaşlar, yükleri fazla. Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun "Beklediğim gibi ilk adım Almanya'dan" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın "İsrail'de rejim değişikliği" başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail devletinin her geçen gün derinleşen izolasyonu sadece Gazze kasabı Benjamin Netanyahu'dan kurtulmakla bitmeyecek. Siyonist problematik artık sadece İsrail'i değil, onun payandalığını yapan Avrupa ve Amerika'yı da dört bir koldan zorluyor. Şu an sorun sadece soykırımcı Netanyahu ve çevresindeki katil sürüsüymüş gibi lanse ediliyor. Siyonist medya organlarıyla muhalif siyasiler bugünlerde günah keçisi olarak Netanyahu'ya saldırıyor. Onu mahkum edip Gazze soykırımındaki kolektif suçlarını aklamak istiyorlar. Soykırımcı siyonist şebekelere her tür desteği veren batılı hükümetler de aynı kurnaz taktiği izliyor. Şimdiden bu stratejide başarı da elde edilmiş görünüyor. Nitekim Netanyahu üzerindeki ulusal ve küresel tecrit stratejisi sonuç veriyor. Birleşmiş Milletler genel toplantılarına katılmak için gittiği New York'ta tutuklanma korkusu nedeniyle şehre 160 kilometre mesafedeki başka bir havaalanına inmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler'de sadece 4 saat kalabildi, Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında da 70'ten fazla ülke salondan ayrıldı. Birleşmiş Milletler binası önünde de Ortodoks Yahudiler başta olmak üzere her kesimden göstericiler tarafından lanetlendi. Tutuklanıp yargılanması yönünde pankart ve sloganlarla yoğun şekilde protesto edildi. Bütün bu gelişmeler Netanyahu'nun biletinin kesildiğini ve yakındaysa kaleminin kırılacağını gösteriyor. Amerikan medyası şu sıralar Netanyahu'nun Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Mescid-i Aksa tufanı ile ilgili daha saldırı hazırlığı içindeyken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır istihbaratlarından gelen uyarıları görmezden geldiğini çarşaf çarşaf yazıyor. İsrail muhalefetinin başbakan adayı Eizenkot, skandalın ortaya çıkmasının ardından Netanyahu'yu vatana ihanetle suçladı. Görüldüğü üzere hem içeride hem dışarıda Netanyahu için çember daralıyor. Gazze kasabının Türkiye ve Sayın Erdoğan'ı hedefe alarak yaptığı küstah saldırılarla bir çıkış yakalama kurnazlığıysa artık işe yaramıyor. Ancak İsrail için mesele sadece Netanyahu'dan ve ona duyulan küresel nefretten ibaret değil. Zira İsrailli muhalif siyasiler de en az Netanyahu kadar soykırımcı. Haliyle İsrail'de Siyonizme dayalı müesses nizamın Netanyahu'yu kurban vererek paçasını kurtarma şansı çok az. Siyonistlerin tek önemsedikleri aktör olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile vaziyet hiç iyi değil çünkü. Amerikan halkından sonra Amerikalı siyasiler de sadece Netanyahu ve soykırımcı şebekesiyle değil, hem Siyonist düşünceyle hem de mevcut İsrail devletiyle aralarına mesafe koyuyor. Bunun en bariz kanıtı Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'a giden Netanyahu ile hiçbir batılı liderin görüşmeye tenezzül etmemesidir. Bir tek Yunan Başbakanı Mitsotakis savaş suçlusuyla el sıkıştı. O da bu utanç verici davranışı nedeniyle Yunan muhalefeti ve halkı tarafından topa tutuluyor zaten. Bu saatten sonra İsrail'in küresel izolasyonu kırması çok zor. İsrail'in tek çıkış yolu ırkçı ve işgalci Siyonist ideolojiyi terk etmesinden geçiyor. bir bakıma İsrail'in köklü bir rejim değişikliğinden geçmesi lazım. Post-Siyonist döneme uygun, makul ve rasyonel bir aktöre dönüşerek 1967 sınırlarına çekilmesi gerekiyor. Hadsiz İsrail ya bu dünyaya ve normlarına uyacak ya da bu dünyadan dışlanacak. Cüzdanlı muamelesi görecek. Sabahta Bercan Tutar'ın İsrail'de Rejim Değişikliği başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima senin.

0: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçilik

0: Sırasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum, sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun

her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşında bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsedi al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz isimsiz kahramanlar.

0: Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sözün özü.
1: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala Kadir gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan önce kimselere vermemiştir. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Koköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz ebedi saadete kavuşmak. Değerli dinleyenler, iman Peygamber Efendimizin Allahü Teala tarafından peygamber olarak bütün insanlara getirdiği ve bildirdiği emirlerin hepsine güvenmek ve inanmaktır. Allahü Teala bütün insanlara iman etmelerini emretti. İnsanlar arasından dilediklerine merhamet edip bunların akla uyarak iman etmelerini nasip eyledi. Bu kullarının kalplerini imanla doldurdu. Yunus suresinin 25. ayetinde mealen Allahü Teala kullarını selamet, saadet yeri olan cennetine davet ediyor. Dilediğini bu yola kavuşturur buyuruldu. Akıllarına uymayıp Allahü Teala'nın davetini kabul etmeyenlerden dilediklerini kendi azgın hallerinde bırakmakta, dilediklerini de yine ihsan ederek dilediği zamanda hidayete kavuşturmaktadır. Kendi hallerinde bıraktıklarından, gafletten uyanarak doğru yolu arayanları da merhamet ederek hidayete kavuşturacağını vaat etmektedir. Ankebut suresinin son ayetinde mealen, nefislerine uyanlardan doğru yolu arayanları saadete ulaştıran yollara kavuştururuz buyuruldu. Doğru yolu aramayıp nefislerine uyarak iman etmeyenleri, azıp can yakanları, cehennemde sonsuz olarak yakacağını haber veriyor. İslamiyet'i işitmeyen çok kimse, aklı selimleri olduğu için bozulmuş, uydurulmuş dinlerin adamlarına aldanmamışlar, astronomide, fen bilgilerinde ve bilhassa tıp ilminde gördükleri nizamlı hadiselerin birbirlerine bağlantılarını düşünerek, yaratılışın sırlarını, bu hesaplı düzenin hakikatini anlamak istemişlerdir. Bunlar yine aklı selimleri sayesinde İslamiyet'in bildirdiği güzel ahlakın birçoğunu bulup Müslüman gibi yaşamış, kendilerine ve başkalarına faydalı olmuşlardır. Ve Allahü Teala'nın Ankebut suresinde vaat ettiği üzere bunlar iman etmeye sebep olan rehberlere, kitaplara kavuşmaktadırlar. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimeti imandır. Yani Müslüman olmaktır. Bu en büyük nimeti seçtiği kullarına verir. Allahü Teala'nın seçtiğini beğenmemek, kendi beğendiğini ileri sürmek ne çirkin şeydir. Bir kimse bu en büyük nimetin kıymetini bilmezse bu nimet elden gider. Yani mürtet olur, haberi bile olmaz. Allahü Teala bu en büyük nimetin şükrünün nasıl yapılacağını Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi seviniz buyurarak bildirmiştir. Müslüman, Müslümanı sevmeli. Hatta bu sevgi aşk derecesinde olmalıdır. Çünkü Allahü Teala bu kulunu seçmiş, ona iman nimeti ihsan etmiştir. Bu sebeptendir ki bir Müslüman bir başka Müslümanı gördüğünde, karşılaştığında onun kalbini kırmamak için, üzmemek için, ona karşı yanlış bir harekette bulunmamak için renginin uçması, sararması gerekir. Allahü Teala'nın bir kuluna ihsan ettiği bu en büyük nimetin şükrü ise bu nimetle şereflenmiş olanları, yani Müslümanları sevmektir. Bu çok önemlidir. İman nimetiyle şereflenen bir kimsenin doğru iman nimetiyle şereflenmesi ise çok daha büyük bir nimettir ve nimetlerde zirvedir. Bunun dışında başka şeylere bakmak, aşağıya bakmak, aşağı adi olanı istemek demektir ve kendini zelil etmektir. Allahü Teala, nimetlerimin kıymetini bilirseniz artırırım. bilmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bunun için kavuştuğumuz nimetlere şükretmek, elimizden gitmemesi için çok korkmak lazımdır. Bu hal vaadi ilahidir. Allahü Teala ise vaadinden dönmez. Onu mutlaka yapar. Her şey parayla satın alınabilir ama iman asla satın alınamaz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri sevdiklerine sık sık "Allah bir kuluna iman vermişse ne vermedi, iman vermemişse ne verdi?" buyururdu. Hakimi Tirmizi Hazretlerine imanın gitmesine en çok sebep olan günah nedir diye sorduklarında buyurdu ki, "Üç günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki Peygamber Efendimiz haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır." buyurdular. Değerli dinleyenler, ebedi saadete kavuşmak için dinimizin emrettiği şekilde doğru olmalı ve bunda ısrar etmeli, sabır göstermelidir. Zira Peygamber Efendimiz, "Ey ümmetim ve eshabım, doğruluğa yapışınız. Size doğruluk gerek. Şüphesiz ki doğruluk insanı iyiliğe sevk eder. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru oldukça ve daima doğru insan olarak kalma yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nezdinde sıddık, yani çok doğru, sadık insan olarak yazılır. Yalandan sakının. Zira şüphesiz ki yalan insanı haramlara, kötülüklere sevk eder. Bunlar da cehenneme götürür. Kişi yalancı oldukça ve yalan söyleme yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok yalancı insan olarak yazılır." buyurmuşlardır. Eshab-ı kiramdan İbni Mesud Hazretleri de "Münafığın üç alametinden ibret alınız. Onu bu üç tavrıyla değerlendiriniz. Konuştu mu yalan konuşur. Vaadinde sözünde durmaz. Sözleştiği zaman haksızlık ve zulmeder." buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de vaadinden, verdikleri sözden dönenler hakkında "İçlerinden kimi de eğer Allah bize lütfundan ihsan ederse yemin olsun ki zekatını vereceğiz, muhakkak salihlerden olacağız" diye Allah'a söz vermişti. Ne zaman ki Allah kendilerine lütfundan verince de onunla cimrilik edip vaatlerinden döndüler. Onlar öyle dönektir işte buyurulmaktadır. Hazreti Lokman Hakim'e "Güzel ahlakın özü nedir?" diye sorulunca cevap olarak "Doğru sözlü olmak, emaneti sahibine vermek ve kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir" buyurmuşlardır. Müslümanın kendisini münafık alametlerinden koruması lazımdır. İnsan kendisini yalancılığa alıştırır, onu kendisine huy edinirse durumu tehlikeli olur. Yalancılığın ve söylediği yalanların günahı kendisine yüklendiği gibi, o hususta kendisine uyanların günahı da yine kendisine yüklenir. Ebedi saadete kavuşmak için aklını kullanıp İslamiyet'in emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden sakınmak lazımdır. Peygamber Efendimiz'e ve onun varisleri olan İslam alimlerine tabi olan, hal ve hareketlerinde onlara uyanlar, dünyada da, sonsuz olan ahiret hayatında da mesud olurlar. Ebedi saadete kavuşurlar. Netice olarak, iman nimetinin gitmemesi için çok korkmalı, doğru olmalı, imanı muhafaza etmeye çalışmalıdır. Zira iman ve iman nimetiyle şereflenen Müslüman çok kıymetlidir ve bu nimetin kıymetini bilmelidir. Zira iman çarşıda pazarda satılmaz, miras kalmaz. İyiliğe elverişli olmayan kişi peygamberi görse de Müslüman olamaz. İman nimetine kavuşanları Allahü Teala seçiyor. Müslüman demek Cenab-ı Hakk'ın seçtiği, dost edindiği insan demektir. Ona göre hareket etmeli, kıymetini bilmelidir. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyor ki, "En çok sevdiğim ve sevindiğim şey Allahü Teala'nın bana ihsan ve ikram ettiği iman nimetidir. En çok korktuğum şey ise onun benden gitmesidir." Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür.
0: Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Pişman olmamak için. İmam-ı Rabbani ki Hakk'ın bir evliyası, sözleri temizlerdi kalpten kiri ve pası. Bir gence mektup yazıp buyurdu ki, evladım, her gün yaklaşıyoruz ölüme adım adım. Bir kul ki hep günahla geçirirse ömrünü, ne özür ve bahane bulur o mahşer günü. Bir kul yaradanına ederse her gün isyan, yarın mahcup olmaz mı mahşer günü o insan? Ömrünü hep günahla geçirirse sonunda nasıl cevap verir o Rabbinin huzurunda? Daha ne güne kadar böyle gaflet olacak? Kulaklardan bu pamuk ne vakit atılacak? Ey oğlum, sözlerime kulak ver, dinle iyi. Bir gün kaldıracaklar gözlerden bu perdeyi. Ve yine çok yakında gelecek ki bir zaman, bu gaflet pamuğunu atarlar kulaklardan. Fakat hiç faydası olmayacak bunların. Bilakis bir pişmanlık olacak ona yarın. Ölüm uyandırmadan uyanalım ki şu an, yüzümüz ak olarak verelim Allah'a can. Öyle yaşamalı ki kul bu kısa ömründe, mahcubiyet olmasın yarın mizan önünde. Ahirette kurtulmak için de yine evlat, edinmeli dosdoğru bir iman ve itikat. İman doğru olmadan kurtuluş olmaz asla. Hem dahi amelleri yapmalıdır ihlasla. Tasavvufa girmekten şudur ki asıl maksat, görmüş gibi kuvvetli olsun iman, itikat. Düşünüp işiterek ele geçen o iman, bularak, anlayarak hasıl olur o zaman. Tasavvufa girmenin ikinci faidesi, temizlenir pislikten hem nefsi emmaresi. Bütün ibadetlerin yapılması o zaman güç olmayıp bilakis olur kolay ve asan. Nefisten hasıl olan isteksizlik, atalet, gidip onun yerine zevkli gelir ibadet. Haramlar nefse önce gelirken tatlı, şirin, o zaman tam aksine gelir fena ve çirkin. Önce hiç istemezken ibadet eylemeyi, şimdi her bir ibadet gelir tatlı ve iyi. Bütün bu üstünlükler sohbetle olur hasıl, sahabe bir sohbette olurdu buna vasıl. Onlar Resulullah'ı görmekle bir kerecik, hikmet konuşurlardı bir anda hemencecik. Onların o bir anda çıktıkları noktaya, yıllarca çalışsa da çıkamaz bir evliya. Gelen vahyi meleği görmüştü çünkü eshab, Resul'ün sohbetiyle olmuşlardı şeref yap. Bir avuç arpayla bir tasadduk yapsalar, bundan öyle çok sevap alırdı ki o zatlar. Başkaları dağ kadar altını verse bile, yine de pek az kalır o sevaba nispetle. Arkadaş, dost idiler onlar Resulullah'a. Bundan daha şerefli bir nimet var mı daha?

Ahmet bin Ebul Havari Hazretleri buyuruyorlar ki, kalbinde bir katılaşma gördüğünde salihlerle sohbet et, onlarla bulun. Yemeği azalt, nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi bir kimse kendisine lazım olan din bilgilerini, ya bir Müslümansa zaten bilmesi gereken bazı şeyler var bir insanın. Allah-u Teala'nın emirleri var, yasakları var. İmanla ilgili bazı bilgiler var. Mesela ne söylerse imanı gider gitmez gibi. Şimdi lazım olan din bilgileri bunlar yani. Bunları bilmeden imanını, dinini muhafaza etmesi bir kimsenin mümkün müdür? Yani hiçbir şey bilmiyor ama ben Müslüman kalırım diyor. Ömrünün sonuna kadar bana bir şey olmaz diyor. Bu biraz tehlikeli değil mi?
1: Sami Bey, bu konuda bir hadis-i şerif naklediyor alimleri. İlim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz. Hatta bunu anlatırken mesela İslam alimlerinden bazıları şey de var. O diğer kulüp kitabını hazırlayan Harput Risale Efendi de aynı şekilde o ifadelere benzeyen ifadeler var. Hristiyanlar dinlerini öğrendikçe dinden uzaklaşıyorlar. Enteresan değil mi? Müslümanlar da dinlerini öğrenmeyince dinden uzaklaşıyorlar.
0: Evet.
1: Birisi öğrenince dinden uzaklaşıyor.
0: Ne olduğu, ne menen bir şey olduğunu öğreniyor.
1: Görüyor. Öbürsü de dinini öğrendikçe öğrenmediyse, uzaklaşmışsa o da dinden uzaklaşıyor. Ama öğrendikçe tam tersi oluyor. Tam tersi oluyor. Daha fazla dört elle sarılıyor. Ve bir de şimdi mesela zamanımızda yaşamış, vefat etmiş Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, bu tam imhazat diye bir kitabını hazırlayan zat. Mesela onların yazdığı, hazırladığı kitaplarda geçen ifadeler var. Çünkü onlar bu asırda geldiği için 20. 21. asırda, hele bile 20. asırda, şimdi internet de var değil mi?
0: Evet.
1: Efendim işte ben bilemedim, bulamadım, yapamadım, okuyamadım, göremedim. Bu asırda yaşayanlar için bunların hiçbirisi mazeret değil. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi anlatmışlar, yazmışlar bunu. Zamanımızda dünyanın her tarafında gerek imanı ve gerek küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta cahillik, özür, mazeret değildir. Meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan ve bunları öğrenmek için çaba sarf etmeyen kimse cehennemden kurtulamaz. Allah-u Teala bugün dinini dünyanın her tarafına duyurmuş. İmanı, helali, haramı, farzları, güzel ahlakı öğrenmek zamanımızda çok kolaylaşmıştır. Zira bu bilgiler lüzumu kadar öğrenmek herkese farzdır, farzı ayındır. Öğrenmeyi cahil kalan farzı terk etmiş olur. Öğrenmeye ehemmiyet vermeyen ise imanı gider kafir olur. Ve şimdi yapay zeka falan da çıktı. Efendim ben bu dili bilmiyorum. Yapay zeka sana tercüme ediyor. Önüne de koyuyor değil mi?
0: Evet.
1: Önüne de koyuyor.
0: Çeviri yapıyor.
1: Dolayısıyla mazerette bir şey yok. Dünyanın öbür ucu, öbür ucu fark etmiyor artık. Yani dünya koca bir köy haline geldi. Herkes birbirini görüyor ediyor falan. Telefon, internet, televizyon. Bunlarla aynı şekilde dünyanın bir ucundaki öbür ucundaki de telefonla konuşuyor.
0: Herkes birbirine komşu.
1: Herkes birbirine komşu. Onun için de din büyükleri, mesela önceki asırda yaşayanlar bir ifade kullanmışlar. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi din düşmanlarına aldanmamak ve imanını kaybetmemek için de dinini, imanını öğrenmek ve bunlara uygun hareket etmek lazımdır, şarttır buyuruyorlar. Ehl-i sünnet itikadını ve ilmi halini öğrenmeyen ve çocuklarına öğretmeyenler inkar felaketine düşmek tehlikesindedirler. Şimdi mesela bir şey anlatıyorsun. Kitaplarda yazıyor ya, yani eğitimciden geliyor. İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır deniyor. Eğitimciler de bunu söylüyor, İslam alimleri de söylüyor. Bilmediği şeyin düşmanı. Yeni bir şey mesela keşfedilmiş, gelmiş, insan garip garip bakar. Bu ne, bu ne, bu ne diye. Ta ki o ne işe yaradığını öğrenip bakar, ondan sonra aynı şekilde onu kullanmaya veyahut da onu öğrenmeye, onu yapmaya neyse o zaman başlar. Yoksa insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Hatta Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Peygamberimiz Hıra'da kendisine peygamber olduğu bildirildikten sonra karşına ilk çıkana peygamber olduğunu bilir. Hazreti Ebubekir çıktı. Peygamberimiz de yaşıtlar şeyler Hazreti Ebubekir.
0: Akran.
1: Akrandırlar. Dedi Allah Teala beni size peygamber gönder deyince Hazreti Ebubekir, ben ömrümde sizin yalan söylediğinizi şahit olmadım. Siz söylüyorsanız doğrudur. Ama dedi kalbim mutmain olması için bir şey söyleyeyim. Bir şey göstereyim. Bunun üzerine peygamberimiz buyurdu ki sen bir rüya görmüştün. Şam'a ticarete gittiğin zaman şu isimdeki rahibe ben bir rüya gördüm dedin. O da dedi ki bu rüyayı şu kadar fiyata tabir ederim dedi. Sen de o parayı verdin. Ve sana sen ahir zaman peygamberinin vezir yardımcısı olacaksın dedi. Bir mektup yazıp sana verdi. Bana verilmek üzere dedi. Öyle deyince Hazreti Ebubekir anam oğlum sana feda olsun ya Resulullah dedi. Ben dedi hanımama bile anlatmadım ki bunu diyor. Kimseye söylemedim. Siz nereden biliyorsunuz? Rabbim bildirdi buyuruyor. Rabbim bildirdi. Ha, tamam. Bu gerçekten Allah-u Teala vardır. Allah-u Teala'nın bu aynı şekilde kuludur, Resulüdür, elçisidir. Çünkü ben bunu anlatmadım. Hanım bile anlat. Kimse bilmiyor. E demek ki her şeyin sahibi buna bildirmiş. Benim orada konuşmalarım, görüşmelerim, rüyamın mahiyeti hepsi bildirmiş. Tamam dedi anlatsın. Bitti dedi bu iş. Dolayısıyla kitaplarda bunlar yazılır. Her şey talimleri kitapları okundukça insan cehaletini anlar. Hatta Allah rahmet eylesin bizim vefat eden patron Emen abilerin bir sözü vardı. İlim öğrenmek için ilim öğrenme zahmetine, meşakkatine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Hakikaten öyle. Her konuda sırf ne bilirsin sen azarlanırsın. Şuna bak ne söylüyor falan filan diye. Hatta anlamadığın için lambur lumbur bir şey söylersin falan herkesle görüşün alay konusu olursun. Değil mi?
0: Evet.
1: Öyle durumlar da aynı şekilde oluyor mu oluyor. Ama hatta bizim Farsça hocası var da o derdi ki çocuklar derdi mesela dil öğrenme konusunda yani bir dili öğrendiğiniz zaman o dili o kelime nasıl telaffuz edilir? Hangi anlamda kullanılır? Hem telaffuzunu iyi öğrenin hem de anlamını iyi öğrenin. Yoksa dedi 1000 kişiye hitap edersin dedi. Onu dedi ters bir yerde kullanırsın. 1000 kişi de birisi anlasa dedi seni sıfırlar. Doğru söylüyor adam yani. Allah rahmet eylesin. Mesela kitaplarda anlatılmış ecdadımız her zaman bir araya toplanır, ilmihal kitaplarını okurlar, dinlerini öğrenirler. Ancak bu şekilde Müslüman olarak kalabilirler ve İslamiyet'in zevkini aldılar. Ya benim babaannem, annem bunları okuyup yazma bilmiyorlardı. Bilmedikleri halde ben tamam dedem alim bir zatmış. Hatta evliyanı da anlatırlardı. Ama kadın kurcasına pek istifade edilmez. Ben neneme sormuştum, babaanneme sormuştum. Nereden öğrendi bu bilgiler diye. Dedi köyde dedi işte annenle mi dedi hacı anne mi dedi bir kadın varmış okuyup yazabilen köyün kızlarını toplar onlara kitap okurmuş. Aynen burada anlatıldığı gibi ecdadımız her zaman bir araya gelip toplanır ilmihal kitapları okurlar diye. Okudukları Mızraklı İlmihal, Hüccetü İslam İlmihali ondan sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinde Muhammed Beycan, Ahmet Beycan Hazretleri var. Onların Ahmet Beycan'ın Ahmediye.
0: Muhammed Beycan'ın da Muhammediye.
1: Muhammediye isimli kitaplar var. Onlar menkıbe şeklinde anlatılıyor. Menkıbe şeklinde anlatıyor. Ve ya anlatan o da o kitap zaten doğru. O kitabı okuyup bunları anlatan o da aynı şekilde ihlaslı bir şekilde bağlı. Bunları öyle bir sirayet etmiş ki nenem anlattığı bilgilerin detayını bilmez. Ama kaya gibiydi.
0: Hayatına geçmiş. Uygulamasını yapıyor.
1: Oğlum öyledir o diyor. Bitti.
0: Bitti yani.
1: O öyledir.
0: Ona göre yaşıyor.
1: Ya, diyor ki işte zifiri karanlıkta kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncayı görür Allah Teala. Nasıl görünlerini görür onu görür. Bitti. Görür. Öyle sağlam. Sağlam bir şekilde görmüş. Yani bir araya gelirler bu kitapları okurlar. Bir araya gelir. Şimdi biz de aynı şekilde Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını arayacağız. Çoluğumuzla, çocuğumuzla veya bunu bilenlerle beraber. Yani hiç olmazsa haftada bir defa yap ya. Cuma geceleri yap.
0: Evet.
1: Yani ölüp gideceğiz bir şey kalmayacak. Ehl-i Sünnet alimlerin Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler rehber ansiklopedisi çıkardılar. İslam alimleri ansiklopedisi çıkardılar. Evliya ansiklopedisi çıkardılar. Şu anda Türkiye'de hala da aynı şekilde kandil gecelerinde mübarek zaman dilimlerinde şey olarak hala veriyor onu. Hediye olarak veriyor.
0: Kitap olarak veriyor.
1: Devam ediyor kitaplara. Dolayısıyla biz bunları okudukça, öğrendikçe, bu büyüklerin hallerini de öğrendikçe onlara karşı muhabbetimiz de, sevgimiz de artar. Dinimizi öğreniriz ve bu öğrenme konusunda mazeret yok. Mesela Allah rahmet eylesin Emel abine Hakkettin'in yayınladığı tam İmna Hasadid'in mektubat, İslam ahlakı, faydalı bilgiler, herkese lazım olan iman. Bunların hepsini seslendirdiler. Efendim benim gözüm görmüyor. Aha, seslisi var. Efendim ben okuyamıyorum. Aha, seslisi var. Onu dinlersin. Onun için mazeret yok. Peki öğrenmezse ne olur? Allah böyle korusun. Sonu felaket olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, biz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan o gece ölürse şehit olarak ölür. Ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Irbaz bin Sariye radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha çadırındayken İki kişinin ve benim karnımız acıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için yiyecek istedi. Fakat bulunamadı. Bilal-i Habeşi'ye bunlar için yiyecek bul buyurdu. O da vallahi bütün dağarcıkları, torbaları silkeledim. İçlerinde hiçbir şey kalmamış dedi. Tekrar silkele. Belki bir şeyler kalmıştır buyurdu. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh torbaları birer birer silkeledi. 7 tane hurma çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini o hurmaların üzerine koydu ve besmele ile yiyiniz buyurdu. Ben 54 tane yedim. Çekirdekleri elimde toplamıştım. Arkadaşlarım da benim kadar yediler. Sonunda 7 hurma önümüzde duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye radıyallahu anh bu hurmaları sakla. Bunları yiyen muhakkak doyar buyurdu. Sonra başka bir gün 10 fakir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. O 7 hurmayı Bilal-i Habeşi'den istedi. Mübarek elini o 7 hurma üzerine koydu ve Bismillah diyerek yiyiniz buyurdu. Hepsi doydu ve 7 hurma önlerinde duruyordu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimden haya etmeseydim Medine'ye kadar orduyu bu hurma ile doyururdum buyurdu. Sonra o hurmaları küçük bir çocuğa verdi. Tebük seferinden dönüşte münafıklar Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dağ yolundan aşağı atmak için aralarında kararlaştırdılar. Gece vakti Akabe'ye geldikleri sırada Resulullah eshab-ı kirama "Hepiniz dere yolundan gidiniz. Kimse benimle gelmesin." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi devesine binip Akabe'den dağ yolundan yola devam etti. Devesinin yularını Ammar bin Yasere radıyallahu anh verdi. Huzeyfe'yi de radıyallahu anh deveyi sürmekle vazifelendirdi. Böylece Akabe yolundan gidiyorlardı. Arkalarından gelmekte olan bir grup insan gözüktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye radıyallahu anh gelenleri geri çevir diye emretti. O da gelenlerin develerinin yüzlerine vurmaya başladı. Münafıklar, Muhammed aleyhisselam hilemizi anladı diyerek hemen geri dönüp Akabe'den aşağı indiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'ye radıyallahu an o topluluktan tanıdığın kimse var mı diye sordu. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem falan falan kimselerin devesini tanıdım. Fakat hepsi yüzünü bağlamıştı ve gece karanlıktı. Onları tanıyamadım, dedi. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üseyyid bin Hudayr'a radıyallahu anh, ey Ebâ Yahya, biliyor musun gece münafıklar ne düşündüler? Beni gece dağdan aşağı atmak istiyorlardı, dedi. Üseyyid bin Hudayr radıyallahu anh, ya Resulallah, müsaade ederseniz başlarını getireyim, dedi. Halkın harp bitti, Muhammed eshabını öldürmeye başladı demelerini istemem, buyurdu. Üseyyid bin Hudayr, ya Resulallah, onlar senin eshabından değildirler, deyince, onlar dilleriyle görünüşte şehadet getiriyorlar. Allahü Teala beni şehadet getireni öldürmekten men etti, buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları tek tek Huzeyfe'ye radıyallahu anh bildirdi ve Allahü Teala beni onların cenaze namazını kılmaktan men etti, buyurdu. Huzeyfe ibn-i Yemani'den radıyallahu anh başka kimse onları bilmiyordu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Emirül Müminin Ömer radıyallahu anh cenaze olduğu vakit Huzeyfe'ye radıyallahu anh bakardı. O cenaze namazı kılarsa kılardı, kılmazsa o da kılmazdı.

Eshab-ı kiramın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor ki, iyi olması için dua isteyen bir âmaya abdest alıp iki rekat namaz kılmasını, sonra Allahümme inni es'elüke ve eteveccehu ileyke bi nebiyyike Muhammedin nebiyyir rahme, ya Muhammed inni eteveccehu bike ilâ rabbi fî hâceti hâzihi li takdiyeli Allahümme şeffihu fiyye okumasını emretmiştir. Eshâb-ı kirâm radıyallahu teâlâ anhüm ecmain bu duayı hep okurdu. Hâkimin bildirdiği sahih hadiste buyuruldu ki, Âdem alâ nebiyyina ve aleyhissalâtu vesselâm cennetten çıkarılınca çok dua etti. Tevbesi kabul olmadı. Nihayet, ya Rabbi, oğlum Muhammed hürmeti için bu babaya merhamet et deyince duası kabul oldu ve ya Adem, Muhammed aleyhisselamın ismiyle her ne isteseydin kabul ederdim. Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyuruldu. Allahü Teala'nın sevdikleriyle tevessül etmek, yani onları araya koyarak, onların hatırı ve hürmetiyle ondan istemek caizdir. Ezandan sonra okunması emrolunan duada Allahü Teala'nın Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem fazile ve vesile derecelerini vaat ettiği bildirilmektedir. Bu duayı okuyanlara ve salavat getirenlere ve kabrini ziyaret edenlere şefaat edeceğini bildirdi. Bunlar gibi daha nice hadis-i şerifler dilediğine şefaat etmek için kendisine izin verilmiş olduğunu göstermektedir. Büyük günahı olanlara şefaat edeceğim. Hadis-i şerifi imanı olan herkese şefaat etmesine izin verileceğini bildiriyor. Kıyamet günü şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal zerresi kadar iman olanları cennete koy diyeceğim. Bunlar cennete girecekler. Sonra kalbinde az bir şey olanlara cennete giriniz diyeceğim buyuruldu. Bu hadis-i şerifi Buhari bildiriyor. İstigaze tevessül demektir. Yani vesile etmek, yardımını, duasını istemek demektir. Ondan şefaat istemek, onu vesile ederek Allahü Teala'dan son nefeste İmanla gitmeyi dua etmek demektir.

Taam yemenin farzı dörttür. 1. Yediği zaman doymayı ve içtiği zaman kanmayı Allah-u Azimüşşan'dan bilmek. 2. Helalinden yemek. 3. O taamdan kuvveti geçinceye dek Allah-u Teala'ya kulluk etmek. 4. Eline geçene kanaat etmek. Yemeye başlarken Allah-u Teala'ya ibadet etmek için, Allah-u Teala'nın kullarına faydalı işler görmek için, Allah-u Teala'nın dinini, ebedi saadet ve huzur yolunu bütün insanlara yaymak için kuvvet elde etmeye niyet etmelidir. Başı açık yemek caizdir. Taam yemenin mekruhları. Sol eliyle yemek, yiyeceği taamı koklamak, besmeleyi terk etmek. Yemek arasında da olsa hatırlayınca besmele çekmelidir. Taam yemenin haramı. Doyduğu halde yemeye devam etmek. Misafiri varsa onun yemesine mani olmamak için yer gibi davranmak lazımdır. Yemekte israf etmek. Bazılarınca başkasının malını haksız olarak yerken besmele demek. Ziyafete davetsiz gitmek. Başkasının malını izinsiz yemek. Bedenine hastalık verecek şeyi yemek, riya ile hazırlanan taamı yemek, nezrettiği şeyi yemek. Taamı az yemenin faydeleri şunlardır. Bedeni kavi olur, kalbi nurlu olur.

Havza'nın Havza'sı var. Bir de Edirne'nin Havza'sı var. Biri Sa ile bitiyor, biri Z-A ile Za ile bitiyor. Ama aslı derseniz Hafsa olması lazım. V değil, F olması lazım. Şimdi bu önünde bulunduğum, daha doğrusu arkamda bulunan cami, Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu rahmetli Kasım Paşa'nın ruhu için yaptırdığı külliyenin bir parçasıdır. Bu külliyeden maksat, burada ordunun İstanbul'dan yola çıktıktan sonra ta Filibe'ye, hatta Belgrad'a kadar gittiği güzergahta, bunlara menzil sahası deniyor. Bu menzil sahasında askerler konaklama yaptıklarında kervansaraylarda hayvanları bağlanıyor. Kendileri çeşitli dükkanlardan alışveriş edecek dükkanları var. Yatacak yerlerini kendileri kuruyorlar zaten. Camilerde ibadet ediyorlar. Hamamlarından da temizlik babında istifade ediyorlar. Bu Sokullu Mehmet Paşa'nın kurduğu 5 külliyeden birisidir. Bu külliyeyi oğlu adına yaptırmıştır. Lüleburgaz'daki külliyeyi ise kendi adına yaptırmıştır. Sokullu Mehmet Paşa'nın ayrıca Hatay, İskenderun'un yanındaki, eskiden İskenderun'a bağlı bir belde idi, İskenderun'un yanındaki Payas ilçesi, yeni ilçemiz, çok nüfusu kalabalık ve Türkiye'nin çelik sanayinin merkezi, kalbi olan bir ilçemiz var. O ilçedeki külliye hakikaten çok mükemmel bir külliye. O külliyenin yapılmasının maksadı da hac kervanlarının geçiş noktası olmasından. Hem savaş esnasında ordu giderken savaşa konaklama yeridir, hem de hac zamanı, bilhassa kış aylarına kurban bayramları denk geldiğinde, hacılarımız tabii kurban bayramından 2 ay önceden, 3 ay önceden yola çıkıyorlar. O mevsimler, Anadolu bozkırındaki kuru ayazda hacılar zarar görmesinler, ölmesinler diye Osmanlı karadan hac yolunu, denizden gidenler için demiyorum, karadan hac yolunu Torosları güneye indirmiş ve Adana'dan itibaren her 25-30 kilometrede bir bu güzergahta bir kervansaray, bir külliye yapılmış. İşte bunun en güzelini de Kanuni Süleyman Han, Sultan Süleyman Han Belen'de yaptırmış külliyeyi. Veziri Sokullu Mehmet Paşa da Payas'ta yaptırmış. Bu külliyenin unsurlarında güzel bir çarşısı var. Dua kubbesini sizlere tanıtacağım. Güzel bir cami var. Caminin avlusunda su kuyusu var. İçinde de suyu var. Efendim, hemen yanında Halk Eğitim Merkezi'nin avlusunda da bu caminin avlu duvarı yerine de geçecek şekilde bir kervansaray konmuş. Bu kervansaray da Lüleburgaz'daki gibi 5000 atı barındıracak kadar büyüktü. Yani ilçenin bugün tam çarşısının ortasındaki arazi olduğu gibi bu külliyeye aitti. Zaman içerisinde bunlarda çeşitli harabiyetler oldu. Memleketimizin sıkıntılı harp zamanları oldu. İnsanlar ekmek ararlarken böyle tarihi eserleri korumaya fırsat bulamadılar. Bazen de efendim bazı idareciler, bundan senelerce öncesini söylüyorum, bugün için söylemiyorum. İdareciler, rahat yollar açalım, artık otomobiller falan filan da hayatımıza girince aman işte yol açalım, şöyle olsun böyle olsun diye vakıf eserlerin avlularına veya vakıf eserlerin kendilerine güçleri yettiler. Böylece birçok vakıf eserin arazisi ya resmi kurumların avlusu veya binasının arsası oldu ya da özel mülke devredildi. Bir dönem geldi 1931'den sonra, buralardaki de camilerin bir kısmı cemaati yok canım, bunlar da çok böyle eskimiş, bunları açık artırmayla satalım da insanlar ya tamir ettirsinler ya da ne yaparsa yapsın, yıksın yapsın. İnsanlara kendi inandıkları dinin ibadethanesi caminin yıktırılmasına önayak oldular. Bütün Türkiye genelinde

3900'den fazla sadece cami ve mescit satıldı ve devreden çıktı. 3900 geçkin. Çok şükür o günler geride kaldılar. Şu anda birçok belediyelerimiz bu yıkılmış olan camilerin, satılmış olan camilerin yeni sahiplerinden, 1931'den sonraki sahiplerinden, mirasçılarından buraları satın almak suretiyle onlara ne istiyorlarsa 2 daire, 3 daire vererek efendim oralara tekrar yeniden camileri kurdular. Bunun en güzel örneğini de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını görüyoruz. Şöyle böyle 15'e yakın tarihi camiyi tekrar eski yerine kavuşturdular. Bu caminin şu son cemaat yeri olarak oturduğum yer, belki bunlar vardı ama şu kısmı olduğu gibi yoktu. Bulgar'ın geldiğinde buralar yıkıldı. Minaresine kadar çıkıp minaresine ihtiyaç gideren insanlar oldu. Kendi askerlerimize kazma vererek bu camiyi yıktırdılar. Bunlar sonradan vakıflarımız sağ olsun güzel bir şekilde bunlara emek vererek orijinali olmasa dahi orijinalini andıracak şekilde yapmalarından dolayı memnunuz. Hani ifade derler ya kutu gibi bu bina falan derler ya, bu cami hakikaten kutu gibi bir cami. Bulgarlar da bu avlusundaki kuyuya efendim zarar verdikleri bazı insanlarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı öldürerek bu kuyulara attılar. Bu kuyu da ona şahittir ve sonra da bu cesetler yüzmesin suyun üstünde diye üstüne ağır ağır taşlar attılar. Burada koca bir hazire vardı. Kıble tarafında da. Kıble tarafı zaten kalmamış şu anda. Bu önündeki hazire de, yani mezarlık olan yeri de işte birkaç tane sağdan soldan toplanmış mezar taşı, bir de orijinal caminin şu sütunlarının yerinde olanlar, sütunlar da kırılmış. Ya yıkılırken kırıldı ya yıktılar ondan sonra kırdılar, onu bilemem. O parçalar da orada muhafaza ediliyor. Gönül isterdi ki bunları da birbirine alıştırsınlar da bu sütunlardan biri bu caminin hatırası olarak kalsın. Kalmamış. Ne diyelim efendim? Şimdi caminin bu kadar ön taraftaki olan unsurlarını anlattıktan sonra caminin içerisine girelim ve orada da bu camiyi yaptıran Sokullu Mehmet Paşa'yı anlatalım. Çünkü oğlunun adına yaptırdığı bu camide oğluna ait kayıtlara ben ulaşamadım. Sicilli Osmanlı'da çok aradım. Yani Osmanlı'nın 15 sene başbakanlığını yapmış Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlunun da bir kaydı olması lazımdı. O da paşaydı çünkü. Ama ben o kayda, yani Kasım Paşa'ya rastlayamadım. Belki isminin önünde bir Ahmet Kasım, Mehmet Kasım gibi bir şey vardı. Doğrusu Kasım değil de Mehmet'i öne alınmış olabilir. Ben de tabii onların hepsini birden böyle arayacak bir imkana da maalesef sahip değilim. İnşallah genç araştırmacılar buna ulaşırlar da bu Kasım Paşa'nın da hakkında bir bilgi olsa da buraya da belediyemiz veya vakıflarımız bir levha asıverse iyi olur. Şimdi geçelim caminin taş kapısına da orayı da sizlere tanıtmaya çalışayım. Caminin iki tane minaresi var. Birisi yıkık, sol taraftaki. İşte orada duvarda bir şey olarak destek duvarı, payanda gibi duruyor. Öbürü yenilenmiş vaziyette. Tabii bunlar çok tahrip oldular. Şimdi taç kapısı, burada güzel kemerli bir taç kapısı var ama şu güzelim örtüyü de kaldırıp da altından sizlere onu gösterecek bizim gücümüzde, imkanımızda yok. Bizi böyle kabullenin. Üstünde bir kitabe kısmı var. Kitabe kısmının yazıları murçlamı kazılmış. Ya camiden kazıdığınız bu yazı eğer kazıdığınızsa ya ayet-i kerimedir ya bu camiyi yaptırana bir dua vardır. Şimdi orada silik silik gölgeli bir şey görüyoruz. Sokullu Mehmet Paşa hayata dönse, bunu görse ne yapar? Bir daha ölür. Bir daha ölür. Ben bu hayratı yaptırmışım ama arkadan kimse gelmemiş diye. Buradan kapıdan içeriye girelim. Kapısı kündekarı tekniği görünüyor. Ama
çok yeni değilse de çok eski de değil. Onu da gördükten sonra girelim şimdi caminin içerisine. Caminin restorasyonu esnasında tabii eskiye ait ne izler varsa onlar kullanılmaya çalışılmış. Burada 3 tane sütun yeri var. Yani biraz kül tablası tipinde yapmışlar, bu sütun kaidesi yerine geçmez ama hani yapan usta demiş ki sütun bunun içinde sağa sola oynamasın. Onun için orayı çukur yapmış. Aslında Osmanlı'da ora düz olur. Orada bir ufak delik olur. O deliğe bir demir konur. Bir de sütunda bir delik olur. O ikisi oturduğunda o sağa sola hiç oynamaz. Fakat en sonunda şu klibanın hemen arkasındaki sütun dibi orijinal. Bu neyi gösteriyor bu sütunlar? Burada bir mahfil vardı. O mahfili taşıyan sütunlar 3 taneydi. İkisinin kaidesi de gitmişmiş. Onlar yenilenmiş, konmuş, oturtulmuş, hafif bir yükselti sağlanmış. Oradaki üçüncü ve orijinal dibi ise aynen devam ediyor. Şimdi caminin pencere kapakları orijinali şu gördüğümüz gibi. Ama pencerelerde o kapaklar yok. Demek ki bir yangın da geçirdi. Bu ikisi nedir? Bu ikisi kitaplık yerine Kur'an-ı Kerim koymak üzere, vaaz hocalarının hadis-i şerif kitaplarını koymak üzere Osmanlı zamanında yapılmış. Şimdi bazı camilerde görüyorum ve çok da hoşuma gidiyor. Kitaplıklar böyle yanlarda fakat göbekten yukarıda Kur'an-ı Kerim konan yerler veya din kitabı konan yerler. Buna riayet etmekte fayda var. Maalesef böyle Suudi Arabistan'a falan gidildiğinde kitapları yerlerde, rahlelerde böyle ayağının üstüne koyarak Kur'an-ı Kerim'i okuyan, ayaklarını uzatıp üstüne rahleymiş gibi koyup okuyan insanlara rastlayınca bizim insanımız da diyor ki ya böyle mübarek yerlerde, Harem-i Şerif'te olsun, Mescid-i Nebevi'de olsun aleyhissalatü vesselam, bunlar yapıldığına göre demek ki bu olur ya, burası Müslüman memleket falan diyor. Hayır. Hiçbir zaman böylesi olmaz, böylesi uygun değil, caiz değil. Onun için kitaplıklarımızı camilerimizde Osmanlı'nın yaptığı gibi belden yukarı, eğer çok zaruret varsa diz kapağından yukarı koymakta fayda var. İşte iki tane önemli canlı şahit o zamandan kalma. Ha, pencerelerin kepekleri de böyleydi. Onlar da kündekarıydı. Onlar gitmiş. Bura dolap kapakları duruyor. Sokulu Mehmet Paşa'nın iki oğlu vardı. Kurt Bey ile Kurt Kasım Bey'di. Bu cami Kurt Kasım Bey'in ruhu için yaptırılmış, sevabı ona varsın diye. Burada güzel bir minberi var. Minberin tabanı orijinal görünüyor. Efendim sadedir minber. Fakat geri kalan yerleri son zamanlardaki restorasyonla eskisine uydurulmuş. Çok çirkin, sırıtan, kötü bir manzara kesinlikle yok. Böyle olmasından da başka herhalde çare yoktu ki onu bu hale getirdiler. Mihrabına geçtiğimizde mihrap da mükemmel bir Osmanlı mihrabı. Peki kim yaptı bunu? Cami ne zaman yapıldı? 1577'de. Mimar Sinan ne zaman vefat etti? 1580'de. Ha, Mimar Sinan vefatından önce, demek ki 3 sene önce bu camiyi kesinlikle yapmıştır diyebiliriz. 1577 Selimiye zamanında planını yapmıştır. Selimiye yaptırırken, belki Selimiye yapılırken bu da devam ediyordu da 77'de bitti. Peki Sokullu Mehmet Paşa ne zaman vefat etti? 1579'da. Bunu yaptırmış, 2 sene sonra da şehiden Sokullu Mehmet Paşa vefat etmiştir. Onun hayatını da sizlere inşallah ilerleyen bölümlerimizde anlatmaya çalışacağız. Bugünkü süremiz azaldı çünkü. Mihrap mükemmel bir mermerden yapılmış. Rozetleriyle, efendime söyleyeyim, yazısıyla, buradaki nişleriyle, kavsarasıyla gayet güzel. Tabii bir padişahın yaptırdığı şey olsaydı burada 7 kat olması lazımdı. 7 kat değil, 5 kat şekilde bir niş silsilesi yapılmış. Duvarları çok kalın. Duvarları şöyle böyle 1 metreden fazla. Dış pencerelerin olduğu yerlerde pencere küçük, içeriye doğru açılıyor. İçteki kısım o 1 metrede içeriye doğru açılıyor. Açılınca içerideki aydınlık fevkalade artıyor.
tek kubbeli bir mekan. Bu kubbe Mimar Sinan'ın yaptığı sistemi de çok güzel andırıyor. Köşelerde yarım kubbelerle ana kubbe desteklenmiş. Sanki kubbe kasnağı olarak o yarım kubbelerden istifade edilmiş. O da ayrı bir sanatkarane iştir. Burada kadınlar için ayrılmış bir yer var. Kadınlar mahfili diyorlar ama Osmanlı'da böyle bir kadınlar mahfili camiler yapılırken hiçbir zaman düşünülmemiş. Mahfil düşünülmüş. Kadının eğitim yeri, evet, okula gider miydi? Giderdi. Kadınlar kendi aranda bunu yaparlardı. Çarşıda pazarda çıktığı zaman kadınlar ne yaparlardı? Caminin bir köşesinde namazlarını kılabilirlerdi. Ama onlar için ayrıca kadınlar sizin mahfiliniz burası, gelin camiye, öyle dendiğini zannetmiyoruz. Tabağı kesme taştan yapılmıştır. Güzel, oturaklı, dengeli, hem de kubbesi çok yüksek tutulmuş bir camidir. Ve kubbesinin çapı da Mimar Sinan'ın yaptığı gibidir. Yani 12 metreye yakın çapı olan bir kubbedir. 10 metrelik kubbelerden sonrasını her mimar camilerde yapamamıştır. Bunun öncülüğünü yapan rahmetli Mimar Sinan'dır. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Malum Osmanlı tarihinde iki tane Mimar Sinan vardır. Birisi bir Rum mimar, Fatih Camii'ni yapan mimar. Fatih Camii'ni Ayasofya'dan yüksek olmasın diye uzun sütunlar getirtildiği halde onları Rumluk gayretiyle hafif kestirerek, birer metre küçülterek Ayasofya'dan daha küçük bir hale getirmiştir sütunlarını. Bunu da duyan işvereni Fatih Sultan Mehmet Han, niye bu hainliği yaptın, ben böyle sipariş vermediydim sana diye onun bir elini kestirince o da mahkemeye müracaat etti. Efendim, benim elimi kestirdi. Bu elle ben iş yapıyordum. Çoluk çocuğumun rızkını kazanıyordum dedi. Mahkemeye davet eden Fatih Sultan Mehmet Han'a da kadı, efendim evet siz hükümdarsınız ama siz burada işverensiniz. Birisiyle iş anlaşması yapmışsınız. O da şartlarına uymamış. Bunun cezasını ben verirdim sultanım. Kadı verirdi, siz veremezdiniz. Doğrudur falan filan. Diyet usulü, onun da elinin kesilmesine diye kararı verince bu sefer Rum mimar etekleri tutuşuyor. Aman diyor, ya şimdi padişahın eli kesilirse bu insanlar beni yaşatmaz, bir de yazık günah diyor ya. Ben nihayet rızkımın peşindeyim, çoluk çocuğumun rızkını verse ben buna dünden razıyım. Diyor ki kadı efendi, ben vazgeçiyorum, diyetimi versin. Peki diyor kadı da. Ölünceye kadar çoluğunun, çocuğunun ve kendisinin her türlü ihtiyacını Fatih Sultan Mehmet Han karşılamak üzere, ki 1481'e kadar karşılamıştır, el kesilmekten kurtulmuştur. Ve bu adaletli davranışı gören bu Rum mimar da kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuş ve Sinan adını almıştır. Sinan demek ok demek. Tabii Mimar Sinan gelinceye kadar bu Sinan devam etti. Mimar Sinan ortaya çıkıp da mimaride böyle bir büyük yıldız gibi, güneş gibi parlayınca ikinci Sinan'la birinci Sinan'ı ayırmak için ötekine Sinan'ı Atik dediler. Eski Sinan, buna da Koca Sinan dediler veya Mimar Sinan dediler. İşte Osmanlı'nın mimarisindeki geldiği nokta. Ben size şimdi Mimar Sinan Hazretleri'nin mimarlığını yaptığı bu camiyi anlattım. Bundan sonraki bölümlerimizde, süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz, sizlere veda etmek durumundayız. Bundan sonraki Havsa çekimlerimizde inşallah çarşısının dua kubbesini, hamamını, çeşmesini ve kervansarayını sizlere anlatmaya çalışacağım. Sokulun da hayatından birkaç şey daha vermeye gayret edeceğim. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları, hatıraları 1688-1700 yılları arasında yaşanmıştır. 17. bölüm. 16. bölüme kadar olan kısımda Temeşvarlı Osman Ağa Avusturya birliklerinin eline esir düşer. Bir kalenin teslim olması sırasında onu esirleri de Avusturya ordusunun subayları, bu bizim hakkımızdır diye hep yanlarına alırlardı. Başkalarının hakkı yok subaylardan başkasının. Ve Fischer isimli Avusturya ordusunda askeri yargıç hakim olan bir yüzbaşının emrine girer. O da Osman Ağa'ya bakar, eski püskü şeyler giyinmiş ama gözündeki parıltıları yakalar, der ki dil bilmedikleri halde işaretle konuşarak, sen kurtuluş akçeni ver, kurtul, ben sana bir belge vereyim esaretten kurtuldu diye, ama benim istediğim parayı da getir. Üçe beş ederken 60 altına anlaşırlar. O da memleketine gider, 60 altını getirir. Fakat Fischer'in birliği Zeged'in bölgesindeki ordugahtan kalkmış, Belgrad'a doğru bir gidiş güzergahı üzerinde intikal ediyor. Kim kimin nerede olduğunu bilmiyor. Şimdi 2. Viyana kuşatmasının hemen 5 yıl sonrası da bu olaylar oluyor. Avusturya diyor ki işte biz geldi, Türkleri Viyana'dan öteye bir adım attırmadık falan. O kadar kokuşmuş bir orduları var ki, işte o kendilerine göre zafer saydıkları, zafer diye bir şey yok. Olaydan 5 sene sonra subaylarının, generallerinin, ev halkının, konaklarının durumlarını bu hatıralarda sizlerin önüne dökmek istiyoruz. Bu anılarda onun için seçtik ve veriyoruz. İnşallah sizlere de faydalı olur. Evet, bu kadar özet yaptıktan sonra arkadaşlarını da kaybetti Osman. Nihayet birliğe Tuna'yı geçtiği noktada ulaştı ve ilk işi Fischer, yüzbaşı Fischer nerede? Niye? Ona 60 altın getiriyordu. Getiriyordu ama yolda atlına gitti. Dımdızlak geldi. Onun verdiği kurtuluş belgesinde Macar eşkıyalar, gemideki eşkıyalar yırttılar. Fischer'i arıyorum ama ne dil biliyorum ne de derdimi anlatacak kimseyi bulamıyorum. Böyle bir tanıdığım da yok. Üniformalı askerlerin çoğu birbirine benziyordu. Herkeste bir koşturmaca vardı. Benim gibi yarı çıplak, kir ve çamur içindeki birine dönüp kimse bakmıyordu. Nedir, ne bu adam falan. Adam saymıyorlardı onu. Yeniden büyük bir üzüntüye kapılmıştım. Yine çaresiz, yine bir başıma ne yapacağını bilemez haldeydim. Artık iyice ümitsize kapılmıştım. Nehir kenarında geziniyorum. Gayesiz, maksatsız. Aşağı taraftaki böyle gemilere falan bakıyorum. Köprünün alt tarafı yüksekçe bir yardı. Ama yukarısı gemilerin gelip yanaşması oldukça uygun bir iskele gibiydi. Ve orada da o iskele gibi yerde de çok sayıda gemi gelip kıyıya yanaşmış, kendini bağlamıştı. Kimi resmi gemi, askeri vasıtalar, kimi de margıtan, yani tüccar gemileriydi, kuru yük gemileri. Sıra sıra duruyorlardı. Gemilere bakarken birden yeni yanaşmakta olan bir gemi gördüm. Biraz daha dikkatlice bakınca kanım beynime sıçradı. İçimden bir küfür salladım. Tanıyordum bu gemiyi ben. Beni soyan Macar eşkıyaların gemisiydi. İyice dikkat ettim. Evet, oydu. Emindim. Geminin yerini hafızama kaydettim. Sahilde durduğu yeri. Kaçıncı gemi falan. köprüden yukarıya doğru 7. sıradaki gemiydi. Hırslanmıştım. İçimde yeniden bir şevk doğdu. Koştum. Ordugahı bir bir dolaşmaya başladım. Ya Fişer'i yahut yoldaşlarımı bir bulsam diye içimden Rabbime ne dualar ediyordum. İşlerimin yolunda gideceğini hissetmeye başladım. Akşama kadar dönüp dolaştım ama kimseye rastlayamadım. Hangi çadıra girsem beni dilenci sanıp kovuyorlardı. Dillerini bilmediğimden derdimi de anlatamıyordum. Sürekli kovulup azarlanıyordum. Yılmadan çadırları dolaşmaya yine devam ettim. Bizimkilerin çadırını yakından görünce tanıyacağıma inanıyordum. Benzer bir çadır görünce sokulup kontrol ediyordum. Ama yok. Bir türlü bizimkiler yoktu. Açlığa da iyice dayanamaz hale gelmiştim. Akşam olmak üzereydi. İçimdeki ümit yeniden sönmeye yüz tutmuştu. Yorgunluk ve açlıktan adım atamaz olmuştum artık. Ösek tarafına giden yol üzerinde bir kenara oturup kaldım. Yol kenarına oturmuş çaresizlik içinde geleni geçeni seyrediyorum. Başıma gelen felaketlerin mana ve sebebini kendi kendime "Ya Rabbi niye verdi acaba?" diye yaratanım düşünüyordum ki birden süratle ilerleyen iki atlı ve bir yedek gözüme ilişti. Atlar ve üzerindekiler tanıdık geliyordu. Hemen koştum. Yaklaşınca artık iyice emin oldum. Bu benim efendim olan Fişer'di. Eteğine sıkıca yapıştım. "Pane, pane!" diye bağırmaya başladım. Slavca "efendi, efendi" demektir. Pane. Adam beni tanıyamamıştı. Çünkü çıplak, kirpas içindeydim. Ben eteğinden tutmuş, "pane" diye bağırdıkça o da kafama kamçıyla vurup yandan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Sonunda sesimden beni tanıdı. "Osman" diye bağırdı. El kol işaretleri yapıyordu. "Bu ne hal?" demek istediğini anlıyordum. Bir taraftan da yine işaretlerle "hani paralar?" diyordu. "Pane pane, hani paralar? Pane pane, hani paralar?" Görüyor musunuz efendim? Evet. Dil bilmiyorum. Dilsizler gibi el kol hareketleri derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ama anlatamıyorum. Olmuyordu bir türlü. Söylemek istediklerini bir türlü anlayamayan Fişer sonunda anlaşmaya çalışmaktan vazgeçti. Beni yedekteki boş atlardan birisine bindirdi. Kendisiyle birlikte gelmem istedi. Ben de artık derdimi anlatmaya çalışmanın boşa çaba olduğunu anlamıştım. Sustum, onlarla birlikte gittim. 2-3 saatlik bir yolculuktan sonra Fişer'in ordugahına ulaştık. Fişer ordugaha varır varmaz hemen Türkçe bilen bir tercüman arattı. Çok zaman geçmeden tercüman geldi. Türkçe bilen tercüman gelince de dünyalar benim oldu. Bütün olanı biteni bir çırpıda anlattım. Beni merakla dinleyen Fişer'in yüz hatları, söylediklerim kendisine tercüme edildiğinde allak bullak oluyordu. Konuşmam bitince öfkeli bir tavırla yerinden fırladı. "Sen o Macarları ve gemilerini tanıyabilir misin? Hiç kuşkunuz olmasın. Gemilerinin şimdi nerede olduğunu da biliyorum. Ve her birinde çok iyi hatırlıyorum. Paralar orada ya, Fişer şimdi o 66'a taktı." "Evet." Fişer çok sinirli bir şekilde sert hareketlerle çıktı gitti. Prens Louis'e gitmiş. Kısa bir zaman sonra yanında 10 kadar süvari bir tercümanla Fişer geri döndü. Zaman gece yarısına yaklaşmıştı. Atlarımıza bindik. Geldiğimiz yoldan gerisin geriye döndük. Sabaha kadar yol teptik. Sonra gemilerin bulunduğu köprü başına geldik. Henüz güneş doğmamıştı ama hava yavaş yavaş aydınlanıyordu. Eşyalar seçilebilmekteydi artık. Askerleri doğruca geminin yanına götürdüm. Gösterdim gemiyi. "İşte beni soyanların gemisi bu." Geminin üzerinde hiç hareket yoktu. O eşkıyalar uykudaydı. Askerlerin yarısı karada kaldılar. Yarısı benimle beraber gemiye geldiler. 17. bölümü burada noktalıyoruz. 18. bölümde inşallah buluşmak üzere kıymetli dinleyenlerim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tekeret FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımız esasında teknik ekibimiz, teknik masada Muhittin Yaygıngöl programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu ve faydalı bir zaman geçirtmeye inşallah gayret edeceğiz. Devletin yasaları, kanunları var. Biz müessese olarak ve bunu ana prensip edinmişiz. Devlet kanunlarının herhangi bir maddesini zorlamak dahi istemiyoruz. Yasak, yasak. Hani var ya askerde, yasak hemşerim, yasak hemşerim. Niye yasak? Yasak hemşerim denir. Onun gibi biz de bu konularda çok titiz davranmak mecburiyetindeyiz. Ve iyi de yapıyoruz. Öbür türlü yapanlar ne yapıyor? Rahat mı diyorlar? Hayır. Devlette kavga ediyor. Peki hem o devlete sen canını, malını, ırzını emanet ediyorsun, hem de o devletin aleyhinde ver yansın ediyorsun. O gördüğün aksaklıkları, bağırıp çağırdığın şeylerin kaç bitsini evde sen ev yöneticisi olarak, idarecisi olarak o hataları yapıyorsun. Kimse sana bağırıp çağırmıyor. Ta ki başkasına zarar versen devlet bir dakika diyor. Çocuğuna, hanımına sert muamele yapamazsın diyor. O zaman işine karışıyor. Sen onları beceremiyorsun. Birçok işlerinde tedbir almakta ihmal ediyorsun. Boş ver canım, olur böyle şeyler. Yok yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz diyorsun. Ondan sonra da ufacık bir yerde, bir yolda bir parke taşı yerinden kalktı ve oraya da tökezledinse vay vay vay vay vay vay vay. Şu devleti parçalayın, paramparça edin. Aman ya, yeni bir devlet gelsin. Ne bu kardeşim ya? Bu parke taşlardan çektiğimiz diyorsun. Kıymetli dinleyenlerim, aksaklıklar her yerde olabilir. Mesele bunda ısraren devam etmemektir. Yoksa hataen olmuş bir şeyi hemen biz ani ve şiddetli bir şekilde cezalandırırsak ondan sonra görev yapacak adam bulamayız. Ve daha beter bir duruma düşeriz. Ondan sonra da katlanırız. Zaman zaman bazı şehirlerde, Türkiye'de olsun, başka yerlerde olsun, çöp dağları görüyoruz. Ta Güney Amerika'da. Hadi. Hadi bu çöp dağlarını önle. Çöpçüye kızıyordun. Yarım saat gecikti, 15 dakika gecikti diye. Şimdi bu dağı kaldır. Yok. Kokusundan kurtul. O da yok. Kokuyu da ciğerlerine dolduruyor. Ondan sonra sessiz sadası kesiliyor. Demek ki aksaklıklar küçük olduğu zaman insanlar feryat figan ediyorlar. Hiç olmasın. Ama dağ gibi olunca aksaklık, hani beterin beteri var ya, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek olayı. İnsanlar sıtmaya mıtmaya ses çıkarmıyorlar. Bu sohbetimize de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaletiyle meşhur Ebu Bekir radıyallahu anh'dan sonra ikinci halife Ömer radıyallahu anh'ın buyurduklarından bir cümleyle sohbeti başlatıyoruz. Dostunun sana düşen işini güzel bir şekilde gör ki lüzumunda sana da güzeliyle karşılıkta bulunsun. Dost edinmeyi bundan önceki sohbetlerimizde iki hafta üst üste konuştuk. Dost kime denir, arkadaş kime denir? Bir de dostunun sana bir işi düştü. Dost bildiğinin diyelim daha doğrusu. Bir hadiseyle onun dost olup olmadığı ortaya daha rahat çıkar. O işi güzel bir şekilde gör. Baştan savma yapma. Kendine yapacağın işten daha fazla özen buyuruyor. Eğer bir gün
senin de ona işin düşerse manasında, lüzumunda diyor, icap eder de senin ona işin düşerse, sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Bu hep aynı dost olmaz. Bir dostuna sen çok güzel bir karşılıkta bulunursun, başka bir dostunun da sana işi düştüğünde sen de o öbür dostuna, yani işi düşene değil de, evvelden işi düştü sen ona yardım ettin, onun al gülüm ver gülüm, yani ticaret gibi değil. Kim olursa olsun dostunsa onun işini daha güzel gör diyor. Evet, senin işinde daha güzel görülür. Ama bu aynı dostlar olmayabilir. A dostunun efendim sana işi düştü veya senin ona işin düştü, o senin işini gördü. B dostun da sen işini gördün, o memnun kaldı gibi buyuruyor. Bunu burada noktalıyoruz. Daha sözleri var Ömer radıyallahu anh, ama tabii onun söylendiği devirler, söylendiği şartlar hep göz önüne alınmalı efendim. Şimdi sahabe-i kiram efendilerimiz İslamiyet'ten önce birçoğu inançları İslamiyet değildi. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebliğ edince İslam'la şereflendiler. Bunlardan biri de Ömer radıyallahu anh'tır. Ve İslam'ın müdafiği oldular. 1450 seneye yakın bir zaman sonra bizler işte o Ömer radıyallahu anh'ın sözleriyle önümüzü aydınlatmaya çalışıyoruz. Ve adını anıyoruz. Siz istemez misiniz? 50 sene sonra, 100 sene sonra torunlarınız sizin adınızı ansın. 1450 seneye yakın zaman sonra anılmak ne demek? Çok mühim. Peki ben bunu niye anıyorum? Ben şereflenmek için anıyorum. Siz niye dinliyorsunuz? Siz de şereflenmek için dinliyorsunuz. Şimdi bu dostluk, arkadaşlık meselesi üzerine bundan önceki programda Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın ki, yani eksi sonsuza demeyeceğim, sonsuz olamaz, eksinin en dibi, en dibi, en dibindeki bir adam zaman zaman geliyor efendim sıfıra, sıfırdan artıya geliyor. Osmanlı Devleti'nin en dağdağlı zamanında padişahlığı yıkmak için sadece Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için tek hedef o. Gene bir padişah geçsin de o olmasın. Niye? O olmasın. İyi de bir anlatın, niye olmasın arkadaş ya? Burada derdiniz de bir şey mi var? Ne var yani? Ne varsa onu söyleyin. Biz de gidelim diyelim ki padişahım şu halini düzelt de herkes seni sevsin diyelim. Yok, illa o olmayacak. Peki bunu mantıkla izah edemiyorsa bu insanlar, illa başta o olmayacak diye. Bu devirde de olabilir böyle şeyler. Bunların kulağına eğilip bir şey fısıldamak lazım. Sen niye olmayacağını bize söyleyemiyorsun, niye sevmediğini söyleyemiyorsun. Sana birisi sipariş mi verdi, emir mi verdi bunu buradan uzaklaştırmak için elinizden geleni yapın diye? Yoksa sen hakikaten kalple alakalıdır sevmek veya nefret duymak. Kalbinden niye sevmediğini bana anlatamayacaksan, sence bir sebep yoksa, birilerince bir sebep vardır, o kimse de sana sipariş vermiştir, emretmiştir. Sen de ona peki demişsin, tamam arkadaş, bu benim vazifem olsun demişsin. Bu işte bugün üst akıl, üst akıl, üst akıl dedikleri, yani aslında o üst akıl değil, üst fitne. Üst fitne. Ast fitneye talimatlar veriyor. İşte Rıza Tevfik Bölükbaşı da kabul edilmiş Hür Masonlar Locası'nın, büyük locasının üstadı azam olmuş.
yani Osmanlı Devleti toprakları içerisindeki masonluk teşkilatının bir manada padişahı gibi olmuş. En başı oraya kadar çıkmış. Ne bahtsızlık değil mi efendim? Evet. Yahudi okulunda okumuş, Ermeni okulunda okumuş. O arada o bir Osmanlı okuluna sıra gelmiş, orada okumuş. Ama içinde demek ki çok ufak da bir kor parçası kalmış. Her tarafı yanmış, kül olmuş da. Zaman zaman bazı hadiselerle bu kor hafif bir parlar gibi olmuş. İşte bu acıklı ana şiirinde Avrupa'daki Osmanlı'nın eserlerini yani izlerini gördükçe kendi kendini mahkum etmiş. Sonra da Abdülhamit Han'ın arkasından Sultan Abdülhamit Han'ın ruhaniyetinden istimdat diye bir şiirle tövbe eder gibi yapmış. 1949'a kadar yaşamış. Evet. Onun acıklı ana şiirinden bir parçayı geçen hafta sizlerle paylaşmıştım. Tabii ki Türklerin Balkanlardaki durumu apayrı bir araştırma konusudur. Şimdi işte 1990'lardan itibaren Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra oralardan gelen Osmanlı tarihini merak eden, o konuda yükselmek isteyen nice gençlerimiz, Anadolu'nun her tarafına serpiştirilmiş olan üniversitelerimizde tez konusu olarak hocalarına müracaat ettiğinde ekseri hocaları şunu söylemişler. Elimde tezler var da onlardan söylüyorum bunları. Evladım sen Saraybosnalısın, Bosna Sarayı'ndansın. Evet. Yani senin memleketinle ilgili bir araştırma yap. Orada yetişen Osmanlı devlet adamları, orada yetişen şairler, orada yetişen din adamları gibi böyle konular vermişler. Tabii oraların yabancısı olmadığı için bu çocuklar ne de olsa dedesine, dedesinin babasına ucu varacak bir çalışma yaptığı için zevkle yapmışlar. Ve görülmüş ki 1992-95 arasındaki Rıza Tevfik Bölükbaşı bu anı görmedi. O önceki zamanlar, Balkan Harbi sonrasındaki Balkanlara bu ağıdı yakmış. Acıklı ana dediği de ana Osmanlı. Osmanlı'yı ana kabul ediyor. Peki sen bunu ana kabul ediyorsun da neden Abdülhamit Han'a düşman oldun? O da Osmanlı'yı şöyle silkelendirmek, ortaya çıkarmak için geceli gündüzü çalışıyordu. Varını yoğunu ortaya koydu. Sen de onun devletinden maaş aldın. Doktorluk yaptın, görev yaptın. Daha ne istiyorsun be adam? Ama onu istemiyorum diyor ya. Peki ne var onda ya? Bir sır var. Duyduğum bir şey mi var yani? Hiç söylenemeyecek kadar bir ayıp tarafı mı var? Hayır. Ömründe bir hanımla yaşamış. Başka? Birinin parasını pulunu yemiş mi? Yok. Memleketi satmış mı? Yok. Aydın'daki dağ başındaki Efe'ye İttihatçı biri diyor ki ya Efe diyor bu padişah memleketi satıyor diyor. Diyor. O Efe'yi güya kullanacaklar İttihatçılar ihtilal yapınca. Ege'deki dağların hakimi Efe'leri görüyorlar ya. Devlete kim kafa tuttuysa bu adamlar onlarla kanka olmuşlar. Kol kola girmişler. Sonra da devlet olunca kendileri kendi arkadaşlarını, dava arkadaşlarını birer birer temizlemişler. Mahmut Şevket Paşa dahil, Resneli Niyazi dahil. Niyazi'yi vurduranlar onun Manastır dağlarındaki arkadaş olan diğer taburların komutanları olan kimseler. Bunların başında Enver gelir. Enver ile Niyazi diye marşlar söyletilen ilk mektep Sıbyan Mektebi çocuklarına Enver Niyazi'yi de yiyor. Niye? O zaman dünyalık geldi bu. Burada dostluk, arkadaşlık yoktu. Niyazi'yi getirdiler puduna. Selanik iskelesine vurdu. Öyle bıçaklama falan değil. Kurşunla vurdular efendim. Bazılar öyle İstanbul'a geldi de bıçaklandı falan diyor. Yok öyle bir şey yok. Evet, şimdi Acıklı Ana şiirinden birkaç şey söyleyip ondan sonra Nevi'yi bitirememiştik bundan önceki hafta. Onu
Bir de onun oğlunu Nevizade Ataullah Efendi, yani Nevizade Atai rahmetullah aleyhi anlatmaya başlayacağız inşallah. Tevfik Fikret'in şiiri, Tevfik Fikret'lerden efendime söyleyeyim, Rıza Tevfik Bölükbaşı, ikisinde de Tevfik var ya efendim. Tevfik Fikret böyle şiirler de yazamaz. O ancak bomba hadisesinde ey şanlı avcı, attın fakat ne yazık ki vurmadın, vuramadın diyor. Evet, şiir. Ben o mezarları çiğnedim, gezdim, düşündüm, beynimi pençemde ezdim, can evimde katil ağrılar sezdim, böğrümde şimdi bir yağlı hançer var. Her nefes aldıkça beni saplıyor, yaşlı gözlerimi duman kaplıyor, yetimler derdini benden topluyor, bende topluyor, içimde kanayan gizli bir yer var. Benim vurgun ruhum kanasın varsın, o kandan gün doğup şafak ağarsın, uğrunda can veren evlada yansın, ona sinen gibi nerede siper var. Koynunda göz yumdu civan erkekler, zehri katil oldu tatlı dilekler, viran saçakları kaygular bekler, olan oldu lakin bundan beter var. İşte beteri de 92-95 arası senelerinde bütün Müslüman nüfusun bulunduğu Balkanların her yerinde işlendi. Her yerinde. Matemle tükenip yorulan benim, darbeyi kahrele kırılan benim, cephede kalbinden vurulan benim, bende can çekişen meçhul nefer var. Ümidi feyz iken aşkın dilimde, yese düştüm ahir her emelimde, bed mesti matemim titrek elimde, acı gözyaşlarıyla, gözyaşıyla dolu sayyer var. Bahtımın sunduğu cami serşarı, içtim seyrederken o lalezarı, öldürdü neşemi zehri humarı, bende şimdi onmaz bir derdi ser var. Hey Rıza, şu uzun gam destanını dinleyen besteler her vikanını, şiirinde vatanın kabristanını, dolaşıp ağlayan bir derbeder var. Dedik. Böylece Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın acıklı ana şiirini burada noktaladık. Şimdi geldik geçen haftadan kalan yerimize. Şair Nevi'yi anlatıyorduk. Efendim 3. Murat Han'ın 5 tane şehzadesine hocalık etmiş. 3. Murat Han adet olmadığı halde şehzade hocalarına, hocaları için bayramlarda ayağa kalkmak, Nevi rahmetullahi aleyhin huzurunda ayağa kalkar, yani o padişahın huzurunda değil, padişah onun huzurunda gibi hürmet görürdü. 4 halifenin aşıkıydı Nevi. Yani Pir Ali Efendi'nin oğlu. Bir emir efendi kalkıyor efendim, geliyor İran'dan. Ne enteresan şu hayat efendim. O emir efendi geliyor Malkara'ya. Malkara'da bekar çocuk, delikanlı. Malkara'da evleniyor. Allah yoluna geliyor ama. Moğol zulmünden kaçıyor, dinini yaşamak için geliyor. Bir mağaraya sığınıyor, evi yok, barkı yok. Otel ne oteli canım. Ondan sonra oranın kadısı olan kimse kızını veriyor buna. Nevi de ondan doğuyor. Nevi o mağaradaki adamın çocuğu, küçük yaşta yetim kalıp İstanbul'da Osmanlı eğitim çarkının içerisine giriyor. Mükemmel bir insan oluyor. Sonra da bir padişahın 5 tane çocuğunun sarayda hocalığını yapıyor. Ondan sonra da
Genç yaşta vefat edince yerine geçen Nevizade Ataullah Efendi, onu da inşallah bugün başlayabileceğiz, yetiştiremeyiz belki. Çünkü onun çok güzel şiirleri de var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir yerlerde belki bulamama durumu olur bazı dinleyicilerimizin. Yani İran'dan kalkıyor, geliyor. Malkara'ya bir uğrayarak saray doluyor. Ve kabri de Ebul Vefa Hazretleri'nin türbesinin yanındaki kabristan'da, haziresinde. Oğlu Ataullah Efendi kabri orada. Şimdi Nevi'nin bu kadar itibar görmesinin temelinde dört halifenin hepsine de muhabbeti vardı. Aşkı vardı. Hepsini bir beraber anlattığı şöyle bir beyti var. Bir hakkı Fazlı Ebu Bekir'ü heybeti Faruk. Faruk Ömer radıyallahu anh'ın lakabı. Faruk değil, Faruk. Faruk fark eden demek. A'yı B'den fark eden. 1'i 2'den fark eden. Yağmuru kardan fark eden. Faruk ise imanı küfürden ayıran ve imanı tercih eden demek Faruk. Ömer'ül Faruk radıyallahu anh diyoruz. İşte Faruk'taki mana bu diyor kitaplar. Bir hakkı hürmeti Osman, ü ispeti Haydar. Haydar da Ali radıyallahu anh'ın, Allah'ın aslan olarak adlandırılan Ali radıyallahu anh'ın lakabıdır. Nevi'nin Anadolu şairlerinin Acem, Fars usulü şiir yazmaları hususundaki aşırı heveslerine karşı Türkçe'de çok güzel anlaşılır, yani Osmanlıca'da çok güzel anlaşılır şiirler yazılabileceğini ortaya koyan kıymetli bir insandı. Evet. Netaicül Fünun isimli eseri dini ve fenni ilimlere ihtiva eder. Hem din adamı gibi din ilimlerini Netaicül Fünun'da yazıyor. Fenlerin neticeleri manası ve fenni ilimleri de biliyor. Hani Osmanlı'da şehzadeler cahildi. 3. Murat Han'ın 5 şehzadesi bu ilimleri okudular. Hem de bir hocadan okudular. Biz şimdi bu ilimleri 20 tane hocadan okutuyoruz. Mühendis yetiştirirken. İçinde Netaicül Fünun'da tıp ve astronomi bilgileri de var. Bu kitabı yazdıktan sonra devrinin sultanı 3. Murat Han'a sundu. Eserleri arasında Sultan Murat Han'ın emriyle hazırladığı Muhyiddin-i Arabi'nin Füsusül Hikem tercümesi de var. Kitaplarda buyuruyor ki Muhyiddin-i Arabi'yi anlayabilmek için en az onun kadar alim olmak lazım. En az onun kadar alim olmak lazım. Muhyiddin Arabi'nin Füsusül Hikem'ini anlamak için demek ki Nevi, Pir Ali Efendi'nin oğlu Nevi rahmetullahi aleyh o derecede bir alimdi. Oğlu Nevizade Ataullah Efendi, yani Atai, babası Nevi'nin tefsir, kelam ve tasavvufa dair eserleri olduğunda sonradan yazdığı kitaplarında haber veriyor Ataullah Efendi, Atai Efendi. Nevi tevcih edilen Bağdat Kadılığı'na, kendisine Bağdat Kadılığı verdi. Gideceği sırada daha hazırlık yaparken vazgeçiliyor ve 3. Murat Han diyor ki gelsin bizim çocuklara ders versin. Yıllarca bu vazifeyi yaptı. Saraydayım diye devletin idaresine burnunu sokmadı. Kimseyi bir hususta tercih
sebebi yapmadı. Ve bu kimse hayatında çok büyük acılar da çekti. Ders verdiği şehzadelerden bazılarının ölümü onu evlat acısından daha çok acıya gark etti. Şimdiki insanlar olsa, ya görüyor musun padişah artık çocuklar ölünce bunun hocalığına son verecek falan. Yoktu adamcağızın böyle bir gayesi. Yoktu böyle bir dünya telaşı ki. O civanlara o kadar emek verdi, emek verdi. Ölüm geldi, aldı gitti. Allah-u Teala'nın emri, takdir-i ilahi. Evet. Onlar için, o ölen talebesi şehzadeler için mersiye yazdı. Mersiye şöyle başlıyor. Gül vakti geldi. Hakte, toprakta güller nümayan oldu. Gül vakti gelince toprakta, etrafta yani, güller açtı. Şimdi bizim bir goncamız hak içre pinhan oldu. Ah! Goncanın birisi toprağın içine gitti. Toprakta gül açtı, bir goncamız da toprağın içine girdi. Şehzade-i naşat, baht, çün kıltı, terki, tacü, taht, naşinde alem haşrolup, bir özge divan oldu. Ah, ah! Nevi, yeter kan ağladın, suzanın nalan inledin, bestir, şikayet çarhından, haktan çü ferman oldu. Ah! Evet, gül vakti gelince güller aşikar oldu. Fakat bugün bizim gül goncamız toprak içinde saklandı. Saklandı. Bahtı açık olmayan şehzade

diyor. Biz şimdi Nevi Hazretleri'ni bitirelim diye reklam aramızda 3 dakika kadar geçtik. Teknik masa biraz aman falan filan dedi ama biz o aman falan filan ne yapalım bir kenara koyarak bu işi bitirdik. Şimdi küçük bir aramız var. Aramız küçüktür efendim. Yanlış anlaşılmasın. Küçük deyip de büyük aralar verenleri de ima etmek için söylemiyorum bunu. İkinci bölümümüzde inşallah Nevizade Ataullah Efendi'yi, bu Nevi'nin çocuğunu anlatacağız efendim. Küçük bir aramız var.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet kıymetli dinleyenlerim, Tekeret FM tarih sohbetinin ikinci bölümüne başlıyoruz. Malum haftada bir yayınlanıyor programımız. Radyosunu yeni açanlar veya frekansımıza yeni takılan bir kıymetli dinleyicimiz varsa, bu hangi programda falan efendim şiir, tarih, edebiyat, inançlarımız, insanları anlatıyoruz efendim. Tarihte yaşanmış şeyleri anlatıyoruz. Bugünle bizim işimiz yok. Biz tarihle uğraşıyoruz. Nevizade Atai adıyla meşhur olan Nevizade Ataullah Efendi, 17. yüzyılın alim ve şairlerinden. Asıl ismi Ataullah'tır. Babası Nevi Efendi'ye nispetle Nevizade dendi. 1583'te doğdu. Nevizade Atai ve babası da devrin alimi. Hem Nevi hem de Nevizade devrinin alimleridir. Babası Nevi, 3. Murat Han'ın çocuklarının hocasıydı. Hanedandan çok şehzadenin yetişmesinde Nevi rahmetullahi aleyhin çok emeği var. Kendi de onu da yetiştirmiş. Yani padişah çocuklarını yetiştirdiği gibi oğlu da yetiştirmiş. Ne yapsın efendim? Onu da sarayda okutacak değil, onu da evde okutmuş. Ömrü tahsil ettirmekle geçmiş. Tahsil etmekle ve ettirmekle geçmiş. İlk tahsili babasından aldı. 13 yaşındayken 1596'da babasını kaybetti. Ama ilim yolundan ayrılmadı. Babasının arkadaşları olan ilim adamları, Nevi rahmetullahi aleyhin dostu olan ilim adamları, bu yetim kalan 13 yaşındaki çocuğa sahip çıktılar. Kafzade Feyzullah Efendi'den okudu evvela, babasından sonra. 1601'de Karınca Muharebesi'nin zaferinin kazanıldığı günlerde tahsilini bitirip devlet hizmetine girdi. Müderris oldu. Yani bir medreseye profesör oldu. Bugün Bulgaristan hudutları içerisinde olan Lofça vilayetine kadı oldu. Müderris, her müderris kadı olur demek değil. Kadılık için de ayrıca tahsil etmek gerekiyor. Demek ki bu arada müderrislikle beraber kadı olabilecek şekilde de İslam hukukunu, her Müslümanın İslam hukukunu bilmesi lazım. Ama bir de onu haklıyı haksızdan ayıracak kadar da ince bilmesi lazım. Özel halleri. Hayatının çoğu Atai Efendi'nin Balkanlar'da geçti.

o coğrafyayı çok iyi tanırdı. Bölgede birçok yerde çalıştı. Yani tam bir Rumeli insanıydı. E nerede doğdu? İstanbul'da doğdu. Dedesi Malkaralı, kendi de Balkanlı oldu. Evet. Atay Efendi hukuki meseleler yanında şiirle de ilgilendi. Ara ara manzumeler yazdı. Edebiyat tarihinde hukuk adamlığı unutulup şairliği öne çıktı. Edebiyatçılar onun hukukçu olduğunu bir kenara aldılar. Şairliği üzerine onu örnek alanlar çıktı. Onu tenkit edenler çıktı. Onun yolunda gidenler çıktı. Evet. Edebiyat sahası da eserleri çok olduğu için, yani edebiyatçılığının öne çıkması da bir şey değil, bir kusur, bir kabahat değil. Nüktedandı. Latifeyi severdi ama öyle cıvık latifeler değil, karşıdaki insanı uzun uzun düşündürecek, terbiyeye, edebe davet edecek çok güzel latifeler yapardı. Bu adeti, yani latifeyi sevme hususu, onun yazdığı gerek nesirlerde mensur şekilde, gerek manzumelerinde, şiir gibi yazdıklarında açıkça görülüyor ifadelerinde. Küçükken babasından aldığı, 13 yaşına kadar babasından aldığı ilmi ve feyzi hiç unutamadı. Hep o feyzle yaşadı. Babası kendine ne varsa demek ki ölmeden önce kalbinden onun kalbine akıtmış efendim. Feyz, bir büyükten feyz gelmesi için o büyüğü çok sevmek lazım. O büyüğün de onu sevmesi lazım. Öyle olursa feyz böyle sanki bir barajın kapakları açılmış gibi yüksek kalpten aşağıdaki kalbe coşarak akar gelir. Ne unutulması, çakılır kalır orada efendim. Bazen babası Nevi Efendi'yi de şiirlerinde hayırla yad eder bazı şiirlerinde. Mesela diyor ki, anın veya anun feyzidir dilde olan güher, hem üstattır bana hem ol peder. Hem babamdı hem hocamdı diyor. Nevizade Ataullah Efendi yaşadığı devir itibariyle 7 padişahın devrinde ya onları idrak etti. O devirde bulundu. Yani onun hayatı boyunca 7 padişah geldi geçti. Bu padişahlardan Murat Han'ın çok ayrı bir hususiyeti var onun yanında. Hangi Murat? 4. Murat Han. Onu Heft Han, Heft isimli meslevisini padişaha ithaf etti. Heftan 7. han demek, 7. padişah. Sen diyor benim gördüğüm 7. padişahsın ama sen bambaşkasın. Şimdi bir zamanlar İdil Bulgar devletinde, Ural dağlarında kurulan Müslüman devletiydi bu. Basılan dini eserler, Kur'an-ı Kerimler, hadis-i şerif kitapları, cüzler, efendim, binlerce fıkhı anlatan kitaplar. Şimdi diyorlar ki fıkhı sonradan gelen alimler dini zorlaştırmak için, insanları disiplin etmek için yaptı. Yazıklar olsun ya. Bir din adamı, prof rütbeli bir adam kalkıp da böyle şey söyler mi? Din adamı insanları dini sevdirmek ister. Zorlamak, korkutmak istemez. Onu papazlar yapıyorlar. Evet. İşte o İdil Bulgar Devleti'nde
bastırılan dini kitaplar Kur'an-ı Kerim dahil sayısı bütün Rusya coğrafyasındaki basılan kitapların belki 10 misliydi. Orada bir de Kur'an-ı Kerim'i, biz şimdi cüz cüz Kur'an-ı Kerim'de bastırıyoruz ya, 30 cüzü de ayrı ayrı işte bir hatim yapmak için bir cenazede falan onları kullanıyoruz. Bir de Hefdiyek vardı Kur'an-ı Kerim'i, bir de böyle bir bölünmüş. İdil Bulgar Devleti'nde böyle Hefdiyek de basılırdı. 7'de 1 Kur'an-ı Kerim'in 7'de 1'i, 1. cüz Hefdiyek, 2. Hefdiyek, 3. Hefdiyek, 4. 5. 7. Hefdiyek'te Kur'an-ı Kerim bitiyordu. Yani bizim bugünkü cüzlerden 4 tanesi, 4.2 tanesi bir Hefdiyek oluyordu. 4 cüz, 4 cüz efendim bir Hefdiyek gibi oluyordu. Yani kabadan söylüyorum bunu. Atayi Türk edebiyatında Hamse sahibi bir şairdi. Hamse Arabi'de 5 demek. Hams taş diyor Suudi'de. Hams taş. Hamse 5. Taş ne oradaki? Hamse aşere diyecek ya. 15 veya aşer diyecek ya. Hams taş demiş, bitirmiş. Galat. 15 diyor. 5 adet mesnevi yazan şairlere Hamse Nüvis denir. Bir de daha sonraları Osmanlı'nın son dönemlerine doğru 4 mısralı şiiri beşleyene de Hamse Nüvis dendiği olmuştur. Sultan Reşat Han'ın böyle bir şeyi, şiiri, Çanakkale ile ilgili şiirini Yahya Kemal beşlemiş, hamselemiş yani. Öyle de beşlenebiliyor. Yani 4 mısra 5'e çıkıyor, 4 mısra 5'e çıkıyor. O aldığı şiirin 4'ünü aynen yazıyor, 5.sini hamseci kendinden yazıyor ama o şiirin bütün ölçülerine uydurarak yazıyor. O da zor bir şey. Yani terzinin biri keserse kumaşı, öteki dikerse o kumaş tutmaz. Kesen dikecek. Ölçüleri, verdiği payları o bilir. Şiir de öyle. Büyük mutasavvuf, büyük alim, eski kadılardan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin talebesiydi Nevizade Atayi Efendi. Ve onun tarikatına mensuptu. Ömrünün sonuna doğru İstanbul'a döndü ve İstanbul'da vefat etti. Balkanlar gurbet gibi oldu ona. 1635'lerde vefat etti. Yani 4. Murat Han'ın devrinde, o ölmeden önce o vefat etti. Kabri de Ebul Vefa Hazretlerinin türbesinin haziresinde, babasının kabrinin yanındadır. Nevizade Ataullah Hazretleri. Onun bıraktığı eserlerin en meşhuru Hadaikül Hakayık fi Tekbileti Şakayık'tır. Tabii Taşköprüzade'nin Şakayık-ı Numaniye diye bir kitabı var. Şimdi bu da Şakayık dediğine göre demek ki onunla ilgili bir çalışması olduğu anlaşılıyor ki öyledir. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanından itibaren yaşadığı devre kadar yetişen ulema ve meşayihin hal tercemelerini yazmıştır. Şakayık-ı Numaniye ise efendim Taşköprüzade'nin eseri, Osmanlı'nın kuruluşundan Kanuni devrine kadar olanı. Kanuni devri hariç. Bu
sanki o silsileyi ucuna eklemiş götürmüş. Çok güzel bir şey ama. Her baba yiğit yapamaz bunu. Tabii Taşköprüzade de ulema ve meşayihi anlatmıştı. Osmanlı'nın ne güzel bir eser. Edirneli Mecdi Efendi bu Şakayık-ı Numaniye'yi Türkçe'ye tercüme etti. Evet. Şakayık-ı Zeyli'de kim yazdı? Atayi Efendi yazdı. Onu da Üsküp kadısı iken bitirdi. Şeyhülislam meşhur Yahya Efendi'ye ithaf ettiği bir de divanı vardır. Nevizade Atayi Hazretleri rahmetullahi aleyh mesnevi şeklinde yazdığı eserlerde çok hikayeler anlatır. Tabii nasihat edici hikayeler anlatır. Dini sevdirici hikayeler anlatır. O dönemde kullanılan birçok atasözünde bu mesnevide bulmak mümkün onun mesnevisinde. Yani Türkçe ifadelerin peşinde olan bir insan. Onun devrinde 17. asırda 1635'e kadar efendim kullanılan bazı atasözleri onun mesnevilerinde sık sık görülen atasözleridir. Alnı açık, yüzü ak. Mesela çok kullanmıştır bunu. Utanılacak bir durumu olmaması dürüst insan manasına geliyor. Bugün de öyle değil mi efendim? Verilecek hesabım yok diyorlar ya efendim. Altını üstüne getirmek. Darmadağın etmek anlıyoruz değil mi efendim? Halbuki manası onun o değil. İyice aramak. Altını üstüne getirmek. Şimdi teröristler geldiler, altını üstüne getirdiler şehrin diyorlar mesela. Taksim meydana bilmem kimler çıktı, altını üstüne getirdiler diyorlar. Yanlış manada kullanıyoruz. O zamanki manası iyice aramak, araştırmak. İpliği pazara çıkmak. Adamın kötü sırlarının fahiş olması anlamına kullanıyoruz. Çok hatalı bir şey. İpliği pazara çıkması bir insanın her şeyini kaybetmiş. Yok, paraya çevireceği hiçbir şeyi kalmamış. Bir iplik parçası bulmuş da onu da satıp belki bir lokma ekmek alırım dercesine ipliği pazara çıkarmak. Bakın burada da biz Atayi Efendi'yi yanıltmışız. Habbeyi kubbe etmek. O zaman da bu zamanda da aynı manada kullanılıyor. Önemsiz bir şeyi çok fazla mübalağalı abartmak. Karda yürüyüp izini belli etmemek. Yaptığı işi kimseye fark ettirmemek. Taş üstünde taş kalmamak. Bu bugün de aynı manada kullanılıyor. Yerle bir olması her şeyin, yıkılması. Zelzele geldi, taş taş üstünde kalman deriz. Yedi kat yere geçmek, çok utanmak demek. Atayi Efendi'nin ifadelerinde. Nevizade Atayi'nin babadan dedesi, Malkara'daki Halveti Tarikatı Şeyhi Pir Ali bin Nasuh Efendi'ydi. 1545'te öldü. Torun da 1635'te öldü. Dededen 90 sene sonra öldü. Evet. Anne tarafından Pir Ali Efendi'nin anne tarafından dedesi olan zat Diyar-ı Acem'den Rum ülkesine gelmiş Emir Efendi'ydi ve orada Malkara kadısının kızıyla evlendi Emir Efendi. Üç kızı oldu. Kızlardan biri Ankara çevresinden gelen Nasuh Halife'dir.
Bu nasıl halifenin oğlu da Pir Ali Hazretleri'dir. Halviyeti büyüğü Bayezid-i Rumi Edirne'de bulunan Şeyh Bayezid-i Rumi'ye bağlanıp ona katiplik etti. Daha sonra da ona halife oldu. Yani onun postuna oturarak insanlara Allah-u Teala'nın yollarını anlattı. Nevizade Atayi Efendi Nefhatül Ezhar adlı mesnevisinde dedesi Pir Ali ile ilgili bir hikaye anlatır. O hikayede dedesini şöyle anlatıyor. Validimin validi İbn-i Nasuh, babamın babası demek. Validim dedi, valid. Validem dese annesi olacak, doğuran. Bu doğuran manasına değil. Pir Ali Saliki sahibi fütuh, babamın babası, nice fetihlere kavuşmuş olan İbrahim Gülşeni'nin müridi Nasuh oğlu Pir Ali idi diyor. Bir gün erip cezbe-i himmet ana, Malgara'dan etti azimet ana, ana. Bir gün Pir Ali cezbe haline erişince Malgara'dan İbrahim Gülşeni'yi görmek için yola çıktı. Tap düşüp sinesine, ateş düşüp göğsüne, kalbine, mührü veş başın alıp gitti misali güneş, Pir Ali'nin sinesine güneş gibi yakıcı bir ateş düşünce, o da güneş misali alıp başını gitti. Talibi bahroldu çu ab-ı revan, sahili İstanbul'a geldi hemen. Akan su gibi denize talip oldu ve hemen İstanbul sahiline geldi ki İbrahim Gülşeni Hazretleri'ne Mısır'a gidebilsin. Hikmeti gör Hüsrevi gıyti penah, Şah Süleyman-ı Felek bar ya, gönderip ol pir haber, etmiş idi kastı ziyaret meğer. Himmete bakın ki alemin sığındığı padişah olan sarayı felek kadar yüce Şah Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman Han yani, önceden İbrahim Gülşeni'ye haber göndermiş ve o da efendim onunla görüşmek üzere, bu emre uymak üzere yola çıkmıştı. Atayi dedesini şiirle anlatmaktadır. O şiirlerinden de birkaçını vereceğiz ama şimdi veremeyeceğiz. Çünkü zamanımızı burada doldurduk. Diğer zamanları da zorlamak istemiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda o şiirlerden de örnek vermek istiyorum. Çünkü bugünlerde böyle şiir seslendirmeler falan çok oluyor. Tabii bugünkü şiir seslendirmeler dinleti diyorlar buna, dinleti. Efendim o dinletilerden ben fazla bir şey de anlamıyorum. Herhalde ben inceliklerini bilmiyorum. Ben de bu divan edebiyatından hiç olmazsa bazı şeyleri babasını dedesini anlatmadaki ustalıkları da sizlerle paylaşalım istedim. Evet kıymetli dinleyenlerim, bir tarih sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Sizlerden gelen telefonlara baktı. Programı hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Ekibim adına bütün dinleyenlerime hayırlı, huzurlu, mesut ve bahtiyar bir gün geçirmelerini diliyorum. Bir sonraki günde bir önceki günü arayacağımızı hiçbir zaman unutmayalım. Bu çok önemlidir. Her şey böyle bir anda güllük gülistanlık olmuyor. Allah-u Teala hepimize hüsnü hatime nasip etsin. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: EGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde haftanın ilk günü, ben Hande Hanım kumanda masasında, sevgili Yücel var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Güzel, keyifli bir hafta olsun diyelim. Biraz yağışların olduğu, Türkiye genelinde yağışların olduğu, mevsim normalleri civarında seyrettiği zamanlara da girdik. Hava olarak böyle havaya göre giyinme zamanları da başladı. Şimdiden de hatırlatmış olalım. Bugün stüdyomuzda canlı bir telefon bağlantımız olacak. Keyifli sohbetiyle Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doktor Hüseyin Haydar Kutlu hocamız canlı yayında bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı.
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz haftalarda başladığımız bir konu vardı. Erteleme hastalığı. Evet. Ertelemiş olmadık biz o konuyu. Konuşmak üzere ayrıldık birlikte, evet. Ama bugün bence konuşacaklarımız, hatta böyle çözüm yollarına değinememiştik geçtiğimiz hafta. Uzun uzun, geniş ve ayrıntılı bir şekilde konuşuruz diye düşündük. Siz de hazırsanız başlayabiliriz hocam.
1: İnşallah. Önemli bir konu, şunu fark ettim. Kanayan bir yaraya sanki parmak basmışız gibi herkesten çok
0: hocam,
1: iyi dönüş geldi.
0: Hocam, herkesten bir dönüş var ve ben her zaman söylüyorum size, programlarımızı artık tekrar kaydını, tekrar dakikasını söylemekten böyle bazen diyorum ki ne kadar çok dinlenmişiz. Gerçekten bu sefer bayağı bir dinlendi programımız. Herkesin kanayan, evet, yarasıymış bu konu.
1: Bir şey de tecrübe ettim Hande Hanım. Geçen programda aslında miktar şeyine, işin teorine girmiş konuşmamıştık.
0: Evet.
1: Oradaki mesela bazı fikirleri da yayınlayayım istedim. Çözümü olarak düşündüm ama motivasyonla çözemiyoruz bir olayı diye yaptım. 50 binden fazla kişiye ulaşmış rağbet olmasına. Herkes devamı olacak mı? Hatta bugün konuşacağımız, hani böyle teknik anlatacak, konuşacağız bu şeyde programda.
0: Hocam ondan böyle hafif hafif kesiliyor yaptım telefonunuz, ama arada bir gidiyor kelimeler.
1: Telefon kesiliyor. Bana da kesik geliyor. Acaba ne olabilir?
0: Bir kez daha bağlasak mı acaba sizi bir?
1: Belki yapılabilir.
0: Tamam hocam, o zaman bekleyelim. Bir arkadaşlar tekrar sağlıklı bir bağlantı oluştursunlar. Çünkü konu çok önemli. Sevgili dinleyenler, dediğim gibi geçtiğimiz hafta konuyu konuşup üzerinde böyle teknik konulardan bahsettik hocamla. O kadar çok telefon aldım ki bu konuyla alakalı. Demek ki hepimizin hayatında yaptığımız, yani hepimizin başına gelen bir şeymiş bu. Onu çok anladım. Gerçi biz de kendimizden bir sürü şeyi söyledik Hüseyin Haydar hocamla. Gerçekten de öyle. Hem sizin dikkatinizi çeken konuları aktarmaya çalışıyoruz. Bugün biraz daha sanırım teorik bir şekilde, yani hayatımıza yansıyan şekilde konuşacağız. Hocam hoş geldiniz tekrar.
1: Tekrar hoş bulduk.
0: İnşallah.
1: Acaba burada da yağmur var, ondan dolayı
0: o
1: mı
0: da
1: oldu bilemedim.
0: Olabilir hocam. Bugün İstanbul aslında hafta sonuyla birlikte çok güzel bir sonbahar havasına giriş yaptı. Serinledi de hava. Uşak'ta da sanırım, evet, öyle. Türkiye
1: burada
0: genelinde
1: öyle,
0: bu önümüzdeki bir hafta 10 gün boyunca yağışlar da devam edecek. Serinleyecek ülkemiz. Olsun, her şey, evet, mevsiminde güzel. Ama biz bu erteleme hastalığına başlayalım isterseniz geç kalmadan.
1: İnşallah inşallah. Tabii
0: buyurun
1: ki,
0: hocam.
1: Tabii ki başlayalım. Şunu diyordum ben, mesela bugün konuşacağımız şeylerden bir tanesine ben YouTube'da yine dün akşam video olarak yayınladım. Gemileri yakma stratejisi. Aslında tek strateji değil, başka şeyler de var ama bunda bile çok fazla şey oldu, dönüş oldu.
0: Dönüş.
1: Demek ki dedim, bu hepimizin ortak bir hastalığı. Hani bunu derken kendime de katıyorum. Çünkü kendim de denediğim, başarılı olduğum, işe yarayan şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hepimizde de bunun ihtiyacı olduğunu yakinen görmüş olduk yani. Herkes erteleme deyince, aa o bende de var, ne yapacağız?
0: İşte geçen hafta da konuştuk ya hocam kendi aramızda. Biz de yapıyoruz yani, hepimizin yaptığı
1: tabii
0: bir şey
1: ki
0: bu. Ama o ince çizgiyi çok iyi bilmek lazım.
1: Evet, aynen öyle.
0: Tembellikle yani arasındaki farkı konuşmuştuk.
1: Evet, onları da biraz konuştuyduk zaten.
0: Geçtiğimiz hafta.
1: İlerse şey yapabiliriz yani, bu programda olabildiği kadar çözüm önerileri, ne yapacağız, hı-hı, ne edeceğiz, belki onları konuşabiliriz.
0: Biraz bir giriş de yapalım, hatırlasın hocam dinleyicilerimiz geçtiğimiz haftadan.
1: Tabii ki, tabii ki. Şunu biraz konuşmuştuk, tembellikle erteleme aynı şeyler değildi.
0: Yani
1: tembellik dediğimizde aslında daha farklı bir şey kastediyoruz. Kişi bir şey yapmayla ilgili çabası yok, arzusu yok. Yani isteği yok ki yapsın zaten. Aslında haz odaklı, biraz rahatlık odaklı bir yapıyı anlatıyor tembellik. Erteleyici böyle değil. Erteleyen insan aslında yine zihinsel olarak yoruyor kendisi. İçi içini yiyor. Yapmak istiyor ama yapamıyor. Aslında niyeti o işi yapmak yolunda ama bir şeyler engel oluyor. O şeyleri biraz konuşmuştuk önceki programda. Neden erteliyoruz? mesela mükemmelliyetçilikten erteliyoruz. Dört dörtlük olsun istiyoruz. Hiç hata olmasın istiyoruz. Eksik olmasın istiyoruz. Hatta bir söz paylaşmıştım bir yazarın. Kötü resim asmak korkusuyla hiç resim asmadım diyor. Kötü yaşamak korkusuyla hiç yaşamadım diyor. Yani biraz bazen şey oluyor. Hata yaparım korkusuyla yapmamaktan hayatımızı da bazen yaşayamaz hale geliyoruz. Bazen ikinci sebep belirsizlik oluyor. O işi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yapacağım ama nereden başlayacağım? Şurasından mı, burasından mı? Hatta kitap yazma örneğini bahsetmiştim kendimden bir örnek olarak. Hani neresinden başlayacağım? Neresinden tutacağım bunun? Bazen bu sebep olabiliyor. Bazen başarısız olma korkusu, üzerinde baskı hissediyorsun. En çok şeyde oluyor. İşte yüksek lisans tezi yazacak kişi ya da doktora tezi yazacak. Akademide olduğumuz için çok şahit oluyoruz. Kendim de geçtim o süreçlerden. Yani ya eleştirilirsem, ya hata bulunursa, ya beğenilmezse, ya kalırsam, ya bir bu ya dedikçe iş kalıyor. Hakikaten elin gitmiyor ona. Tekrar tekrar erteliyorsun. Genelde de hani bir son zamanı oluyor ya, işte şu vakitte teslim edilecek. Ona yakın bir şey yapmaya çalışıyorsun. Yani birkaç hafta kala başlıyorsun işin boyutuna göre. Ve nihayetinde istediğin gibi de olmuyor. Yani o erteleme aslında tam tersi etki yapmış oluyor. Mükemmel olacak diye ertelediğin şey mükemmel de olmuyor yani işin açıkçası.
2: Maalesef dolayısıyla hocam. Onu çok iyi biliyorum.
1: Sebep, evet. Arkasındaki sebepler bu tarz şeyler oluyor. Biraz onları konuşmuştuk. Hasreten de şeyden bahsetmiştik. Yani motivasyon gelecek de bana ondan sonra yapacağım falan, böyle bir şey yok. Motivasyon güvenilir bir kaynak değil. Motivasyon hani gazla çalışan insan olmak, bu işe yarayacak bir strateji değil. Çünkü o kadar çok değişkene bağlı ki motivasyon. Sabah kalktın uykuluysan motivasyon düşük oluyor. O gün canını sıkacak bir olay oluyor, motivasyon düşük oluyor. Durup dururken motivasyonun kaçıyor, keyfin kaçıyor, nedenini bilmiyorsun. İşte dizin ağrıyor, motivasyon kaçıyor. Hava yağmurlu oluyor, hava kapalı oluyor, motivasyon kaçıyor. Yani sadece motivasyon beklentisine göre bir hayat kurgularsa, motivasyon genelde dengesiz, istikrarsız bir kaynak. Bundan çok yol alınmaz. Olursa çok güzeldir. Hani şey gibi, rüzgar gibi. Yelkenleri açarsın, yol alırsın ama olmadığında da o geminin bir motor olması gerekiyor. O geminin iyi kötü kürekle gidiyor olması gerekiyor. O olmadan olmuyor. Biraz da bunu konuşmuştuk. Hani gemi ya da kayık diyelim yani. Rüzgarı bekleyerek değil de azıcık kürek çekerek hafif hafif yol almak, bu daha önemli. İstikrar daha önemli. Az ama istikrarlı işler çok daha fazla yol aldırır. Bunlardan biraz bahsetmiştik önceki programda. Küçük bir özet geçmiş oldum.
2: Aslında biz de şimdi geçen sefer öyle kalmıştık hocam, bitince süremiz. Ah, çözüm yollarını evet. Konuşamadık. Bir program daha yapacağız buna dedik. Geniş geniş. Hatta evet. Sabah da hocam da şöyle dedim. Konumuz yeter mi acaba Anne Hanım? Bir şey daha eklesek mi? Bence yok, gereksiz hocam. Rahat rahat istediğimiz gibi her cümleyi bu konuyla alakalı bence kuralım. Çözüm yollarına bir bakalım hocam ya. Gerçekten önemli bir
1: tabii
2: konu
1: ki,
2: bu.
1: Tabii ki. Ya şöyle, bu işin içine girdiğimizde bence programda anca yeter, belki yetmez. Yani
2: belki kalıcı. Evet, kesinlikle.
1: Çünkü çözüme girdiğimizde de her birinin detayları var, incelikleri var. Yani olabildiği kadar inşallah dinleyicilerimiz için fayda olacak şekilde sunma şansı olur. Ben birinci madde, az önce spoiler verdim, gemileri yakma stratejisi dedim. Aslında şöyle diyeyim, erteleme ile ilgili bir alet çantası sunacağız dinleyicilerimize. Yani hani şey olur ya, bir takım çantası olur, içinde işte pensesi de olur, tornavidası da olur. Her birinin kullanım yeri farklı farklı olur. Aynı bunun gibi 5 tane alet tarif edeceğim, teknik. Bu tekniklerin 5'ine birden vakıf olup uyguladığınızda erteleme hastalığı %90 aşma şansı yakalayabiliriz. Tabii %100'ü yok hiçbir şeyin ama büyük ölçüde aşma şansı olacaktır. Her aletin kullanım yeri olacak. Bazen işe yaradığı yer olacak ama 5'ini birden bilmekte fayda var. İlk anlatacağım alet çantasındaki tekniğimiz gemileri yakma stratejisi. Aslında İngilizce bir kaynaktan aldığım bir şey bu. Bats M tekniği diye geçiyor. İngilizcesi birinci madde B ile başlıyor. Oradan işte esinlenmiş. Burnt ships, yanık gemiler stratejisi diyor. Türkçesi ama tabii bizim deyim olarak var karşılığı bizde. Gemileri yakma stratejisi. Nedir gemileri yakmak? Oradan başlayalım. Tabii küçük bir şey söyleyeyim. Bu ilk anlatacağım teknik güzel bir teknik. Tıkandığınız yerlerde işe yarayacak bir teknik. Bazen şöyle oluyor. Çalışkan bir kişisiniz. Her şey yolunda gidiyor. Yapıyorsunuz ama bazı şeyleri erteliyorsunuz. Yani eliniz gitmiyor. Muhakkak hepimizin yaşadığı bir şey yani. Yani hayat, her şeyden koptum, her şeyi erteliyorum değil. Her şey düzgün ama bazı birkaç şeyi de erteliyoruz. Sebep ne? Belki işte az önceki anlattığım gibi mükemmel olsun diye erteliyoruz. Bazen işte belirsizlikten erteliyoruz. Bazen ne bileyim acil işlerin baskısıyla erteliyoruz. Şu işi de halledeyim, bunu da bitireyim falan deyip erteliyoruz. Ama nihayetinde erteliyoruz. İşte o zaman bu gemileri yakma stratejisi alet çantamız içerisinde en kullanacağımız alet yani. Şu anlama geliyor gemileri yakmak. O işi yapmak için kendinizi mecbur bırakmak. Yani dönüşü olmayacak şekilde ben bu işi muhakkak yapacağım. Çıkışı yok. Onu bir şekilde kendinize mecburiyet haline getirmek. Seçenek değil, mecburiyet haline getirmek. Şu örnekten anlatabilirim. Hani denize düşüp de yüzme öğrenmek gibi bir şey. Alternatifiniz yok yani. Denize düştünüz. Hani öğreneyim mi, öğrenmeyeyim mi, ne yapayım, böyle bir şey şansınız
2: Batacık
1: yok. Yani.
2: Mecbur öğrenecek. Mecbur öğreneceğiz. Hayatta kalmak için. Yani.
1: Aynen onun gibi. Halamın oğlu ile yaşadığımız bir hatıra vardı. Onu hatta videoda da anlattıydım. Hı-hı. Benim hoşuma giden ilginç bir hatıra. Tam olayın şeyine uygun yani. Ruhuna uygun bir olay, örnek yani.
2: Dinleyelim hocam.
1: Biz yüzmeyi öğrenmek için babam bizi küçükken götürüyor. Beni, kardeşlerimi. Tabii biz böyle kıyıdayız. Ayağımız yere değiyor. İşte babam işte şöyle kulaç atacaksınız diye. Bir iki kulaç atıyoruz. Sonra azıcık böyle iş zora geldiğinde konfor alanımızı terk etmiyoruz. Hemen ayağımızı yere basıyoruz. Sonra da su savaşı yapmaya başlıyoruz. Eğlenmeye başlıyoruz filan. Ama bir türlü öğrenmiyoruz yüzmeyi. Bir sefer halamın oğluyla birlikte gittik denize. Yine babam var başımızda. Baktım yüzüyor. Emsalim benden bir yaş küçük. Ya sen ne ara öğrendin dedim. Nasıl öğrendim? Sorma dedi. Ben mecburiyetten öğrendim dedim. Nasıl mecburiyetten dedim. Ya dedi babam dedi götürdü bizi tekneyle arkadaşlara birlikte denizin açıklarında. Bir itikledi beni dedi denize attı. Peşinden kendisi de atladı dedi arkadaşlarıyla birlikte. Tabii ben bir batıyorum bir çıkıyorum su yutar gibi oluyorum filan. Ne derse babamı can kulağıyla dinliyorum. Bilmiyorum. Şöyle yap diyor öyle yapıyorum böyle yap diyor yapıyorum. Bir baktım suyun üstünde durmaya başladım. Hani ben o şekilde yapmıyorum. Ben konfor alanda olduğum için babam bir şey diyor zor geldi mi yapmıyorum. Ama onun zor geldiğinde yapmama şansı yok. Suyun ortasında yani ayağı yere değmiyor yani. Sonra diyor baktım diyor o kadar da korkulacak bir şey değil. Suda kalabiliyormuşum ben. Azıcık yüzüstü, azıcık sırt üstü falan derken suya korkum gidince yüzmeye de başladım dedi. Hani mecburiyetten kastı yani hakikaten mecburiyetten öğrendim. Alternatifi yok. Bu stratejinin mantığı da buradan geliyor. Suya düşüp mecburen öğrenmek gibi yani. Gemileri yakacaksınız yani. Bir şey yapmayı erteliyorsanız kendinizi bazen bir şeyin içerisine atıvereceksiniz ve mecbur bırakacaksınız. Dilerseniz küçük hani birazcık konuyu ne diyeyim ondan sonra tarihsel bağlamında anlatmak bağımından nereden geliyor bu deyim onu da anlatabilirim. Belki o hikayeden alacağımız da ders olabilir. Şöyle hikaye şeyden geliyor. Ta Emeviler zamanından geliyor Hande Hanım. 700'lü yıllar 700'lerin başında Emevi Devleti Afrika kıtasını fethediyor. Oraya da bir vali tayin ediyor. Musa bin Nusayr'de bir kişi vali olarak geçiyor. Tabi orada bölgede huzuru sükunu sağlıyor. İşler yolunda gidiyor. Bu sefer gözünü sahilin karşı tarafına dikiyor. İber Yarımadası'na yani İspanya'ya. Hı hı. O tarafta bir karma karışık. O bölgede Vizigotlar hakim. Başlarında Kral Rodrigo diye bir adam var ama halka zulmediyor. Sıkıntılar çok. Taht kavgaları çok. Bu arada işte soylular halkı eziyor. Kilisenin vergileri, baskıları bilmem neler falan. Yani keşmekeş içerisinde bunu fırsat bilerek Vali Musa bin Nusayr diyor ki bir komutanla seni karşı kıyıya orayı fethetmek için yollamak istiyorum. O komutanın ismi Tarık bin Ziyad. Meşhur bir komutan. Emrine 7000 kadar asker veriyor. Tarık bin Ziyad askerlerle birlikte gemilere biniyor. Karşı sahile İspanya açıklarına çıkıyor. Orada tabii bir boğazdan geçiyor. Malum Cebeli Tarık Boğazı. İsmi direkt zaten o kişiden gelmiş oluyor. Aslında Cebel Arapça dağ demek. Hande Hanım. Yani Tarık Dağı. Aslında hikaye şöyle. Karşı kıyıya geçtikten sonra bir dağın eteğine askerler konumlanıyor. O da Tarık Dağı işte. Cebeli Tarık Boğaz da ondan dolayı Cebeli Tarık Boğazı olmuş oluyor. Şimdi karşıya geçti Tarık bin Ziyad askerlerle birlikte. Kral Rodrigo bütün ihtilafları kenara bırakıyor. Taht kavgası her şey bitiyor. Kocaman bir birlik karşıya çıkarıyorlar. Yani 30 bin kişiden fazla diyorlar. Sayıca çok daha üstün, teçhizata çok daha fazla bir birlik. Üzerlerine gelince komutan Tarık bin Ziyad askerlerini de tabii tanıyor, biliyor. Tamam cesurlar, kahramanlar ama içlerine korku girecek. Bu kadar kalabalık bir ordu karşılarından geliyor teçhizatlarla, şeylerle. Bir de geri dönüş şansları var. Orada gemiler duruyor. Yani o geri dönme ihtimali insanın niyetini bozar. Kaçma ihtimali insanın niyetini bozar, odaklanmasını bozar. Bunu sezince komutan derhal emir veriyor. Diyor ki şu gemileri yakın diyor. Sahilde o gemiler cayır cayır yanarken askerlerin kalbindeki o korku da gidiyor. Başka bir alternatif yok yani. Kaçma ihtimalleri hepsi gemilerle birlikte yanıyor yani. Yani belki kaçmayacaklar ama bu ihtimal bile insanı alıkoyuyor bir şeylerden. Ve en nihayetinde çok etkili bir hitabetle askerlerine hitap ediyor. Hatta şey deniyor. Arap edebiyatında retoriğinde çok şaheser kabul edilen bir konuşması oluyor. Böyle girişini ben ezberlemiştim, hoşuma gittiği için. Diyor ki işte arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman, nereye kaçacaksınız diyor. Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır diye devam ediyor. En sonunda da şey diyor, en önde ben savaşacağım. Eğer diyor ölürsem diyor, asla şey yapmayın diyor, can derdine, kendinizi kurtarma derdinize düşmeyin. Fakat Rodrigo'yu öldürürsem bilin ki zafer sizindir diye böyle uzun bir hitabet örneği sergiliyor. Askerler tabii galeyana geliyor. Sonrasında da malumunuz o savaş kazanılıyor. Guadalete Savaşı 711 yılında. O kadar kritik bir eşik ki o savaşla birlikte 8 asır sürecek bir medeniyet kuruluyor. Endülüs Emevi Devleti'nin kuruluşu bu hikayeyle başlıyor yani. Ama hikayeden alacağımız çok önemli şey var Hande Hanım. Şöyle, bir şeyin geri dönüş ihtimali kalmadığında, alternatifiniz olmadığında çok daha kararlı bir şekilde bir şey mecburen yapıyorsunuz yani. O savaşın belki kazanılmasındaki anahtar şey o gemilerin yanması oluyor yani. Çünkü başka bir seçenek yok. Mecbur savaşacak, mecbur fethedecek orayı yani. Aynı bu mantıkla biz de hayattaki bazı ertelediğimiz şeyleri mecbur kendimize yapar hale getirebiliriz. Bunun taktiklerini ilk anlatacağım ilk şey olarak.
2: Gemileri
1: birinci
2: yakmak.
1: Başlık buydu. Doğru. Evet, gemileri yakmak. Ve bunun altını biraz konuşacağız. Biraz gündelik hayattan örnek verelim ki böyle çok soyut, çok teorik kalmasın. Tarihsel bağlamını konuştuk ama gündelik biz ne yapacağız? Bu soruyu da cevaplamak gerekiyor. Birinci yapabileceğimiz şey bu strateji uygulamak adına Hande Hanım. İrademizi tasarruflu kullanacağız. İrademize şöyle, sürekli iradeyle bir işi yapmak değil, iradeni kritik bir hamle yapmak için kullanacaksın. O hamlede gemi yakmak tarzında olacak. Yani bir şey yapmaya kendini mecbur bırakmak için iradeni kullan. Sonra irade ihtiyaç kalmasın. Örnek vereyim kendimizde. Akşamları mesela diyorum, bir çalışma rutinimiz var. Kitap okuma, işte ders çalışma, çocuklarla bir şeyler yapıyoruz vesaire. Çalışma anlamında. Ya bazen insanın enerjisi düşük oluyor. Biliyorum şunu. Yani o akşam ben evde kalırsam sağ saklayacağım, oyalanacağım, bir şeylerle şey yapacağım ya da çocuklar için aynı şekilde olacak. Ne yapayım? Ben irademi tasarruflu kullanayım. Sürekli irademle orada masa başında kalmak yerine hadi çocuklar dışarı çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bir kütüphaneye gidiyoruz ya da bir kitap kafeye gidiyoruz. İrademi ben bunun için kullandım. Birlikte ondan sonra atıyorum bir kitap kafeye ya da bir kütüphaneye gittik, kendimizi oraya attık. Burada öte irade lazım mı? Hayır. Neden? Çünkü kütüphanede yapacak başka bir alternatifim yok. Yani oraya kendimi attıktan sonra zaten mecbur bir saat, iki saat neyse çalışacağım o akşam. Yani alternatifleri öldürdüm, kendimi ondan sonra bir şeyin içerisine atmış oldum. Bu bir strateji Hande Hanım. Kendi kendimizi mecbur bırakmak yani. Mesela bir örnek daha vereyim. Bu gündelik hayattan çok gördüğümüz bir örnek yani. Mesela bir şey yapmak için kendiniz mesela bir para verip bir yere, atıyorum bir spor salonu üye oluyorsunuz mesela. Artık o parayı verdiniz, o para boşa gitmesin diye o işi yapar halde buluyorsunuz kendinizi. Yani bir hareket, bir irade kullandınız. Mesela yine kendimden örnek vereyim. İngilizce öğrenmek için bu şeyler vardı. Muhtelif uygulamalar. Ana dil İngilizce olan native speakerlarla konuşuyorsun. Parasını verdim, ödedim. Ödedikten sonra artık işte haftada 3 günlük şey, konuşma şeyi var. O para karşılığında. Mecburen ben o 3 gün konuşuyorum. Bir baktım hani bir rutine girmiş. 2 yıl boyunca devam ettim. O şeyi yaptığım için. Yani onun parasını ödediğim için. Mecburen bir şeyin içerisine sokuyorsunuz kendinizi yani. Bir yöntem bu. Bir yöntem kendi üzerinizde sosyal baskı kurabilirsiniz Hande Hanım. Yani bir şey yapmakta savsaklıyorsanız, erteliyorsanız ilan edin mesela. Ben ondan sonra şöyle bir şey yapacağım diye bir vaatte bulunun. Yine güncel kendimden bir örnek. Mesela radyo programlarına başladığımız zaman şimdi ne kadar oldu bir bakayım, hatta şurada önümde de bir şey var. Ben Nisan ayında başlamış sandım. Nisan ayının 13'ünde. O zaman sizle iletişim kurduğumuzda şey yaptığımız 2 haftada bir, şimdi 2 haftada bir acaba sürekli anlatabilir miyiz? O kadar konu bulacak mıyız? Ne yapacağız filan falan. Ama söz verdim. Yani söz ağızdan çıktı. O zaman ben mecbur bırakmış oldum kendimi. 2 haftada bir paşa paşa ben ne konu olacaksa ona hazırlanacağım. Onunla ilgili okuyacaksam kitap okuyacağım. Onunla ilgili notlarımı çıkaracağım. Sonrasında o konu işlenecek. O konu bittiğinde yeni konu hazırlayacağım. Normalde belki kendi kendime bu rutini inşa edemezdim Hande Hanım. Ama mecburum. 2 haftada bir çünkü sözümüz var dinleyicilerimize.
2: Verdik bir kere bu sözü. Devam ettireceğiz.
1: Evet, aynen
2: aslında
1: öyle.
2: Aslında işte denize atmış oldu. Gemileri yaktınız aslında orada hocam.
1: Evet, gemiler yanmış oldu. Bu program devam edecek mecbur. O zaman ne olacak? Ben çalışacağım,
2: çalışacağım
1: yani. Gibi. Yani bir şey ilan etmek. Mesela bir işi yapıyorsunuz, taslak aşamasında eliniz gitmiyor. Bitirmiş gibi 2 hafta sonra ben bitireceğim diye bir söz verin mesela. ve bunu ilan edin. Otomatik onu yapma zorunluluğu hissediyorsunuz o sözle birlikte. Mesela dikkatinizi çekmiştir şeyler oluyor. Mesela diyet yapıyor kişi, bunu sosyal medyadan paylaşıyor. İşte şu tarihte şu kadar kilo vereceğim vesaire gibi mesela sözlerini etrafa yaymış oluyor. Mecbur hissettiğinden dolayı o şeyi yapıyor. Yani neden? Çünkü bir sosyal baskı oluşturmuş oluyor üzerinde. Mantık aslında temelde bu. Kendi üzerinde bir sosyal baskı kurup, bu illa şey değil yani, hani çok geniş bir kitleye bir şey yapmak gibi değil. Yerine göre onda samimi olduğun bir arkadaşına bir söz verip o sözü tutma zorunluluğundan dolayı mesela yapabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Etkili de bir yöntem şey için. Gemileri yakmak adına. Bir diğer gemi yakma stratejisi, cezayla kendinizi terbiye edebilirsiniz. Hani bir ceza verirsiniz. Yapmazsam şu olacak, ya da erteledim bu şeyi şu tarihe kadar, bitirmezsem kendime ceza vereceğim diyebilirsiniz. Bu da yine etkili bir yöntem. Çünkü insan nefsi cezayı sevmez. O cezadan kaçınmak için kendini zorlar o şeye. Bu cezayı mümkünse hanım yazılı hale getirin ve paylaşın. Kimle paylaşın? Eşinizle, işte akrabanızla, çevrenizle, arkadaşınızla. Hani o cezayı uygulamadığınızda şey olsun, mahcup hissedeceğiniz şekilde olsun. Bu cezayı paşa paşa yapacağım ben. Bu hissi oluşturacak şekilde bir ceza verin kendinize. Bu da bir yöntem. Tıkandığınız yerde işe yarayabilir. Bunun hani normal gündelik hayat versiyonları olabilir. Bunun bir de şeyleri de var. Sanal işte şeyde, nasıl diyeyim, telefonda uygulama halinde ceza veren uygulamalar falan. Bu tip şeyler de var. Bir tanesini örnek verdiydim. Bir uygulama var. Ekran süresini kısıtlamak için. Uygulamanın mantığı şu. Çok profesyonel, kaliteli bir uygulama. Ama para, normalde paralı, para almıyor senden. Diyor ki Hande Hanım, indirdiniz, tamam, Hande Karagöz bu programı indirdi, ücretsiz kullanabilirsiniz, kurallarınız ne, kendiniz kurallarınızı koydunuz, koyalım kuralımızı, ne olsun kuralımız, Instagram'da mesela ne kadar, 45 dakikadan fazla Hande Karagöz vakit geçirmeyecek, tamam, işte ekran süresi ne kadar olacak, 2,5 saati geçmeyecek, tamam, kuralı koydum, kurala uyarsan ben senden para almayacağım diyor uygulama, sıkıntı yok. Ama kuralı çiğnersen diyor, kredi kartım var bende diyor. Not kredi çekeceğim. Kartından para çekeceğim. Evet.
2: Süper.
1: Ya o çok büyük meblağ olması gerekmiyor. İnsana acı veriyor. Tamam ben uyuyacağım diyorsun bu sefer. Bir ceza olmadı mı yapmıyorsun. Hatta uygulamalar hiç kullandığınızı bilmiyorum da mesela şey oluyor. Zaman kısıtlama uygulamalı oluyor. 5 dakika daha ekleyebilirim diyor. 10 dakika daha ekleyebilirim. Her seferinde ekliyoruz. Doğruya doğru. Ama bir cezası oldu mu iş değişiyor. Para gidecek. O gitmesin diyorsunuz yani. Bu tarz bir ceza sistemi de uygulanabilir o gemileri yakmak için. Yine bununla ilgili, ekranla ilgili dinleyicilerimizin hoşuna gidecektir. Mesela şeyler var. Online satılan, ondan sonra kutular var böyle. Akıllı kutu diye geçiyor. Kutu, ondan sonra içerisine mesela akşam geldiniz. Bütün ailecek telefonları kutunun içine koydunuz. Kapağını kapattınız. Kapağın üzerinde bir sayaç var. 2 saat ayarladınız. Enter'a basıp sayacı başlattığınız anda kutu kilitleniyor ve bir daha açamıyorsunuz isteseniz de. Kutuyu kırma dışında şansınız yok. Kıramazsınız da çünkü çok pahalı bir şey. Kıyamazsınız yani kırmaya. Otomatik o 2 saati beklemek zorundasınız. Dijital detoks mu yapacaksınız? Ya sürekli 2 saat boyunca iradenizle baş başa kalmak çok eziyet Hande Hanım. Gerçekten. Onun yerine tek seferde iradenizi tasarruflu kullanın. Gemileri yakın. Ondan sonra irade ihtiyaç kalmasın. 2 saat zaten sen istesen de açamayacaksın.
2: İster istemez
1: şey yapıyorsunuz yani. Tamam pes ettim, açamayacağıma göre başka bir şeyle meşgul olayım diyorsunuz. Öteki türlü insan içini dürter yani o şey. Yani 2 saat boyunca ben irademe sahip çıkacağım. O telefonu açmayacağım. Değil. Böyle bir yöntem çok daha etkili oluyor. Bununla ilgili affedersiniz. Bununla ilgili bir psikoloji çalışması okumuştum. Bu uçak seyahatleri oluyor kıtalar arası. 8 saat, 10 saat, 15 saat uçuşlar oluyor. Şimdi bunların içerisinde tabii o işte pilottur, işte hosteslerdir, oradaki kabin görevlileri vesaire. Bunların içerisinde sigara içenler var. Yani sigarayla ilgili tiryaki olanlar vesaire. Acaba ondan sonra diyorlar yani bunların sigarayla ilgili istekleri uçuş sırasında ne oluyor? İçme şansı yok. Ya 10-15 saat boyunca hiçbir istek hissetmiyor. Neden? Çünkü o uçağa bindiği andan itibaren zaten dönüşü yok, içemeyecek yani. Ama iner inmez o ilk 1 saatte istek tavan yapıyor. Çünkü ihtimal var. Yani onu yapma ihtimali olduğunda otomatik iradeyi zapt etmek kolay değil. Hani aynı bizde de şey oluyor yani, oruçluyken mesela yeme isteğimiz kalmıyor. Bir şey içimizden gelmiyor. Ama normal zamanda bir diyet yapacağınız zaman ya dürtüp duruyor buzdolabındaki o şeyler, abur cuburlar.
2: Kalkıp yememek için hiçbir sebep yok diye evet. Düşünüyorsunuz.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla hani bir şeyi yapamayacak hale getirmek kendini. Cezayla olur, işte tek seferlik bazı kararlarla birlikte olur. Bloke etmek kendini son derece etkili bir yöntem. Hatta bunu eski zamanda yaşamış din büyükleri, alimler kullanmışlar ve tavsiye etmişler. Büyük İslam alimi var, İmam Gazali Hazretleri. Onun kitabın içerisinde nefs muhasebesi diye bir kısım var. Orada çok böyle dikkatle okumuştum, çok hoşuma giderek okumuştum. Kendine diyor, nefsine diyor, bazen nasihat ederek onu frenleyeceğim, bazen de ceza vererek frenleyeceksin diyor. Çünkü insan nefsi serkeştir diyor, serbestliğe alışmıştır diyor. Ceza ile onu terbiye etmek zorundasın diyor. Hatta ceza örnekleri de veriyor. Mesela Hazreti Ömer bir sefer diyor cemaati kaçırdığında namazda ceza olarak da son derece pahalı bir şeyini sadaka olarak verdi diyor. Hazreti Ömer'in oğlu var, Abdullah İbni Ömer Hazretleri. O da diyor bir sefer cemaati kaçırırsa diyor bir şeyde, o gece uyumama cezası verdi kendine diyor. Ya da işte bir sefer akşam namazının iki yıldız görününceye kadar geciktirdiği için diyor iki köle azat etti diyor. Yani ceza mantığı insanın ihtiyacı olan bir şey. Bazen de böyle blok etmek gerekiyor o erteleme hastalığını ya da yapamama durumunu yani.
2: Kendimizden birinci bir şeyler şeyimiz, vererek aslında maddi olarak.
1: Evet. Birinci şeyimiz, stratejimiz bu yani. Özetle gemileri yakalım diyoruz dinleyicilerimize. Yani isterseniz işte sosyal baskı kurun üzerinize, isterseniz söz verin, isterseniz bir şey yapmayı vaat edin, ilan edin, isterseniz ceza verin kendinize, isterseniz iradeyi tasarruflu kullanma adına tek bir kararla kendinizi bir şeye mecbur bırakın, ama bir şekilde gemileri yakın diyoruz yani.
2: Yakabilirsek.
1: İlk şeyimiz bu.
2: Yakabilirsek hocam. İnşallah onu, evet. Yakmak da bir problem çünkü önce bir yakmak gerekiyor.
1: Aslında doğru bir şey söylediniz. Her seferinde bu stratejiyle gidemezsiniz. Yakmak da, evet, problem. Arada kullanacağız. Bu, evet, tasarruflu kullanılacak bir yöntem. Çünkü, evet, hep gemileri yakarak giderseniz bir yerden sonra yorucu oluyor,
2: evet,
1: yani o da.
2: Evet, kesinlikle bizim için de yorucu olabilir. Buyurun hocam. Evet. Devam edebiliriz.
1: Onun için ikinci stratejimize geçelim. Bu ikinci strateji bence daha önemli. Daha, hı-hı, yaygın kullanacağımız bir şey. BATS-M'deki E, environment, İngilizcesi çevre. Çevreyi ertelemeyecek şekilde düzenlemek. Yani çevreniz sizin ertelemenize çok etki ediyor. Onu öyle bir düzenleyelim ki ertelemeyi engelleyecek şekilde olsun. Yani örnek vereyim. Mesela niye erteliyorsun? Örnek işte yapacağım bir çalışma var. Neden erteliyorsun? Masa çok dağınık. Masanın üzerinde 50 tane şey var. Erteliyorsun. Ya da mesela mutfaktan örnek vereyim. Sabah kahvaltı hazırlayacaksın. Erteliyorsun. Neden erteliyorsun? Çünkü etrafta bulaşıklar var. Bulaşık makinesi dolu, temizlenmemiş, işte hiçbir şey değil. Erteliyorsun. Sebep aslında sabah kahvaltı hazırlamanın zorluğu değil. Akşamdan o bulaşık makinesini çalıştırmamanın ya da bulaşıkları toplamamanın zorluğu. Ya da iş yerindesiniz. Ya başlamayı kolaylaştırmak gerekiyor Hande Hanım. Laptopun hazır olacak, şarja takılı olacak, ilgili dosya açık olacak, başlaman kolaylaşır. Hmm. Ben mesela bunu kendim de şöyle
2: göz uyguluyorum. Göz önünde bulundurmak, yani göz, evet, önünde olması aslında.
1: Evet, ilk o başlama şeyini kolaylaştırmak önemli yani. Yani o çevre düzenlemesinden kastımız ister gerçek çevre olsun, ister işte elektronik çevre olsun, ama başlangıç kolay olması adına çevreyi ayarlayalım. Sabah rutinimde benim şöyle bir şey var, kendimden bir örnek gibi. Hastaneye gittiğimde İlk yaptığım şey, hani sonrası değil, sonrasını sonra bakarım, ama ilk yaptığım şey laptopumu çıkarıyorum, şarja takıyorum, açıyorum ve ilgili benim yapacağım o gün planladığım bir dosya, bir makale, okunacak bir şey varsa onu açıyorum. Tamam, oradan ötesini yapmıyorum, oradan öte, tamam birazdan yaparım, sıkıntı yok, ama hazır beklesin o. Onun hazır beklemesi benim başlamamı kolaylaştırıyor.
2: Sizi bekliyor tabii ki, yani gözünüzün önünde tutuyorsunuz. Kafanızı çevirdiğinizde yapmanız gereken şey gözünüzün önünde. Ben bunu, aynen, su öyle içmek için kullanıyorum hocam. Su içmek, herkes işte bunu konuşmuştuk daha önce de. Yani, evet, bardak, şişe vesaire ne varsa gözümün önünde maksimum tutmaya çalışıyorum ki en azından gördükçe içeyim diye yani.
1: Çok doğru, çok doğru. Mesela aynı strateji ben şey için, spor için yaptım. Bir tane evde spor aleti var, üst kattaydı. Ev iki katlı. Hı-hı. Üst katta bir spor aleti. Ya çıkmıyorum ben onu şey yapmak için.
2: Görmeyince de hiç erteliyorsunuz tabii.
1: Erteliyorum ama vicdan azabı hissediyorum. Ya pratik güzel bir alet. Böyle reformer pilates tarzında böyle, hı-hı, kayan bir alet. Kendi vücut ağırlıyorsun. Sağlıklı da bir alet. Güzel fakat üst katta. Bir gün dedim ki ya bunu aşağı çekelim, ya aşağıda dursun, gözümüzün önünde bir yerde olsun. Evet, birazcık şey oluyor, evde bir dağınıklık vesilesi gibi oluyor ama olsun ya, yani gözümüzün önünde olursa bizim bunu uygulama şansımız artıyor. Şunu fark ettik, çok daha fazla şey yapıyoruz, alette istifade etmiş oluyoruz, spor yapmaya başlamış olduk yani.
2: Oluyoruz. Kesinlikle hocam.
1: Engelleri de uzaklaştırmak, o da önemli yani. Bazen insanın o şeyini bazı iç engeller de oluyor. Mesela hani hem bir yandan kolaylaştırmış oluyoruz, engeli de kaldırmış oluyoruz. O üst kata çıkmak bir engel aslında. Engel. Ya da ondan sonra o suyu almak için siz kalkıyorsunuz ya, o bir engel. O engeli ortadan kaldırmış oluyorsunuz, gözünüzün önüne koymuş oluyorsunuz. Yani çevre düzenlemesinden kastımız bir tanesi bu. Mesela engelden bir örnek, engel örneği. Mesela çocuklar YKS yazılım ya da üniversite öğrencileri, en büyük engel telefon. Oturdun masada telefon olmasın. Onu kaldır, başka yan bir yerde olsun, yan masada olsun. O masada olmasın yani. Otomatik senin çevre düzenlemen onu şey yapmış oluyor. Yani ders çalışmanı kolaylaştırmış oluyor. Masanın da suyun olsun, tekrar kalkmanı gerektirecek şeyler olmasın. Oturduğunda kitapların, her şeyin bir düzeni olsun. Çok kolaylaşır aynı zamanda. Çevre düzenlemesi deyip geçmemek gerekiyor. O alışkanlığı ertelediğiniz, o şeyi yapmanızı en çok bu kolaylaştırıyor diyebiliriz yani.
2: Doğru.
1: Bir diğer şey, mekansal tekillik diye bir kavram var. Bir mekanı bir şey için kullanmak da çevre düzenlemesi adına kolaylaştırıyor. Ertelemeyi önlemiş oluyor yani. Mesela çalışacaksın, onu çalışma masanda yap misal. Yatakta ondası otururken çalışma. Çünkü yatakta otururken rehavete kapılıp da o işi yapmama ihtimalin artıyor. Bir mekanı bir şey için kullan yani. Ben oturdum, masadayım. Masadayken ne yapılır? Ders çalışır. Tamam, bu artık kafada kodlanıyor bir süre sonra. Ya da ondan sonra ne bileyim, yatakta ondan sonra telefona bakma. Yatakta yatmak için ben gidiyorum. Telefonla oyalandıkça bu sefer uyku rutinim bozuluyor. Gerek yok. Her şeyin bir amacı olsun yani. Yattığında ondasın yatakta, telefon değil, direkt uyumak için ben buraya geldim de uyumak kolaylaşır. Aynı mantıkla çalışmayı kolaylaştırmak için de çalışma şeyin olsun. Yani bir çalışma odan olabilir ya da bir çalışma masan olabilir. Yani oraya oturduğunda seni motive edecek bir şey olmuş oluyor yani. Bir mekansal tekillikten kastım o. Çevreyi ne kadar o ertelediğiniz şeyi çözecek şekilde düzenlerseniz o kadar iş açılıyor, kolaylaşıyor, öyle söyleyebilirim. İkinci şeyimiz de buydu. Acık hızlanayım çünkü 5 madde konuşacağız.

0: boyalandım ya da ne bileyim bilgisayardan çok olan şeyi söyleyeyim. Tarayıcıda bir sekme çıktı, bir baktım orada Twitter'mış. Twitter'daki bir şeye takıldım, ondan sonra kaldı. Bakın bir örüntü fark edersiniz yazdıkça bunu. Kendimde ben niye erteliyorum, ne beni engelliyor? Ne engelliyordu? Atıyorum odanın sıcaklığı. O zaman odanın sıcaklığını baştan ayarlayayım diyeceksiniz. Yani dikkatini dağıtan şey neyse. İşte Twitter'a takıldım. O zaman sekmeleri kapatacağım. Sadece ilgili sekme açık olacak. Yanda bir şey açık olmayacak. Ya da mesela su içmek için mutfağa gittim. Dikkatim dağıldı. O zaman baştanında suyunuzu, bardağınızı masanın üstüne koydum. Yani ne ertelememe sebep oluyorsa onlarla ilgili bir kayıt tutmak farkındalık sağlıyor. Bu da güzel bir yöntem. Bir kullanabilecek bir şey. S'si, o formüldeki S, schedule'dan geliyor İngilizce. Bir ajanda tutmak, bir plan program yapmak. Bu da bizim çok eksiklerimizden bir tanesi Hande Hanım. En yaptığımız eksik şeylerden bir tanesi. Bir çalışmada okudum, diyor ki insanların %3'ü sadece yazılı bir plana sahiptir diyor. Yani %3 ne demek? Her 30 kişiden biri, hatta 33 kişiden birinin sadece yazılı şeysi var. Hedefleri var yani. Açık, kağıt üzerinde planımız, programımız olması gerekiyor. Ben bugün ne yapacağım? Bu hafta hedefim ne? Hatta bunlar yazılı olsun. Yazıldan kalsın, kağıt üstünde olsun, güzel. Ya da şey olabilir, elektronik olarak da yazabilirsiniz. Hani bir ajanda programınız vardır. O haftayla ilgili hedefleriniz neler? O ayla ilgili, hatta o yılla ilgili hedefleriniz neler? Yazılı olursa bu ertelemenin önünde çok güzel bir bariyer olacaktır. Önemli bir şey yani. Bu noktada küçük bir pratik tavsiyede bulunmak istiyorum Hande Hanım. Mesela bir yıllık hedef belirlemeyi nasıl yapabilirsiniz? Dinleyicilerimizin hoşuna gitsin ve pratik olsun babında. Hı hı. Bir yıl sonra ne noktada olmak istediğinizle ilgili kendinize şeyler yazın.
1: Sorular sormamız lazım.
0: Ve bir yıl geçmiş ve onlara ulaşmış gibi. Yani Hande Karagöz 2027'nin Eylül ayında ne istiyor? Ne olmuş olsun istiyor? Bir şey söyleyelim mesela, ne olsun? Hı. Ben mesela kendimden söyleyeyim. Bir yıl sonra bir kitap yazmış olmak isterdim mesela. Onu şöyle yazın. Ben 2027 Eylül ayında şu kitabı ismiyle, cismiyle bitirdim.
1: Yani bitirdim. Bir kimliğe büründürmek gerekiyor aslında. Evet. Orada gözümüzde görecek bir şekilde.
0: Evet. Şu kilodayım mesela. Bir yıl sonra.
1: Ben onu söyleyecektim. Atıyorum, bir yıl sonra atıyorum ki 5 kilo vermek istiyorum gibi. 10 kilo vermek istiyorum gibi.
0: Şu kitapları okudum. Şunları yaptım. Güzel. Hedef koymaktan kastımız bu. Atıyorum 10 tane yazdınız. 10 tane yazdığınızın içerisinde sizin için en önemli olan 2 ya da 3 tanesini belirleyin. Bunlar olursa bana çok şey katacak.
1: Evet.
0: Bunları da ondan sonra yazın. Yani atıyorum 2 tane, 3 tane. Bunlar olduğunda ben çok mutlu olacağım ve bana çok şey katacak. Bu 10 tane şeyin içerisinde o 2 tane şey size çok şey katacak şeyler. Buna Pareto ilkesi diyorlar. Yani çoğu kez az bir yaptığınız şey hayatınızı çok değiştirir. Mesela Pareto İtalyan bir iktisatçı, o temel iktisatla ilgili bir teori olarak geliştirmiş. Mesela diyor ki ürünlerin diyor %20'si karın %80'ini sağlar diyor. %20 ürün daha çok kar getirir. İşte müşterilerin %20'si satışın %80'ini yapar diyor. Hep böyle bir 20-80 ilkesi diyor. Yani yaptığın şeylerin %20'si hayatın %80'ini etkiler. O yani onda iki tanesi. O iki taneyi bul. Yani ben iki tane şunları yapacağım. İşte o iki taneyle ilgili planını programını netleştir. Rafine et, detaylandır. Aşağı doğru ben bunu ondan sonra şu şekilde yapabilirim diye detaylarını, maddelerini belirle. Ondan sonra yola koy. Yani hedef koymaktan kastımız biraz somutlaştırsak bu tarz olursa daha verimli oluyor. Ciddi işler yani kastettim. Bir sürü acele işlerden ziyade ciddi sizin için çok şey katacak. Evet. İki üç tane şey belirleyip onların üzerinden gitmek. Ve bunları yaparken de bir ucundan tabii şey, yani ertelemeyip başlamak istiyorsak bir ucundan başlayacak şekilde kolaylaştırmak o olayı. Şeyden kastımız bu. Ajanda tutmaktan, işte plan program yapmaktan temelde kastımız bu yani.
1: Evet.
0: Son madde de M'si, o Betsem'in M'si. M'si de işte az önceki dediğimle bağlantımı çok kısacık söyleyeyim madem. O yapmak istediğimiz şey, hedefimiz her neyse erteliyoruz ya. Neden erteliyoruz? Zor geliyor bize. Yapması karmaşık geliyor. En basit versiyonuyla başlamak. Bunu biraz anlattıydık başka şeylerde ama en basit versiyonuyla, ertelemeyeceğimiz şekliyle başlatmak o da çok önemli. Yani atıyorum ne olsun işte kitap dedik. Kitapla ilgili en basit versiyon bir paragraf yazmaksa hedefim benim kitap yazmak değil, bir paragraf yazmak olacak. Bir paragrafla başlayacağım bir şey. Ya da ne bileyim spor yapmayla ilgili hedefimi

0: çok daha basit bir versiyonla başlatacağım. Yani yarım saat spor yapmak olmayacak hedefim. 3 tane şınav çekmek olacak. 5 tane şınav çekmek olacak mesela. Ya da yarım saat her gün yürüyüş yapmak olmayacak. Spor ayakkabımı giyip şey yapmadan yani
1: ekstra küçülteceğiz
0: site içerisinde bir tur atıp geleceğim diyeceğiz yani. Yani daha basit, daha yapılabilir şekle büründürüp o şekilde o şeyi ne diyeyim ertelediğimiz
1: neyse artık
0: şeyi kıracağız. Başka ondan sonra onunla ilgili diyeceğim. Hani neden erteliyoruzun cevabını da soracağız. Bu da önemli bir nokta. Hani erteliyoruz ama ben niye erteliyorum bunu? Yani bu yapmak niye zor
1: ama
0: geliyor
1: bana? Ama
0: burada
1: kendimize biraz dürüst davranmak gerekir hocam, onu da söyleyelim de.
0: Kesinlikle, kesinlikle dürüst olacağız. İçten yani en derinden gelen cevabı söyleyeceğiz. Sonra da ikinci soru şu, ben bu işi nasıl kolaylaştırırım? Bakın bu iki soru çok önemli. Neden erteliyorum ben? Sonrasında da ben bu işi nasıl kolaylaştırırım? Neden erteliyorum cevabı ne olabilir? Zamanım yok misal. Ya da ondan sonra bu işi yapmak için ekipman gerekiyor, o yok. Bunu alacak param yok. Ya da işte çok fiziksel çaba gerektiriyor, onun için yapamıyorum. Zihinsel olarak çok yorucu, yapamıyorum. Ya da rutinime uymuyor. Bakın bunlardan biri olabilir sebep. O zaman ikinci sorumuz şey olacak, nasıl kolaylaştırırım? Mesela çok zamanımı alıyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Makale yazmak çok zamanımı aldığı için ben erteliyorum. Yani zor geliyor. O zaman ben bunu nasıl daha az zaman alacak hale getiririm? Bazı ondası uygulamaları kullanabilirim, kolaylaştırabilirim. Tek para, yekpare yani bir seferde yazmayı hedeflemem. Bölümlere bölerim. İşte makalenin girişi için şu kadar süre. Ben hedefim bütün makalede sadece girişini yazmak olsun şeklinde basitleştirebilirim. Zihinsel olarak mesela bana zor geliyor. O zaman ne yapayım? İşte bunu kolaylaştırmak için ne gibi yöntemler uygulayabilirim gibi. Yani olayı kolaylaştıracak şekilde formüller bulmaya çalışacağız. Bazen ekipman kolaylaştırır. Mesela diyorum bir şey yapmak istiyorsunuz ama malzeme yok yani. Mesela ev hanımları için ondan hasreten ya da işte ne bileyim ondan sonra gündelik hayat için mesela bir alet olayı kolaylaştırır. Süpürge yapmayı kolaylaştıracak bir süpürge alırsın, süpürge yapmak kolaylaşır. Ya da dikiş dikiyorsundur ama alet iyi değildir. İmkanın olduğunda daha kaliteli bir şey alırsın. Ertelemeden kurtarır seni. Bazen bu da olabiliyor çözüm yani. Daha basitleştirecek şekilde bir hani ne deniyor alet işler el övünür. Onu kolaylaştıracak bir şey almak da olabilir çözüm. Ama nihayetinde bir yerde direnç varsa o direnci çözecek bir formül bulmak. Buna kafa yormak gerekiyor. Gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Rica
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık.
0: Yetiştirdik sanki.
1: İnşallah bugün birazcık yetiştirdik ama konuşsak konuşuruz. Belki daha sabaha kadar konuşulacak konular
0: var. Ama evet geniş konuşulurdu yani ama bu kadarla bu kadar. İktifa edelim inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere diyelim o zaman. Sizi uğurlayalım.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Programımızın da sonuna geldik. Ben Hande Anakumanla masasında ikinci bölümde sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Arkası Yarın. Monte Cristo 27. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinde alınan Fernan'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana attıran kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Edmond Dante, General Morcerf'le iftiracı Dankler'ın arasını açınca Dankler, General Morcerf'in eskiden balıkçılık yapan sahtekarın biri olduğunu ilan eder. Bu ara Monte Cristo'nun aile dostu denizci Morel'in oğlu, kraliyet savcısı Wilfor'un kızı arasında derin bir sevgi başlamıştır.

0: Merhaba Monsieur.
1: Boris terlemişsin.
0: Dedenizi ev aramak için sokak sokak koşturdum Matmazel.
2: Ona bir bardak limonata ver. İyi gelir.
0: İçmeyeyim, teşekkür ederim. O limonata efendime ait.
2: İç. Zaten az kalmış. Yenisini yaptırırsın. Ver ona Valentin.
1: Peki dedeciğim. Al Boris, iç.
0: Teşekkür ederim Matmazel. Ben sürahiyi mutfağa götüreyim de aşçılar yeni limonata yapsınlar.
1: Peki Boris. Kapı. Doktor Avrini gelecekti.
0: Ben kapıyı açarım.
1: Tamam.
3: Doktor kimin için geliyor?
1: Üvey annemi kontrole. Dedeme doğrar. Siz isterseniz gidin Maximilian. Sizi burada görmeleri iyi olmaz. Gitsin, öyle değil mi dedeciğim?
2: Evet, gitsin.
1: Maximilian, her zamanki gibi gizli merdivenden bahçeye inerek gidiniz.
3: Merak etmeyin Valentin. Hoşça kalın Nuvardiye dedi.
2: Güle güle, güle güle Maximilian. Valentin. Maximilian. O iyi bir çocuk.
1: Onu çok seviyorum dedeciğim. Maximilian iyi bir koca olacak.
0: Doktor Avrini geldi Matmazel.
1: Boris, senin neyin var? Yüzün sapsarı, terliyorsun da.
0: Bilmiyorum Matmazel.
1: Dikkat edin, düşeceksin.
0: Bana ne oldu bilmiyorum. Gözlerim kararıyor, başım dönüyor.
1: Düştü. Boris.
2: Boris. Boris, iyi misin?
0: Efendim, beli nimetim. Çok fenayım, göremiyorum. Başıma kızgın şişler batıyor sanki. Ne olur bir çare bulun.
2: Valentin, doktoru çağır hemen.
1: Hemen dedeciğim. Doktor, doktor Avrini, lütfen yetişin, sevgili uşağımız ölüyor.
4: Ne oluyor Valentin, neyiniz var?
1: Madam, dedemin uşağı Boris ölüyor. Doktor nerede?
5: Ne oluyor burada kızım? O da ne? Boris'e ne oldu?
4: Aman Allah'ım, yine bir felaket.
6: Kenara çekilin de ne oluyor anlayın.
1: Boris ölüyor doktor.
2: Boris'i kurtar doktor.
6: Neyin var Boris?
0: Her tarafım ağrıyor Mösyö. Başıma kızgın şişler batırıyorlarmış gibi acı hissediyorum.
6: Gözleriniz de kamaşıyor mu?
0: Evet. Krizden önce göremez olmuştum ama şimdi tekrar görüyorum efendim.
6: Kulaklarınızda çınlama var mı?
0: Hem de müthiş bir şekilde.
6: Bu rahatsızlıklar ne zaman başladı?
0: Biraz önce efendim.
6: En son ne yediniz?
0: Efendimin limonatasından içtim.
6: Sürahi nerede şimdi?
0: Az kalmıştı. Yenisini yapsınlar diye mutfağa götürdüm.
5: Gidip getireyim mi doktor?
6: Hayır. Bizzat ben gidip getireceğim. Boris, içtiğiniz limonata bu muydu?
0: Buydu doktor.
6: Tadı nasıldı?
0: Bilmem, acı gibiydi galiba ama.
6: Tadına bakayım şunun. Monsieur Nuvardiye, bu limonatadan siz de içtiniz mi?
2: İçtim.
6: Tadı size de acı geldi mi?
2: Evet.
6: Limonatayı kim yaptı?
0: Ben yaptım.
6: Yapar yapmaz mı getirdin efendine?
0: Hayır, beni o sırada yukarıdan çağırdılar.
6: Limonatayı kim getirdi Monsieur Nuvardiye'ye?
1: Ben getirdim doktor.
6: Dedenize de siz mi içirdiniz?
1: Evet.
0: Doktor.
1: Boris. Boris.
5: Doktor, bir şeyler yapın. Boris kas katı kesildi.
1: Boris öldü mü doktor?
6: Müsaade edin de kalbini bir dinleyeyim. Maalesef yapacak bir şey yok. Boris ölmüş.
2: Zavallı Boris.
1: Aman Allah'ım.
2: Bu ne felaket.
6: Ben sizi bu konuda uyarmıştım Bilfor. İşte bir kurban daha verdik.
5: Allah kahretsin, Allah kahretsin.
7: Peki limonatanın zehirli olduğundan emin misiniz doktor?
6: Bunu kolayca ispat edebilirim. Madam Bilfor, şu masanın üzerinde duran menekşe şurubunu verir misiniz bana?
7: Elbette doktor. Buyurun.
6: Teşekkür ederim. Şimdi şu bardağa biraz menekşe şurubu koyacağım. Evet, şimdi de üzerine limonata koyacağım. Eğer limonatada zehir yoksa şurup rengini muhafaza edecektir. Aksi halde yeşile boyanacaktır. Evet, biraz bekleyelim. Bakın, şurubun rengi değişmeye başladı. Bu demektir ki limonataya zehir koyulmuş.
5: Allah'ım, nedir bu başıma gelenler? Evimde ölüm kol geziyor.
6: Cinayet deseniz daha uygun olur Mösyö. Lütfen üzerinize savcılık cübbenizi giyin ve görevinizi yapın. Katili bulunuz.
8: Savcı Bilfor evine dadanan katili araya dursun.
3: Aynı akşam Andrea Cavalcanti banker Dangler'ın evine gelir.
8: Monsieur, Paris'e neden geldiğimi biliyorsunuzdur sanırım.
9: Evet Monsieur Andrea Cavalcanti, zengin bir Fransız kızıyla evlenmek istediğinizi bizzat babanız Marquis Cavalcanti'den duymuştum. Bu kızı bulabildiniz mi bari?
8: Monsieur, bir Cavalcanti için paradan önce şeref, itibar ve soyluluk gelir. Ben zengin bir kızdan ziyade soylu, güzel ve uyumlu bir eş arıyorum. Ve böyle birini de buldum efendim.
9: Ya, tebrik ederim. Kızın ailesini tanıyor muyum bari?
8: Monsieur, eğer servetim, soyum ve şahsım sizin için damat olmaya yeterliyse... kızınızla hayatımı birleştirmek istiyorum.
9: Bunu duyduğuma çok sevindim Monsieur. O halde hemen işin mali yönlerini belirleyelim. Babanız olmadığına göre bu konuda karar verme yetkisine sahip misiniz?
8: Monsieur, biz babamla daha Paris'e gelmeden önce bu konuyu görüşüp bir karara bağlamıştık. Evlendiğim günden başlamak üzere bana senede 150 bin frank gelir getirecek olan bir mukaveleyi yanımda getirdim efendim.
9: Beni mahcup ettiniz Monsieur. Zira benim kızıma vereceğim paranın getirisi senede ancak 25 bin franktır.
8: Hiç önemli değil. Bir Cavalcanti için asalet paradan önce gelir. Sizin asaletiniz benim için yeterli teminattır. 500 binin ne kıymeti var?
9: Annenizin bir markiz olduğunu duymuştum. Şüphesiz ondan da size bir servet kalmıştır.
8: Bizde kadın tarafının servetine pek itibar edilmediği için babam bundan hiç bahsetmedi. Ama 2 milyondan aşağı değildir sanırım.
9: Monsieur, bu işe oldu gözüyle bakabilirsiniz. En kısa zamanda nikah ahdini yapabiliriz.
8: Sizden bir ricam var Monsieur.
9: Buyurun Vicomte.
8: Monte Cristo kontu kredi konusunda hiçbir şekilde endişe etmememi söyledi. Hatta herhangi bir taleple bulunmadığım halde bana 20 bin franklık bir bono verdi.
9: Ya. Bak bu güzel işte. Demek Monte Cristo sizi koruyor.
8: Bir Cavalcanti'nin korunmaya ihtiyacı yoktur Monsieur. Karşılıklı güven meselesidir bu iş.
9: Bu açıklama benim için yeterlidir Monsieur.
8: Kontun bana verdiği bonoyu nakde çevirebilir miyiz acaba? Yarın biraz alışveriş etmek istiyorum da.
9: Elbette. Bono yanınızdaysa şimdi size 20 bin frank vereyim.
8: Yanımda Monsieur.
9: Teşekkür ederim. Kontun monolarından 1 milyonluk bile getirseniz bozmaya hazırım. Buyurun. 20 bin frankınız Andre.
8: Teşekkür ederim. Hem iyi bir kayınpeder hem de iyi bir bankersiniz efendim. Beni arayıp soran oldu mu Jack?
10: Oldu Monsieur Andre.
8: Kim aradı?
10: Hani bir gece arabanızın önüne çıkan bir sefil vardı.
8: Evet. Ne istedi?
10: Size verilmek üzere bir zarf verdi bana.
8: Buyurun teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sen işine bakabilirsin.
10: Peki.
8: Şantajcı kadrus. Bakalım bu sefer ne istiyor? Yolunacak bir kaz buldu mu ister de ister. Benedotto adresimi biliyorsun. Seninle mutlaka görüşmek istiyorum. Bu gece evime gel kadrus. Şerefsiz namussuz herif.
11: Tam zamanında geldim Benedotto. Ben de seni bekliyordum.
8: Gene ne istiyorsun Kadrus? Seninle bir anlaşma yapmıştık. Ayda 200 frank verecektim. Neden döneklik yapıyorsun?
11: Anlaşmalar da zamanla ilave görür değil mi sevgili Benedotto'cuğum?
8: Bana bak bunak herif, artık fazla olmaya başladın sen.
11: Yok kızmak yok. Bunak dediğin adam bir zamanlar kayınpederin olacak Dangler'ın samimi arkadaşıydı. O zamanlar ne banker ne de barondu. Monsieur Morel'in gemisinde sıradan bir katipti. Ben de kimseye ihtiyacı olmayan usta bir terziydim o zaman.
8: Buraya senin palavralarını dinlemeye gelmedim. Lafı uzatma da istediğin ne onu söyle.
11: Palavra öyle mi? Eğer şu anda aranan bir hapishane kaçağı olmasaydım bunu sana kolaylıkla ispat edebilirdim. Ama bunu pekala sen de öğrenebilirsin. Yarın veya çok merak ediyorsan bugün müstakbel kayınpederine git ve ona Terzi Kadrus adında birini tanıyıp tanımadığını sor.
8: Deli misin sen? Bu ikimizin de sonu olur.
11: General Morsef bile benim samimi arkadaşımdı. O zamanlar adı Fernand'dı. Kader işte. Onlara yürü, bana sürün dedi. Neden? Çünkü onlar benden daha alçaktı. Bak sen bile analığını cayır cayır yakan bir sadist olduğun halde kader sana da yürü dedi.
8: Kadrus, sana 1 milyon kazandıracak bir sır verirsem peşimi bırakır mısın?
11: Böyle basit numaralara benim karnım tok aslanım. 1 milyonun yerini bilsen bana yedirir misin sen?
8: Yerini biliyorum ama ben alamam. bir milyon için beni bekleyen 5 milyonluk istikbali tepeme.
11: Öyle anlat bakalım. Eğer beni atlatmak için bir hikaye uyduruyorsan, bilmiş ol ki fare deliğine bile girsen seni arayıp bulurum. Ondan sonra ne yapacağımı bilirsin tabii.
8: Bir anda önüme bulunmaz imkanlar seren Monte Cristo var ya.
11: Evet.
8: Paralarını çok emniyetsiz bir yerde saklıyor.
11: Hadi canım sen de, insan bu kadar parayı evinde saklar mı?
8: Milyarları olan bu adam için 1 milyon ne ki?
11: Nerede saklıyor parayı?
8: Çalışma odasında, bir çekmecenin içinde.
11: Peki evi koruma altında değil mi?
8: Hayır, bahsettiğim ev Şanzelize'de bir sayfiye köşküdür. Oraya sadece hafta sonları gider.
11: Şanzelize'nin neresinde peki?
8: 30 numarada, bahçeli bir ev. Bugün perşembe, cumartesiye kadar ev boş.
11: Bak, eğer bana bir oyun oynuyorsan, senin anandan gerçi kim olduğun belli değil ya, seni doğduğuna pişman ederim.
8: Denemesi bedava, yarın gider kendi gözlerinle görürsün. Ancak bir şartım var.
11: Neymiş o şart?
8: Parayı aldıktan sonra peşimi bırakacağına söz ver.
11: Söz veriyorum aslanım. Seni asla rahatsız etmeyeceğim. Zaten parayı ele geçirdikten sonra Paris'te kalacak kadar enayi değilim.
8: Belli mi olur? Bakarsan 1 milyonu buldun mu kumara oturur, 2 ayda sıfırı tüketirsin. Ondan sonra
11: hayır,
8: da...
11: Hayır. Bir gemiye atladım mı, ver elini İtalya. Bahçeli bir ev satın alırım, uşaklarım, atlı arabalarım.
8: Her neyse, bu iyiliğimi unutma.
11: Sen şimdi şu evin planını bana bir güzel anlat bakalım. Hadi dinliyorum.
3: Andre eve gidince hemen masanın başına geçip Monte Cristo'ya imzasız bir mektup yollayarak yarın gece evinin soyulacağını yazdı.
12: Petrocio, Baptista'yı hemen Şanzelize'deki köşke gönder.
13: Peki kontum. Orada ne yapmasını istiyorsunuz?
12: Orada ne kadar hizmetçi varsa buraya getirsin. Evde kapıcıdan başka kimse kalmasın. Zemin katın panjurlarını kapatsın. Evde başka hiçbir tedbir alınmasın. Her şey yolunda olduğu gibi kalsın. Anlaşıldı mı?
13: Anlaşıldı kont.
12: Bu gece ikimiz birlikte o eve gideceğiz.
13: Kontum, kızmazsanız bir şey sormak istiyorum.
12: Sor bakalım Petrocio.
13: Neden bu eve papaz kıyafeti giyerek geldiniz?
12: Bu benim sırrımdır Petrocio. Bu gece burada göreceklerini unutmanı istiyorum senden.
13: Siz öyle istiyorsanız elbette unuturum kontum. Şimdi de ikinci bir soru sormak istiyorum. İzin verirsiniz tabii.
12: Sor bakalım.
13: Neden buraya geldik?
12: Çünkü bu gece burayı biri soymaya kalkışacak Petrocio. Ve biz de onu yakalayacağız.
13: Peki böyle yapacağımıza polise haber verseydik daha iyi olmaz mıydı?
12: Hayır. Çünkü bu haber yalan da olabilir. Polisi boşuna çağırırsak yarın herkesin diline düşeriz. Bu yüzden bu işi ikimiz halledeceğiz.
13: Nasıl emredersiniz kontum?
12: Saat gecenin 12'sine geliyor. Hırsızlar bu saatten sonra harekete geçerler. İşte. Hırsız her kimse harekete geçti.
13: Aşağıdaki salonun camını kırdı namussuz.
12: Doğru buraya gelecek. Her ikimiz de perdelerin arkasına saklanalım. Hadi.
13: Peki kontum. Şimdi ne yapacağız?
12: Hırsızın buraya gelmesini bekleyeceğiz.
13: Kontum, pencereden dışarıya bakın. Bahçede birisi daha var.
12: Demek ki 2 kişiler. Biri içeride, diğeri dışarıda gözetlemede.
13: Hırsız odaya giriyor Mösyö.
12: Bırak girsin. Ben emir vermeden ateş etmek yok.
13: Peki kontum.
12: Vay canına. Bu bizim kadrosmuş. Sakın ateş etme Petrocio. Ben ona gününü gösteririm.
14: Hayrola Mösyö. Bir şey mi arıyorsunuz?
15: Aman Allah'ım. Peder Busoni. Burada ne işiniz var sizin?
14: Yo, sizin ne işiniz var Mösyö Kadrus? Dostum Monte Cristo'nun evini soyacaktınız galiba.
15: Sayın Peder. Bakın ben ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanın ki. Yani yemin ederim ki.
14: Cam kırılıyor. Gizlice pencereden giriliyor. Bütün bunları nasıl izah edeceğinizi merak ediyorum Mösyö Kadrus.
16: Monte Cristo adlı oyunun 27. bölümünü dinlediniz. 28. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Merhabalar dostlar. Ben Müberra Gönen, yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada arkadaşımız Ahmet Atalay'la birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu programda günümüz hececilerinden büyük şair Cemal Safi şiirleri paylaşalım istiyorum. Önce tek hece şiiri gelsin Cemal Safi'den. Aşkı anlatacak. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine Toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tacile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim.

için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim.

aşk kelimesini hiç anmadan onu bu kadar güzel anlatmak Cemal Safi hocamıza has bir yetenek olmalı. Bu şiirleri sizlere sunarken inanın arada neredeyse hiç konuşmak istemiyorum. Kesmeyeyim, ard arda müzik şiir, müzik şiir olsun istiyorum. Ama o zaman da sanki birbirimizden kopacağız gibi oluyor. Öyleyse biraz sohbet edelim. Dostlarım, nerede sizi coşkulandıracak, size yaşama sevinci verecek bir yazı bulsam kapıp geliyorum hemen. Nasıl genç kalmalı diye bir şey geçti elime bir toplantıda. Bakın size oradan arada bir takım öğütler aktarayım. Benim haddim değil. Size bu öğütleri ben vermiyorum. Kim yazmış onu da bilmiyorum. Ama şöyle diyor. Gençlik yaşamın belli bir safhası değildir. Gençlik ruhun yapısını, azmin derecesini yansıtır. Düşüncenin ve hayal etmenin ürününü, heyecanın gücünü simgeler. Cesaretin çekingenliğe, atılganlığın rehavete olan üstünlüğüdür. Yine devam edeceğim bu öğütlere ama buradan hemen bir bağlantı yapmak istiyorum. Bazı dinleyicilerim mektuplarında beni merak ettiklerini söylüyorlar. İşte saçım ne renktir, kaç yaşındayım gibi gibi. Ben de diyorum ki işte bu yazıda gördüğünüz gibi gençlik madem ki hayal etmenin bir ürünüymüş, hep genç kalmak adına lütfen hayal edelim. Ben de böyle yaparım. Ben de sevdiğim sesleri, görme imkanım olmayan insanları hayal ederim. O zaman yaşam daha keyifli. Hayal kırıklığı olmaması adına dostlar. Şimdi yine bir Cemal Safi şiiri gelecek. Tufan öncesi diyeceğiz.

gemisine beni de alın. Tufan öncesini sezenlerdenim. Yalanı çıkmadı açtığım falın. Sırrın Çincesini çözenlerdenim. Hayat kavgasında çizmeyi atıp barış çarığını giydim yamatıp. Sabır imbiğinde duygu damıtıp gönül sancısını süzenlerdenim. Çok resmini yaptım aşk afetinin. Ehliyim ressamın marifetinin. Ceylan bileğinin zerafetinin daha incesini çizenlerdenim. Değişmem manasız zevki elemle. Hislerim şiire döndü çilemle. Ak kağıt üstüne kara kalemle sözün incisini dizenlerdenim. Neden çekemezler bilmem ki niye. Bu hüner ruhuma haktan hediye. Mana kervanına katıldım diye madde hancısını üzenlerdenim.

ilginç. Her şairin tarzı ne kadar kendine özgü. Sizler de hissediyorsunuzdur. Her ruhtan süzülüp gelen duygular, düşünceler aynı dilin kelimeleriyle ifade ediliyor ama kelimeler yan yana gelince ne kadar farklı şiirler çıkıyor ortaya. Bu beni çok şaşırtıyor ve çok etkiliyor. Aynen insanların parmak izlerinin her insanda farklı farklı oluşu gibi. Tabii bu çok güzel bir şey. Farklı tatlar, farklı hazlar almak anlamında. Şimdi nefis bir şiir daha gelecek Cemal Safi'den. Köz gönder bana diyor.

gece rüyama efkarlı girdin. Ne derdin var ise yaz, gönder bana. Cemalin gülerken bir resim çektir. Kederden arınmış yüz gönder bana. Yüreğim yanarken aşk ateşinden, üşüdüm hasretin kara kışından, o fecir yüzünün nur güneşinden bir parça ilkbahar yaz gönder bana. Saçını saklama seher yelinden, kokunu getirsin gurbet elinden, duygunu gizleme şirin dilinden, aşkını anlatan söz gönder bana. Zerafet dünyaya geldiğin gündür, güzellik hududu seninle sondur. Mektubun alnına bir buse kondur, kağıdın üstünde köz gönder bana.

dostlar, elimdeki Nasıl Genç Kalmalı isimli yazıdan aktarmaya devam ediyorum. Belki biz de genç kalmayı başarırız bu öğütlere kulak verirsek. Şöyle devam ediyor. Sadece belli bir zaman yaşadıktan sonra ihtiyar olmaz insan. Sevgilerinden ve ideallerinden uzaklaştıkça ihtiyar olur. Seneler sadece cildi kurutur, buruşturur. Buna karşın arzuların, isteklerin, sevgilerin azalması, ortadan kalkması, kaybolması ruhun kendisini kurutur, buruşturur. İnsan o zaman yaşlıdır, ihtiyardır. Üzüntüler, şüpheler, kendine güvensizlikler, korkular, hayal kırıklıkları. İşte insanın başını önüne eğen ve ruhun gelişmesine son veren kötü oluşumlar. Ondan sonrası verimsizlik, uzun ve boş seneler. Böyle sürüp gidiyor. Cemal Safi hocamız şiirlerinde büyük ölçüde sevgiliye seslenir. Büyük bir sevgiliyi dile getirir. Büyük bir sevgiyi dile getirir. Kimi gün vefasız bir sevgiliye sitemdir dizeleri, kimi zaman bir övgü demetidir. Ama o yürek çoğu zaman bir ateş topu gibi yanıp kavrulur sevginin aşkıyla. Bu sevgi bir bakarsınız yüce yaradana yönelir. İşte o şiirlerindeki tadı da bambaşka Cemal Safi'nin. Senden sonrası böyle bir şiir işte. Hadi onu paylaşalım. Aşkın hududunu aştı muradım. Maksuda varıştır senden sonrası. Erenler katına belki bir adım, belki bir karıştır senden sonrası. Farkına varınca olup bitenin, kırdım zincirini nefsin, bedenin. Beni aşkın ile ıslah edenin, lütfuna eriştir senden sonrası. Bana bu gayreti sağlayan kudret, Eyyub'un sabrından aldığım ibret. Ne riya, ne kibir, ne kin, ne nefret, ebedi barıştır senden sonrası. Bir gonca Baki'nin gül destesinden, bir yudum Saki'nin sır testisinden, Yüce Mevlana'nın gel bestesinden, feyz alışveriştir senden sonrası. Kevser sarhoşuyum, meyhane değil. Hiçbir zevk böylesi şahane değil. Kays gibi Leyla'yı efsane değil. Efsane görüştür senden sonrası. Yumup gözlerimi yalan dolana, açtım can evimi gerçek olana. Elif'i bırakıp Karaca olana, Yunus'la yarıştır senden sonrası.

Cemal Safi sevgili için yazar. En çok da sevgili için yazar ya şiirlerini. Yüce Yaradan için yazar. Dostlarını unutur mu? Tabii onlar için de var şiirleri. Hepsi birbirinden güzel. Ve merhum şair Hayati Vasfi Taşyüreğin 1986'da cezaevine düşmesi üzerine Gardiyan isimli bir şiir yazmış. Ama ne şiir? Hadi şimdi de onu okuyayım sizlere. Kader kurbanına mağrur bakışın, esaretten beter kor be gardiyan. Taş yürek denince şöyle bir düşün, önünde saygıyla dur be gardiyan. Söyle, gaspı mı var, cinayeti mi? Neden engellersin ziyaretimi? Kime arz edeyim şikayetimi? Adalet nerede var be gardiyan? Dostun kelamını sıradan sanma, henüz çözülmedi öyle muamma. Bu milletten şair çok çıkar ama Hayati gibisi zor be gardiyan. Bir kez düşmeye gör aşkın narına, yanardağlar volkan kusar bağrına. Kerem nasıl yanar aslı uğruna? Sen bir de Vasfi'ye sor be gardiyan. Şayet meraklıysan bülbül diline, dokunmam kafidir gönül teline. Yeter ki üstadın mahir eline bir kağıt bir kalem ver be gardiyan. Yaşlı gözlerimde hasret tütmede, kimi esirgesem elden gitmede, tek ona saygıda kusur etmede, Cemal'i çarmıha ger be gardiyan.

Elimdeki Yazının Nasıl Genç Kalmalı isimli yazının son bölümü şöyle dostlar. Ama lütfen bir kulaktan girip bir kulaktan çıkmasın. Benim için de sizler için de. Bunlar kulağımıza küpe olsun ki genç kalalım hep birlikte. Ve nice damla damla şiirlerde bu güzellikleri birlikte paylaşalım. Şöyle der: İnsan inançları kadar genç, şüpheleri kadar yaşlıdır. Kendine güveni kadar genç, korkuları kadar yaşlıdır. Hayal etmeleri kadar genç, hayal kırıklıkları kadar yaşlıdır. Kalbiniz güzel şeylerden, sevinçlerden, cesaretlerden, doğanın sunduklarından, sonsuzluktan ne kadar zevk alıyorsa o kadar gençsiniz. Kalbinize giden güzellik bağları ne zaman kopar, ruhunuz beslenemez, karamsarlığın karları yağar, buzları örterse üstünüzü, işte siz hem yaşlı hem ihtiyarsınız. Ama biz bunu kabul etmiyoruz, değil mi? Hadi şimdi yine güzel bir şiir. Bilsen.

kadehte kalan ömrümden, ağlarsın içtiğin yılları bilsen. Sayende sararıp solan ömrümden, ağlarsın biçtiğin dalları bilsen. Baban eyle dedin beni bağrına, yanılıp yakılıp uydum çağrına. Bir demet her cayi çiçek uğruna, ağlarsın kırdığım gülleri bilsen. Ateşe su dedim göz göre göre, aklım zavallıydı duyguma göre. Bahtına şükretti Mecnun bin kere, ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen. Ar ettim, sakladım uğraşlarımı, haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı, ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Sefiller gücünü bende sınadı, kimi kaçık dedi, kimi bunadı. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadı, ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen. Felsefe böyledir divanelerde, teselli aranır bahanelerde. Bir kadeh mey için meyhanelerde, ağlarsın düştüğüm halleri bilsen.

Cemal Safi'nin en güzel şiirlerinden birisi de Sende Kalmış. Bu ikinci kitabına adını da vermiş aynı zamanda. Şimdi o şiiri aheste aheste paylaşalım dostlarım. Hazına varalım.

bilmiyorum. Neredeyim? Ne haldeyim? Ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkım harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık hallerim? Saçlarına hasreti tanımayan ellerim, rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, tekmil neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler. Lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum sana can, kafesim sende kalmış. Gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelimeyi şahadet getirmem için gerek. Son diyorum sana, son nefesim sende kalmış.

Sevgili dostlarım, ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Ben Senin Hakkını Nasıl Öderim isimli nefis şiiriyle bitirmek zorundayım Cemal Safi hocamızın şiirlerini. Yine paylaşırız. Ben de sizlere böyle söylüyorum. Ben sizin hakkınızı nasıl öderim? Güzel mektuplarınız geldikçe beni daha çok coşkulandırıyor ve yaşama sevinciyle dolduruyorsunuz. Binlerce teşekkür ediyorum sizlere. Dostlar, yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada Ahmet Atalay vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırladım ve sunmaya çalıştım. Umarım zevk almışsınızdır. Bir dahaki Damla Damla şiirde ve başka şiir programlarında buluşana dek her şey gönlünüzce olsun.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.
3: Erşkar. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili bazı isimlerin fon kriziyle anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, nefsine yenik düşenle vedalaşırız dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajları.
4: Hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
5: Sizinle dertleşeceğiz dedi. Samimi ve duygusal bir konuşma yaptı. AK Parti'nin değerlerinin bir kez daha altını çizdi. Fon krizine ismi karışanların olması halinde onlarla AK Parti'nin yollarının ayrılacağı mesajını verdi.
4: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinde gelen eleştirilere cevap verdi.
4: AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez.
5: Erdoğan, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu vurguladı.
4: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır.
5: Erdoğan, muhalefetin fon soruşturması üzerinden hükümete yüklenmesine de sert çıktı.
4: Edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
5: Erdoğan, alınan tedbirlerle sorunun üstesinden geleceklerini belirtti. Cumhurbaşkanının konuşması sırasında salonda da zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
4: Biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli de fon soruşturması üzerinden iktidarı eleştiren muhalefete yüklendi. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklara ses çıkarmayanların bunu sürekli gündeme getirdiğine işaret etti. Piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da destek verdi. Hukuken hesap sorulmalıdır dedi.
5: Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve terörsüz Türkiye yolunda ön aldığına işaret etti. Böyle bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi.
6: Türkiye ekonomisine güvenin arttığı bir iklimi sabote etme, bu gelişmeleri hükümete, özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaya çevirme çabası gözden kaçmamaktadır.
5: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki hakkı, adaleti savunan konuşması ve parti sözcüsü tarafından Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasıyla saldırı sürecinin hızlandığına dikkati çekti. Muhalefete yüklendi. Belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıklara ses çıkarmayanların fon soruşturması üzerinden siyasi fırsatçılığa soyunduklarının altını çizdi.
6: Üzerine kararlı şekilde gidilen ve gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceği belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı yönelik açık bir saldırı girişimidir.
5: MHP lideri, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini de dile getirdi.
6: Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir.
5: Devlet Bahçeli bu olayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya ve iftiraya dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini de vurguladı.
3: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten fon krizine ilişkinde açıklama geldi. Fitch'in kıdemli yetkilisi Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki oluşturmasını beklemediklerini belirtti.
5: Fon krizinin etkisinin hissedilmeyeceği, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kıdemli direktörü Douglas Winslow yaptığı açıklamada son günlerde gündemde olan fon soruşturmasının Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki oluşturmasını beklemediklerini söyledi. Winslow bu gelişmenin negatif olduğunu kabul etmekle birlikte piyasalarda sistemik bir risk veya dolarizasyon dalgası öngörmediklerini belirtti. Türkiye'nin dış şoklara karşı oldukça dirençli bir duruş sergilediğini vurgulayan Winslow, rezervlerdeki düzelmenin olası risklere karşı yeterli bir destek oluşturduğunu ifade etti.
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakemlerin şikayetiyle başlayan soruşturmada MHK yetkilileriyle gözlemciler arasındaki şoke eden yazışmalar da ortaya çıktı.
5: Bundan tam bir yıl önce Fenerbahçe eski

0: Tüm bu iddiaların hedefindeki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
1: Moral, motivasyon ağırlıklı planladım.
0: Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MHK'ya yönelik başlatılan soruşturmada TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karaduruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekil Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. Bazı hakemlerin şikayeti üzerine MHK yönetimine yönelik başlatılan mobbing ve resmi belgede sahtecilik soruşturması ile ilgili Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de açıklama geldi. Güllek açıklamasında iddiaları da dile getirdi.
2: Hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzde yürütülen soruşturmada müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlenmiştir.
0: MHK yetkilileriyle gözlemcilerin arasındaki konuşmalar da soruşturma dosyasına girdi. VAR hakemleriyle ilgili konuşan yetkililerden birisi listeden dörtlüyü çıkartalım dediğinde cevap olarak dikkat edelim hemen çıkartmayalım yazıldı. Sonrasında ise MHK yetkilisi kopar kafasını gitsin dedi. Soruşturmada eski hakem Ali Tuna adına düzenlenen sınav kağıdı da yer aldı. Bilirkişi tarafından incelendi. Sınav kağıdında yazılanların hakem Ali Tuna'ya ait olmadığı, başkası tarafından soruların cevaplandırıldığı tespit edildi. Sınav kağıdı üzerindeki el yazıları, mikroskop, UV ışık kaynakları ve yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla laboratuvarda incelendi. Eski hakem Ali Tuna da MHK soruşturmasına ilişkin konuştu. Hakemliğe devam etmem engellendi dedi.
3: Sınavı geçemediğim açıklandı. Oysa ben sınavı geçtiğimden çok emindim. Kağıdımı istedim. TFF bana gönderdi. Yazılanların bana ait olmadığını görünce suç duyurusunda bulundum. Türk futbolunda bir yapı var. Bazı maçlara istenen hakemler atandı. İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler.
0: Soruşturmanın başlamasıyla birlikte akıllara Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın son Süper Lig maçından sonra yaptığı açıklama geldi.
4: Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Bunu bir daha söylüyorum.
0: Yine aynı şekilde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de MHK Başkanı ile ilgili sert mesajlar vermişti.
5: Ve bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK Başkanı hala koltuğunda oturmaya devam ediyor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama geldi. Talep edilen tüm belgelerin Nisan 2025 tarihinde adli mercilere iletildiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Federasyondan temiz futbol, adil oyun mesajı verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yerleşkesinde bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı.
6: Bizi kim alabilir? Biz buradayız. Şansı yok. Karadeniz
0: insanı. Türkiye Futbol Federasyonu Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ferdi Karaduruk'un gözaltına alınmadan saatler önce yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı. Paylaşımda kullanılan şarkının sözleri manidardı.
6: Bizi kim alabilir? Biz buradayız. Şansı yok. Karadeniz insanı.
7: Milli Güvenlik Kurulu 30 Eylül Çarşamba günü toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı ise terörsüz Türkiye süreci olacak.
0: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, Ukrayna-Rusya savaşı, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları, Babülmendeb Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanması, hepsi de MGK'da görüşülecek. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 30 Eylül Çarşamba günü Beştepe'de gerçekleştirilecek. Terör örgütüne yönelik yasal düzenlemelerin devreye girmesi için silah bırakmanın tamamlandığına dair MGK kararı gerekiyor. Bu yüzden toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum gözden geçirilecek. Başta Sincar olmak üzere terör örgütünün

0: boşaltmaya hazırlandığı bölgelerde atılacak adımlar değerlendirilecek. Silah bırakma sürecinde Irak Merkezi Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yürütülen temaslar da ele alınacak. MGK, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'deki seyir güvenliğini masaya yatıracak. ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci de gündemde olacak. Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da MGK gündemine gelecek. Babülmendeb boğazında seyir güvenliğinin sağlanmasına dönük çabalarında görüşülmesi bekleniyor.
1: Gülistan 9 soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Cinayet soruşturmasında tutuklanan jandarma komutanın eşi savcılığa ifade verdi. Eski valinin gizemli Japonya tatilini, faturayı ödeyen ordulu iş insanını ve sır dolu iki büyük bavulu itiraf etti. Şimdi herkes tek bir sorunun peşinde. O bavulların içinde ne vardı?
2: Lüks tatil, gizemli bavullar ve cevabı bekleyen sorular, Ankara'dan Tokyo'ya uzanan şok iddialar yıllardır kapalı kalan kapıları araladı.
3: Hangi ünvanda, hangi görevde olursa, ister emniyet görevlisi olsun, ister başka bir görevli olsun, hiç taviz vermez.
2: Gülistan Doku dosyasında 7 yıl sonra kayıp vakasından cinayet soruşturmasına geçildi. Ankara, Tunceli, Japonya üçgenindeki korkunç sırlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Dosyada eski vali Tuncay Soner ve jandarma komutanı Ali Kahraman tutuklandı. Komutan eşi Burçin Kahraman'ın itirafları ise dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.
4: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
2: Kahraman, Japonya'da servet değerindeki o lüks tatilin tüm faturasını kargo işi yapan ordulu bir iş insanının ödediğini söyledi. Akıllara hemen bu soru geldi. O tatil masraflarını karşılayan gizemli ordulu iş insanı kim? Ve asıl bomba otel çıkışında patladı. Burçin Kahraman çıkışta Tuncay Sonel ve kızının elinde iki büyük bavul gördüğünü iddia etti. Peki o bavullarda ne vardı?
5: Son gün otelden ayrılırken iki büyük bavul şeklinde Tuncay Sonel ve kızı tarafından alındığını gördüm. Buna ilişkin ödemenin de ordulu iş adamı tarafından yapıldığını gördüm. Bunu o anda fark ettim. Daha önce Tuncay Soner ve kızı bu alışverişten bahsetmemişti.
2: Bu şoke eden itirafla adliye koridorları yeniden sarsıldı.
6: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbaççılar adalete hesap versin.
2: Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Andan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
1: Sakarya'da etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Taşkınlar sonucunda bir mahalleyi su bastı. Yollarda heyelan oluştu. Afetin bölgedeki zararı da hayli büyük.
0: Şiddetli sağanak barajı taşırdı. Mahalle sulara gömüldü. Kent afeti yaşadı.
7: Aşırı bir su var. Suyun şu anda da tahliyesi çok zor. 50-60 hane etkilenmiştir. Düzdeki bütün haneler etkilendi.
0: Sakarya'da sağanak etkili oldu. Bölgede metrekareye 150 kilograma yakın yağış düştü. Kuvvetli yağış sonrası Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı mahallesindeki baraj suları taştı. Mahalle su altında kalırken suyun seviyesi yer yer 1 metreye yükseldi.
7: Saat 7.30 civarında bir anda girdi. Geçen sene oranlara göre çok yüksek.
0: Evleri ve iş yerlerini su bastı. Her şey zarar gördü. Ahırlar ve depolar su altında kalırken tarım arazileri göle döndü. Hayatın durma noktasına geldiği bölgede vatandaşlar suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Ekipler mahsur kalanları kepçe yardımıyla kurtardı. Darıçayırı mahallesinde eğitime bir gün ara verilirken tahliye ve temizlik çalışmaları sürdü. Sel nedeniyle mahsur kalan 4 kişi de sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. İçişleri Bakanlığı, AFAD'ımız ve kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyoruz ifadelerini kullandı.
8: GV Karaçay Deresi'nde sel baskını.
9: tamamen şu an gitmiş durumda.
0: Yağışın etkisiyle Geyve'deki Karaçay Deresi de taşma noktasına geldi. Dere suları yolun çökmesine neden olurken birçok köprü geçici olarak ulaşıma kapandı. Sürücüler zor anlar yaşadı.
9: Tehlike her dakika büyüyor. Karaçay Deresi çoğalmakta. Yol tamamen burada uçmuş durumda. Oraya acilen bir önlem almamız lazım.
0: Serdivan ilçesinde ise D100 karayolunda toprak kayması yaşandı. Jandarma ulaşımı tek yönlü olarak kontrol sağladı. Kaynarca'da da bir adam eşyalarını ve salyangozları böyle kurtardı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen yolcu gemisi faciasında son olarak iki kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu. Bulunanların naaşlarının kimlik tespiti tamamlandı ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
0: Arama çalışmalarından yeniden sonuç alınmış iki kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. O naaşların kime ait olduğu tespit edilirken bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yolcu gemisi su aldıktan kısa bir süre sonra alabora olmuştu. 30 Ağustos'ta denizin ortasında tam anlamıyla can pazarı yaşanmıştı. 239 kişinin kurtulduğu kazada kaybolanları arama çalışmalarında yeni gelişme yaşanmıştı. Hafta sonu iki kişinin daha cansız bedeni bulunmuştu. İki naaştan birinin ablasıyla birlikte kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise kayıp Nihat Pancar'a ait olduğu anlaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel tarafından yapılan açıklamaya göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedende kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmaları başlatıldı. Böylelikle faciadaki can kaybı yükselerek 18 oldu. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları ise yüzlerce metre derinlikte devam ediyor. Batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar'ın kazadan önceki son görüntüleri de bunlar olmuştu. Sakin tavrı ve olacaklardan habersiz bakışları yürekleri burkmuştu.
1: İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerini mercek altına aldı. Analizde Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasının Tel Aviv'i köşeye sıkıştırdığı değerlendirmesi yapıldı.
2: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımları ve Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Jerusalem Post gazetesi Ankara'nın bölgede artan askeri ve diplomatik ağırlığının Tel Aviv'i stratejik olarak izole ettiğini yazdı. Haberde 2019'daki anlaşmayla Türkiye ile Libya arasında bir deniz koridoru oluştuğu ve Akdeniz'in adeta ikiye bölündüğü vurgulandı. Türkiye'nin Libya'daki askeri ve enerji varlığının İsrail'in Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzatmayı planladığı doğal gaz boru hattı projesini kilitlediği öne sürüldü. İthalatının %98'ini deniz yoluyla yapan İsrail'in derin bir endişe taşıdığı belirtilirken, İsrail yetkililerin durumu Türkiye bizi köşeye sıkıştırıyor sözleriyle özetlediği aktarıldı.
1: Fransa'da sokaklar ateş topuna döndü. Memurlar ve öğrenciler hükümete karşı sokağa döküldü. Memurlar zam, öğrenciler daha iyi eğitim istiyor. Eylemciler polisle çatıştı. Onlarca yaralı var.
2: Fransa sokaklarında isyan. Binlerce memur ve öğrenci meydanlara indi. Memurlar zam, öğrenciler daha iyi bir eğitim istiyor. Öğrenciler polisle çatıştı. Onlarca yaralı var. Maaş artışı ve daha iyi çalışma koşulları talep eden memurlar Paris'te toplandı. Ulaşım, sağlık ve eğitim sektörü tamamen iş bıraktı. Grev nedeniyle hava ulaşımı ağır darbe aldı. Çok sayıda uçuş iptal edilirken toplu taşımada ciddi aksamalar yaşandı. Lise öğrencileri ise ülke genelinde 300'den fazla okulun girişini kapatarak barikat kurdu. Sokaklarda çöpler ateşe verildi, polise sert cisimler fırlatıldı. Lille kentindeki gösterilerde polis eylem yapan liselilerin üzerine köpek saldı, biber gazı sıktı. Fransa İçişleri Bakanlığı gösterilerde 164 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
1: Fas'ın ilk kadın başbakanı Fatima Ezzehra El Mansouri oldu. Fas kralı Muhammed Fatima Ezzehra El Mansouri'yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı.
0: Fas'ta tarihi gün yaşandı. Ülkede ilk kez bir kadın başbakanlık koltuğuna oturdu. 23 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından sandıktan birinci çıkan Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin liderlerinden Fatima Ezzahra El Mansouri, Fas'ın yeni başbakanı oldu. Kararı Fas Kralı 6. Muhammed açıkladı. Kraliyet Sarayı'ndaki kabulde El Mansouri'ye yeni hükümeti kurma görevi verildi. Böylece Fas siyasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Daha önce Marakeş Belediye Başkanlığı yapan ve hükümette bakanlık görevleri üstlenen El Mansouri, şimdi ülke yönetiminin en önemli makamlarından birinin başına geçiyor. Atama yalnızca Fas'ta değil, Arap dünyasında da dikkatle takip ediliyor. Çünkü El Mansouri, Tunus'ta başbakanlık yapan Necla Buden'in ardından Arap dünyasında bu göreve gelen ikinci kadın lider oldu.
1: Drone avcıları sahaya çıktı. Aselsan'ın insansız hava aracı tehditlerine karşı geliştirdiği Kangal ve Ejderha gökyüzüne adeta elektronik duvar ördü. Farklı tipteki mini mikro İHA'larla FPV dronları etkisiz hale getirdi.
2: Gökyüzünde elektronik duvar örüyorlar. Mini mikro İHA'larla FPV dronlara dur diyorlar. Aselsan imzalı Kangal ve Ejderha saha testinde hedef sektirmedi. Mavi vatanı düşmana dar ediyorlar. Önleyici elektronik harp sistemleriyle havadan gelen tehditleri bertaraf ediyorlar. Kangal ve Ejderha kabiliyetlerini Gölbek Atış ve Test Merkezi'nde sergiledi. İki farklı senaryo test edildi. İlk senaryoda Kangal karıştırma köreltme sistemi kullanıldı. Farklı tipteki dronların komuta, kontrol, veri bağlantısı ve telemetri ve sinyallerini karıştırıp etkisiz hale getirdi. İkinci senaryoda Ejderha yüksek güçlü elektromanyetik antik İHA karşı tedbir sistemi devreye girdi. Hedefleri radarla belirledi, elektrooptik sistemle takip etti, fiziksel mühimmat kullanmadan elektromanyetik dalgalarla imha etti. Saha testleri Aselsan'ın İHA tehditlerine karşı geliştirdiği katmanlı savunma sistemlerinin başarısını bir kez daha ortaya koydu.
1: Kimi yemek tarifi istiyor, kimi adres soruyor. Sorumsuz kişiler saniyelerle yarışılan o süreçte 112 acil çağrı merkezini gereksiz meşgul ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu sorumsuzlarla ilgili önemli bir uyarı yaptı.
10: Ki acil çağrı merkezini asasız ve gereksiz yere meşgul ettiğiniz her saniye gerçekten hayati tehlikesi olan ve o an bize ulaşmaya çalışan bir vatandaşımızın yaşama tutulma ihtimalini elinden alıyorsunuz.
2: Acil tıbbi durumlarda polise ulaşmak istediğimizde yangın ve her türlü asayiş olayında 112 çağrı merkezinden yardım istiyoruz. Ancak hattın meşgul edilmesi kimi zaman bir insanın hayatına mal oluyor. Saniyelerle yarışan çağrı merkezi personeli dakikalarca meşgul ediliyor.
11: Canım sıkılıyor, benimle sohbet eder misiniz? Düdüklü tenceremin kapağını açamıyorum, bana taksi gönderir misiniz? Maalesef konusu acil olmayan çağrıları da alabiliyoruz.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden bir uyarıda bulundu. Hattın gereksiz yere meşgul edilmesinin gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımı geciktirdiğinin altı çizildi.
12: Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.
13: Evet.
12: 112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi? Bir pasta getirir, bir şeyler getirir, yani bilmiyorum.
2: Acil durumlarda saniyelerin bile kritik olduğu hatırlatıldı. Vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.
11: Vatandaşlarımızdan 112 çağrı hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesini istiyorum. Çünkü burada zamanla yarışıyoruz. Hem de bize ihtiyacı olan vatandaşlarımıza zamanında ulaşmamıza engel oluyor.
13: Sizin acil durumunuz var mı beyefendi?
12: Yok.
13: 112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum.
14: Unutmayın, 112 hattı yaşam hattıdır.
13: Duyuyor musunuz beyefendi beni? Şimdi sakin olun.
1: Balık sofrasında yıllardır tartışmalar oluyor. Balık yedikten sonra ayran içilir mi içilmez mi şeklinde. Bir başka tartışma konusu da limon üzerinden yaşanıyor. Kimi balığın yanında limon olmazsa olmaz diyor. Kimi ise limonun balıktan alınan tadı ve aromayı bastırdığını savunuyor. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? İzliyoruz.
15: İnce belli sevli boylu gümüş renkli hamsi. Anam baban öyle hamsi.
16: Denizden babam çıksa yerim diyen çok. Ama bu balık tezgahtan masaya gelince işler değişiyor. Neden mi? Çünkü bazıları balığı limonlu seviyor. Limon sıkarak yiyor. Bazıları ise...
17: Balığa limon sıkılmaz.
16: Diyenler de var.
18: Haftada bir ya da iki defa balık mutlaka tüketiyoruz. Çocuklar büyük balık seviyor. Alabalık üstü, çupra, somon.
16: Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?
18: Bol bol sıkıyoruz.
2: Kimi balıkta limonu şart görüyor, kimi balığın tadını bozduğunu söylüyor.
19: Balık yerken limon sıkılmaz abi. Sebebi de limon bayat balığa sıkılır.
20: Balığa sıkılmazsa balığın lezzetini daha iyi alıyorsun yani şey yapıyorsun. O da belki ayrı bir lezzet veriyor.
21: Kendi aromasını kaybetmesin. Denizlerden buraya kadar geliyor. Orada zaten besleniyor. Biz burada limonla kendi aromasını kaybetmesini istemiyoruz.
2: İşin ilginç tarafı balığın türü de tercihi değiştiriyor. Izgara balıkta başka, tavada başka, hatta balık ekmekte bile başka bir sofra kuruluyor.
22: Haftada bir balık tüketiyorum.
23: Balığına göre değişiyor. Mesela büyük balıklar istiyor, küçük balıklar istemiyor. Limon.
24: Palamut, istavrit, hamsi genelde aldığımız bunlar yani küçük balıklar olarak. Tercihe bağlı ama ben genelde sıkmıyorum.
25: Ya bence balığı has sevenler limon sıkmaz. Ama ben çok sevmediğim için hani tadını biraz daha bastırsın diye sıkıyorum limonu.
16: Bir de balığın yanında en iyi ne gider mevzusu var. Bazı balık severler balığın yanında bin bir türlü sebze sevse de en fazla gidenlerden biri marul, bir tanesi de roka.
19: Balığın yanında satılan rokadır. Roka lezzetli olur. Mor soğan balık soğandır. Soğan ve roka olduğu sürece balık yenilir.
1: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına el attı. Ekonomi yönetimini topladı. Tedbirler, adımlar masaya yatırıldı. Tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nu da görevlendirdik ifadelerini kullandı. Yatırımcıların haklarının korunması amacıyla Fon Koordinasyon Kurulu da oluşturuldu.
26: Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik.
0: Fon soruşturmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı. Ekonomi kurmaylarını Beştepe'de topladı. Fon soruşturmasındaki son durum ve atılacak yeni adımları masaya yatırdı. Öncelikle hedef mağduriyetlerin giderilmesi olacak.
26: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk.
0: Kritik toplantı 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat başkanlık etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu başkanları masadaydı.
26: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.
0: Süreçte gelinen aşama ve alınan tedbirlere ilişkin Erdoğan'a kapsamlı sunumlar yapıldı. Olayın finans sistemine yansımaları değerlendirildi. Yeni yol haritası şekillendirildi.
26: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
0: İletişim Başkanlığı fon soruşturması çerçevesinde alınan 5 maddelik yeni tedbirleri duyurdu. Çizilen yol haritasında tasfiye sürecinde yatırımcıların meşru haklarının korunması ve kamu yararının gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlandı. Genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Erdoğan soruşturmanın başından itibaren süreci yakından takip ediyor. Mağduriyetlerin giderilmesi için süreci koordine ediyor. Benzer olayın yaşanmaması için talimatlarını verdi. Buna uygun yasal çerçeve istedi.
26: AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun çözer, işimize bakarız.
0: Öte yandan fon soruşturması genişliyor. Toplam 131 yatırım fonuna idari ve adli işlem yapıldı. 56 şüpheli tutuklandı. 42 kişinin mal varlıkları ise tamamen donduruldu.
1: Fon krizinde soruşturma da derinleşiyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kim milletin malına el uzatırsa karşısında devleti bulur" mesajlarının ardından operasyonlar da sürüyor. Bu kapsamda fon soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 56'ya çıktı. Öte yandan aynı soruşturmada adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayankaya'nın ve eşinin mal varlığının dondurulması da istendi.
26: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.
3: Vatandaşlarımız müşteri olsun. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır.
0: Fon krizinde ilk günden itibaren devletin zirvesinden peş peşe kararlılık mesajları geldi. Sermaye piyasalarındaki soruşturmanın sonuna kadar götürüleceği vurgulandı.
4: İstisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon krizinde şüphelilerle ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk aşamadan itibaren soruşturmanın titizlikle yürütüleceği mesajını verdi.
26: Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın ilk günlerinden itibaren operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Şüphelilerin üzerine gidileceğini vurgulayan Gürlek, vatandaşlara da sürecin aydınlatılacağı mesajını verdi.
3: Kim sizlerin, yani vatandaşlarımızın canına, malına, huzuruna göz dikerse tam orada karşısında sarsılmaz bir kararlılıkla bizi, yani hukuk devletini bulur.
0: Fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Yunus Caf tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Bu arada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olan 28 yaşındaki Muhammed Yarız fon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Daha önce lüks araçları özel jetiyle gündeme gelen Yarız'ın iki yatının Rodos'ta bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre Yarız'ın Rodos'a kaçarken kullandığı Amore isimli süper yat Rodos Marinası'na bırakıldı. Pusula isimli yatınsa Yarız'ın tutuklanmasının ardından Göcek'ten Rodos'a götürüldü. Tutuklu Yarız'a ait olduğu belirtilen 3 yatsa halen kayıp. Melis Sandal cephesinden de açıklama geldi. Dubai'de olduğunu doğrulayan Sandal, ifadeye çağrılırsam dönerim dedi. Melis Sandal konuşulanların doğru olmadığını da iddia etti. Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un tüm mal varlığına el konuldu. Baba kız hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının da dondurulması talep edildi. Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen üçüncü kişiler adına kayıtlı 1,2 milyar liralık 5 lüks villaya el konuldu. ABD'den İstanbul'a giriş yapmak üzere limana gelen iş insanı Feridun Geçgel'inde pasaportuna el konuldu. Balıkçı İsmet olarak tanınan İsmet Öğüt de gözaltına alındı. Adına 3 milyar liralık fon çıkışı tespit edildiği açıklanmıştı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması ile ilgili açıklamalarına sert cevap verdi. Siyasi cehalet ve siyasi ihtiradan ibaret dedi. AK Parti genel başkan yardımcısı Faruk Acar da Özel'e bu kadar heyecana gerek yok diyerek tepki gösterdi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması eleştirilerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik cevap verdi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
2: Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin duruşunu hatırlattı.
5: Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur.
2: Çelik, hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.
5: Oysa Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve iftiralara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edilen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.
2: Ömer Çelik, Özgür Özel'in kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına saldıran bir siyasi sorumsuzluk içinde olduğunu belirtti.
5: İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz hukukun ve hakkın yanında duranlarla siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da Özgür Özel'in iktidarı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.
5: Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesi gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız. Bir de kendince oradan parmak sallayıp hesap sorduğunu zannediyorsun. Bu kadar heyecana gerek yok.
1: AK Parti'ye 9 belediye başkanı daha katıldı ve AK Parti'ye katılan başkanlara rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
6: Tüm başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
0: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından katılımlar gerçekleşti. Farklı partilerden 9 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. Yeni üyelere rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
26: 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.
6: Balıkesir, Marmara Belediye Başkanı Sayın Aydın Dinçer'i alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Tekirdağ İl Başkanımızı, Tekirdağ Milletvekillerimizi, Çerkezköy İlçe Başkanımızla alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Erzurum İl Başkanımızı, Erzurum Milletvekillerimizi ve Erzurum Şenkaya İlçe Başkanımızı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Büyük, güçlü AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
26: Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
0: Katılımlar sadece CHP ile sınırlı kalmadı. Yeniden Refah Partisi'nden de 3 isim AK Partili oldu.
6: Sayın Muhammed Septioğlu'nu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Karaca'nın rozetlerini takılıyor. Kahramanmaraş İl Başkanımızı, Milletvekillerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, İlçe Başkanımızı ve Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Başkanımızla alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz.
0: İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı ise Erdoğan'ın elini öptü.
6: Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Sayın Bora Karakulukçu'yu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım.
26: Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sırasında kürsüye tek tek davet ettiği belediye başkanlarına rozetlerini takarak hayırlı olsun dileklerini iletti.
6: Tüm başkanlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde de İstanbul belirsizliği devam ediyor. İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin CHP Genel Merkezi'ne gitti ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İşte o görüşmeye ilişkin kulislere yansıyanlar.
7: vererek giderim.
0: Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi mahkeme kararıyla 17 Eylül'de düştü. Ancak o tarihten bu yana bir atama yapılmadı. Tekin göreve devam mı edecek yoksa yerine başka bir isim mi görevlendirilecek ortada kaldı. Tekin de soluğu Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde aldı.
8: Gelin bir an önce bu sorunları çözelim.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekin'le yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı. Tekin'in gönlü yeniden il başkanlığına atanmaktan yana. Ancak genel merkezde Tekin'in yeniden atanmasına itiraz eden isimlerin olduğu ifade ediliyor.
9: Genel merkez sizin il başkanlığınızı tanımıyor.
8: Ben bütün onların tanımamazlığına rağmen tanımaya devam edeceğim.
0: İstanbul İl Başkanlığı için ismi geçenlerden biri de Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel. Kılıçdaroğlu ve Tekin'in üzerinde anlaştığı üçüncü bir ismin de il başkanı olarak görevlendirilebileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda Tekin'e parti genel merkezinde bir görev verilmesi bekleniyor.
10: Ya başka bir arkadaşımız değerlendirecek ya da Gürsel Bey kongre süreçlerine kadar atanmaya devam edecek.
0: Gürsel Tekin de görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İstanbul'u değil Türkiye'yi konuştuk dedi. Son sözü Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceğini belirtti.
11: Bizim durduğumuz yer belli. Genel başkanımızın alacağı hiçbir kararı tartışma konusu yapmayız. Bizim için esas olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği ve Türkiye'nin meseleleridir.
0: Şimdi gözler CHP'nin 30 Eylül'de yapılacak MYK toplantısına çevrildi. İstanbul İl Başkanlığı düğümünün MYK'da çözülmesi bekleniyor.
1: Yeni partinin isim krizi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini görüştü. Yeni partiye savunma yapması için de 30 gün süre verdi.
12: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydı kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
2: Yeni parti isim krizinde gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini ele aldı. Yeni partiye savunma yapması için 30 gün süre verdi.
14: Anayasa Mahkemesi bu noktadan sonra dosya önüne gelir ve benzerlik olduğu kanaatine ulaşırsa yapacağı şey partiyi sicilden terkin etmektir. Adını siler ve parti adsız parti haline gelir yeni bir isim belirleyinceye kadar.
2: Yenilik Partisi isim benzerliği nedeniyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı. Başsavcılık yeni partiye ihtar çekti. 18 Eylül'e kadar süre verdi. Değişiklik yapılmayınca dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.
27: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
2: Anayasa Mahkemesi yeni parti isminin hükümsüz sayılması talebini değerlendirdi. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunma yapması için 30 gün süre verdi.
28: İltibas mı gördü? Deriz ki Türkiye'nin yeni partisi ya da milletin yeni partisi. Bu kadar basit.
2: Yeni partinin savunmasını göndermesinin ardından Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu nihai kararını verecek.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülen son duruşmasında İETT'nin milyonlarca liralık ihalelerini alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sahibi tutuksuz sanık Remzi Baka savunma yaptı. Mahkemedeki çapraz sorguda kirli çarkı ifşa eden Baka, etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu söyledi.
0: İtirafçı sanık anlattı. Florya'daki başkanlık konutundaki ihale pazarlığı deşifre oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yargılama aşaması devam ediyor. Görülen son duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu İETT'de patlak veren ihale ve rüşvet skandalları gündeme geldi. İETT'nin devasa araç bakım ve işletme ihalelerini kazanan Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ'nin sahibi itirafçı tutuksuz sanık Remzi Baka, mahkeme heyeti ve duruşma savcısının çapraz sorgusunda her şeyi tek tek deşifre etti. Emniyet ve savcılıkta verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu vurgulayan Baka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT yönetiminde kurulan kirli ilişkiler ağını mahkemede de beyan etti. Çapraz sorguda 2021 yılı Haziran ayında yaşanan skandal süreci aktaran Baka, dönemin İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbül'ü tarafından aranarak Florya'daki başkanlık konutuna çağrıldığını söyledi. Baka, YTT ihaleleri karşılığında İbrahim Bülbül'ü üzerinden 380 milyon liralık bir sürecin gerçekleştiğini bildirdi.
13: O dönem YTT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız ihaleler vardı. İbrahim Bülbül'ü bizi Florya'daki başkanlık konutuna çağırdı. Alınan ihalelerle ilgili bir talepleri olduklarını söyledi. Bu talebi yönetim adına yaptı.
0: Remzi Baka, Adem Soytekin'in şirketine verilen yaklaşık 5 milyon liralık çek ve İBB yetkililerine aktarılan paralarla ilgili sorulan sorulara da cevap verdi.
13: Çeki kreş yapımı için verdik. İbrahim Bülbül'ü istedi yardım maksatlı. Biz de iş yapıyorduk Büyükşehir Belediyesi'nde. O dönem yardım maksatlı yaptık. Talepleri kabul etmemem halinde firmanın bana zorluk çıkaracağını biliyordum.
1: Eski danışmanı Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ve eşini usulsüzlükle suçladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaların ardından Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı.
0: Eski danışmanı Özgün Avcı, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ı akrabalarını danışman yaptığı ancak o isimlerin meclise bile uğramadığını iddia etti. Savcılığa ifade verdi. Aslında çalışmayan akrabaların maaş kartlarını Deniz Yavuz Yılmaz ve eşi Serpil Yavuz Yılmaz'ın kullandığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Özgün Avcı ifadesine göre yaklaşık 17 ay Deniz Yavuz Yılmaz'ın dışarıdan danışmanlığını yürüttü. Kendisine kadrolu olma sözü verildi. Ancak sözler tutulmayınca soluğu savcılıkta aldığı olan biteni anlattı. Maaşını Deniz Yavuz Yılmaz'ın yönlendirdiği şirketten aldığını, sigortasının yapılmadığını belirtti. İddiaları bununla sınırlı değildi. Kağıt üzerinde 3'ü kadrolu, ikisi dışarıdan 5 danışman vardı. Bunlardan ikisi Yavuz Yılmaz'ın akrabasıydı ama işe bile gelmediler. Maaş kartları ise Yavuz Yılmaz çiftindeydi. Paraları da onlar çekti. Avcının beyanına göre meclis tarafından personele yatırılan maaşların bir bölümüne Yavuz Yılmaz eli koyuyor, kalanını personele veriyordu. İfadede vekilin eşi Serpil Yavuz Yılmaz'ın adı da geçti. Avcı, kadrolu ikinci danışmanın maaş kartının da Serpil Yavuz Yılmaz'ın elinde olduğunu dile getirdi. Avcı, işe giriş çıkışlar ve banka dekontları incelendiğinde doğru söylediğim anlaşılacaktır dedi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamaları kapsamında soruşturma başlattı.
1: Antalya'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar var. Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek yine iddiaların odağında.
15: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
0: Antalya'da Selik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı verdi. Antalya Emniyeti harekete geçti. Yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
17: Başka bir polis!
0: 35 adreste 2 tekneye baskın yapıldı. Didik didik edildi. Polisin elindeki listede aralarında Antalya'nın görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de olduğu 20 şüphelinin adı vardı. Soruşturma dosyasında birbirleriyle kesişen noktalar da vardı. Muhittin Böcek'ten şikayetçi olan Sezgin Köysüren ait teknede gerçekleştiği iddia edilen buluşmada Muhittin Böcek'te bir kadının adı yer aldı.
15: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı değil. 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
0: Dosyada Mustafa Gökhan Böcek hakkında da uyuşturucu kullandığına ilişkin iddialar var. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi için de kan, idrar ve saç örnekleri alınacak.
1: Yasa dışı bahis ağına büyük operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 12 ilde 32 adrese baskın düzenlendi. 9 bahis sitesine yönelik soruşturmada 30 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporuna göre şüphelilerin 3 yıldaki işlem hacmi ise 4,1 milyar lira.
2: 9 yasa dışı bahis sitesine operasyon düzenlendi. 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 yılda milyarlarca liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 9 yasa dışı bahis sitesi mercek altına alındı. Söz konusu sitelere hizmet veren yönetici, finans, canlı destek ve teknik sorumlularında aralarında bulunduğu 30 şüpheli tespit edildi. Masak raporu da şüphelilerin para trafiğini ortaya çıkardı. Hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. İstanbul merkezli 12 ilde 32 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 30 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü değerlendirilen adreslerde çok sayıda sunucu şifresi ele geçirildi. Sözde çağrı merkezlerinde çalışanların müşterilere okuduğu hazır metinlere ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Operasyonun mali ayağında da önemli bir adım atıldı. 30 şüpheliye ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu.
1: Ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon tahmini açıklandı. Anadolu Ajansı finans enflasyon beklenti anketine katılan 20 ekonomist TÜFE'nin Eylül'de %2,18 artacağını tahmin etti. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi ise %29,66 oldu.
0: Milyonların gözü 5 Ekim'de açıklanacak enflasyon verisinde ekonomistlerin Eylül ayına ilişkin enflasyon beklentisi belli oldu. Anadolu Ajansı Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre tüketici fiyat endeksinin Eylül'de ortalama %2,18 artması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri %1,90 ile %2,60 arasında değişti. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde Ağustos ayında %31,51 olan yıllık enflasyonun Eylül'de %30,16 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi ise %29,66 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı enflasyon verilerini 5 Ekim Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Ağustos ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 artış göstermişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın çok yakında kazanacaklarını açıkladı. Trump, Amerikan basında yer alan İran'a ekonomik rahatlama teklif ettiği iddialarını ise yalanladı.
2: İran Savaşı'ndaki belirsizlik küresel enerji sektörünü kasıp kavururken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dikkat çeken açıklamalara imza attı. Savaştan çıkış planı olmadığı gerekçesiyle gittikçe artan bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalan Trump bir kez daha savaşı kazanacaklarını iddia etti.
16: İran bizde. Asla nükleer silahları olmayacak. O savaşı çok yakında kazanacağız. Savaş bitince akaryakıt fiyatları tepe taklak düşecek. Benden başka da kimse bunu yapamaz. Hiç kimse.
2: Amerikan heyetinin İranlılarla arabulucular arasında görüştüğünü doğrulayan Trump, müzakerelerin içeriğine dair ise ayrıntı vermedi. Amerikan Başkanı'nın Oval Ofis'teki bu açıklamalarından saatler sonra Axios haber sitesi Trump'ın İran'a yeni bir teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin atacağı somut adımlar karşılığında yaptırımları hafifletmeye ve dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmaya istekli olduğu iddia edildi. Ancak Trump, Axios'un haberini sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı açıklamayla yalanladı. ABD Başkanı İran'a ekonomik rahatlama veya başka bir konuda somut bir teklif sunmadığını belirtti.
16: Axios az önce Trump'ın İran'a yaptırımlarının kaldırılmasını ve dondurulmuş fonların serbest bırakılmasını teklif ettiğini öne süren bir haber yayınladı. Bu doğru değil. Ben onlara hiçbir şey teklif etmedim. Axios'un haberi çoğu diğer haber gibi sadece Trump nefret sendromunu tatmin etmek amacıyla ortaya atılmış bir yalandan ibaret. ibaret. Bu sahte haberi derhal geri çekmeliler.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise ABD'ye yaptıkları 7 günlük ateşkes teklifine hala resmi bir cevap almadıklarını söyledi.
11: 7 günlük plan olarak bilinen teklifimiz Katarlı arabulucular aracılığıyla Amerikalılara iletildi. ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamalara rağmen söylediğim gibi arabulucular aracılığıyla ABD'den resmi bir cevap bekliyoruz.
2: Gözler şimdi İran'dan gelen bu açıklamaların ardından Beyaz Saray'ın İran politikasında atacağı bir sonraki somut adıma çevrilmiş durumda.
1: İran'da başlatılan seferberlik kampanyasına 31 milyon kişi başvurdu. Katılanların %32'sini ise kadınların oluşturduğu belirtildi. Seferberlik kapsamında gönüllüler askeri eğitim alıyor.
2: İran'da tırmanan bölgesel gerilim ve ABD ile yürütülen müzakerelerdeki belirsizlik sürerken başkent Tahran'da geniş kapsamlı bir sivil seferberlik başlatıldı. Eğitim merkezlerinde toplanan yüzlerce kadın gönüllü silah kullanımı ve temel askeri eğitimlerden geçiriliyor. Can feda yani İran'a adanmışlar adı verilen seferberlik kampanyasına şu ana kadar 31 milyon kişi başvurdu. Katılanların %32'sini ise kadınların oluşturduğu belirtildi. Mart ayındaki çatışmaların ardından başlatılan ve bu ay Tahran geneline yayılan program kapsamında 1000 Ulusal Direniş Birliği'nin kurulması hedefleniyor. Gönüllüler askeri eğitimin yanı sıra arama kurtarma ve acil durum müdahale kurslarına da tabi tutuluyor. Uzmanlara göre Tahran yönetimi olası bir kriz senaryosuna karşı halkın hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor.
1: Rusya Ukrayna'ya yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kiev'de Ulusal Bilim Akademisi vuruldu. Bir yandan da iki ülke asker sayısı kavgasına girdi. Putin 15 bin ek asker kararnamesi imzalarken Zelenski bu askerlerin Kuzey Kore'den geleceğini öne sürdü.
2: Rusya Ukrayna'yı peş peşe vuruyor. Başkent Kiev patlamalarla sarsıldı. Kiev merkezindeki Ulusal Bilim Akademisi alevlere teslim oldu. Akademi çalışanları camlara çıkıp kurtarılmayı bekledi. Rusya lideri Putin ise asker sayısını artıracak bir kararnameye imza attı. Aktif asker sayısının 15.500 artması öngörülürken toplam sayı 2.441.000'e çıkacak. Ukrayna lideri Zelenski ise 10 bin askerin Kuzey Kore'den getirileceğini öne sürdü. Zelenski'ye göre Rusya topraklarında şu an 8 binden fazla Kuzey Kore askeri bulunuyor. Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna'nın esir aldığı 2 Kuzey Kore askerini Güney Kore'ye teslim ettiğini duyurması ise yeni bir krize yol açmış durumda.
1: İsrailli ırkçı bakan Ben-Gvir alçak provokasyonlarına devam ediyor. Ben-Gvir bu kez savunma bakanı olması halinde eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın cenazesinin yakılacağını söyledi.
2: Ekim 2024'te Refah'ta bir evde İsrail dronunca fark edilmiş, son anlarına kadar savaşarak direnişin sembol ismi olmuştu. Soykırımcı İsrail 7 yıl boyunca Hamas'ın Gazze'deki liderliğini yapan Yahya Sinwar'ın cansız bedenine dahi işkence yapılmasını tartışıyor. Tepki çeken iddiayı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir dile getirdi. Ben-Gvir, Savunma Bakanlığı görevini aldıktan sonra Sinwar'ın ve 7 Ekim olayına karışan Filistinlerin cenazelerinin yakılmasını sağlayacağını söyledi. İsrail'i aşırı sağcı bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da söz konusu ifadeleri kullandığını doğruladı. Irkçı bakan Sinwar'ın cenazesini yakma kararının ahlaki, doğru ve adaletli olduğunu öne sürdü.
1: Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi nasıl yok ettiği Google'ın yayınladığı uydu görüntülerinde gözler önüne serildi. Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan mahalleler haritadan silindi.
2: Oyun parkları, mağazalar, sağlık merkezleri, bir zamanlar sokaklarında çocukların koşturduğu Gazze mahalleleri İsrail tarafından yok edildi. Google Maps, Gazze'nin uydu görüntülerini paylaştı. Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarının Gazze haritasını nasıl değiştirdiğini ortaya koydu. Eski ve yeni uydu çekimleri yan yana getirildiğinde geniş yerleşim alanlarının haritadan silindiği görülüyor. İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye tam 223 bin ton bomba attı. Bu miktar, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katı büyüklüğünde. Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi verilerine göre İsrail, Gazze'deki yapıların %82'sini yıktı.
1: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband da dünyada Gazze için öfkelenen tüm insanlara seslendi ve "Sizi duyuyoruz, haklıydınız." dedi.
17: We hear you. You were right.
2: İngiltere'den tarihi Filistin çıkışı geldi. Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail'in Filistin'de yaşattığı acıları sert sözlerle eleştirdi. Miliband, dünyada Filistin halkına destek veren milyonlarca insana seslendi. Suffering is a
18: stain on the... Bu ülkede ve dünyanın başka yerlerinde Filistin halkının içinde bulunduğu durumdan etkilenen ve öfkeye kapılan milyonlarca insana şunu söylemek istiyorum. Sizi duyuyoruz, haklıydınız.
2: İngiliz Bakan, Birleşik Krallık'ın İsrail yerleşimleriyle olan tüm ticari faaliyetleri yasaklama kararı aldığını da hatırlattı. İngiliz hükümeti, İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarını etnik temizlik olarak tanımlamış, açıklamayı Miliband yapmıştı.
1: Irak'ta 23 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. 2003 yılında Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Irak'ı işgal eden ABD bulunduğu üslerdeki son askerlerini de geri çekiyor.
2: Irak'ta bir dönem sona eriyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 23 yıllık işgal ve askeri varlığın ardından Irak'tan tamamen çekiliyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri çarşamba günü son birliklerini de çekerek ülkeden ayrılma sürecini tamamlayacak. Irak askeri makamları karargahların kapatılacağını ve ülke topraklarında artık hiçbir yabancı askeri üs kalmayacağını açıkladı. Bağdat yönetimi güvenlik durumunun kontrol altında olduğunu ve ikili ilişkilerin istihbaratla teknik koordinasyon çerçevesinde süreceğini duyurdu. Ancak çekilme kararı Erbil tarafında ciddi güvenlik endişelerini beraberinde getirdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bölgenin hava savunma kapasitesindeki yetersizliğe dikkat çekti. 2011'deki çekilmenin ardından oluşan otorite boşluğunun DAEŞ'in yükselişine zemin hazırladığını hatırlattı ve benzer bir risk uyarısında bulundu. Mart 2003'te Saddam Hüseyin rejimini devirmek amacıyla Irak'ı işgal eden ABD ordusu 9 askeri üste varlık gösteriyordu.
1: Covid aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin BioNTech şirketi büyük zararda. Aşıya talebin düşmesi üzerine Almanya ve Singapur'daki fabrikalarının kapatılması kararı alındı.
2: BioNTech fabrikalarını kapatıyor. Zarar 1 milyar 350 milyon euroya ulaştı. Şirket kurucuları Covid aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci fabrikalarını kapatıyor. Radikal küçülme kararı doğrultusunda Almanya ve Singapur'daki stratejik tesisler için uygun bir alıcı bulunamadığı resmen açıklandı. 1800 çalışan da bu süreçten etkilenecek. Fabrikanın eski ortağıysa taahhütlerin çiğnendiğini açıklayarak BioNTech'i kendilerini aldatmakla suçladı. BioNTech şirketi bundan sonra sadece onkoloji ve kanser tedavisi alanındaki araştırmalara odaklanacak. Şirketteki bu köklü yapılanma süreci kurucular Şahin ve Türeci'nin aktif idari görevlerinden ayrılma kararıyla aynı döneme denk geldi.
1: Evdeki çocuk, yaşlı ve hastaları uzaktan takip etmek için kullanılan kameralar siber suçluların da hedefinde. Sadece 2025 yılına özel hayatın gizliliğine ilişkin 120.433 soruşturma açıldı. Yüzlerce ev kamerasına izinsiz erişildiği belirlendi. Ele geçirilen mahrem görüntüler ise kapalı Telegram gruplarında para karşılığında satılıyor.
2: Evlere konulan kameralar siber suçluların radarında, görüntülere sızılıyor. En mahrem görüntüler Telegram gruplarında para karşılığı satılıyor. Son dönemde çocukları yaşlı

0: Üreticinin verdiği şifrenin değiştirilmemesi, kolay tahmin edilen parolaların kullanılması ve cihazların güncellenmemesi siber saldırganların işini kolaylaştırıyor. Siber suçluların ele geçirdiği görüntüler sadece izlenmekle kalmıyor. Bazı suç çetelerinin kamera görüntülerini kapalı Telegram gruplarında para karşılığında sattığı tespit edildi. Mahrem görüntüler şantaj amacıyla da kullanılabiliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da kamera kullanımında mahremiyet sınırlarına dikkat çekti. Kameraların yalnızca güvenlik amacıyla ve ölçülü biçimde kullanılması belirtilirken, tuvalet, soyunma ve dinlenme alanları gibi özel bölgelere kamera yerleştirilmemesi önerildi.
1: Yargıtay, ATM'de unutulan para ve kartlarla ilgili sorumlulukları netleştirdi. Buna göre ATM'de unutulan parayı alan kişi hukuki açıdan sorumlu tutulacak. Kartını ATM'de unutanlar için de önemli bir kural getirildi. Kart sahibi kartının iptalini zamanında yapmazsa doğabilecek zarardan da sorumlu olacak.
0: ATM'de unutulan paralar ve banka kartları ile ilgili kararlar netleşti. Bundan böyle ATM'de unutulan parayı alan yandı.
2: ATM'de unutulan parayı buldunuz ve bu şekilde aldınız. Yargıtay'a göre artık hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıyasınız.
3: ATM'de unutulan para da banka kartı da sahipsiz bir mal değildir. Bir kişi kendisinden önce işlem yapan vatandaşın ATM'nin para haznesinde unuttuğu parayı görüp burada kalmış, ben alabilirim şeklinde düşünemez.
2: Sadece parayı almanız durumunda hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Yine aynı şekilde ATM'lerde unutulan banka kartını da aldığınız an Yargıtay'ın kararıyla hırsızlık suçlaması sizi bekliyor.
3: Burada yapılacak eylemin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu kapsamında hırsızlık veya banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları gündeme gelebilir.
0: ATM'de parasını unutanlar kadar banka kartını unutanları da yakından ilgilendiren bir karara imza atıldı. Bundan böyle kartı unutan kişi direkt bankaya arayıp iptal başvurusu yapmazsa tüm mağduriyetin sorumlusu kendisi tutulacak.
2: Yargıtay banka kartını ATM'de unuttuktan sonra veya da kaybettikten sonra gereken işlemi gereken sürede yapmayan kart sahibini de bu kayıptan sorumlu tutacak.
3: Çünkü kartın kaybolduğunu fark ettiğiniz halde uzun süre herhangi bir işlem yapmazsanız ve bu süre içerisinde üçüncü kişiler tarafından hesabınızdan para çekilirse uyuşmazlık da sizin davranışınızda değerlendirilebilir.
0: ATM'lerdeki kopyalama cihazıyla yapılan hırsızlıktaysa banka sorumlu olacak. Bankalar ATM'lerini sürekli kontrol altında tutacak.
2: Diyelim ki banka kartınıza ATM'de bir zarar geldi. Yargıtay'a göre bundan sonra tüm sorumluluk bankada.
1: Mersin'in Merkez Mezitli ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
4: Mersin'de alevler geceyi gündüze çevirdi. 4 katlı mobilya mağazası saniyeler içinde alev topuna döndü. Alevler gökyüzünü aydınlattı. Dumanlar kenti kapladı. Adres Mezitli. Kuyuluk mahallesindeki mobilya mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İçerideki mobilyalar tutuşunca alevler hızla büyüdü. Koca bina cayır cayır yandı. Alevler yan binaya sıçradı. Ekipler yangının daha fazla büyümemesi için adeta zamanla yarıştı. Bölgeye adeta ekip yağdı. İtfaiye, Orman Müdürlüğü, OSB ekipleri, tomalar, su tankerleri, arazözler. Saatler süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Ancak geriye ağır hasarlı, kullanılamaz halde bir bina kaldı. Yangında bir araç da zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlerin neden çıktığı ise araştırılıyor.
1: Gaziantep'te iki aile taş ve sopalarla birbirine girdi. Hızla gelen bir araç kalabalığa daldı. Öfkeli grup sürücüyü linç etti.
5: Kaçak, kaçak, kaçak.
0: Öfkeden gözü döndü. Gaza basıp araçla kalabalığa daldı. Görüntüler Gaziantep Şahinbey'den. İki aile arasındaki tartışma saniyeler içinde sokak savaşına döndü. Taşlar, sopalar ve tekmeler havada uçuştu. Mahalle adeta can pazarına sahne oldu. Dehşet anlarında vites

0: yükseldi. Kavganın ortasına dalan araç önüne geleni biçip geçti. Öfkeli kalabalık sürücüyü araçtan indirip meydan dayağı çekti. Bölgeye polis ve ambulans yağdı. Ekipler biber gazı ve uyarı ateşleriyle müdahale ederken sağlık ekipleri yaralılar için zamanla yarıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.
1: Iğdır'da arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi.
0: Kiminin elinde sopa, kiminin taş vardı. Arazi anlaşmazlığında sözler bitti, yumruklar konuştu. Görüntüler Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kaydedildi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup akşam saatlerinde buluştu. Sözlü başlayan o tartışmada tansiyon gitgide yükseldi. Taraflar bir anda kavgaya tutuştu. Toplam 20 kişi birbirine acımasızca saldırdı. Kavgayı çevredekiler araya girerek ayırdı. 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
1: Sinop'ta motokurye kamyonete çarptı. Bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu. Motosiklet kamyonete böyle çarptı. Kazanın adresi Sinop'un Cami Kebir mahallesi. Caddede hızla ilerleyen motokurye duramayarak kamyonete çarptı. Kazanın da güvenlik kamerası kayıttaydı. Motorun kamyonete çarpmasıyla sürücü savrularak yere düştü. Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazada hafif şekilde yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde otomobil kaza yaptı, ardından alev aldı. Sürücü içeride mahsur kaldı. Tam o sırada bir vatandaş hiç düşünmeden hayat kurtardı.
0: Ok gibi saplandı, otomobil alev aldı. Sürücüyü ise kahraman bir vatandaş kurtardı. İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak bir işletmeye daldı. Çarpmanın şiddetiyle araç bir anda alev aldı. Sürücü araçta mahsur kaldı. İşte tam o anda çevredeki kahraman bir vatandaş saniyelerle yarıştı.
2: TGRT FM Haber.
3: Gölge Sultanlar. Hızır Bey.
4: Fatih'in Edirne'de bulunduğu günlerdir. Olacak bu ya, şehre Acemilerinden bir alim gelir. Evet, adam bilgili ama kibirlidir. Türkleri hor görür. Birkaç halli güç mevzuyu ısıtıp ısıtıp öne sürer ve muhataplarını küçük düşürür. Fatih bu tavırdan çok rahatsızdır. Şu adamı susturacak biri yok mu der demez, komutanlardan biri var sultanım der. Böyle birini tanıyorum galiba. Hızır Bey müthiş bir hafızaya sahiptir. Esprilidir, kıvraktır, zekidir. Sözün nereye varacağını önceden kestirir ve soruya soruyla cevap verir. Zor meseleleri basite indirger ve çok güzel misallendirir. Sadece fakih değil, ediptir, şairdir. Nasrettin Hoca gibi bir dehanın torunudur o. Hızır Bey'in en büyük şansı Molla Fenari gibi bir rahle arkadaşı ve Molla Yegan gibi bir hocası olmasıdır. Molla Yegan onu çok sever. Nitekim biricik kızını vererek damat edinir kendine. Gelelim hikayemize. Acem alimi kazandığı küçük zaferlerin sarhoşluğuyla daha büyük, daha çok ses getirecek münazaralara hazırlanır. Hatta padişahın huzuruna çıkar ve rakip diler. Fatih bu kez hazırlıklıdır. Umursamaz tavırlarla etrafına bakar ve güya ilk gözüne ilişen askere meydanı gösterir. Bu aslında Hızır Bey'dir. Acem karşısına çıkarılan genç sipahiye bıyık altından güler. Belki sen git abilerin gelsin demez ama öyle demeye getirir. Ancak Hızır Bey onun suallerine rahatlıkla cevap verir. Vakit ilerledikçe kibirli Acem'i ter basar. Sultana hitaben, ben bunca diyar gezdim, şunca meclise katıldım der. Ama böylesini ne gördüm ne de işittim. Lakin Hızır Bey'in elinden kurtulmak kolay değildir öyle. Şimdi sıra sende deyip onlarca ince ilimden, onlarca meşgul mesele sorar ki adamcağız dut yemiş bülbüle döner. Acem Fatih'in önüne gelir. Bu çocuğun kıymetini bil der ve süklüm püklüm meclisi terk eder. Fatih onun kıymetini zaten bilir. Hızır Bey'i imparatorluğun merkezine kadı yapar. O devir kadıları beldenin meseleleriyle de ilgilenirler, şehreminidirler. Yanisi şu ki belediye başkanıdırlar. Fatih Hızır Bey'le sıkça buluşur. Onun feyizli sohbetlerini içercesine dinler. Devlet işlerini istişare eder. Birbirlerini kardeşten öte severler. Hatta sultan onu sarayında görmek ister. Enderun'dan güzel bir yer ayırır. Ama Hızır Bey kuytulardan hoşlanır. Anadolu yakasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşeye yerleşir ki burada şekillenen köy adını ondan alır. Kadıköy. Hızır Bey yorucu bir günün ardından gitme hazırlığı içindedir. Ancak kapı önünde dolaşan tedirgin gölgenin farkına varır. Birisi eşikte eğleşmekte gidip gidip dönmektedir. Mübarek ansızın kapıyı açar. Buyurun der. Adamcağız yakalanmışlığın pişmanlığıyla girer içeri. Kılık kıyafetine bakılırsa Hristiyan tebaadan biridir. Ancak yüce veli onu güler yüzle karşılar, yer gösterir. Hatta bakar hala mütereddit, eliyle cezve sürer mangala. Adamcağız fincanı zor tutar, zira eli kolu sarılıdır. Hızır Bey sorar. Eline ne oldu? Kırdırdılar efendim. Kim kırdırdı? Sultanımız. Öyle bir hakkı var mıymış? Bilmiyorum efendim. Mevzu ne peki? Ben mimarım efendim. Evet, sultanımıza kubbeleri Ayasofya'dan geniş ve yüksek bir cami yapabileceğimi vaat ettim ama Hızır Bey gerisini dinlemez. Adamlarına gidin getirin şunu der. Mimarın dudakları uçuklamak üzeredir. Getirin şunu dediği üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun hünkârıdır. Halbuki Avrupa'da dere beyleri bile yargılanamaz. Hele böyle akşamın alacasında apar topar mahkemeye çekmek kimin haddine? Çok geçmez Fatih adamlarıyla görünür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey gitmiş, yerinde başkası peydahlanmıştır. Çehresi gergindir, devlet erkanını eşikte durdurur. Siz şurada bekleyeceksiniz. Fatih'e kapıyı gösterir. Sen gir içeri. Bu ne heybettir ya Rabbi. Sultan Mehmed'in benzi solar. Dizleri tutmaz olur. Sedire doğru yönelir. Tam oturmak üzeredir ki Hızır Bey azarlayan bir ses tonuyla oturma beyim der. O ki hasmın ayakta, sen de ayakta durmalısın. Ve Sil baştan meseleyi dinler. Görünüşe bakılırsa Fatih haklıdır. Padişah, olacak şey mi yani, der. Bu adam sırf taassubuna yenildiği için inşaatımızı baltaladı. Bin bir zorluk ve onca masrafla ta Mısır'dan getirttiğimiz sütunları budadı ve Ayasofya'dan daha geniş ve yüksek bir kubbe nasip olmadı bize. Halbuki anlaşmamıza göre... Hızır Bey orasını hiç dinlemez. İnşaat ayrı bir dava konusu, der. Şimdi söyle bakalım, sen Murat oğlu Mehmet, bu zımminin elini kırdırdın mı, kırdırmadın mı? Sultan gözlerini yere diker. Efendim, inanın ben buna elin kırılsın dedim, adamlarım eli kırılsın anlamışlar. Peki bu elin vebali kimedir? Fatih cevap vermez. Başını önüne eğer, çocuk gibi dudaklarını ısırır. Hızır Bey kitabı kapar, hükmü açıklar. Şimdi sana kısas lazım. Bileğini kırdırsam gerek. Padişah gayri ihtiyari eline bakar. Kararlı bir ifadeyle fısıldar. Buna hazırım. Mimar ağlamaktadır. Sakın ha, diye bağırarak Fatih'in önüne geçer. Ben davamdan vazgeçtim. Fatih de altında kalmaz tabii. Ona ömrü boyu yetecek kadar dünyalık verir. Netice tatlıya bağlanır. Fatih Hızır Bey'e hasreten teşekkür eder. Adaletine hayran kaldım, der. Sonra kaftanının altındaki kılıcı gösterir ve eğer, der, bana farklı muamele yapaydın, inan seni doğrardım. Hızır Bey manalı manalı gülümser. Eğer, der, sen dahi sultanlığına güvenip iltimas isteseydin, cümlesini tamamlamaz, hatta başladığına pişman olur. Tam neyse deyip dönecektir ki pelerinin altından fırlayan iki aslan sultanın karşısına dikilir. Öfkeli öfkeli eşinirler. Sonra öyle bir kükrerler ki Fatih'in dudakları uçuklar. Genç sultan Hızır Bey'in ilmini iyi bilir ama hal ehli olduğunu orada öğrenir. O günden sonra eşiğine baş koyar ve kazanır. Peki mimar mı? Adamcağız şaşkına döner. Ağlamakla gülmek arasında gelir gider. Şimdi rüzgara tutulan yaprak gibidir. Vallahi kırılan koluma seviniyorum, der. Bana yolumu gösterdi. Oracıkta kelime-i şehadet getirir ve Hızır Bey'e talep olur.
5: TGRT FM.

Lord Hadley İslamiyet hakkında şöyle der. İslam'ın sade fakat nur içinde parlayan büyüklüğünü gördükten sonra insan karanlık bir dehlizden çıkıp gün ışığına kavuşan bir adam gibi oluyor.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Celaleddin Lodger Brunton, İngiliz. Meşhur bir aileden gelen ve baronet ünvanını taşıyan Sir Brunton, Oxford Üniversitesi'nden mezun olup yayınlarıyla şöhret yapmıştır. Bana niçin Müslüman olduğumu bildirmek fırsatını verdiğiniz için size minnet borçluyum. Ben Hristiyan bir anne ve babanın tesiri altında büyüdüm. Genç yaşımda ilahiyat ile de meşgul oldum. Misyonerlerle tanıştım ve onların yabancı memleketlerdeki faaliyetleriyle yakından ilgilendim. Kalbimden onlara yardım arzusu gelmişti. Resmen bir görev almadan onlarla birlikte seyahate çıktım. Doğrusunu söylemek gerekirse din dersleri aldığım halde Hristiyanlığın insanların günahkar olarak dünyaya geldiği ve bu dünyada muhakkak çile çekmesi icap ettiği nazariyesi bana garip geliyordu. Bu nazariyeye isyan ediyordum. Bu sebeple yavaş yavaş Hristiyanlıktan nefret etmeye başlamıştım. Zira ben kendisinde her şeyi yaratabilmek kudreti bulunan Allah-u Teala'nın yalnız günahkar mahluklar yaratmasını onun kudret ve merhametine yakıştıramıyor. Bunun için Allah-u Teala'yı böyle sıfatlandıran bir dinin hakiki olamayacağını düşünüyordum. Acaba başka dinler bu hususta ne telkin ediyor diye diğer dinleri de tetkik etmeye karar verdim. Kalbimde adil, merhametli, müşfik bir ilaha büyük bir ihtiyaç duyuyor, böyle bir Allah'ı arıyordum. Acaba İsa aleyhisselamın getirdiği hakiki Nasrani dini bu muydu? Yoksa onun telkin ettiği temiz din zamanla bozulmuş muydu? Bunları düşündükçe kalbimdeki şüpheler çoğalıyor. O zaman bugün yürürlükte olan Kitab-ı Mukaddes'i tekrar elime alıyor, karıştırmaya başlıyor ve her defasında içinde birçok eksikler ve anlaşılmaz hususlar bulunduğunu görüyordum. Sonunda bende şu kanaat hasıl oldu ki, bu kitap İsa aleyhisselamın yaydığı hakiki dinin kitabı değildir. İnsanlar İncil'e birçok yanlış kaideler koymuşlar ve Allah-u Teala'nın doğru kitabını bozmuşlardır. Ben bu kanaate vardıktan sonra artık misyonerlerle beraber gittiğimiz memleketlerde rastladığımız insanlara elimizdeki İncil'i okuyacak yerde başka telkinlerde bulunuyordum. Onlara Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve Ruhul Kudüs gibi üçlü Tanrı'dan bahsetmek yerine insanlarda beden öldüğü zaman ölmez bir ruh bulunduğundan, insanları bir büyük Halık'ın yarattığından, bu büyük Halık'ın insanları günahları sebebiyle hem bu dünyada hem de ahirette cezalandıracağından, ancak çok merhametli olan bu büyük Halık'ın eğer insanlar yaptıklarına pişman olursa onları günahlarını affedeceğinden bahsediyordum. Gün geçtikçe artık tamamen tek Allah'a inanmaya başlamıştım. Hakikate tam varmak için daha derinlere inmek istiyordum. İşte bu zaman İslam dinini tetkik etmeye başladım. Bu din beni o kadar cezbetti ki bütün günümü ona vakfettim. Bulunduğum yer Hindistan'da, şehirlerden uzak, kimsenin ismini bile duymadığı İkra adında bir köydü. Bu köyde yaşayanlar pek fakir, pek sefil tabakadan insanlardı. Onlara sırf Allah-u Teala'nın rızası için tek ve merhametli bir Halık'ın var olduğunu anlatmaya, dünyada takip etmeleri gereken doğru yolu öğretmeye çalışıyordum. Onların birbiriyle kardeş olduklarını, temizliğe çok önem vermek lazım olduğunu da öğretmeye uğraşıyordum. Ne kadar şaşılacak şeydir ki, bütün bu öğretmeye çalıştığım hususlar Hristiyanlıkta değil, ancak Müslümanlıkta vardı ve ben bir Hristiyan misyoner gibi değil, tam bir Müslüman din adamı gibi telkinlerde bulunuyordum. Bu ıssız, tenha yerde ve bu cahil halk arasında nasıl uğraştığımı, ne kadar fedakarlık yaptığımı, ne gibi zorluklarla karşılaştığımı size uzun uza diye ifade edecek değilim. Bütün düşüncem bu zavallı insanları ruhen ve bedenen temizliğe kavuşturmak, onlara büyük bir Halık'ın varlığını öğretmekten ibaretti. Yalnız kaldığım zaman Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını inceliyordum. Onun hakiki hayatı hakkında İngilizce pek az kitap yazılmış ve onu eleştirmek, lekelemek ve bu büyük peygamberi yalancılıkla itham etmek için Hristiyanlar tarafından ne yapılmak lazımsa yapılmış, birçok şey uydurulmuştu. Fakat ben şimdi bu düşmanca yazılı kitapların tesirleri altında kalmadan İslamiyet'i tam bir insafla inceliyordum. Bu tetkiklerim sürdükçe İslamiyet'in tek Allah'ı ve hakikati en doğru olarak ortaya çıkaran hak din olduğunu kabul etmek lazım geldiğini iyice anladım.
Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi bir büyük peygamberin insanlığa yaptığı hizmetleri öğrendikçe onun peygamberliğini inkar etmenin imkanı yoktu. O muhakkak Allahu Teala'nın Resulüydü. O ancak Allahu Teala'nın lütfuyla vahşet ve cehalet içinde yaşayan, birçok putlara tapan, hurafelere inanan, yarı çıplak bir halde birçok kadınlarla hayvanca bir hayat süren Arapları kısa bir zaman içinde Allahu Teala'ya iman eden, medeni, temiz, dürüst, kadına hak tanıyan, iyi ve yumuşak huylu insanlar haline getirdi. Bir insan Allahu Teala'nın lütfu yardımı olmadan böyle bir şeyi hiçbir zaman başaramaz. İçinde birkaç yüz kişi bulunan bu köyde benim ne kadar zahmet çekerek uğraştığımı ve hala bu zavallı insanları doğru yola sokamadığımı düşündükçe Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin eseri gözümde gittikçe daha büyüyordu. Hayır, ancak Allahu Teala'nın Resulü böyle bir işi başarabilirdi. Onun peygamberliğine can ve gönülden inanmak lazımdı. İslam dininde bulunan daha pek çok güzel hususlardan ayrıca bahsetmeye lüzum görmüyorum. Çünkü Allahu Teala'yı ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ettikten sonra artık bir insan Müslüman olmuş demektir. O günlerde Müslüman bir Hintli beni ziyarete gelmişti. Mian Amiruddin ismindeki bu kibar zat ile İslam dini üzerinde uzun uzadıya sohbetler yaptık. Bu konuşmalar bana son cesareti verdi ve Müslüman olmayı kabul ettim. Ben Müslümanlığın hakiki Allah dini olduğuna, sadeliğine, af ve şefkatine, samimiyetine, Müslümanları birbirine kardeş saydığına ve bir gün bütün dünyayı birbirine bağlayacağına inanıyorum. Artık hayatımın sonuna ulaştım. Bundan sonra ölünceye kadar kendimi İslamiyet'e hizmet etmeye adadım.

borçlarını ödemek için ve ırzını, namusunu korumak için ve ölünce geride kalanlara miras bırakmak için mal kazanmayan kimse hayırsızdır.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Merkez Efendi Hazretleri. Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen büyük velilerden. İsmi Musa olup Merkez Müslihuddin lakabıyla meşhur oldu. Denizli'nin Sarhanlı köyünde 1463 Hicri 868 senesinde doğdu. 1551 Hicri 959 senesinde İstanbul'da vefat etti. Musa Efendi küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başladı. Kuvvetli bir zekası ve ilim öğrenmeye aşırı bir hevesi vardı. Önce kendi memleketinde, sonra Bursa ve İstanbul'daki medreselerde tahsil yaparak tefsir, hadis, fıkıh ve tıp ilminde yetişti. Kadı Beydavi tefsirinin büyük bir kısmını ezberledi. Medrese tahsiline devam ettiği sıralarda tekkelere gidip oralardaki alimlerin sohbetlerine katılırdı. Onların feyiz ve bereketlerine kavuştukça ruhunda bir rahatlama, nefsinde bir ezilme olduğunu görerek sevinirdi. 30 yaşına geldiğinde medrese tahsilini bitirdi. Çevresinde sayılan bir alim oldu. İlimdeki yüksekliğini zamanının alimleri tasdik ettiler. Nitekim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretlerinin hürmet ve muhabbetini kazandı. Musa Efendi Koca Mustafa Paşa'daki bir tekkede şeyhlik yapan Sümbül Sinan Hazretlerinin şöhretini işitti. Fakat bazı kimselerin onun hakkında yaptıkları dedikodular sebebiyle bir türlü gidip sohbetine katılamamıştı. Bir gün rüyasında Sümbül Efendi Hazretlerinin kendi evine geldiğini gördü. Sümbül Efendi Hazretlerini içeri koymamak için hanımıyla kapının arkasına pek çok eşya dayadılar ve üzerine de oturdular. Fakat Sümbül Efendi Hazretleri kapıyı zorlayınca kapı arkasına kadar açıldı ve arkasındakiler yere yuvarlandı. Bu sırada uyanan Musa Efendi yaptığı hatayı anladı ve sabahleyin Sümbül Sinan Hazretlerinin huzuruna gitmeye karar verdi. Sabahleyin Sümbül Sinan Hazretlerinin camiine gidip vaaz ettiği kürsünün arkasına o görmeden oturdu. Sümbül Sinan Hazretleri vaaz esnasında Taha suresinin bazı ayeti kerimelerini tefsire başladı. Tefsirden sonra, ey cemaat, bu tefsirimi siz anladınız, hatta Musa Efendi de anladı buyurdu. Sonra aynı ayeti kerimeleri daha yüksek manalar vererek tefsir ettikten sonra tekrar, ey cemaat, bu tefsirimi siz anlamadınız, Musa Efendi de anlamadı buyurdu. Musa Efendi, hakikaten bu anlatılanlardan bir şey anlamamıştı. Sümbül Sinan Hazretleri, o gün Taha suresini 7 türlü tefsir etti. Musa Efendi'nin kürsi arkasında olduğunu, zahiren görmediği halde anlamıştı. Vaaz bitti, namaz kılındı, herkes camiden çıktı. Sadece Sümbül Efendi Hazretleri kalınca, Musa Efendi huzuruna varıp elini öptükten sonra af diledi. Sümbül Efendi de, ey Muslihüddin Musa Efendi, biz seni genç ve kuvvetli bir kimse sanırdık. Meğer sen de hanımın da çok yaşlanmışsınız. Akşam bizi kapıdan içeri sokmamak için gösterdiğiniz gayrete ne dersiniz? Fakat neticede kapı açıldı. Ve ikiniz de yere yuvarlandınız buyurunca Musa Efendi iyice şaşırdı. Pek çok özürler dileyerek ağlamaya başladı. affının kabulü ve talebeliğe alınması için istekte bulundu. Sümbül Efendi Hazretleri, onu kabul ettiğini, dergâhta hizmete başlamasını söyledikten sonra, artık Allahü Teâlâ'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır, buyurdu. Bundan sonra Musa Efendi, her gün Sümbül Sinan Hazretlerinin dergâhına gelip, ondan ders almaya ve hizmete başladı. Bir gün Sümbül Efendi Hazretleri, sohbet esnasında Musa Efendi'ye, âlemi sen yaratsaydın, nasıl yaratırdın diye sordu. Musa Efendi, bu mümkün değil ama mümkün olsaydı her şeyi merkezinde bırakırdım. Âlem öyle bir tatlı nizam içinde ki, buna bir şey ilave etmek veya bir şeyi eksiltmek düşünülemez dedi. Sümbül Efendi Hazretleri, bu cevap üzerine, aferin Musa Efendi, demek her şeyi merkezinde bırakırdın. Öyleyse bundan sonra ismin Merkez Muslihüddin olsun dedi. Böylece Musa Efendi, Merkez Efendi ismiyle meşhur oldu. Merkez Efendi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, küfürden sonra en büyük günah, gıybet etmektir. Gıybet edene mani olmak çok sevaptır. Birini içki masasına çağırsalar, haram olduğu için gitmese nasıl sevap kazanırsa, gıybet edene mani olmak da aynı, hatta daha mühimdir. Allahü Teala günah işleyip de boynunu büküp tevbe edenleri severmiş. Hiç günah işlemeyip de benim gibi var mı diyenleri sevmezmiş. Hadis-i kutsîde buyruluyor ki, bir kulum farzları yapar, haram işlemez, sünnetleri terk etmez, geceleri teheccüd namazı da kılarsa, ben bu kulumu severim. Ben bir kulumu seversem, o benimle görür, benimle işitir, benimle gider. İşte ben, onun her duasını kabul ederim. Şeytan, farzları küçük gösterip, nafileleri çok büyük gösterir. Bayezid-i Bistami Hazretleri buyuruyor ki, dilini Allahü Teala'nın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesaba çek, ilme yapış ve edebi muhafaza et. Hak ve hukuka riayet et, ibadetten ayrılma. Güzel ahlaklı, merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma. 30 sene mücahede eyledim. Nefsimin istediklerini yapmadım. İlimden ve ilme uymaktan daha zor bir şey bulamadım. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Bir gece karanlığında odamda otururken ayaklarımı uzatmıştım. Hemen bir ses duydum. Sultanla oturan edebini gözetmelidir, diyordu. Hemen toparlandım. Allahü Teala'nın kendileri sebebiyle nefsimi cezalandırdığı bütün şeyler üzerinde düşündüm. Onların en şiddetlisi olarak gafleti buldum. Allahü Teala'dan bir an gafil olmak, bir an onu unutmak cehennem ateşinden daha şiddetlidir. Siz havada uçan birisini gördüğünüz zaman hemen o kimsenin faziletli, keramet sahibi birisi olduğuna hüküm vermeyin. Hata edebilirsiniz. O kimsenin hakikaten fazilet ve keramet sahibi olduğunu anlamak için, İslamiyet'in emirlerine uymaktaki hassasiyetine, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı ile ahlaklanması ve sünnet-i seniyyeye uymasına, hakiki İslam alimlerine olan muhabbet ve bağlılığına bakın. bunlar tam ise, o kimse fazilet ve keramet sahibidir. Bunlara uymakta en ufak bir gevşeklik ve zayıflık bulunursa, o kimse için fazilet ve keramet sahibidir demek mümkün olmaz. Günahlara bir defa, taatlere ise bin defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır. İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve kereminle bu duayı kabul eyle. Bütün alemin yerine beni cehennemde yaksalar ve ben de sabretsem, Allahü Teala'ya muhabbeti dava edinmiş birisi olarak yine bir şey yapmış olmam. Allahü Teala da benim ve bütün alemin günahını affetse, rahmetinden ve ihsanından bir şey eksilmiş olmaz. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan muhabbetinin hakiki olup olmadığının alameti kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır. Allahü Teala'nın nimetleri her an herkese gelmektedir. O halde her zaman ona şükretmek lazımdır. Bizim sözlerimiz kitap ve sünnettendir. Bu iki kaynaktan gücünü ve manasını almayan bir sözde değer yoktur. Arif'in alameti nedir diye sorulduğunda, Allahü Teala'yı anmakta gevşeklik göstermemektir buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. İslam alimlerinin sohbetlerinden öğreniniz. Hakiki alim bulamayan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlim, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana ulema-i su, kötü din adamı, yobaz denir. İslam alimi dinin bekçisidir. Ulema-i su şeytanın yardımcısıdır. Merkez Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan, zevci Sadrazam Lütfi Paşa ile Yanya'dan İstanbul'a gelirken yolda eşkıyanın baskınına uğradı. Bu kötü durumdan nasıl kurtulacaklarını düşünürlerken, o anda Allahü Teala'nın izniyle zamanın evliyasından Merkez Efendi Hazretleri karşılarına çıkıverdi. Önceden orada olmadığı halde bir anda karşılarına dikilen Merkez Efendi Hazretlerini gören haydutlar şaşkına döndüler. Eşkıya reisi Merkez Efendi Hazretlerinin heybeti karşısında selameti kaçmakta buldu. Diğerleri de kaçıp orayı terk ettiler. Eşkıyanın ortadan çekilmesiyle Merkez Efendi Hazretleri de bir anda kayboldu. Bu hali hayretle seyreden Lütfi Paşa ve zevcesi Şah Sultan Merkez Efendi Hazretlerini tanımışlardı. Şah Sultan Merkez Efendi Hazretlerinin bu kerametinden dolayı İstanbul'da Eyüp Bahariye'de onun adına bir cami ve yanına medrese yaptırdı. Merkez Efendi Hazretlerini buraya tayin ettiler. Bir müddet orada talebe yetiştiren Merkez Efendi Hazretlerine Kanuni Sultan Süleyman Han Topkapı surlarının dışında yaptırdığı tekkede vazife verdi. Burada da aynı hizmete devam eden Merkez Efendi Hazretleri, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesinin isteği ve Sümbül Efendi Hazretlerinin tembihi üzerine Manisa'ya gitti. Valide Sultan'ın Manisa'da yaptırdığı imaretin yanındaki dergâhta hocalık yaptı. Tıp bilgisi kuvvetli olan Merkez Efendi Hazretleri, Manisa'da bulunduğu sırada 41 çeşit baharattan meydana gelen bir macun yaptı. Bu macunu hastalar yiyerek şifa bulurdu. İlkbaharda yetişen çiçeklerden de istifade edilerek yapılan bu macunu almak için çevre kasabalardan gelirlerdi. Mesir macunu diye şöhret bulan bu macun şimdi de yapılmaktadır. Merkez Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, İbadet sadece emirleri yapmak değildir. Yasaklardan kaçmak da ibadettir ve emirleri yapmaktan daha kıymetlidir. Bir haramdan sakınmak bütün dünyanın ibadetlerinden kıymetlidir. Bir ibadet farzsa öğrenmek de farzdır. Sünnetse öğrenmek de sünnettir. Hem kendi öğrenecek hem de çoluk çocuğuna öğretmelidir. İbadetler halis olması lazım. Yani Allah için olması lazım. Bir de sahih olması için şartlarına uygun olması lazımdır. Hiçbir Müslüman üzüntüye düşmesin, yeyse kapılmasın. Allahü Teala Sure-i Kehf'in son ayetinde müjde veriyor, söz veriyor. Buyuruyor ki, kim ihlasla ibadet yaparsa gideceği yer cennettir. Allahü Teala söz veriyor ama ihlas şartıyla. İhlassız amel felakettir. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün talebeleriyle giderken delilerin bulunduğu bir tımarhanenin önünden geçiyorlardı. Talebelerinden birisi orada delilerin tedavileri için bir şeyler yapmaya çalışan baş tabibe yaklaşıp, günah hastalığıyla hasta olanlar için bir ilacınız var mıdır diye sordu. Baş tabip cevap veremeyip susunca, ayağı zincirle bağlı delilerden biri Bayezid'in teveccühüyle şöyle dedi. O derdin ilacı şöyledir, tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp, kalp havanına koyarak, tevhid tokmağıyla iyice dövmeli. Sonra insaf eleğinden eleyip, gözyaşıyla hamur etmeli. Daha sonra aşkullah ateşinde pişirip, muhabbet-i Muhammediye balından katarak, gece gündüz kanaat kaşığıyla yemelidir. Şu 10 şey beden üzerine farzdır. 1. Farzları noksansız yerine getirmek. 2. Haram kılınan şeylerden kaçınmak. 3. Allah için mütevazı olmak. 4. Müslüman kardeşlerine eziyet etmekten sakınmak. 5. İyi ve kötü, herkes için hayır isteyen olmak. 6. Allahü Teala'nın mağfiretini arzulamak. 7. Her işte ve her halükarda Allah rızasını gözetmek. 8. Öfkeyi, gurur ve taşkınlığı, zulüm ve haksızlığı, üzücü ölçüde mücadeleyi terk etmek. 9. Kendi kendine nasihatçi olmak, nefsi terbiyeye çalışmak. 10. Ölümü bilerek hazırlanmak. Şu 10 şey bedeni korur. 1. Gözleri haramdan ve lüzumsuz şeylerden korumak. 2. Dili zikre alıştırmak ve bunu itiyat haline getirmek. 3. Nefis muhasebesi yapmak. Günlük hayatı bu ölçü içinde sürdürmek. 4. İlim öğrenmek ve öğrenilen ilmi faydalı olacak şekilde kullanmak. 5. edep ve terbiyeyi her yerde ve herkese karşı muhafaza etmek. 6. Bedeni dünyanın faydasız işlerinden kurtarıp, dünya ve ahiret için faydalı işlerde kullanmak. 7. İnsanlarla haşır neşir olmamak, kalbi geliştirmek, düşünceyi berraklaştırmak, zekayı işletmek için uzlete çekilmek. 8. Nefis ile kıyasıya mücadele etmek. 9. Çokça ibadet etmek. 10. Peygamber Efendimizin sünnetine uymak. Şu 10 şey bedenin şerefidir. 1. Tevazu içinde yumuşak huyluluk. 2. Haya ve edep. 3. İlim. 4. Haram ve şüpheli şeylerden kaçınmak. Gönül rahatlığı içerisinde ibadetleri hatasız yapmaya çalışmak. Dünya şatafatına değer vermemek. 5. Her işte, atılan her adımda Allahü Teala'dan korkmak. 6. Güzel ahlak. 7. Başa gelen bela ve musibetleri yüklenmek, sabrı dayanak yapmak. 8. Halk ile iyi geçinme yollarını, idare etmek çarelerini bilip yürütmek. 9. Öfkeye mani olmak. 10. Dilenmeyi terk etmek. Şu 10 şey, insanın maddi ve manevi yapısını tahrip eder. 1. Dinine önem vermeyen kimseyle arkadaşlık etmek. 2. Hayırlı ve yararlı kişilerden ayrılmak, onlarla dostluk kurmamak. 3. Nefsin isteklerine boyun eğip onun peşine takılmak. 4. İslamiyet'ten uzaklaşmak. 5. Dinden olmayan şeyleri din adına uydurup dine sokan kimselerle oturup kalkmak. 6. Dünya ve ahiret için yararlı olmayan şeylerle uğraşmak ve bu tür şeyleri arzulamak. 7. Halkı kötü zan altında tutmak. 8. Üstünlük taslamak. 9. Dünyalıktan yana üzüntüye kapılmak. 10. Ahireti düşünmemek. 10 şey insan varlığını öldürür. 1. Terbiye azlığı. 2. Cehalet çokluğu. 3. Halktan nimet beklemek. 4. Şehvet azgınlığı, nefis kudurganlığı. 5. Baş olma sevdası. 6. Dünyaya lüzumundan fazla meyletmek. 7. Allahü Teala katında nefis ile dostluk kurmak. 8. Çok yemek. 9. Çok uyumak. 10. Kalabalığa uymak. 10 şey insana aşağılık yapar. 1. Öfke ve hiddet. 2. Kin ve nefret. 3. Büyüklenme. 4. Zulüm ve haksızlık. 5. İnat yollu mücadele. 6. Cimrilik. 7. Başkasına eza ve cefa etmek. 8. Mü'min kardeşine saygısızlık. 9. Kötü huy ve fena ahlak. 10. İnsaf ölçülerini aşmak. 2 haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak, çok yemek. Bir kul Kur'an-ı Kerim'i hatmederse, melekler onun iki gözü arasını öperler. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Konuşmak hoşuna giderse sus. Susmak hoşuna gidince konuş. Kim Allahü Teala'dan dünyayı isterse Allahü Teala da onun dünyada uzun zaman kalmasını ister. Müminin izzeti insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır. Ana ve babanın evlatlarına duaları, bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Vera, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhasebe etmektir. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara, suizana, kötü düşünmeye sebep olur. Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır. Şayet insanlar Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünselerdi, ona isyan etmezlerdi. Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse, hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Ölümü hatırladığın zaman, dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider. Kötülüklerini gizlediğin gibi, iyiliklerini de gizle. Dünyayı seven kişi, ölümü sevmez. Melekler, kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü Teala'nın huzuruna götürür. Kişinin ameli az olursa düşünce ve sıkıntıya müptela olur. Vaktin kıymetiyle ilgili olarak buyurdu ki: dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl. Merkez Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Merkez Efendi Hazretleri bir gün dergâhın bahçesinde namaz kılarken secdeye vardığı bir sırada yerden bir ses işitti. Diyordu ki: ey Merkez Efendi, 7 senedir yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum. Beni bu hapishaneden kurtar. Zira Allah

onun lütfuna kavuşmak mümkün müdür? Cevabında buyurdu ki, zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allahü Teala'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin onun lütfu olan nimetlere karşılık olması ne mümkündür? Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, insanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine tevazu nedir diye sordular. Cevabında buyurdu ki, şefkat ve merhamet kanatlarını, anne kuşun yavrularını koruyabilmek için üzerlerine kanatlarını germesi misali, mahluklar üzerine germen ve herkese karşı yumuşak davranmandır. Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği görmesinden üstündür. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, iki kimseye gıpta edilir. Bunlardan biri, Allahü Teala'nın kendisine Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı ve onunla amel etmeyi, helalini helal bilmeyi ve haramını haram bilmeyi nasip ettiği bir kimsedir. Diğeri de Allahü Teala'nın mal verip de onunla akrabasına yardımda bulunan ve onları ziyaret eden, Allahü Teala'ya taat üzere kullanan kimsedir. Onlar gibi olmayı temenni et. Bir kimsede de şu dört haslet bulunursa, dünyada hiçbir şey ona zarar vermez. 1. Güzel huylu olmak. 2. İffetli olmak. 3. Doğru sözlü olmak. 4. Emaneti koruyucu olmak. Yine buyurdular ki, bir kimse Bişr-i Hafî Hazretlerine gelerek, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz dedi. O da Allahü Teala'nın geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar ibadet ettikleri halde ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allahü Teala tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum dedi. Talebelerini ellerini açmış dua ederken görünce, dua günahları terk etmektir buyururdu. Rızık konusunda insanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya teşvik ederdi. Özellikle ticaret erbabını helal ve temiz kazanca yönlendirmeye çalışırdı. Bu husustaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri sık sık tekrar eder, ekmeğini nereden kazandığına iyi bak, kendini cehenneme atma diye nasihat ederdi. Amellerin kıymetlisinin 3 tane olduğunu bildirir. Birincisi, mal az olduğunda da cömert olabilmektir. İkincisi, tenhada da vera sahibi olabilmek, yani haramlardan kaçınabilmektir. Üçüncüsü, kendisinden korkulan ve bir şeyler umulan kimsenin huzurunda da hakkı söyleyebilmektir, buyururdu. Dünyaya gönül verenlere, dünyaya talip olan insanlardan dünyalık istemeye utanmıyor musun? Siz dünyalığı, dünyayı yedi kudretinde tutan Allahü Teala'dan isteyiniz, buyururdu. Yediğin neredendir diye soranlara şöyle cevap verirdi. Siz benim nereden yediğimi ne yapacaksınız? Kendinizin ne suretle yediğinize bakınız. Çünkü gülerek yiyenle ağlayarak yiyen bir olmaz.

0: Az yiyen el, çok yiyene denk olmaz. Yediğiniz ekmeğin nereden olduğuna, çoluk çocuğunun oturduğu evin hangi yoldan kazanıldığına dikkat ediniz, buyururdu. İbadet etmek bakımından, dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme, zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki kıyamet günü pişman olmayasın, çok büyük sevaba kavuşasın. Kendisine gelip dua talep edenlere Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle duada bulunurdu. Cenab-ı Hak kendisine kavuşturan şeylere kavuştursun. Cenab-ı Hak zenginliğini kalbine koysun. Seni bütün kötülüklerden alıp kendisiyle meşgul kılsın. Sana büyük edep ihsan etsin. Kalbinden razı olmayacağı şeyi çıkarıp rızasını koysun. Seni kendine varan en güzel ve doğru yola iletsin. İnsanı Allahü Teala'ya kavuşturan yol Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem izinde bulunanların gittiği yoldur. Bu yola bütün kötü yollar kapalıdır. Bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda milyonlarca sene sıdk ve ihlas ile yürüse ve bir an geri dönse, kaybı kazancından fazladır. İnsanın Allahü Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi, Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hakiki varisi olan büyük alimlere tam tabi ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bid'at karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de ona karşı yaptığın ibadet ve taatlerdeki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir. Kulluk her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Allahü Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir. Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır, ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar. Tasavvuf, kalbi temizlemek ve her an Allahü Teala ile olmaktır. İhlas, ameli Allahü Teala için olmayan karışık düşünce ve niyetlerden arındırmaktır. Birbirlerine muhabbet ve dostlukları çok kuvvetli olan iki kardeşten birinin diğerinden az da olsa çekinmesi mutlaka birinin kusuru sebebiyledir. Bir kimsenin havada bağdaş kurup oturduğunu görseniz İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymaktaki hassasiyetine bakınız. Eğer bu tam ise ona uyabilirsiniz. Eğer emir ve yasaklara uymakta çok az da olsa bir gevşekliği varsa hemen ondan uzaklaşınız. Çünkü zararı dokunur. Merkez Efendi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine buyurdular ki bir kimse ayıplarının örtülmesini ve gizlilik perdesinin yırtılmamasını isterse kendisine asi ve kaba davranana hilm ve yumuşaklık göstersin. Elinde olan şeylerle insanlara ihsan ve ikramda bulunsun buyurdu. Her işinde tevekkül sahibi olan, Allahü Teala'ya güvenen Ebu Abdullah el-Basri Hazretleri her işini Allahü Teala'ya havale eder, yalnız ona güvenir, her şeyi ondan beklerdi. O tevekkülü bazı cahillerin söylediği gibi hiçbir sebebe yapışmadan her şeyi Allahü Teala'dan beklemek olarak değil, sebeplere en güzel şekilde yapışıp sebepleri yaratanın Allahü Teala olduğunu bilmek ve ona tam güvenmek olarak kabul ederdi. Tevekkül hakkında buyurdu ki: "Tevekkül Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hali, kesb çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allahü Teala onun kalbini hikmet nuruyla doldurur. Allahü Teala her istediğinde ona kâfi gelir. Onu sevdiği her şeye kavuşturur." Allahü Teala Talak suresi 3. ayeti kerimesinde mealen, "Kim Allah'a tevekkül ederse o ona kâfidir." buyuruyor. Bunun için Allahü Teala her işinde o kimseye kâfidir. Allahü Teala'ya tevekkül etmek farzdır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 23. ayetinde mealen, "Eğer gerçek müminlerseniz Allahü Teala'ya tevekkül ediniz." buyuruyor. Yalancı kerem sahibi, riyakâr huylu olan kimselerle dostluk etmekten kendini uzak tut ve hakiki dostlar olan Allah adamlarıyla beraber yaşa. Eğer kerem sahibi gibi görünen kimselerle beraber bulunursan, hakiki dostlardan uzaklaşır, onlarla ülfet, yakınlık ve muhabbeti kesersin. Eğer riyakâr, kötü huylu kimselerden usanır, dostluğunu kesersen, helak olmaktan kurtulur, yüksek makamlara ulaştırılırsın. Bu hal sende olduğu zaman, senin için büyük bir kıymet de hasıl olur ve sen kıymetlenirsin. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları, hakiki dostlarıyla beraber bulunanlar bir gün onlardan olurlar. Minnet sahibinin ihtiyacını görmek dostluğun anahtarıdır. Kişinin aklı, hilmi ve yumuşaklığı, cömertliği ayıplarını örter. Her halinde doğru olması onu kuvvetli kılar. Allahü Teala'nın emrettiği şeylere uy. Kim Allahü Teala'nın emirlerine uyarsa sağlam bir kale içinde hıfz olunmuş, korunmuş olur. Kalpten riya hastalığı ihlas, yalan hastalığı ise doğruluk nuruyla giderilip tedavi olunur. Kim nefsinin arzu ve isteklerine muhalefet eder, karşı çıkarsa Allahü Teala onu ünsiyet, dostluk ve muhabbet makamına kavuşturur. Kendisine insanların en aşağısı kimdir diye sordular. O, insanların en aşağısı zengine zengin olduğu için kıymet verip onun karşısında zelil olan kimsedir. İnsanların kıymetlisi de fakirlere hürmet edip tevazu gösteren zenginlerdir buyurdu. Hür insana edepli olmak ne güzel yakışır. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, ben seni nasıl bulurum?" diye sual etti. Cevabında, "Niyetini düzelttiğin an beni bulursun." buyuruldu. İbadetin esası üçtür. Allahü Teala'nın hükümlerinin hepsini kabul et. Onun yanında kıymetli olmayan bir şey yapma, ondan başkasından bir şey isteme. Her şeyin bir yardımcısı vardır. Dinin hizmetkârı da edeptir. Rızkını Allah'a havale edip, yalnız ondan bekleyenin ahlakı güzelleşir. Harcarken cömert olmak ona zor gelmez. Namazda dünya malı için vesveseye düşmez. Fudayl bin İyad hazretlerine, İnsan Allahü Teala'nın muhabbetinde ne zaman son dereceye ulaşır diye sorulunca, Allahü Teala'nın vermesiyle vermemesi o insan yanında müsavi olduğu zaman, her halükarda razı olduğu zaman diye cevap vermiştir. Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir. Allahü Teala'yı unutmak, ondan gafil olmak cehenneme girmekten daha şiddetli bir haldir. Allahü Teala'dan başka şeyleri anmak, onlardan bahsetmek kalpte kasvete, katılığa sebep olur. Şeytan, kim bana karşı kendini benim tuzağımdan kurtardığını zannederse, ben onu ucb ile, yani kendini beğenmekle tuzağıma düşürürüm, demiştir. Merkez Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İnsanlara vaaz ve nasihat verirken, gözlerini kapayarak anlatırdı. Fakat orada olanları kalp gözüyle görürdü. Merkez Efendi Hazretleri Balıkesir'e gittiğinde bir cuma günü namazdan sonra kürsüye çıkıp vaaz etti. Halk Merkez Efendi Hazretlerini tanımadıkları için pek iltifat etmediler. Vaazı dinlemeyip teker teker camiden çıkarak gittiler. Ve birbirlerine halveti yolunun büyüklerindenmiş diyorlardı. Herkes çıktıktan sonra müezzin efendi elinde kapının anahtarı olduğu halde kürsünün yanına varıp gözü kapalı olarak konuşan Merkez Efendi Hazretlerine, "Hoca efendi, giderken camiyi açık bırakma. Anahtarları buraya bırakıyorum. Çıkarken kitlemeyi unutma," dedi. Merkez Efendi Hazretleri gözünü açmadan, "Müezzin efendi, sen de işine gidebilirsin. Bizim sohbetimizi siz dinlemiyorsunuz. Fakat melaike-i kiram dinlemektedirler," buyurdu ve vaazına devam etti. Biraz sonra camiden gidenlerin hepsi geriye döndüler. O kadar çok insan toplandı ki cemaati cami almaz oldu. Merkez Efendi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde sevenlerine buyurdular ki, Ebu Abdullah Nicabi Hazretleri buyurdu ki, müminin bilmesi gereken 5 haslet vardır ki şunlardır. Birincisi Allahü Teala'yı bilmek, tanımak, marifetullah. İkincisi hakkı, hukuku tanımak, gözetmek. Üçüncüsü yapılan işte, amelde ihlaslı olmak. Sırf Allah için yapmak. Dördüncüsü, sünnet ile amel etmek, sünnete uymak. Beşincisi, helal yemek. Eğer Allahü Teala'yı bilir, fakat hakka hukuka riayet etmezse, bu bilmesinden bir fayda elde edemez. İhlasla amel, iş yapmazsa, tanıması, bilmesi, ona yine fayda vermez. Sünnete uymazsa ve helal yemezse yine Allahü Teala'yı bilmesinden fayda elde edemez. Eğer yediği helalden olursa kalbinde bir safa, temizlik hasıl olur. Bu temizlik ile dünya ve ahiret işlerini görür. Eğer yediği şüpheli ise yediği şüpheli şeyin miktarı kadar da işleri şüpheli olur. Yediği haramdan olursa, onun dünya ve ahiret işleri karanlık olur. İnsanlar böyle bir kimseyi, gözü görüyor diye vasıflandırsalar bile, aslında O kördür. Tövbe edinceye kadar da bu manevi körlükten kurtulamaz. Dinini öğrenmek isteyen için en faydalı şey, dinini yaşayan salih Müslümanlarla sohbet etmek, onların ahlakına ve yaptıklarına uymak, Allahü Teala'nın sevgili kullarının mübarek kabirlerini ziyaret etmek ve muhtaç olanlara yardım etmektir. Fütüvvetin manası sorulunca, halkta olan eksik ve kusurları hoş görüp, kendi kusurlarını görerek onlar için tövbe etmek, iyi kötü herkese şefkatle muamele etmektir. Fütüvvetin olgunluğu da halk için hakkın yanında mahcup olacağı şeyi yapmamaktır, buyurdular. Ebu Ahmet Kalanisi Hazretleri buyurdu ki, bizim yolumuzun esası üçtür. İnsanlardan bir şey istememek, üzerimizde hakkı olanların haklarını yerine getirmek, kendimizi kimseden üstün görmemek. Ebu Bekr Kısai Dineveri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya yakınlığın alameti, Allahü Teala'dan başkasından bağını kesmektir. Allahü Teala'yı tanıyan ondan ümidini kesmez. Nefsini, kendisini tanıyan da kendi yaptığı işleri beğenip kibirlenmez. Rabbini tanıyan ona sığınır. Rabbini unutan onun yarattıklarına sığınır. Merkez Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Merkez Efendi Hazretleri Manisa'dayken hocası Sümbül Sinan Hazretleri 1529 Hicri 936'da hastalandı. Vefatından önce talebeleri, efendim, sizden sonra kime tabi olalım diye sordular. Onlara, taşradan ilk gelecek dostumuz yerimize geçecek buyurdu. Sümbül Sinan Hazretleri vefatından sonra talebeler merakla taşradan gelecek dostu beklediler. Bu sırada Manisa'da bulunan Merkez Efendi Hazretlerinin gönlüne bir kor düşüp yollara düştü. Hocasının vefatından 10 gün sonra İstanbul'a geldi. Sümbül Sinan Hazretlerinin çok sevdiği talebelerinden Yakup Germiyanoğlu Sümbül Efendi Hazretlerinin yerine geçmiş, talebeleri okutmaya başlamıştı. Merkez Efendi Hazretleri hocasının Koca Mustafa Paşa'daki dergahına gitti. Dergâhta bulunan yeni talebeler, Merkez Efendi Hazretlerini tanımıyorlardı. Yakup Germiyanoğlu, Merkez Efendi Hazretlerini kendi odasına davet etti. O gece Yakup Efendi, Sümbül Efendi Hazretlerinin yerine kimin geçmesi lazım geldiğini anlamak için istihare namazı kılıp dua etti. Rüyasında büyük bir meydana kalabalık bir meclis kurulmuş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hazır bulunmaktaydı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem karşılarında bir kürsi vardı. Kürsinin üzerinde de Merkez Efendi Hazretleri oturmakta ve Tin suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarığın bazen yeşil, bazen siyah olduğunu gördü. Yanındakilere bunun manasını sorduğunda, yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde, siyah renk de dinin batini ilimlerinde kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir, cevabını verdiler. Ertesi gün Yakup Germiyanoğlu talebeleri toplayarak rüyasını olduğu gibi anlatınca, hepsi Merkez Efendi Hazretlerine tabi olup, hocaları Sümbül Sinan Hazretlerinin halifesi kabul ettiler. O günden sonra talebeleri Merkez Efendi Hazretleri yetiştirmeye başladı. Merkez Efendi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine buyurdular ki, Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyurdu ki, çok uyumak, çok yemek, çok konuşmak gönlü katılaştırır. Çok sözden muradım, hayır ve şerden bahsederken sarf edilen sözlerdir. Hiçbir işe yaramayan kelimeler ise dil katılaştırmak kalbi öldürür bile. Uzuvlarını nefsinin istekleriyle tatmin ederek memnun eden, kalbine pişmanlık ağacı dikmiş demektir. Çok defa Allah rızası için iki rekat namaz kılar, selamdan sonra ona layık ibadet yapamadığım için kendimi hırsızlıktan tövbe eden biri gibi suçlu hissederdim. Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bid'at sahibi, yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır. Avamın, sıradan halk, kalpleri saf, dilleri temiz olmalı ve bunlar namusunu korumalıdır. Bu huylardan nasipsiz olanların işi gücü kötülük olur. Onlar şeytana iş bırakmazlar. Alimler bozulunca din ortadan kalkar. Çünkü alimler dinin bağıdır. Bağ çürüyünce neyi bağlayabilir? Kötü istekler insana hakim olunca kalp kararır. Neticesinde göğüs, kalp daralır, huy kötüleşir, sevilmez olur. Zulmetmeye başlar. Bu artık insan değildir. İnsan kılığında bir şeytandır. Nefsine aşık olan kibirli, kıskanç, aşağı ve hakir olur. İhlas sahibi mi olmak istiyorsun? Önce baş olma sevgisini kalbinden at. Sonra kendini kimseden üstün görme. Seni Allah'a yaklaştıran şey, ihtiyacını ondan istemendir. Halka sevdiren şey de, onlardan bir şey istememendir. Müminin dört alameti vardır. Dili zikreder, sessizliğinde tefekkür eder, ibret nazarıyla bakar, hayırlı amel işler. Allahü Teala bir kulundan şunları ister: kalbin Allahü Teala'nın evine hürmet, yarattıklarına şefkat etmesi; lisanın kelime-i tevhidi söyleyip yaratıklara yumuşaklıkla muamele etmesi; bedenin ibadet ve taatte bulunup müminlere yardım etmesi; huyun Allahü Teala'nın hükmüne sabır gösterip yarattıklarına karşı halim selim olması. Büyüklerden birinden duydum. Şeytanın bir mümini yoldan çıkarma taktiği şudur: o bir mümine ilk önce kâfir ol diye vesvese verecek kadar budala değildir. İlk önce onu mübahlara karşı hırslandırır. Mümin kimse nefsinin helal isteklerine esir düşünce de işini daha da kolaylaştırmak için günah işlemeye teşvik eder ve sonunda kâfir ol teklifini vesvese yoluyla yapar. Daima seninle olması gereken beş şey vardır. Bunlar Allahü Teala, nefis, şeytan, dünya ve halktır. Eğer bunlara karşı şu beş şeyi tatbikte muvaffak olursan saadete erersin. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edip yaptığı her şeyi beğenip razı olmak. Nefse muhalif olup şeytana düşman olmak. Dünyadan sakınmak. Halka karşı da şefkatle muamele etmek lazımdır. Vefatı. Merkez Efendi Hazretlerinin ömrü hep ibadet etmekle, insanlara hakkı, doğruyu anlatmakla, ehli sünnet itikadını yaymakla, hayır ve hasenat yapmakta, halka ön ayak olmakla, fakir ve zayıfları himaye etmekle geçti. 1551 Hicri 959 senesi Rebiülahir ayının 17'sine rastlayan perşembe günü talebelerine son vasiyetini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Cenazesini Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri yıkadı. Cuma günü Fatih Camii'nde misli görülmemiş bir kalabalık toplandı. Ebu Suud Efendi Hazretleri cenaze namazını kıldırdı. "Dünyada bu kimseyi riyasız olarak görmüştük," dedi. Sonra kabrine götürülmek üzere omuzlarda taşınmaya başlandı. Herkes bu alim ve veliye hizmet edip ahirette şefaatine kavuşmak aşkıyla tabutu taşımak için birbirleriyle yarışıyordu. Öyle ki bazen kalabalıktan sıkışan, güç durumlara düşenler bile oluyordu. Kalabalığın çok olması sebebiyle uzun bir sürede Topkapı surlarının dışında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesi namına yaptırdığı tekkedeki kabrine Ebu Suud Efendi Hazretlerinin bizzat kendi eliyle defnedildi. Allahü Teala bizleri bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Amin. Topkapı surlarının dışında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesinin namına yaptırdığı tekkedeki kabrine Ebu Suud Efendi Hazretlerinin bizzat kendi eliyle defnedildi. Allahü Teala bizleri bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz. TGT FM'deyiz. Buluştuk ana kumanda masamıza. Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz. Eylül'ü uğurluyoruz artık. Bugün itibariyle son iki gününe girdik. Yağmurlu bir ay oldu. Eylül bereketli bir ay oldu. Ekim'i de yağışlarla karşılayacağız. Öyle görünüyor. Biz bugün Dünya Kalp Sağlığı günündeyiz. Kalp sağlığı konuşacağız. İkinci bölümde konuklarımız bize kalp sağlığı ile ilgili bilgiler aktaracaklar. Biz de ilk bölümde Türkiye'den dünyadan rakamlar vereceğiz. Kalp sağlığı Türkiye'de hangi rakamlarla karşılık buluyor? Dünyada durum nedir ve neden kalp sağlığında biraz daha şanssız bir ülkeyiz? Bunun değerlendirmesini yapacağız. Alışkanlıklarımız mı, DNA'mız mı, bize öğretilenler mi, yoksa tamamen coğrafyayla ilgili bir durum mu söz konusu? İkinci bölümde bunu değerlendirmeye çalışacağız.

Evet, Dünya Kalp Sağlığı günündeyiz sevgili dinleyiciler. Bugünden bahsedeceğiz ama güncel bir haber verelim. Okulların da açılması, havaların hızlı soğumasıyla birlikte okullarda bulaşıcı hastalıklar, virütik hastalıklarda çok ciddi bir artış var. Bu hastanelerin acil servislerine de yansıdı. Yaz dönemine kadar oldukça sakin devam eden bu durum, yazın hastanelerin biraz daha mevsim hastalıkları sebebiyle dolmasına yol açmıştı ama şimdi yazla karşılaştırıldığında iki katı bir yoğunluk söz konusu. Tabii ki bulaşın okul ortamında gerçekleştiğini biliyoruz. Kreşler, yine ilkokul çağındaki çocuklar, onlar hasta olunca tabii ki evde onlarla beraber yaşayanlara da bu hastalıklar geçiyor. Acilde karşılaşılan senaryolar yazın daha çok bakteriyel enfeksiyonlar, kışınsa viral hastalıklar. Konuyla ilgili uzmanlar başvuruların iki kat arttığını söylüyor sevgili dinleyiciler. Özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları, bulantılar, o enfeksiyonun da yol açtığı, özellikle geniz akıntısının çocuklarda yol açtığı bulantı çok ciddi anlamda acile başvurma sebebi. Hafif bir ateş var, burun akıntısı var, boğaz ağrısı var ve halsizlik var. Bu da çocukları hastaneye getiriyor. Eğer ayakta seyrediyorsa hastalık, 2-3 gün süreyle izlemekte fayda var ama 3-4 günü geçti, ateş, öksürük, şikayetler değişmedi, solunumda problemlere yol açtı, çocuğun halsizliği arttı, o zaman mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Düzenli ateş ölçmeyi gerekirse doktora danışarak, her zaman takip eden doktoruna danışarak bir ateş düşürücü tavsiyesi almayı, bol sıvı tüketmesine ve ellerini temiz tutmasına dikkat etmesini önerebiliriz çocuklar için. Bu da tabii doktorların önerisi. Bu arada tabii en çok tartışılan durum, çocuklar bu haldeyken okula gitmeli mi gitmemeli mi? Uzmanlar çocukların bu dönemde dinlenmesini, okula gitmemesini öneriyor. Çocuk okula gittiğinde hastalığını başka çocuklara, arkadaşlarına da bulaştırıyor. Dolayısıyla evde dinlenmesi, bulaşın kesilmesi anlamında son derece kıymetli.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sevgili dinleyiciler. Biz de bir taraftan hem Yaşlılar Günü hem Yaşlılar Haftası. Bugünle ilgili yapılan etkinliklere şöyle bir bakıyoruz. 81 ilde eş zamanlı bir yürüyüş söz konusu olacakmış. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde biz de kendini genç hisseden ama yaşı ileri olan, yürümekten keyif alanları bu yürüyüşlere davet ediyoruz.

Bugün Dünya Kalp Sağlığı Günü sevgili dinleyiciler. Dünya Kalp Sağlığı Günü ile ilgili pek çok yerde bilgilere rastlıyorsunuz. Kalp sağlığı, kalp damar sağlığı, yapılması gerekenler, bilinmesi gerekenler, biz de bugün konuşacağız. Kalp sağlığı gününde özellikle biraz daha hareketli olmak için, yaşlılar için, bakın 1 Ekim'de bir yürüyüş var, bunu sizinle paylaştık. Hepimizin genel vücut sağlığımız için yapabileceğimiz en iyi şey aslında kalp sağlığımıza yatırım yapmak ve yürümek, beslenmek, iyi bir uyku, pozitif bir hayat ve mümkün olduğunca hareketli olmak. Bunu başarabildiğimizde işler biraz daha kolay gidiyor. Sadece kalp sağlığı değil, yani genelde kalp sağlığıyla ilgili problem yaşayanların genel vücut sağlığıyla ilgili de problemleri oluyor. Çünkü kalp vücuda kan pompalamak ya da kirli kanı temizlemek fonksiyonunu yeterince yerine getiremiyor.

Bugün Dünya Kalp Sağlığı Günü. Türkiye'ye baktığımızda kalp sağlığı ile ilgili verilerde aşağı yukarı her 3 ölümden birinin kalp sağlığı probleminden kaynaklandığını görüyoruz. 2025 yılına ait veriler bunlar. Biraz önce yürüyüşten bahsettim. Haftada en az 5 gün, hiç değilse yarım saat. Bizi bir parçacık yoracak, bir parçacık zorlayacak bir tempoda yürümek. Yani önce bir yürüdük, baktık ki yoruluyoruz, biraz yavaşlayacağız tabii. Ama sonra biraz daha nabzımızı yükselteceğiz. Buna böyle zikzaklar çizmek, nabızda zikzak yaptırmak deniliyor. Biraz yükselecek, sonra tekrar düşecek nabzınız. Biraz yükselecek, tekrar düşecek. Ama hiçbir zaman nefes nefese konuşamayacak kadar tıkanmış hissetmeyeceksiniz kendinizi yürürken. Bu son derece önemli. Eğer tıkanıyorsanız, özellikle merdiven çıkarken, yürürken, mutlaka bir uzmana danışmanız gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2027 yılına ait veriler, biraz önce söylediğimiz gibi 2025 yılı için verilen aşağı yukarı veriler, bu oranın, yani ölüm oranlarında kalp sağlığı problemlerinin oranının arttığını gösteriyor. Ve ciddi bir problemimiz var ki gençlerde kalp sağlığı problemini daha sık görmeye başlıyoruz. 15 yaş üstündeki nüfusta kalp damar hastalığı sıklığı %7. Bunların bir kısmı doğuştan ama bir kısmı da çok ciddi anlamda obezite ve hareketsizlikle alakalı. Kalp sağlığımızı korumak için beslenmemize dikkat etmek lazım ki kolesterol verileri bize bu anlamda çok ciddi bir yol haritası çıkartıyor. İyi ve kötü kolesterol oranlarının birbirine oranı da çok önemli. Düzenli egzersiz yapmak, tütünden, alkolden uzak kalmak, kolesterolü, kan basıncını normal düzeyde devam ettirmek ve D vitamini oranlarımıza bakmak. Kalp damar sağlığımız için, özellikle damar sağlığı için çok ciddi anlamda faydalı olan şeylerden bir tanesi bu. Bu verilerin toplamını uzun süre takip etmek. Eğer varsa fazla kilomuz, bunu vermek. Eğer tütün kullanımı varsa bundan vazgeçmek. Bunlar son derece önemli. Genç nüfus içinde kalp sağlığı riskinin, kalp sağlığı açısından problemlerin artması da uzun vadede yine kalp sağlığında ciddi problemlerle karşılaşabilme riskimizi arttırıyor maalesef. Biraz önce yıllara göre ölüm sebeplerine baktığımızda bazen 1/3, bazen 1/4 oranında kalp sağlığı hastalıklarından meydana geldiğini söylemiştik. Bu durum Avrupa ve dünyanın ortalama rakamlarının çok üzerinde. Dünya genelinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri var. Kalp damar hastalıkları yine Türkiye'deki gibi bir numaralı ölüm sebebi ama 17 milyon kişinin bu yıl bu sebeple hayatını her yıl kaybettiği ifade edilmiş. Türkiye'de her yıl ortalama 300-400 bin kalp krizi yaşanıyor. Birazdan kalp krizini konuşacağız, sebeplerini ve kalp krizi anında yapılabilecekleri, böyle bir ilk yardım bilgisi de vereceğiz. Kalp krizi ve buna bağlı ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasına bakıldığında Türkiye yine yukarılarda görünüyor. Tabi bunda en önemli faktör sigara kullanımının çok yaygın olması Türkiye'de maalesef. İşte kadınlar böyle biraz da östrojen hormonunun etkisiyle menopoza kadar kalp sağlığı riski taşımıyorlar çok fazla. Ama bu oran, özellikle östrojen hormonunun vücuttaki oranı menopozla birlikte aşağı düşmeye başladığında vücut alışık olduğu o koruma kalkanını kaybediyor. Ve bu kalp sağlığı ve kalp krizi riskleri açısından kadını erkekler karşısında daha savunmasız, daha risk karşısında bırakıyor. Dolayısıyla biz o belli yaşlarda östrojene güvenip her şey çok iyi gidiyormuş gibi zannedebiliriz. Ama hormon kalkanı ortadan kalktığında çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Kaldı ki kadınların metabolik hızından tutun da mukavemetine kadar her şeyle baktığınızda çok ciddi anlamda sigaranın onun için bir risk oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki biraz önce programın girişinde söyledim, biraz da şanssız bir toplumuz biz bu konuda. Genetik ve metabolik etkenler Türk insanını kalp hastalıkları açısından biraz daha savunmasız bırakıyor. Hipertansiyon böyle, diyabette böyle, işte D vitamini eksikliğinde böyle. Genetik olarak bu problemlere daha yakınız. Batıyla bizim aramızdaki farklardan bir tanesi bizde kalp hastalıklarının daha erken yaşta ortaya çıkmış olması. Kadınlar ve erkekler olarak baktığımızda kadınların dediğim gibi menopoz yaşına kadar biraz daha korunmalı olduğunu, koruma kalkanı altında bulunduğunu ama bunun menopozla beraber kalktığını söyleyelim. Özellikle erkeklerde
kroner kalp hastalıklarının 35 yaşla birlikte yukarıya doğru çıktığını ve genelde kalp krizi yaşlarına ortalamalara baktığımızda da işte 40'lı yaşlarla birlikte erkeklerin daha çok kalp krizi geçirdiğini ya da ilk kalp krizini genelde farkına varsın varmasın bu yaşlarda geçirdiğini söylüyoruz, görüyoruz. Kadınlarda biraz önce söylediğim gibi hormonal bir koruma var ama bu da 50 yaş sonrasında etkisini kaybediyor. Bu arada toplum olarak bakıldığında hipertansiyon oranımız yaşla beraber artıyor. Artık 70'ine geldiğinde insanlar her 3 kişiden ikisi hipertansiyon hastası ve ilaç kullanmak zorunda. Bir değişme ihtiyacımız var. Bunu beslenmeyle başlatacağız. Biraz daha o bizim aslında sevdiğimiz bol yeşillikli, bol bitkisel proteinli, hayvansal yağların biraz azaltıldığı Akdeniz tipi beslenme bu anlamda öne çıkıyor. Ülkemize baktığınızda işte bu yeşilliklerin her biri bakıyorsunuz hani en işlek otobanın kenarındaki yeşillik alanda bile İnanılmaz güzel yeşillikler var. Bazen görüyorum kadınlar biliyorlar ve topluyorlar. Ha oradan alıp bir şey yemek işte ağır metal vesaire vesaire kurşun, egzoz bütün bunlar ayrı bir konu, ayrı bir bahis ama topraklarımız çok bereketli, çok kıymetli. Dolayısıyla burada beslenme şeklimizi değiştirmek için çok ciddi anlamda fırsatlarımız var. Kırmızı eti sınırlamak, doymuş yağ alımını kısıtlamak açısından kıymetli. Balığı arttırdığımızda omega 3 alıyoruz. Bu da bizim kan yağlarımızı kontrol altına almaya faydalı. Sebze meyveyi arttırdığımızda lif ve antioksidan damar sağlığımızı koruyor. Sindirim sistemimizi biraz daha fazla çalıştırıyor. Sağlıklı yağ asitleri içeren kuru yemişleri bir parçacık böyle bir avucumuzun içi kadar çok da fazla değil. Biraz da tuz tüketimini azalttığımızda biraz yoluna giriyor işler. Buna bir de güzel keyifli bir su içimi eklersek iş yavaş yavaş rutine dönüyor. Egzersizimizi arttırmak. Yüksek yoğunluklu egzersiz yapamasak bile hafif yoğunluklu bir egzersizle hayat kalitemizi arttıracak bir hareketliliğin içinde olmak son derece kıymetli sevgili dinleyiciler. Elimizden geldiğince kalp damar sağlığımıza yatırım yapalım. Ne demek kalp? Bir ona bakalım. Kalp vücudumuzun ihtiyacı olan onsuz yaşayamayacağı kanı en uç noktalara kadar gönderen pompa. O çalışmadığında organlar yeterince kanlanamıyor. Bu oradaki hücrelerin çalışamaması, oluşan toksinlerin vücuttan uzaklaştırılamaması anlamına geliyor. Bakıyorsunuz uç organlardan başlamak üzere hayati fonksiyonlarda ciddi problemler ortaya çıkmış. İşte o metabolik hastalıkların bir kısmı biraz yanlış beslenme, biraz kalp sağlığına yatırım yapmama, damarlarımızı yani kanın aktığı o çok kıymetli yolları açık tutamamamız, buraların kolesterolle, kireçlenmeyle kapanmış olması kalp krizini beraberinde getiriyor. Erkekler için de, kadınlar için de farklı yaşlarda olmakla birlikte Türkiye'de risk yüksek. O yüzden ara ara check-up'lar yaptırmak. Bakın bugün bundan da BT Anjiyo'dan da bahsedeceğim size. İkinci bölümde bir röportajımız var. Ve genel anlamda kalp damar sağlığımızla ilgili bilmemiz gerekenleri aklımızda tutmak belki de bugünden bize kalacak önemli bir not. Şimdi izninizi isteyelim efendim. İkinci bölümde yeniden görüşeceğiz. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kardiyolog doçent doktor Kahraman Coşan Su'yla birlikteyiz. Bugün BT anjiyo ya da sanal anjiyo konuşacağız. Son yıllarda kalp damar hastalıklarının ne kadar arttığını ve erken teşhisin, kalp damar sağlığımız açısından bilgili olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep konuşuyoruz. İşte aslında bu yeni yöntem bize bu anlamda çok ciddi bir fırsatta sunacak. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bugün sanal anjiyo ya da BT anjiyo konuşacağız. Genelde herhalde halk sanal anjiyo diye, vatandaş sanal anjiyo diye biliyor. Öyle de konuşuluyor.
1: Evet, yani sanal anjiyo diyenler var. İlaçlı tomografi diyenler var. Kalp tomografisi diyenler var. Yani birçok isimlendirmesi bulunuyor.
0: Adı sanal olsa da aslında verdiği sonuç itibariyle normal bir anjiyodan çok da farkı yok, değil mi?
1: Evet, yani anjiyo gibi damarlardaki darlıkları bize göstermesi bakımından, damarda ciddi bir durum var mı yok mu göstermesi bakımından ve normal anjiyoya en yakın tetkik olması bakımından sanal anjiyo terimi aslında uygun bir terim.
0: Şimdi aslında ikisini karşılaştırarak başladık. Nedir kısmını da konuşacağız ama hem elde ettiğiniz sonuç açısından size yanıltmıyor ama hem de hasta konforu ve girişime ayrılan süre açısından ve bütçe açısından bakıldığında çok ciddi de bir imkan sunuyor.
1: Evet, yani şöyle bir şey var. Normal anjiyo olması gereken hastaların sayısını bayağı bir azaltan bir yöntem oldu bizim için. Çok kuvvetli endikasyonlar varsa yine normal anjiyoyu yapıyoruz tabii ki. Ama arada kaldığımız, bir şey olabilir de olmayabilir de gibi ara durumlarda veya çok ciddi risk faktörleri olan hastalarda bizim için tabii kurtarıcı bir olay oldu.
0: Ya da daha önce teşhis almış, anjiyo geçirmiş, stendi olan, bypass olan hastalarda bir kontrol aracına dönüştü.
1: Evet, yani bunların kontrolünde de bize ciddi fayda sağlıyor. Yani eskiden bazen şu kadar süre sonra bir damarlarını görelim gibi bir şey uygulanırdı. Ama bu tetkik sayesinde damarlar eğer normalse bunu bize gösterebiliyor. Hı hı. Stent açık mıdır, bypass damarı açık mıdır, bunları bize gösterebiliyor.
0: Peki gelelim tanımını koymaya. Sanal anjiyo nedir?
1: Sanal anjiyo kalp damarlarının detaylı görüntülemesini sağlayan, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir tıbbi görüntüleme aslında. Hı hı. Bu teknik normal bir tomografi cihazıyla yapılıyor ama diğer tomografi cihazlarından farklı olarak daha detaylı. Yani televizyonda nasıl ki HD görüntü ve Full HD görüntü var, sonra 4K 8K çıktı, onun gibi düşünün. Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlayan, daha ince kesitler alan tomografi cihazlarıyla çekilen bir yöntem. Bunda kateter kullanılmıyor normal anjiyoya göre. Tek şeyimiz bir damar yolu açılıp oradan verilen ilaçla birlikte tomografimizin çekilmesi şeklinde.
0: Aslında tomografi cihazına girer gibi giriyorsunuz. Sadece bu cihaz diğer cihazlardan daha detaylı bilgi veren, daha ince kesitler alan bir cihaz. Dolayısıyla damarlarla ilgili size daha fazla bilgi veriyor. Ama yine bir ilaç kullanılıyor. Bu ilacın herhangi bir yan etkisi var mı? Bu ilaçla ilgili bilmemiz gereken bir şey var mı?
1: Bu ilaç standart anjiyoda kullandığımız ilacın aynısı. Kontrast madde diyoruz biz kabaca toplam olarak buna. Bu kontrast madde aynı şekilde ilaçlı tomografiyle ciğerlerin incelenmesinde, karın bölgesinin incelenmesinde gibi tüm tetkiklerde kullanılan ilaçla aynı ilaç. Hı hı. Yani kontrast maddeler. Bunların bizim için önemli olan yanı, böbrek damarlarında bir sıkıntı varsa böbrek damarlarındaki sıkıntıyı arttırabiliyor. Hı. Böbrek yetmezliğini daha doğrusu arttırabiliyor. O yüzden işlem öncesi mutlaka kreatin dediğimiz böbrek değerimizi görmemiz gerekiyor. Kreatin değeri normal olan hastalarda herhangi bir sıkıntı olmadan çekilebilir. Ama kreatin değeri yüksekse mutlaka nefroloji önerisiyle dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor.
0: Aslında nasıl uygulanır kısmını da biraz konuşmuş olduk böylece. Hasta mutlaka bu cihaza girmeden önce bazı kriterler açısından değerlendiriliyor. Bunlardan biri böbrek sağlığı, diğeri alerji. Evet. Bunun için bir kan testi mi veriyor?
1: Böbrek için tabii ki bir kan testi. Sadece basit bir kreatin değerine bakılması yeterli oluyor bizim için. Ama alerji ise öngörülemez bir şey. Daha önceden kontrast madde verilmişse, mesela bir zatüre geçirmiş, zatüre için tomografi çekilmiş ilaçlı ve alerji olmuş. Biliyoruz ki artık onda verilen ilaç aynı ilaç olacağı için yine alerji geçirme riski var. Ama bunun dışında daha önce hiçbir alerji geçirmemişse, bu tarz filmler çekilmişse zaten tekrar alerji oluşmaz. Bir kere oluşmuşsa da ama tekrarlama ihtimali yüksektir. O yüzden bazı hastalarda ön hazırlık ilaçlar veriliyor. Böylece reaksiyon gelişmesi engellenebiliyor.
0: Peki nasıl uygulanıyor? Hasta size geldi, Siz onu önce bir muayene ettiniz, değerlendirdiniz. O süreci biraz anlatır mısınız? Yani herkes sanal anjiyo olabilir mi?
1: Evet, şöyle, öncelikle hastamız bize geliyor. Endikasyonunun konulması lazım. Endikasyon tabii ki normal anjiyo gibi değil bunda. Yani kime yapalım kime yapmayalım konusu normal anjiyodan daha geniş bir kapsama giriyor. Mutlaka olması gereken hastalar şudur denilemez bu sanal anjiyoda. Mesela hasta diyebilir ki benim son zamanlarda şu şikayetim var, bu şikayetim var. Kardiyolog görür ve kardiyolog derse ki bir damarların görülmesi iyi olur. Bu durumda çekilebilir. Onun dışında hastanın çok fazla risk faktörü vardır. Mesela diyabeti vardır. Yani şeker hastalığı vardır. Veya hipertansiyon, kolesterol hastasıdır ve ailesel geçmişi vardır. Örneğin anne babasında, kardeşinde genç yaşta olan kalp hastalığı veya stentli olması veya bypasslı olması ailesinde, bunların hepsi risk faktörüdür. Bu kişiler özellikle belli yaştan sonra, bu belli yaş dediğimizde

0: rutin muayene için ya da eğer gerekiyorsa bir sanal anjiyo için ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz bypass'tan ya da stentten sonra?
1: Örneğin bypass ve stent oldu, hiçbir şikayet yoksa hastanın yaklaşık 3-4 sene bence çekilmesine gerek yok. Ama hastada herhangi bir semptom gelişmişse o durumda tabii ki daha erken vakitte de çekilebilir. Örneğin hasta 1-2 ay sonra ciddi şikayetler tanımlamaya başladı. Ama şüpheli, yani damardan olduğundan kesin inancımız yok. Bu durumlarda sanal anjiyo uygun olur. Çünkü damarla ilgili olduğunu kesin olarak düşünürsek bu durumda normal anjiyo yapılması daha faydalı olacaktır tabii ki. Bunun dışında özellikle bypasslı veya stentli hastalarda kontrol amaçlı yapılması, yani bir sıkıntı yoksa dediğim gibi 2-3 sene beklenmesi faydalı olacaktır.
0: 3 sene sonra, bu 3 yıl nasıl geçti damar sağlığı açısından, kalbin durumu nedir, bunu görmek açısından faydalı olacaktır. Zor bir uygulama mı?
1: Hayır, çok aslında çok basit bir uygulama. Tomografide hastalar biliyorsunuz zorlanmaz. Genelde MR'dan korkarlar, kapalı alan ve gürültüden dolayı. Ama tomografide hiç sıkıntı çekmezler. Bu da aynı. Hiçbir tomografiden farkı yok. Diğer tomografilerle tıpatıp aynı yapılan bir şey. Tek farkı, dediğim gibi, ilaç tomografilerin hepsinde uygulanan damar yolu açılıp öncesinde bir ilaç verilmesi, daha sonra tomografimizin çekilmesi.
0: Sonuçlar nasıl değerlendiriliyor? Ne kadar zaman içinde nasıl bir değerlendirme ortaya çıkıyor?
1: Bunun değerlendirmesi diğer tomografilerden biraz farklı. Öncelikle bir radyolog tarafından görüntülerdeki artefaklar dediğimiz ekstra yabancı görüntüler çıkarılıyor ve kalbin damarlarının spesifik görüntüleri alınıyor. Daha sonra bu görüntüler alındıktan sonra bu bilgisayar sistemleriyle yapılıyor bu zaten. Bu temizlik sonrasında damarlar net şekilde çeşitli açılardan inceleniyor. Bir rapora dökülüyor.
0: Tamamı mı görülüyor kalpteki
1: damar? Kalp damarlarının tamamı görülüyor tabii
0: ki. Yani burada sizin önünüzde kalp bir şekil olarak var.
1: Evet.
0: Üç boyutlu gibi düşünelim. Ve siz buradaki bütün damarları görebiliyor musunuz?
1: Evet, hem siyah beyaz hem renkli olarak damarlar görülebiliyor. Zaten 3 tane ana damarımız var kalpte. Solda bir ana damardan çıkan 2 büyük damarımız ve sağ damarımız olmak üzere 3 tane damarımız var. Bu 3 damarı da görebiliyoruz. Bazı koşullarda tabii ki görüntü kalitesi etkilenip damar görüntülenemeyen alanlar olabiliyor. Ama çoğunlukla, çoğu hasta için konuşmak gerekirse, net görüntü alınabiliyor.
0: Şimdi biz avantaj ve dezavantajlarını konuşalım. Risk grubunu ortaya koyduk. Kimler hangi zamanlarda, hangi periyotlarda sanal anjiyodan yararlanabilirler? Peki bu arada bir girişim olması bir avantaj, ama tek avantaj bu mu?
1: Hayır. Yani bu, şöyle söyleyeyim, bize anjiyo olması gereken hastalarla olmaması gereken hastaları kolayca ayırt etmemizi sağlıyor. Eskiden örneğin diyelim ki 10 hastaya anjiyo yapıyorsak, bu tetkik sayesinde bu 2 hastaya düştü. Bu çok ciddi bir oran, çok ciddi bir azalma. Hastalar açısından da avantaj, çünkü anjiyo sırasında karşılaşabileceğimiz ciddi komplikasyonlar olabiliyor, nadir de olsa. Örneğin damar yırtılması, pıhtı atması veya kalp krizi. Damar içinde sonuçta kateterler dolaşıyor, teller dolaşıyor. O yüzden böyle komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani veya damar yırtılması özellikle çok bizim korktuğumuz şey. Hiçbir damarında problem olmamasına rağmen işlem sırasında hastanın ciddi bir derin nefes alması nedeniyle bile bir kateterin yerinden oynayıp damara çarpması sonucunda, sürtünmesi sonucunda damar yırtılması meydana gelebiliyor. Çok düşük bir ihtimal. Benim hiçbir hastamda şu ana kadar olmadı mesela, ama olabilecek, karşılaşabilecek bir komplikasyon. Sonuçta damarın içinde işlem yapıyoruz. İşte bunların hepsinden arınmamızı, aynı zamanda damar girişimsel giriş bölgemizde kol damarı olsun, kasık damarı olsun, karşılaşabileceğimiz damar tıkanıklığı, çünkü katetere bağlı bazen kol damarımızda tıkanıklık olabiliyor mesela. Spazm olabiliyor, ağrı çekebiliyor hasta. Onun dışında kasık bölgesinde özellikle ciddi kanama, hematomlar olabiliyor. Veya oradaki damar yırtılmaları sonucunda ciddi kan kaybı olabiliyor. Tüm bu komplikasyonların da önüne geçilmiş oluyor. Yani tüm bu risk faktörleri de dışlanmış oluyor.
0: Ve elde ettiğiniz sonuç açısından baktığınızda aslında her ikisi arasında sizi yanıltacak, sizi zor durumda bırakacak herhangi bir sonuç
1: o yok. Konuda şöyle diyebiliriz. Yani diğer anjiyo dışındaki diğer tetkikler arasında, örneğin efor testi, stres eko olsun veya diğer sintigrafi gibi, kalp ilaçlı kalp filmi gibi tetkiklerle karşılaştırıldığında hepsinden daha detaylı ve daha net sonuçlar veriyor bize.
0: Bunu aslında bir teşhis yöntemi gibi
1: tabii ki. Yani bu da bir görüntüleme yöntemi, bu da bir teşhis yöntemi diğerleri gibi. Özellikle

0: de damarda bir şey olmamasını, yani dışlama amaçlı kullanılması çok çok daha bize pozitif sonuç veriyor. Yok diyorsa, damarlar tertemiz diyorsa, net görüntü alınmışsa, hı hı, o doğrudur kesinlikle. %100 doğruluk verebilir bize, hı hı, ve de normal anjiyoda biz genelde şey deriz. Damar temizse, hiçbir plak dahi yoksa 5 yıl boyunca bir daha hiç görünmenize gerek yok deriz. Bunda da öyle diyebiliriz. Yani damarda herhangi bir sıkıntı saptamamışsak, tertemiz, net bir görüntü almışsak 5 yıl boyunca herhangi bir tekrardan tetkik yapılmaya gerek yok diyebiliriz.
1: Bu net görüntü cihazla mı alakalı, hastanın o anki hareketliliği ya da sabit durmasıyla mı alakalı, kalbin yapısıyla mı alakalı?
0: Yani burada birçok faktör söz konusu. Birinci faktör hastanın kendiyle ilgili olanlar. Bu kendiyle ilgili ne olabilir? Örneğin ileri yaş hastalarda kireçli damarları olabilir. Bu kireçlenmeler damarlardaki darlığın yüzdesinde yanlış okumaya sebep olabiliyor. Örneğin sonuçta %50 darlık çıkabilir ama genellikle %30 çıkar. Yani gerçeği, hı hı, normal anjiyo yaptığımız zaman bu hastaya. Yani biraz daha fazla ciddi darlık varmış gibi gösterebiliyor bize.
1: Ama siz onu yaş sebebiyle herhalde öngörebiliyorsunuz.
0: Evet, yani kireç skoru bizim için önemli. Bu kalsifikasyon skoru dediğimiz, kireç skoru yüksek olan hastalarda damarda bir şey olma ihtimalinin yüksek olduğu belli oluyor. Aynı zamanda bu hastalar zaten bizim dediğim gibi görüntümüzü biraz tahmin edebilirliğimizi azaltıyor, hı-hı, ve yanlış sonuçlara yol açabiliyor. Yanlış sonuçlar derken 50 der 30 çıkar, hı-hı, işte 70 der 50 çıkar gibi düşünün. Hı-hı. O derece bir yoksa belli bir miktar darlık mutlaka olduğu zaman gösteriyor, evet, zaten. Ama damarlar temizse zaten temiz olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Hasta ile ilgili onun dışında tabii ki işlem sırasında hastanın oynaması, hareketli olması, hı-hı, sessiz ve özellikle hareketsiz olması gerekiyor. Bunlar etkileyebiliyor sonucu. Onun dışında cihazla ilgili, tabii cihazla ilgili daha detaylı kesit alan cihaz farklılıkları oluyor. Bazı cihazlar daha düşük kesitli, bazıları çok daha yüksek kesitli oluyor. Ama görüntü düzgün alınabilmişse, net görüntü alabilmişsek sonuçta çok bir sıkıntı çekmiyoruz açıkçası. En az 128 kesit olması lazım ama minimum görüntü kalitesi açısından.
1: Net bir görüntü elde etmek için. Evet. Şimdi bizim aslında burada fokuslandığımız daha çok herhalde 45, 55 ya da 60 yaş arasındaki grup. Bu grup daha önce herhangi bir kalp krizi geçirmediyse, anjiyo görmediyse, stent takmadıysa ama şikayetleri varsa ve riski yüksekse, muayenede size geldiyse, onlar için zannediyorum durumu net olarak anlamak adına kullanılabilecek çok iyi bir yöntem.
0: Evet, şöyle söyleyeyim, örnek vermek gerekirse. Birkaç gün önce bir hastamın anjiyosunu yaptım. Bu anjiyosunu yaptığım hastanın bir hafta öncesinde sanal anjiyosunu yapmıştık. Hastanın sanal anjiyoyu yapma sebebimiz hem babası, hem annesi, hem kardeşinde daha önceden stent ve bypass öyküsü vardı. Yani ailesi yaygın olarak 55 olması lazım. Hiçbir şikayeti yoktu hastanın ama ailesinde bu kadar ciddi bir yaygın problem vardı. Bu hastalarda efor testi yapılabilir ama efor testinin bu damarsal problemi atlama riski de %20-30 oranında en az olabiliyor. Özellikle bu kadar yaygın damar hastalığı olanda. O yüzden biz bu durumlarda işte sanal anjiyoyu kullanabiliyoruz. Bu hastada da sanal anjiyo yapmıştık ve iki damarında ciddi şüphe çıkmıştı. Ciddi darlık saptamıştık. Daha sonrasında normal anjiyomuzu yaptık ve normal anjiyoda hastamıza stent taktık.
1: Yani aslında o belki de sanal anjiyoyu yapmasaydı kalp kriziyle gelebilirdi çok yakın,
0: tabii,
1: bir zamanda.
0: Tabii bu hastalar zaten bu genellikle gittikçe ilerleyen bir süreçtir. Bu damarda saptadığımız mesela %70 darlık saptadık. Bu hep %70 kalmaz. Zaman içerisinde ilerler bu. Ve belli bir ilerleme sonrasında da kalp krizine sebep olur. Tabi bunu bilemeyiz. Bu stresör faktörler, beslenmedir, yaşam tarzıdır, genetiktir. Bir sürü faktöre bağlı. O yüzden ne zaman geçireceğini bilemeyiz ama geçirme riski yüksek bir hasta diyebiliriz.
1: Ve onu belki de bir kalp krizinden kurtardık.
0: Evet.
1: Yani acil bir durumda. Çok da enteresan. Yani özellikle hiç benim kalp sağlığımla ilgili bir problem yok diye düşünen etrafımdaki birkaç kişi arka arkaya kalp krizi geçirdiler ve %70-%80 oranında damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Halbuki daha önce belki bazı belirtileri kendi içlerindeki bu belirtileri takip edip bir doktora başvursalardı kalp krizinden belki korunabileceklerdi. Şimdi sanal anjiyonun tekrarında bir sınır var mı diye soralım.
0: Yani eğer normal saptadıysak, az önce söylediğim gibi bizim için dışlamada çok önemli. Normal saptadıysak 5 yıl boyunca yapılmasına gerek bir tekrarlamaya gerek yok. Ama baktık ki %30-40 darlığımız var. Birkaç sene sonra tekrardan yapılabilir.
1: Artabileceğini düşündüğünüz
0: tabii
1: için.
0: Ki, tabii ki. Yani hiçbir şikayet olmasa bile artabilir.
1: Çünkü o kişiler genelde hayat şartlarını değiştirmiyorlar ve damarları bozan ya da onun üstüne plak oluşturan faktörler neyse devam ediyor. Şimdi hazır sizi yakalamışken ve ben de elinden geldiğince sigarayla mücadele eden biri olarak sizin anjiyoda gördüğünüz damar sağlığını en fazla olumsuz etkileyen nedir diye sormak istiyorum. Hazır işte beslenmeden hayat şartlarından konuşmuşken.
0: Yani risk değiştirilebilir risk faktörleri olarak söyleyebileceksek çünkü genetik risk faktörleri de tabii çok önemli. En önemli ilk iki sıraya koyacağım şey tabii ki sigara ve diyabet, şeker hastalığı. En fazla bu iki
1: İnsülin
0: hasta grubunda.
1: İnsülin direncinde bunun içinde görüyor musunuz?
0: İnsülin direncinde çok bu kadar yüksek değil. Diyabet hastaları çünkü komplikasyonlar gelişiyor. Daha insülin direnci henüz diyabete dönüşmemiş bir durum. Ön diyabet gibi diyebiliriz. Prediyabet hastaları diyebiliriz. Ama diyabete dönüştükten sonra özellikle şekerin çok yüksek kalmasıyla birlikte artık komplikasyonlar başlıyor. Kalp damar sağlığı açısından da olsun, böbrek damarları açısından da olsun, böbrek yetmezliği açısından da olsun, beyin damar hastalığı açısından da olsun, yani birçok sistemi etkileyen etkiler başlıyor. O yüzden diyabetik hastaların damarları genellikle çok damar hastalığı vardır. Yani bütün damarlarında problemler
1: damarları
0: çıkar.
1: Damarları çok tutuyor çünkü evet, diyabet. Evet. Yani bir yakıcı bir şey aslında, öyle evet, düşünmek evet. lazım damar sağlığı açısından. Demek ki bu iki grup yani yönetilebilir tarafta baktığımızda bir diyabeti varsa kontrol altında tutacak, hareketli yaşayacak, sağlıklı beslenecek ve kendisi için sigaradan uzak duracak. Mesela sanal anjiyoda damarlarını tıkalı gördünüz belli bir oranda. Dediniz ki yani hemen değil ama uzun vadede risk taşıyor bu. Onlara da bir takım kısıtlamalar getiriyor musunuz?
0: Tabii, örneğin mesela %30-40 darlık saptadık diyelim hastada. Biz %30'a kadar plak diyoruz zaten buna. Bu hastalara hemen mutlaka kan sulandırıcı başlıyoruz öncelikle bir. İkincisi lipid seviyeleri dediğimiz kolesterol seviyelerine bakıyoruz ve kötü kolesterol düzeylerinin özellikle belli düzeyin üzerindeyse mutlaka onlara da ilaç başlıyoruz ve yaşam tarzı değişikliğine tabii ki beraberinde başlatıyoruz. Yürüyüşler, özellikle beslenmesinde kolesterolden düşük beslenme, yağsız beslenme, kızartmadan uzak durma, beyaz un, ekmek gibi şeyleri azaltma, yaşam tarzında azaltma şeklinde mutlaka uygulaması gereken durumlar başlıyor bu süreçten sonra. Yani normal bir kalp damar hastalığı hastası gibi onlar da artık bir kalp damar hastalığı saptamış olduğumuz için tedavisine geçmiş oluyoruz.
1: Aslında bu anlamda da ortaya çıkabilecek daha büyük problemlerin önüne geçiyorsunuz bir noktada bu görüntüleme yönteminin size sağladığı, verdiği rakamlarla, fikirlerle.
0: Evet, yani şöyle söyleyeyim, kolesterol örneğin yüksek olan bir hastanın diyelim ki kötü kolesterolü 200 çıktı hastanın, ailesel de bir kolesterol yüksekliği var. Bu hastanın %30 çıkan bir damarı eğer bu şekilde devam ederse çok hızlı bir şekilde ilerleyip kalp krizi geçirecek bir darlığa ulaşabilir. Ama bu hastayı biz saptayıp bu şekilde damarında da problem saptayıp kolesterolü kontrol altında alırsak bu ilerleyiş süreci yavaşlayacaktır. Çünkü kötü kolesterol bizim bu damarda oluşan o plak dediğimiz tıkanıklığı asıl oluşturan molekülün ana etken maddesidir kötü kolesterol. O yüzden bu hastalarda biz normal hasta gibi düşünmememiz gerekiyor. Yani örneğin kötü kolesterol 150 olan hastaya biz hemen ilaç başlamayız normalde. Normal herhangi bir risk faktörü yoksa veya başka bir ek hastalığı yoksa. Ama 150 olan hasta bizim bu %30 darlık saptadığımız hasta için çok yüksek bir düzey. O yüzden bu hastalara direkt ilaç başlamak gerekiyor.
1: Ne kadar gerekiyor mesela bu 150'nin?
0: Bizim ilk ön planda 70'in altı. Hatta tercih sebebimiz daha da düşük değerler. Bu kolesterol plaklarının büyümemesi için.
1: Peki kötü kolesterolü yüksek ama iyi kolesterolü de yüksek hastanın?
0: İyi kolesterolün yüksek olması bizim için tabii ki bir avantaj ama kötü kolesterolü iyi kolesterolün yüksek olması nötrlemez.
1: Biz oraya hani bir T cetveli açmıyoruz. Siz direkt kötü kolesterol.
0: Artılar kısmı ve eksiler kısmını sadece oluşturuyor bunlar. Tamam. Yoksa artı eksiği götürmüyor yani.
1: Peki. Grupları saydık. Aslına bakarsanız şikayetleri olan, riski yüksek olan kişilerin öncelikle bir kardiyoloji uzmanına gelmesi ve sanal anjiyo için uygun olup olmadığını ya da böyle bir ihtiyacın olup olmadığını öncelikle uzmanıyla konuşması gerekiyor. Ama böyle bir imkanın olduğunu bilmek herhalde gittiğiniz hastane ve doktor açısından da kendinizi daha rahat, daha güvende hissedeceğiniz bir ortam oluşturacaktır.
0: Evet, tabii. Az önce şeyi konuşuyorduk bu arada. Bu hangi faktörler görüntüyü bizim sonucumuzu etkiler diye. Diğer faktörlerde okuyan kişinin, yani okuyan radyoloğun, bu görüntülemi temizleyen ve görüntüleri oluşturan radyoloğun tabii bu konuda tecrübeli olması lazım. Her radyoloğun yapacağı bir iş değil, çünkü bu konuda özel eğitim alınması gerekiyor. Özellikle bu eğitimi alınmış, özelleşmiş bu konuda radyologların okuduğu sonuçlar tabii ki çok daha kalifiye olacaktır.
1: Doktorun önüne de bu gelecek o zaman.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani o çok önemli bir faktör. Yani hasta faktörü var, okuyan faktörü var, çekim kalitesinin faktörü var. Yani birçok faktör söz konusu bunda.
1: Hepsi iyi olacak ki sonuçta iyi olsun.
0: Hepsi iyi olursa tabii ki bizim görüntü kalitemiz ve sonuçta vereceğimiz doğruluk oranımız yükseliyor.
1: Çok teşekkür ederim bugün için.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Türkiye Hastanesi'nden kardiyolog, doçent doktor Kahraman Coşan Su bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Rıfat Eralp Ulusoy bizimle birlikte. Rıfat hocamızla bugün kalp krizinin belirtilerini konuşacağız. Günlük hayat içinde bu belirtileri nasıl yakalayabiliriz? Kendimize, başkalarına nasıl yardımcı olabiliriz? Bunu konuşurken tabii bir yandan da günlük hayatımızdaki değişiklikleri, olması gerekenleri de konu edeceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba efendim. Öncelikli olarak tüm dinleyicilere en derin selam, sevgi ve hürmetlerimi söylüyorum. Şimdi bu kalp krizinin belirtileri biliyorsunuz her yıl şeyin üzerine geliyor. Program üzerine geliyor. Programda özellikle olarak kalp krizi açısından herkes göğüs ağrısı olduğunu biliyor. Ancak göğüs ağrısının öncesinde daha başka belirtiler de veyahut da göğüs ağrısına denk olabilecek başka bulgular da ortaya çıkmakta. Şimdi ilk etapta göğüs ağrısından önce mesela günlük hayatındaki işlerini daha zorlanarak yapmaya başlaması, daha çabuk yorulması, ara ara terlemeleri veyahut da ara ara karın ağrıları, sırt ağrıları veya ara ara baş dövmelerinden tutun aklınıza gelebilecek her türlü günlük hayatınızı etkileyen şikayetler kalp krizi veyahut da eş değeri olabilecek bulgular içermekte.
0: Yani aslında kriz bir son nokta. Ondan önce de bizim görmemiz, önemsememiz gereken belirtiler var bu saydıklarınıza baktığımızda.
1: Evet, yani genelde kalp krizi için göğüs ağrısının tam göğsümüzün ortasında çok şiddetli ve soğuk terlemeyle beraber hakikaten panikle ve endişeyle beraber olduğu şeklinde bulgular veriliyor veya söyleniyor. Fakat bir yandan da özellikle bayan veya erkeklerde bu biraz farklı olabiliyor. Mesela erkeklerde klasik bu görüntüler ortaya çıkarken bayanlarda genellikle sırt ağrıları veyahut da omuz ağrıları veya omuzun sağ tarafındaki ağrılar daha ağırlıklı önem kazanıyor. Veyahut da kol ağrıları. Özellikle sol veya sağ koluna yayılan ağrılar. Dikkat ederseniz erkekle kadın arasında göğüs ağrısı ve özellikle kalp krizi ağrıları biraz daha farklı olabiliyor.
0: Bütün bunlar kadın erkek ayrımıyla beraber bizim dikkat etmemiz gerekenleri gene de önemsiyor. Bir kere şöyle bir toparlamak gerekirse normal eforumuzun altında efor harcadığımız halde yoruluyor olmak. Evet. Özellikle iç organlara yakın ağrılar, terlemeler, omuzlara düşen ağrılar, bunlar bizim kol ağrıları, bunlar bizim dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor.
1: Evet, şimdi özellikle gene üstüne basarak söyleyelim. Her zaman yaptığınız işte daha zorlanarak bu işleri yapmaya başlıyorsanız veya o sabah uyandınız bir türlü neşeniz keyfiniz yerinde değil, karnınız ağrıyor, kendinizi normalden farklı hissediyorsunuz, böyle bir hafif terlemeniz var, kalbiniz hafif çarpmakta, özellikle kadınlar için sırt veya omuz tarafında ağrılar veya kollara yayılan ağrılar, özellikle sırtın solu veya sırtın sağı, genellikle sırtın sağına doğru da olabiliyor veya sağ kola doğru da olabiliyor. Erkeklerde ise bu durum biraz daha farklı. Erkeklerde ise göğsün tam ortasında ve göğsün üzerine sanki birisi çıkıp oturmuşçasına, yani o kadar ağırlıklı
0: basınç veya
1: bir basınç, basınç ve mengene gibi göğsünün sıkıştırıldığını bu insanlar bize söylüyorlar ve bu ağrının yanı sıra bir yandan da soğuk terleme, ölüm korkusunu hissedebiliyorlar ve paniği hissediyorlar.
0: Bütün bunlar anlık mı gelişiyor? Yani o söylediğiniz sabah yataktan kalktı, kendini keyifsiz hissediyor, işte göğsünde bir ağrı var. Bunlar böyle yavaş yavaş yavaş yükseliyor mu, yoksa birdenbire mi ortaya çıkıyor ya da birdenbire mi kalp krizine dönüyor?
1: Şimdi efendim, kalp krizi yaklaşık 6-8 saatlik bir olay. Bir süreç aslında. Bir süreç. Yani genelde 20 dakikanın üzerindeki bu türdeki ağrıları biz kalp krizi olarak adlandırıyoruz. Yani 20 dakikaya kadarki ağrılar pek ağırlıklı olarak bu şekilde adlandırılmıyor. Ancak 20 dakikanın üzerinde kabaca 1 saate kadarki ağrılar kalp kriziyle uyumlu olabilirler. Ancak 1 saatin üzerinde, yani 3 saat, 4 saat, 5 saat süren ağrılar genelde pek kalp krizi olarak değerlendirilmiyor. Ve mesela akşam huzur içinde yatıp sabahleyin bu tür bir ağrıyla veyahut da şikayetler silsilesiyle de uyanabilir insan veya gecenin bir körü de bu şikayetler silsilesiyle uyanabilir. Dolayısıyla buradaki esas önemli olan konu buradaki ağrının ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, ne kadarlık bir problemle karşı karşıya kaldığı veyahut da nefes darlığının eşlik edip etmediğiyle ilgili olabilir.
0: Bu durumda hızla bir doktora gitmesi gerekiyor kişinin herhalde, değil mi? Ya da evde kendini rahatlatacağı bir şeyler var mı gidene kadar?
1: Vallahi yapılacak olan şeylerden bir tanesi yüzünü önce yıkaması. Önce elini yüzünü yıkaması. Bu biraz nabzını, yüzüne soğuk su vurulduğu zaman nabzını biraz yavaşlamasına neden oluyor. Eğer evde aspirin varsa bir adet aspirinin çiğnenmesi. Yani yutmak değil, bakın, çiğnemek diyoruz. Çünkü aspirini çiğnediğiniz zaman hemen dilimizin altından dolaşıma karışıyor. Öbür türlü yuttuğunuz zaman mide bağırsak sisteminin geçmesi yaklaşık 4 veya 5 saate kadar sürebiliyor. O yüzden çiğnemek aspirini buradaki en hayati durumlardan bir tanesi. Aspirini hemen çiğneyelim. Biraz elimizi yüzümüzü yıkayalım. Paniğimiz varsa bir kenara oturalım. Fazla hareket etmeyelim. Fazla hareket etmedikten sonra eğer şansımız varsa evde bir, mesela başka bir kalp hastası varsa onun dil altı spreyi veya onun dil altı haplarından bir tane kullanabiliriz. Çünkü bu hakikaten geldiği zaman veya ortaya çıktığı zaman her zamankinden çok daha farklı, her zamankinden çok daha anormal bir şey olduğunu kişinin kendisi de muhakkak surette hisseder.
0: Başka bir şeyle karışmasına imkan yok yani, değil mi? Yani nelerle karışır soracağım en son, ama hani kişi eğer kalp krizi geçiriyorsa bunu gerçekten fark ediyor.
1: Evet, yani büyük oranda fark eder. Karıştığı birçok durumlar olabilir. Mesela geçirilen akciğer enfeksiyonları veya bayanlarda göğüsle ilgili olan problemler veya göğüs kas kemik kitleleriyle ilgili olan, mesela ağırlık çalışırılır veyahut da çok ağır kaldırılır, bunlara bağlı gelişen ufak tefek kas yırtıkları veyahut da kas kemik kıkırdak yırtıkları veya göğüs ön duvarının tutan çeşitli enfeksiyonlar. Bunların hepsi veyahut da bizim özellikle heartburn dediğimiz, yani özofagusla veyahut da mide içeriğinin ağzımıza doğru gelmesi, yani biz ona reflü diyoruz, reflünün olması veyahut da bizim göğüs boşluğumuz içerisinde diyaframın üzerine doğru, yani göğüs boşluğunun içerisine doğru mide bağırsak sisteminin fıtıklaşması, biz ona hiatal herniler veyahut da daha farklı şekilde olan doğumsal fıtıklaşmalardan da bahsedebiliriz. Bunların hepsi kabaca şu anda aklıma gelen göğüs ağrısının 3 aşağı 5 yukarı olan göğüs ağrısının ekarte edilmesi gereken veyahut da en tehlikelilerinden bir tanesi de aort damarına ait yırtılmalardır. Özellikle insan sırtına doğru içinden bir şeyin böyle bir kağıt gibi yırtıldığını hissedebilir. Bu da çok ölümcül bir durumdur. O nedenle burada bu tür durumlara dikkat etmek lazım. Ancak birisi göğsünüzün üzerine çıkmış oturmuş gibi, iki taraftan mengeneyle göğsünüzü sıkıştırıyor gibi yaklaşık 20 dakika ve üzerinde bir ağrı varsa, buna soğuk soğuk terleme ve panik endişeyle beraber gerçekten ölüm korkusunu hissettirecek boyutta bir ağrı hissediyorsanız, bu bilin ki büyük ihtimalle kalp krizi ağrısı olabilir.
0: Sosyal medyada çok konuşuluyor ya da işte haberlerde de görüyoruz. Eğer kalp krizi geçirdiğinizden şüphe ediyorsanız hapşırın. Hapşırmaya ya da öksürmeye çalışın. Bunların yeri var mıdır bu ilk acil müdahalede?
1: Şöyle, bunlar daha ziyade kalp atışlarının sayısını değiştirmeye yönelik uygulamalardır. Bence yapılması uygun olanlardan bir tanesi çok fazla hareket etmeden. Çünkü neticede orada oluşmakta olan bir yara var. Kalbin kasının üzerinde, damar tıkanıklığına bağlı. Bunu fazla arttırmanın, yani fazla hareket ederek arttırmanın bir anlamı yok zaten. Onun yerine fazla hareket etmeden bir yerde sakin oturup tekrar üstüne basarak söyleyeyim. Eğer şansınız varsa bir tane aspirin o esnada çiğneyebilirseniz, biraz da yüzünüzü gözünüzü soğuk suyla yıkayabilirseniz kalbinizi yavaşlatıp bu